renkler hakim olduğu için özellikle salonda yemek masasının olduğu bölümde farklı bir renk katmaya çalıştık. Ve şöyle bir şey vardı, müşterimiz fil figürünü çok sevdiği için bir duvarda fil figürü yaptık. Fil de bilirsiniz ki şansı, bereketi ve sağlığı temsil ediyor. Daha sonra o duvarda griyi o kadar yoğun kullanmak istemedik çünkü arasına lacivertlikler, hafif turuncular da katarak devam ettik. Hemen yemek masasının üstünde yine ayakları fil ayaklı olan bir vazoyu tercih ettik birbiriyle bütünleşmesi adına. Daha sonra ayna kullanmak, müşteri aynayı kullanmayı çok istedi ama TV ünitesinin etrafında aynayı çok kullandığımız için başka bir yerde kullanmak istemedik.

ofiste özellikle salon bölgesinde aynayı biz TV ünitesinde kullanmayı tercih ettik. Normalde ayna genellikle masanın arka kesimlerinde oluyor. Tercihler de o doğrultuda oluyor. Fakat her yer ayna olmasın diye bazı detayları orta sehpada, bazılarını ise TV ünitesinde tercih ettik. Duvar çıtalarını mümkün olduğunca ortamı daha daraltmamak adına tekli çıtalar tercih ettik. Çıtalarımızda zaten daha modernlik kattı olduğumuz mekana. Perdelerimize rustik seçtik fakat mümkün olduğunca rustiğimizin tonunu da burayla uyumlu sağlamaya çalıştık. Çünkü siyah rustikler ve siyah rustiklerin başlarında mermer tercih ettik. Koltuklarımızdan biri siyah olduğu için bütünlemeye çalıştık. Evet, kenarlarında aynalar tercih ettik fakat ünitemizin hemen alt kısmında bir şöminemiz var. Elektrikli şömine var. Bu şömine hem çıtırtı sesi çıkartıyor. Kış aylarında özellikle bazen çok ihtiyacımız olduğu bir şey olabiliyor. Çıtırtı sesi bazense hem ışıklı hem çıtırtı sesi çıkartabiliyor. Alanı da daha fazla daraltmamak adına sadece bir tane berjer tercih ettik. İki tane olduğu zaman bu evde üç çocuk olduğu için çocukların dolaşım alanları oldukça daralıyor ve sadece bir tane olması yeterli oldu. Orta sehpamızı biraz büyük tercih ettik fakat daha dolu göstermesi adına ve daha kullanışlı olması adına. Çünkü kenarlarda çok fazla yan sehpa ya da kullanabilecekleri sehpalar bulunduramadık alanımızdan dolayı. O yüzden orta sehpayı da o şekilde daha kullanabiliyor müşterilerimiz. Renk katmak istedik. Renk katmak için de yeşil bir yapay bitkimiz var. Onu kullandık. Ayrıca orta sehpanın üstünde turuncu tonlarında mumlarımız, farklı tonlarda çiçeklerimiz mevcut oldu.

Perdelerimizde rustik tercih ettik. Fonlarımız şöyle oldu. Bir alana iki fon, diğer tarafa tek fon ama ortada bir geçiş alanımız, balkona çıkışımız olduğu için sadece üst bölgesine fonumuzu ilave ettik. Kenarlarda bir fon yok çünkü çıkışlara rahat bir çıkış sağlamayabilirdi oralara koyacağımız fonlar. Onun dışında salonumuzun aydınlatmaları iki ayrı aydınlatma kullandık. Özellikle masanın tam üstüne masayla uyumlu yine fümenin, antrasitin yoğunlukta olduğu bir avize kullandık. Aynı avizenin yuvarlak formunda olanı da salonumuzun orta kısmında, orta sehpaya yakın bölümde netleştirdik. Yemek masasının üst tablosu olarak siyah tercih ettik renk olarak. Masa ayaklarımızda metalik ayaklar tercih ettik. Masa üstü olarak da siyah, siyah koltuğumuzla uyumlu bir tablo tercih ettik. Ve böylece salonumuzu birbiriyle bütünledik.

gri tonlarında ve ipek bir halı tercih ettik buraya. Halının etrafındaki çizgisel formlar orta sehpa ile bütünleşti. Salonumuzda kullandığımız iki ayrı koltuktan biri avantgarda daha yakın, diğeri ise daha modern tarzda bir koltuk. Evimizin ilk girişinde ufacık bir antremiz var öncelikle. Yaklaşık 3 metrekare alanına sahip. Oradan hemen salona bir giriş var. Salona ayrı bir kapı yapmadık. Kapıyı yapmamızın sebebi hem müşterimizin bunu tercih etmemesi hem de alandan daha çok faydalanmamız adına. Salonumuzla bağlantılı olan antremizin devamını modern çıtalarla ve içlerine birbirinin devamlılığını sağlayan duvar posterlerimizle devam ettik. Duvar posterlerimizin içine kullandığımız ya poster renklerimiz genellikle yeşilin alt tonu ve üst tonu olarak yeşilin tonlarında devam etmektedir.

antreden mutfağa hemen geçişte daha önceden mutfağımızda kapı içeriye doğru açılan bir kapımız vardı. Fakat mutfağın alanından daha çok faydalanmak ve mutfakta masa kullanmak adına, yerimizin açılması adına mutfağa bir sürgülü kapı yaptık. O kısmı tamamen yıkarak bir sürgülü kapı meydana getirdik. Mutfağın dolapları modern tarzda yapılmış. Kahverengi tonların hakim olduğu dolaplarımız mevcut. Perdesini yine jalüzi perdeler tercih ettik. Tercih ettiğimiz perde tonları da krem tonlarında, krem rengi tercih ettik. Masada yine ahşap yuvarlak formda bir masa. 4 kişilik ailenin rahatlıkla günlük yaşamında kullanabileceği, rahat edebileceği konforlu bir alan yarattı. Çocuk odalarına geldiğimizde ise bu evde 3 tane kız çocuğun odasını tasarladık. Biri 5 yaşında, biri 1 yaşında, biri ise 3 yaşında. 1 ile 3 yaşındaki çocuklarımız için Montessori 2 tane yatak tasarladık. Montessori yatağı tasarlamamızın sebebi de şu, çocukların rahatlıkla yataklarından kalkıp kendi işlerini kendileri, 3 yaşındaki çocuğun özellikle kendi gerekli yerlere kendinin gidip düşme olasılığını en aza indirerek kendi işlerini kendi görmesi için yaptık. 5 yaşındaki çocuğa ise birazcık daha kız çocuğuna, yani hemen o odayı değiştirmek değildi, 4-5 yıl daha o odayı kullanabilmek istedi. O yüzden birazcık daha genç kız havasını devam ettirerek odayı tasarladık. Odalarda 3 ile 1 yaşındaki çocuğun odasında duvar kağıtları kullandık. Kağıtlarımız oldukça renkli. İki kapaklı bir gardırop, giyinme dolabı çocuklara kullandık. Bunlar da yine beyaz, odanın bütünlüğünü sağlaması için gardırobumuzu, avizemizi hepsini birbiriyle takım hale getirip yaptırdık. Diğer kız çocuğun odasından bahsedecek olursak 5 yaşındaydı. Çocuk. Müşteri bunu daha çok, dediğim gibi, birkaç yıl daha bu odayı kullanabilmek istedi. Yani hemen bu odayı değiştirmek değildi. Belki bir 5 yıl daha aynı çocuk o odayı kullanabilsin diye biraz daha genç kız odası hem çocuk hem de genç kız odası yapmaya çalıştık. Orada da şöyle bir şey kullanıldı. Tam ortaya çıta uygulaması yapıldı. Alt tarafında boya, üst tarafta ise duvar kağıdı kullanıldı. Lila'nın tonları hakim orada daha çok. Yatağın hemen başına bir cibinlik, beyaz tül bir cibinlik tercih ettik. Kullandığımız avize ile lambaderi birbiriyle takım hale getirdik. Yine odada birkaç ton var fakat hepsi birbiriyle bütünleyici. Somon, lila ve su yeşilinin tonlarını bir araya getirdik o odada. Odamız bir kız çocuğu için gayet kullanışlı ve tatlı bir oda oldu. Şimdi yatak odasına geçebiliriz.

ebeveyn yatak odasında bulunuyoruz. Ebeveyn yatak odasında daha çok otel konsepti yaratmaya çalıştık. Ve ebeveyn yatak odasının hemen dahilinde bir giyinme odası var. Aslında biz buraya ilk geldiğimiz zaman giyinme bölümü buraya dahil değil, ayrı bir şekilde kapanmamıştı. Sadece açıktı. Fakat müşterimiz giysi alanı ile yatak odasını birbirinden tamamen bağımsız olmasını istedi. Hatta özellikle giysi odasının içinin görünmeyeceği şekilde burayı kamufle etmek istedi. İki ayrı alan yarattık. Öncelikle yatak odasına gelirsek, evin evet diğer bölümlerinde olan çıtalarımızı burada da devam ettik. Fakat yatak başının içinde çıtalarımızın tam ortasında yatak başına denk geleceği şekilde bir poster uyguladık. Daha sonra fon perdelerimizi seçtik. Fakat burada seçtiğimiz fon perdelerimiz iki ayrı renk. Çok koyu gri ve açık gri şeklinde gittik. Ayrıca üstte olan fon perdemizi bir bantla, metal bir bantla kapattık. Yatak odasında biz yine evin özellikle salon bölümünde avantgard mobilyayı tercih etmiştik. Yatak odasında da aslında onu devam ettirdik. Yine çıtalarımıza modernize bir hava kattık fakat yatağımızda özellikle karyolamızda, karyolanın başlığında cam detaylı ayaklar kullandık. Ve o cam detaylarını devam ettirmek adına komodinlerimizin üst kısımlarında da yine siyah cam detayı uyguladık.

Liluş krem rengi tonlarında müşterimizin zevkine uygun bir şekilde yaptık. Gayet şık oldu. Perdelerimizde tül perdemiz ve iki ayrı fon kullandık. Özellikle üst tarafı kullandığımız fonun üstünde olan metalini özel olarak yaptırdık ve gayet daha otel konseptine uygun bir şekilde daha hoş oldu. Bu böyle bir hava yaratmak istedik. Kullandığımız avizeler oldukça hem ışığı çok güçlü hem de yine devam ettirdiğimiz gri tonlarına yakın bir şekilde yaptık avizelerimizi. Karyolamızın kenarlarında hafif çıkıntılarımız var. Yatağımız daha iç kısımda kalıyor. Aslında bu kullanışlı bir yatak haline de gelmiş durumda. Yine yatak başımızı açık gri tonlarında tercih ettik. Ve daha sonra giyinme odamızı yaptık. Giyinme odası ile yatak odasını reflekte cam kapı ile kapattık. Giyinme odasına girdiğimiz zaman bir tarafta ebeveynlerin erkek ve kadın diye ayırarak iki ayrı dolap haline getirdik. Ortada hemen kullanabileceği güzel bir makyaj masası ve oldukça uzun bir ayna tercih ettik. Giysi dolaplarının içinde LED ışıklarımız mevcut ve ayna etrafında LED ışıklarımız mevcut. Avize olarak da yine yatak odasının devamı halinde ona uyum sağlayan bir gri tonlarında avize tercih ettik. Yatak odasının ortasında bulunan halının devamını yine giyinme odasına kullandık.

Bahçelilerde yapmış olduğumuz 140 metrekare alana sahip dairemizin ev turunu yaptık. Ben çok keyif aldım. Umarım yaptığım tasarımlarla sizlere de fikir vermiş olurum. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.

Bir hayal, üniversite yıllarında kurulan ve toprağa kök salan bir hayat. Veteriner hekim Merve Bektaş eşiyle birlikte 2012 yılında

Alca'da bir keçi çiftliği kurarak yeni bir hayata merhaba dedi. Zorluklar ve kayıplar yaşadı ama hiç vazgeçmedi. Bugün o veteriner ve bir anne olarak organik tarım ve hayvancılık yapan, kadın istihdamını destekleyen, çocuklara ve ailelere doğayı öğreten ve geleneksel ürünler üreten bir girişimci. Hayallerinin peşinden giden kadının ve doğayla yeniden kurulan bir yaşamın hikayesine konuk oluyoruz.

Merhaba, ben veteriner hekim ve çiftçi Merve Bektaş. İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesinden mezun bir veteriner hekimim. 2012 yılında mezun olduktan sonra İstanbul Çatalca'da keçi çiftliğiyle beraber başladı aslında serüvenimiz. Eşimle beraber, Ahmet'le beraber üniversite 3. sınıftayken biz bir hayal kurduk. Çocuklarımız doğanın içerisinde özgürce, sağlıklı yetişsinler, sağlıklı büyüsünler, sağlıklı gıdayla beslensinler diye bir hayalimiz vardı. Ve mezun olduktan sonra 2012 yılında bu hayalin ilk adımlarını atmaya başladık. İstanbul Çatalca'da 2012 yılında bir keçi çiftliği kurduk.

Merhabalar, ben Ahmet Bektaş. Mesleğim elektronik haberleşme mühendisiyim. Yüksek lisans alanım işletme yönetimi. 2009 yılında eşimle tanıştıktan sonra birlikte, eşimin de mezun olduğu veteriner hekimlik fakültesi öğrencisiyken beraber bir hayal kurduk. Bu hayalimiz bizim insana, doğaya, topluma faydalı olabilecek bir üretim yapmak. Aynı zamanda da ileriki dönemde çocuklarımızın sağlıklı, mutlu, huzurlu olabilecekleri bir ortamda yetişmelerini sağlamaktı.

O zaman büyük marketlere ve dondurmacılara keçi sütü üretiyorduk. Hiçbir katkı olmadan, koruyucu olmadan çok güzel bir keçi sütü üretimi sağlıyorduk. Sonra ilk çocuğumuz Mehmet Kuzey 2015 yılında doğdu. Sonrasında Ahmet Arın 2017 yılında doğdu. Çocuklarla beraber sağlıklı gıdanın, sağlıklı beslenmenin ne kadar önemli olduğunu daha iyi anlamaya başladım. Hele bu doğanın, tabiatın döngüsünde gıdanın, canlılığın ne kadar kıymetli bir şey olduğunu görmeye başladıktan sonra dedim ki işimizi farklı bir boyuta taşıyalım artık. Ve eşim dedi ki hem veteriner hekimsin hem annesin, markamızın adı Veteriner Anne olsun dedi. Ve 2018 yılında Veteriner Anne markasının ilk tohumlarını ektik. Önce kendi çocuklarımız ve tabii ki kendi ailemiz için yetiştirmeye başladığımız ürünleri sonrasında tüm Türkiye'ye göndermeye başladık.

Tabii 2012'de yeni mezun bir veteriner hekim olarak başladığımız bu keçi çiftliği serüveninde maalesef ki birçok sorun yaşadık. Hayvanlarımızdan ölenler oldu. Maalesef çözemediğimiz bir hastalık bize musallat oldu ve 4 sene boyunca bununla uğraşmak zorunda kaldık. Doğan yavrularımızda ölümler yaşadık. Keçilerimizi kaybettik. Yaşayan %80 oranında doğan keçilerimiz

ailemizin yavrularında ölümler oldu. Çözemedik biz bir türlü bu sorunu. Fakültelere gönderdik, laboratuvarlara gönderdik. Bir sürü test yapıldı ama ne yazık ki çözemedik. Bu 4 sene eşim, ailem tabii ki her zaman yanımda oldu ama çözemedik. Ama tabii ki pes etmedik. Mücadeleye devam ettik. O zaman da çocuklarımız doğmuştu. Onlarla beraber pes etmeden yolumuza devam ettik.

0: Aslında bizim bu işi kurgularken iki tane çıkış noktamız vardı. Bunlardan bir tanesi doğaya, doğadaki canlılığa, toprağa, hayvanlara ve finalinde insanlara iyi gelen bir iş yapmak, sağlıklı ürün üretmekti. Bir ikincisi de çocuklarımızla beraber onların çocukluk süreçlerini, büyüdükleri süreci huzurlu ve güzel bir ortamda geçirmelerini sağlamaktı aslında iki tane çıkış noktamız. Bu hayalimiz gerçek oldu.
1: Sağlıklı beslenmenin çocukların ve bizim hayatımıza ne kadar önemli olduğunu biz onların da hayatımıza girmesiyle beraber anladık. Bu sefer çocukların canı çilek istiyor. Ben diyorum ki hemen çilek üretmemiz lazım. Çocukların canı bir şey istiyor. Diyorum ki hemen bunu da üretmemiz lazım derken üretime de başlamış olduk her anlamda. 170 çeşit ürüne ulaştık böylece. Çünkü doğa müthiş bir döngü halinde ve müthiş bir değişim halinde. Biz de ona ayak uyduruyoruz. Bizim aslında yaptığımız iş doğayı taklit ederek üretim yapıyoruz. Doğaya rağmen değil, doğayla birlikte üretim yapıyoruz. Doğa bize neyi sunduysa doğayı da arkamıza alarak üretim ilkelerimize devam ettiriyoruz. Bu yüzden hiç kimyasal kullanmıyoruz, hiç pestisit kullanmıyoruz. Doğada çünkü kimyasal diye bir şey yok. Doğa kendi çözümünü kendisi zaten sağlıyor. Biz sadece ona destek oluyoruz ve burada kendimiz, ailemiz ve bizi takip eden veya ürün alan herkes için en sağlıklı ürünler üretiyoruz.

Benim bir günüm sabah erken saatlerde tabii ki başlıyor. İneklerle beraber. Önce ineklerimizin hepsini tek tek kontrol ediyoruz. Sağımlarını yapıyoruz. Sütlerine bakıyoruz ve sütlerini sağıyoruz. Sonrasında tabii üretimin devam ettiği her noktada var olduğumuz için tarlaya gidiyoruz. Sebzelerimizi kontrol ediyoruz. Hasat edilecek nelerimiz var veya yapraklarda görmemiz gereken bir şey var mı diye bunların kontrollerini gerçekleştiriyoruz. Sonra hasat ettiğimiz ürünler buraya geliyor mutfağımıza ve burada ürünlere dönüşmeye başlıyor. Turşular yapılıyor, reçeller yapılıyor, soslar yapılıyor, salçalar yapılıyor ve orada üretim aynı hızda devam ediyor. Akşam yine tekrar ineklerimizin yanındayız. Sağım var çünkü günde iki kere sağım yapılıyor. Hem sabah hem akşam. Akşam da ineklerimizin sağımı yapıyor. Ama tabii ki bizdeki mesai sabah 9, akşam 6 gibi olmuyor. Bazen olmayan şeyler başımıza geliyor. Gece ineklerin doğumu olabiliyor veya maalesef bir inek istemesek de ayağını kırmış olabiliyor ya da bir yerden atlarken bir yerini kesmiş, delmiş olabiliyor ve gece de mesaimiz aynı hızda devam edebiliyor.

Burası bizim mutfağımız. Her gün ablalarımızla beraber mantılar, erişteler, turşular, reçeller yapıyoruz. Sezonunda domateslerimizi toplayıp salçalarımızı yaptığımız yer de burası.

Burada kadın istihdamının daha çok olduğu bir işletme anlayışımız var. Çünkü kadının olduğu her yerde bolluk, bereket ve üretimin olduğuna inanıyorum.

Ve ne kadar etrafımızda kadınlar varsa çok daha güzel şeyler başarabildiğimizi ve çok daha güzel işler yaptığımızı da bildiğim için kadınların istihdamına da çok önem veriyorum. Burada Çatalca'daki köylerimizdeki ablalarımızla beraber üretim yapıyoruz aslında. Geleneksel. Topladığımız domatesleri beraber toplayıp beraber işliyoruz. Beraber soslar, reçeller haline getiriyoruz. Aslında yaptığımız tamamen onların bilgisini, eskilerin kadim bilgisini şu an günümüze aktarabilmek. Kazanlar kaynıyor, turşular aynı onların yaptığımız gibi geleneksel olarak üretiliyor.

Eşim hep şöyle bir şey söyler. Eğer sevdiğin işi yapıyorsan çalışıyor gibi değilsin. Ben 7 gün çalışıyorum. Bazen dediğim gibi mesai saatlerim gün içerisinde uzun oluyor. Ama ben yaptığım işi hiçbir zaman iş gibi görmediğim için her işi çok seviyorum. Ama özellikle beni en çok çeken tarlada çalışmak oluyor. Toprağa dokunmak, bitkiye dokunmak, bir şeyin üretebildiğini görmek ve oradaki başarma duygusu. Çünkü tohumlarımızı topluyoruz domateslerden. O tohumları bir dahaki seneye fide haline getiriyoruz. Tekrar tarlaya ekiyoruz ve olgunlaşması için gözlerine bakıyoruz. Evet, o ilk kızaran domates bizim için o başarmanın bir duygusu gibi ya. Benim için çok kıymetli. Sonra o domatesler toplanıyor, soslara dönüşüyor, turşulara dönüşüyor. O domateslerin yaprakları sonra bizim açımızdan fermente edilip ineklere yem olarak gidiyor. İneklerin gübresi geliyor, sonra tekrar tarlaya gidiyor. Ve o yüzden işimi gerçekten çok seviyorum. Bu dönüşümün içerisinde olmak, bu doğanın dönüşümüne bir katkı sağlayabilmek benim için gerçekten çok kıymetli.

Tarladan topladığımız ürünleri, kambe biberleri, kornişon turşuları, salatalıkları, domatesleri hepsini toplayıp havuçları oradan sonra burada üretime geçiyoruz ablalarımızla beraber. O gün ne üretileceği bizde tarladan çıkan sebzeyle ilgili. Ne toplanırsa onlar geliyor burada özenle yıkanıyor, temizleniyor sonra turşu olmaya başlıyor.

Benim en büyük motive kaynağım eşim ve çocuklarım, yani ailem. Onlara ne kadar zorluk da yaşamış olsam, onlara bu temiz gıdayı, sağlıklı gıdayı yedirebilmek benim çok büyük motive sebebim. Evet, hayvanlarla beraber çok zorlanıyorum. Bazen fiziksel olarak zorlandığım, duygusal olarak zorlandığım çok zamanlar oluyor. Ama orada şunu biliyorum ki sonunda sağlıklı gıdaya ulaşabileceğiz ve sağlıklı ürünlere kavuşabileceğiz.

Eşim üretimi çok seviyor. Üretimde çok hassas, çok özenli. Toprağın sağlığını nasıl iyileştireceğini, doğayı nasıl iyileştireceğini, ekosisteme nasıl faydalı olabileceğini düşünerek bütün üretim süreçlerini dizayn ediyor. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü doğada insandan başka hata yapan hiçbir canlı yok. Biz de bunu yaparken yaptığımız işin filozofisinde, yaklaşımı içerisinde her zaman doğaya iyi gelen, doğayı iyileştiren uygulamalar içinde olmaya çalışıyoruz. Çünkü ona borcumuz var. Onunla birlikte hareket etmeliyiz. Onun işini kolaylaştırmalıyız. Ve bunu yaptığımızda da doğaya faydalı bir iş yapmanın huzurunu içimizde taşımamız gerekiyor.

0: Oturabilirsiniz çocuklar.
1: Bir matematik öğretmeni, bir sporcu ve azmin güce dönüştüğü bir hikaye. Fatma Gökçe, 22 yaşında Şanlıurfa'da görev yaptığı yıllarda hayatının akışını değiştirecek boks sporuyla tanıştı. Eğitime başlamasından 6 ay sonra katıldığı müsabakada birinci olan Gökçe, azimle çalışarak Türkiye ve Balkan şampiyonluklarıyla dünya ikinciliği elde etti. Ders verdiği öğrencilerine hem öğretmenlik hem de ilham olan Fatma Gökçe'nin derslikten ringe uzanan azim dolu yolculuğuna misafir oluyoruz.

Merhaba, benim adım Fatma Hanım Gökçe, 32 yaşındayım. 10 yıldır kickboks sporuyla ilgileniyorum, matematik öğretmeniyim. Sağ taraftan ve sol taraftan uzatırsak ne elde ediyoruz? Doğru elde ediyoruz. Doğru nasıl gösterilir hemen çiziyorum. Amasya'da matematik öğretmenliği okudum. Daha sonra KPSS'ye girdim. Oradan doğu görevi olarak Urfa'ya atandım. Atandığımda hani bir sporla ilgilenmek istiyordum. Küçüklükten beri başka farklı sporlar yaptım ama hayatımda hiç kickboks yapmamıştım. Birazcık ilgi duyuyordum o spora. İnternetten çok araştırma yapıyordum. Acaba nasıl başlayabilirim, nasıl bir hoca bulabilirim diye. Kickboksla ilgilenen bir hoca buldum. Ondan özel ders almaya başladım. İlk dersimde bana bu sporu yapabileceğimi, yani kapasite olduğunu, ileride çok güzel yerlere gelebileceğimi söyledi. Beni müsabık sporcuların yanına götürdü. O şekilde onlarla antrenman yapmaya başladım. Sonra bu sporu sevdim. Kısa sürede başarı elde etmeye başladım. Daha sonra daha iyi olmak için mücadele ettim.

Ailem birazcık korktu başlarda kickboks yapmamdan dolayı. Çok ön yargılı bir spor ama daha sonra alıştılar yani. Beni destekliyorlar. Gerçi her zaman desteklediler. Her zaman da arkamda oldular. İlk antrenmanımda müsabık sporcuların yanına gitmiştim. Daha önce hani hiç dövüşmüyorum, yumruk atmayı bilmiyorum. Hani kickboks hakkında hiçbir bilgim yok. Bir tane küçük bir çocukla eşleştim. Önce hocaya döndüm, hani hocam ben bu küçük çocukla nasıl yapacağım, hani yaşı çok küçük, ben buna nasıl vuracağım diye hani birazcık sitem ettim. Dedi sen devam et, hani hiçbir şekilde sorun yok, sen yap antrenmanını. Biz başladık böyle yavaş yavaş, çocuk beni bir dövmeye başladı. Yani anlatamam size. O ara böyle yumruk yedikçe, tekme yedikçe böyle içimde bir hırs doğmaya başladı, bir dövüşme isteği doğmaya başladı. Normalde ben hani sadece hobi amaçlı yapıyordum sporu ama o dakika hani çıkıp dövüşmek istedim yani. O duyguyu hissettim kendimde.

Ben bu spora erkeklerin arasında başladım. Yani Urfa'da hiçbir şekilde bu sporu yapan bir kız sporcu yoktu. Sürekli erkeklerle partner oluyordum. Sürekli

sürekli erkeklerle dövüşmek zorunda kalıyordum. Yani ilk defa bir partnerim maç anında oldu kız olarak. Onun dışında hep erkeklerle çalışıyordum. Bu benim için bir avantaja döndü. Hani onlar sayesinde daha çok böyle sert darbelere dayanıklılığım arttı. Daha böyle kondisyonum arttı. Onlarla erkekle dövüşmek tabii kıza göre daha zor. Ya beni bir nevi daha böyle çok geliştirdi. Ama hani Urfa'da başka kız sporcunun olmaması beni çok üzüyordu. Yani birkaç başarı elde ettikten sonra böyle beni görüp gelen kız sporcular olmuştu yani.

0: İlk başlarda Urfa'da bunu amatör olarak yapıyordum ama daha sonra İstanbul'a gelip İstanbul'da çalışmaya başlayınca orada tanıştığım Ümit Yılmaz hocam, yani onun sayesinde çok şey öğrendim. Beni her zaman bu sporu yapabileceğime inandı. Her zaman arkamdaydı. Bu da beni hep motive etti. Onun bana olan inancı her zaman başarılı olmama katkı sağlamıştır.
1: Merhaba, Ümit Yılmaz ismim, kickboks antrenörüyüm. 15 yıllık sporculuk geçmişim var. Onun akabinde 20 yıldan beri de antrenörlük yapıyorum. Aynı zamanda kickboks milli takımda antrenörlük görevlerinde bulundum. Bu zaman zarfı içerisinde 20 yakın milli sporcu, dünya ve Avrupa şampiyonu sporcular yetiştirdim.
2: Hani gör, rakibin şu, bir şey yok. Sen onlardan en iyi sensin, öyle düşüneceksin. Teknik olarak, güç olarak hiçbir eksiğin yok. Tamam? Dikkat edeceksin. Böylelikle başarılı gelecek. Hadi bakalım.
1: Fatma ile tanışma sürecimiz onun İstanbul Tuzla'ya atanmasıyla birlikte başladı. Kendisi bana ulaştı telefon yoluyla. Biz de antrenörümüze davet ettik. Bu şekilde serüvenimiz başladı. Fatma geldiğinde zaten hırsı ve azmiyle direkt dikkatimi çekti benim. Birkaç dokunuşla çok iyi yerlere gelebileceğini zaten ben tahmin ediyordum. Onun bunu başarabileceğine de inanıyordum zaten. Bir sporcunun çalışma azminden, disiplininden, antrenmanı sevmesinden, sporu sevmesinden göze görünür bir şekilde hissettirdi bana. Biz de beraber el birliğiyle beraber daha çok çalışmalarımızı hızlandırıp önce Türkiye şampiyonluğu, sonra dünya ikinciliği, uluslararası müsabakalarda, gerek profesyonel müsabakalarda başarılı olmaya başladık.
0: Yani ben bu spora hobi olarak başlamıştım ama daha sonrasında ilk katıldığım Türkiye Şampiyonası'nda ikinci oldum. Daha sonra beni Balkan'a gönderdiler, Balkan Şampiyonası'na gönderdiler. Orada da çok rahat bir şekilde Balkan Şampiyonu oldum. Yani daha sonra bir sporu yapabileceğimi anladım. Bunun için elimden gelen her şeyi yaptım. Yani bir sene boyunca çok emek verdim. Daha sonrasında İstanbul'a tayin istedim, Urfa'dan ayrıldım. Burada güzel bir çalışma dönemi geçirdim. Burada yine milli takıma girdim. Daha sonra ilk milli takıma girmemde ilk gittiğim dünya şampiyonasında dünya ikinciliği elde ettim. Orada da bir sakatlık yaşamıştım. Finalde hani zorlu bir maç geçmişti benim için. Yani belki başarabilirdim ama talihsiz bir sakatlığımdan dolayı ikincilikle yetinmek zorunda kaldım. Daha sonra biraz tabii bu beni spordan soğuttu. Hani motive olarak bir kayıp yaşadım. Bu sene de yine 2025'e başlarken çok aksilik yaşadım. Hani üst üste sakatlıklarım oldu, üst üste birkaç maç yenildim. Tam hani böyle her şeyden vazgeçtim derken bir kere daha kendime son kez şans vermek istedim. Çok daha iyi hazırlandım. Bir şekilde bu sene milli takıma girdim ve dünya şampiyonasına gitmeye hak kazandım.

sakatlık ya da yaşadığım dönemlerde gerçekten hani bu sporu bırakmayı bile düşünmüştüm. Çünkü çok ağır sakatlıklar geçirmiştim. Omzumda bir hani bağ kopması vardı. Yine ayağımda bir kırık vardı. Hani çok zor zamanlardan geçtim ama bunlara rağmen başarılı olunca, bunlara rağmen maç kazanmaya başlayınca bir şekilde motive oldum ve hani hiçbir şekilde bu sporu bırakamayacağımı anladım yani.

Genelde sabah 6 gibi kalkıyorum, 7'ye kadar antrenman yapıyorum, koşumu tamamlıyorum, geliyorum duşumu alıyorum, daha sonrasında okula gidiyorum. Dersim 8'de başlıyor. 8'den 1'e kadar okulda oluyorum. Öğrencilerimle beraber vakit geçiriyorum. Aslında matematik öğretmenliği bana bir hani çalışmak gibi bir iş gibi gelmiyor. Gerçekten mesleğimi çok seviyorum. Matematik öğretmeyi çok seviyorum. Yani okuldayken sanki hani böyle çalışıyormuş gibi değil de gerçekten bir hobi yapıyormuş gibi hissediyorum açıkçası. O yüzden bana hiç zor gelmiyor. Bir de okuldan çıkıyorum. Çıktıktan sonra eve gidiyorum. Bir şeyler yiyorum. Daha sonra dinleniyorum. Akşam antrenmana hazır olmak için biraz dinlenmem gerekiyor. Daha sonra akşam antrenmana geliyorum 8 gibi. 10'a kadar falan sürüyor. 10'da çıkıyorum. Eve gidip duşumu alıp uyuyorum. Yani bir günüm genelde bu şekilde geçiyor. Bu sporu yapmak, bu sporla mücadele etmek beni gerçekten çok mutlu etti, hayata bağladı. Belli bir hani bir hedef oluşturdu bende. Ben hem öğrencilere hem kadınlara ilham olmak istiyorum. Hem öğretmen olup hem de profesyonel anlamda bu sporu yapmak gerçekten zor ama bu yorgunluk beni daha çok motive ediyor ve keyif alıyorum bu yorgunluktan.

0: Evet arkadaşlar, başka bir gösterimi daha var. Kim göstermek ister? Tatlım, sen gelebilirsin. Öğrencilerimden görüp de gerçekten hani bu spora başlayan, milli takıma giren sporcularım var. Bir tane sporcum vardı, 2 sene önce beni görerek başladığı sporda Rusya'da şampiyon olmuştu. Yani bir şekilde rol model olduğumu düşünüyorum yani. Ya sınıfa genelde ilk girdiğimde hepsi bir alkış yağmuruna tutuyor beni. Böyle genelde zaten içeriye girdiğimde ekranda maç videolarımı görüyorum. Genelde işte akıllı tahtadan sürekli benim maçlarımı izliyorlar teneffüslerde. İşte çoğu öğrenci yanıma gelip hani sarılıp hocam sizin gibi olacağım, sizin gibi olmak istiyorum. Hani sürekli böyle şeyler duyuyorum çocuklardan. Bu da beni motive ediyor. Yani bu bana mutluluk veriyor.
1: Sen ne öğretmen olmak istiyorsun?
0: Güzel arkadaşlar. Yani ben küçüklükten beri spor yapıyorum. Küçüklükten beri sporun içindeyim ve şuna şahit oldum. Spor yapan çocuk her zaman daha çok disiplinli, daha çok özverili, daha çok çalışkan oluyor. Yani hiçbir zaman bu sporu yapmak benim okulumu etkilemedi, çalışma hayatımı etkilemedi. Küçüklükten beri spor yapıyorum profesyonel anlamda. Daha önce de kürek çekmiştim. Hani çevremdeki çoğu arkadaşım işte derslerinde başarısız olursun, yapamazsın diyorlardı ama ben hiçbir şekilde bunları engel olarak görmedim. Her zaman dersime de düzenli bir şekilde çalıştım. Antrenmanlara da düzenli bir şekilde gittim. Her zaman başarılı oldum ders anlamında da. Bence bu hayatta gerçekten insan bir şeyi istediğinde, gerçekten istediğinde, gerçekten ona emek verdiğinde başarmaması mümkün değil. Yani en büyük örnek olarak bunda kendimi görüyorum. İlk başta bir spora başladığımda çevremdeki arkadaşlar işte hani yapamazsın, edemezsin, çok zor bir spor. Bu yaştan sonra hani nasıl yapacaksın demişlerdi. Çünkü ben bu spora başladığımda 22 yaşındaydım. Çevreden bir hani olumsuz enerji almıştım ilk başta başlarken ama insan kendine inandıktan sonra, başaracağını bildikten sonra ve buna gerçekten doğru emek verdikten sonra yani başaramayacağı bir şey yok, böyle düşünüyorum. Antrenman dönemlerimiz maçın yakınlığına göre değişiyor. Şu an mesela 2 ay kaldığı için biraz yoğun tempoya girdik. Haftanın 3 günü çift antrenman yapıyorum. Haftanın 6 günü antrenman yapıyorum. Haftada sadece 1 gün off veriyoruz. Antrenmanlar genelde 2 saat sürüyor. Çift antrenmanlar sabah işte koşu oluyor, kondisyon oluyor. Daha çok böyle kuvvete yönelik oluyor. Akşam daha çok teknik, taktik, dövüşme tarzında geçiyor antrenmanlarımız.
2: Hazırlık sürecimiz devam ediyor. Sabahları koşu antrenmanlarımız oluyor. Bazen öğle saatlerinde ağırlık antrenmanları, akşam saatinde de kickboksa özgü teknik ve taktik çalışmalar yapıyoruz. Hedefimiz

0: oluyor. Kickboks antrenmanlarımızda da bazen lapa çalışıyoruz, bazen sparring yapıyoruz, bazen model çalışıyoruz. İşte bu antrenörümüzün belirlediği antrenman programına göre değişiyor ama genelde 2 saat sürüyor. Hani zamanımızı alıyor biraz. Çevremde işte hani bu kadın sporu mu, erkek sporu, kadınlar bir sporu yapmaz diyen çok insan da var. Ben bunlara cevap olarak yani bu sporun kadın erkek ayrımı olmadığını söylemek istiyorum. Yani kadınlar da gerçekten bu sporu yapabilir. Şu an en büyük hayalim dünya şampiyonu olmak. Önümüzde dünya şampiyonası var. Yoğun bir antrenman dönemine girdik. Onun için elimden gelen her şeyi yapıyorum.
1: Hani yaptığın zaman yapacağını da unutursun. Abi sakin, kendin gibi dövüş. Zaten şampiyon olacaksın. Ekstra yapmana gereken hiçbir şey yok.
0: Benim hikayem spora hobi olarak başladı ama profesyonel bir sporcu olarak devam edeceğim.
1: Sağ. Sağ sol.

0: Herkese merhaba. Geleceği konuşmaya devam ediyoruz. Bugün konumuz reklamcılık, reklam, reklamın geleceği, geleceğin reklamı, hepsi. Konuğum Nuri Gülver. Nuri hoş geldin.
1: Hoş bulduk Birol abi, teşekkür ederim.
0: Şimdi seninle konuşacağımız çok şey var. Sen bir şeyler yapmışsın. Onu anlatacaksın.
1: Kalabalık bir ekip yaptık.
0: Tamam. Birlikte. Tamam, güzel.
1: Ben temsil ediyorum.
0: Tabii zaten artık yapılan her şey ekip işi. Evet. Ama tabii ki o ekibi sen temsil ediyorsun.
1: Teşekkür ederim.
0: Onu da konuşacağız. Ama önce seni bir tanıyalım. Hem kendini tanıt hem ekibini tanıt.
1: Tabii.
0: Ne varsa anlat. Önce bir
1: ben,
0: tanıyalım.
1: Aslında İstanbul Teknik Üniversitesi mezunu bir gemi inşaat mühendisiyim. Mezun olduğum sene... Ya yakın senelerde Türkiye'de gemi inşaat sektörü birazcık sekteye uğradığı için aslında bir meslek değiştirmek zorunda kaldım. O zamanlar üniversitede...
0: Mühendisten reklamcı olur mu ya?
1: Şöyle anlatayım. O zamanlar üniversitede biz her öğrenci gibi organizasyon etkinlik işleriyle uğraşıyorduk. Sene sonunda gelirimizi giderimizi bir tablo yaptık mühendis olduğumuz için. Bir baktık ki bizim öğrencilerden kazandığımız para bir birim, sponsorlardan kazandığımız para 10 birim. Ben aslında sponsor kelimesiyle ve reklamla o anda tanıştım. Ondan önce hiçbir ilgim ve bilgim yoktu. Onu görünce dedim ki evet, gemi inşaat sektöründe belki Türkiye'de bir daralma olabilir ama reklamcılık gördüğümüz üzere büyüyor. Sonra ilgi alanımı birazcık oraya kaydırdım. Bir reklam ajansına başvurdum üniversitede öğrenciyken. Ya ben reklamcılık yapabilir miyim sizin yanınızda, öğrenme amaçlı dedim. Onlar da sağ olsun kabul ettiler. İlk sene birçok ödül kazandım. Ödüller birazcık beni böyle kamçıladı. Ondan sonra da aynı şekilde.
0: Peki aldığın eğitimin bir avantajını gördün mü?
1: Çok büyük avantajını gördüm.
0: Öyle mi?
1: Birol abi, hani böyle bir içeceğin içine bir tane sakız atınca içecek böyle patlıyor ya. Hmm. Aslında gemi inşaat mühendisi olarak reklamcılığa girince biraz öyle oldu.
0: Çünkü hiç böyle düşünmemiştim.
1: Reklamcılıkta
0: her şey yapamaz gibi geliyordu.
1: Reklamcılıkta herkes aslında sözel bölümlerden geldiği için çok daha duygusal ve içgüdüsel yollarla ilerlerken her mühendis daha analitik düşünce yapısına sahip yetiştirildiği için ben biraz buna daha analitik, daha böyle dosyalayarak, klasörleyerek, sıralayarak,
0: veriye dayalı,
1: filtreleyerek bakmaya çalıştım. Bu da bana aslında diğer arkadaşlarımdan kendime farklı bir konum yaratabilme imkanı verdi.
0: O zaman yeni nesil reklamcılık diyelim buna.
1: Şöyle diyebilirim
0: size. Şu anda
1: size.
0: Sen de yeni nesil televizyonculuk ekranındasın.
1: Evet, çok güzel.
0: Güzel uyuştu.
1: Çok güzel. Şöyle bir size bilgi verebilirim. Dünyada reklamcılığın 100 senelik bir geçmişi var. Ve bu 100 senelik geçmişte ilk kez mühendislerin sayısı, reklamcılığın içinde olan mühendislerin sayısı bu kadar yüksek seviyede. İşin kreatif ajanslar kısmında değiller ama işin medya ve bunun yayılma kısmında, yani reklamların gösterilme kısmındaki medya teknolojilerinde çok fazla mühendis çalışıyor.
0: Ama bak, Nuri, sana bir şey söyleyeyim.

0: Bu sadece reklamcılık da böyle değil. Bu dijital çağ, bu dijital uygarlık çağı hemen hemen her tarafta böyle. Mühendisler sağlık sektöründe de var, lojistik sektöründe de, her taraf mühendis dolu.
1: Evet.
0: Mühendisler yüzyılına girdik
1: Evet
0: herhalde. O
1: öyle.
0: yüzden sen iyi bir eğitim almışsın.
1: Evet yani babama buradan teşekkür ediyorum. Çünkü bizim bütün aileyi o mühendis yetiştirmek üzerine bir strateji geliştirmişti küçüklüğümüzden beri. Mühendis olun, sayısal bölüm okuyun diye. O zaman pek anlamamıştık. Çünkü ben daha sözel bölümlere de ilgisi olan biriydim. Ama babam sağ olsun geleceği çok iyi görmüş. Sayesinde mühendisliğin faydasını bugün reklamcılıkta görüyoruz.
0: Allah rahmet eylesin. Bu
1: Allah
0: arada
1: rahmet
0: ben
1: eylesin.
0: değerli seyircilerimiz kendisini tanıdığım için babasını da tanırım. Neyse o başka bir hikaye. Peki Nuri sen ne yaptın da bizim konuğumuz oldun? Yani beni tanıdığın için konuk olmadın. Bir şey
1: Estağfurullah.
0: yaptın. Bir onları anlatmaya başla. Ekibini anlat.
1: Tamam.
0: Reklam sen reklam dünyasında bir inovasyon mu yaptın?
1: Bir
0: Ne adı ne bunun? Yenilik mi, inovasyon mu?
1: yenilik
0: Bir buluş
1: geliştirdik.
0: mu?
1: İcat diyemem çünkü çok fazla referansı var. Ben bunu başka referansları
0: Bence
1: olan...
0: inovasyon.
1: Evet, bir geliştirme yaptık, bir kolaylaştırma yaptık. Çünkü bu zaman...
0: Peki o zaman şöyle, bizim seyircilerimiz reklamcı değil.
1: Evet.
0: Dolayısıyla onların da anlayacağı bir şekilde anlat.
1: Tamam.
0: Reklamcılar zaten anlayacaktır.
1: Yani
0: Medya anlayacaktır, iletişimciler anlayacaktır, televizyoncular çok kolay anlayacaktır seni. Ama seyircilerimiz de anlasın. Böyle hiç bilmeyen bir kişiye de bir şey ifade etsin. Sen ne yaptığını, neyi inove ettiğini, ne yenilik yaptığını bize böyle
1: aslında
0: anlat.
1: arkadaşlarımızla şöyle bir şeyin farkına vardık Birol abi. Dünyada büyük girişimlerin hepsinin bir ortak noktası var. Onlar bu bizim aklımızın almayacağı bir düzensizlik içindeki düzende çalışan dünyada düzensiz bir nokta bulup onu düzenli hale getiren girişimler hep daha büyük girişimler olmuş. İşte bugün adını birçok sayabileceğimiz bizim internetten dizi film izlememize yarayan platformların isimlerini biliyoruz. Bunlar ne yapmış? Çok fazla şey var. Bunları daha kolay bulabilmemiz için bir şey geliştirmiş. Mesela müzik platformlarını düşünün. Onlar demiş ki ya ben isme göre veya işte türüne göre veya senin keyfine göre müzikleri senin için bir düzene sokuyorum. Gel arasından bir tanesini bul. Veya işte bizim internet siteleri arasında dünyada birçok örneği var ama bir tane büyük var. O milyarlarca internet sitesini birbirinden alakasız gibi
0: Arama
1: görünen...
0: motorlarından
1: Evet,
0: bahsediyorsun.
1: aslında birçok kategoride o düzene sokma bizim hayatımızı kolaylaştırmış. İlgi alanımıza, aslında ben şu an içinde bulunduğumuz çağa alaka çağı diyorum. Yani Age of Relevance dediğimiz bir çağın içindeyiz. Herkes kendine en alakalı, en yakın olan şeyi arıyor. Bugün üzerinde çalıştığımız veya adını koyduğumuz bütün arama motorları da aslında bunun üzerine kurulu. İnsanlara aradığını en kısa sürede ve en alakalı şekilde vermek.
0: Tabii onlar bizi tanıyor bir yandan da değil mi? Bizim ilgili, alakalı
1: Ne
0: olduğumuz
1: kadar
0: şeyleri
1: vakit
0: de bize
1: geçirirseniz,
0: öneriyor.
1: ne kadar vakit geçirirseniz algoritma ve içerideki makine öğrenmesi sizi o kadar tanıyor. İşte bugün birçok içerik platformunda da görüyorsunuzdur. Neyi beğenirseniz veya neyin üzerine tıklarsanız ondan daha fazla görmeye başlıyorsunuz. Ve bu
0: Evet.
1: sayede aslında bizim sadece kendi ilgi alanımızları çevrili bir dünyanın içine doğru hapsolduğumuz bir yere doğru evriliyoruz.
0: Yapay zeka mı bu?
1: Yapay zeka ve
0: Bir arama motoru yapay zeka mıdır
1: yapay
0: mesela?
1: zeka ve makine öğrenmesi çok önemli bir bölümüdür. Ama onun ötesinde yıllar yıllar önce, bundan 200 yıl önce Darwin'in hepsinin temelinde Darwin'in adına taksonomi dediğimiz türleri birbiriyle alakalı hale getirdiği, işte belli bir klasmana soktuğu bir metodoloji yatıyor. Aslında her şeyin en temelinde bir düzensizliği düzene sokmak için kategorize etmek var. Aslında benim mühendisliğim birazcık burada devreye
0: Ah,
1: giriyor.
0: sen de bir reklam dünyasında mühendislik olarak girince bunu hemen tespit
1: Tespit
0: ettin.
1: ettim.
0: Evet,
1: Ve
0: mantıklı.
1: 4 yıl
0: Ben
1: önce
0: bunu hayatta bulamazdım.
1: 4 yıl önce aslında biz bugün belki hepimiz takip ediyoruz. Yapay zeka ve makine öğrenmesi konuşuyor, cevap veriyor. Hatta siz bir şeyler yazıyorsunuz, onun resimlerini çiziyor. Hatta sizin biraz önce bana gösterdiğiniz gibi
0: Dijital,
1: karakterler,
0: evet,
1: dijital karakterler
0: dijital karakter.
1: yaratılıyor.
0: Konuşuyor onlar, şarkı
1: Evet,
0: söylüyor, cevap veriyor,
1: cevap
0: soru
1: veriyor.
0: soruyorsun. Orada yalnız Nuri Türkçe'de problem yaşıyoruz senkronda. İngilizce olunca daha kolay
1: İngilizce çok
0: ilerliyor işler. O
1: daha
0: yüzden
1: yaygın olduğu
0: senin
1: için kolay.
0: gibi Türk mühendislerin biraz Türkçe'de çalışması
1: Evet,
0: gerekecek, değil mi
1: evet.
0: yapay zeka?
1: Dil çok önemli bir faktör. O yüzden o tarafta da geliştirmeler için daha çok yolumuz var. Biz 4 yıl önce bunu fark ettik aslında. Yani dünyada, dünya reklamcılığında

0: Her gün çok fazla reklam çekiliyor ve ben aslında şunu görünce çok şaşırmıştım Birol abi. Biz bir gemi inşa mühendisiyim. Mesela size desem ki Birol abi ben yeni bir tekne yaptım, bunu da size satmak istiyorum. Bedeli de 1 milyon dolar Birol abi. Gönlünden ne koparsa biz sana bunu verelim. Ama abi yüzer mi yüzmez mi garanti edemiyorum desem. Abi o gemiyi alır mısınız? Ya tanıyorsunuz beni, seviyorsunuz, alır mısınız?
1: Tabii ki almam.
0: Almazsınız ama 1 milyon dolardan bahsediyoruz değil mi? Reklamcılık sektörü 1 trilyon dolara ulaşıyor 2025 yılında. 1 trilyon dolar. Ve aslında baktığımızda denize inen her reklamı bir gemi olarak metaforlaştırırsak hiçbir geminin yüzme garantisi yok.
1: Yüzüp yüzeceği belli olmayan reklamları mı satın alıyoruz ya da evet. Ürünleri?
0: Ama bugün sinema sektöründe de böyle, müzik sektöründe de böyle, yaratıcılığın beslediği bütün sektörlerde herhangi bir matematik maalesef devrede değil.
1: Çünkü ölçülemiyor.
0: Çünkü ölçülemiyor.
1: Çünkü ölçülemediği için işe yarayıp yaramayacağını bilmiyoruz bunu.
0: Ama sensörlerin o kadar hayatımıza girdiği bir dönemdeyiz ki artık belki reklamcılığın, yaratıcılığın hepsinin ölçülebilirliğinin çok daha gündemimizde olduğu bir dünyadayız. Müzik için böyle, film endüstrisi için böyle, reklamcılık için de öyle. Artık daha ölçülebilir bir dünyaya doğru evriliyoruz. Çünkü herkes şunun hayalini kuruyor. Ben bir şeyler yapayım, ona bir yatırım yapayım, bir maddi yatırımım olsun ve sonunda da yüzüm gülsün. Bunun metodu nedir? Yani bugün baktığımızda sanayi devrimiyle birlikte birçok insan aslında bunu garanti ederek fabrikalar kurdu, tersaneler açtı, uçaklar yaptı. Ama baktığımızda bu bizim yaratıcı endüstri dediğimiz, işte Edison'un kamerayı bulmasıyla beraber değişen dünyamızda hala 100 yıl önceki metotlarla yolumuza devam ediyoruz. Bugün Baba filmini, Godfather filminin yapımındaki hikayeyle, o hikayenin doğuşu, kitabın yazılışı ve bunun sinemaya aktarışıyla aradan neredeyse 60-70 yıl geçmesine rağmen bugün çekilen filmlerde teknik yol olarak hiçbir değişiklik yok. Reklamcılıkta da böyle.
1: Çok doğru.
0: Hiçbir fark yok. Yani hala bir prodüktör var, işin riskini yüklenen, omzuna alan, hani benim böyle gemiyi sırtladığını düşündüğüm.
1: Bugün seyrettiğimiz o Ağır Abi dizilerin çoğu Baba filminin bir versiyonudur
0: evet,
1: aslında.
0: Evet, evet. Ve hani orada baktığımız zaman denklem değişmediği için geldiğimiz noktada da teknolojinin hayatımızın içinde, hatta Bill Gates yepyeni bir açıklaması var. Dünyada artık yepyeni değişikliğe sebep olacak şey yapay zekadır diye bir açıklama yapmış. Çünkü o da bu konuda dünyanın en büyük teknoloji firmalarından bir tanesinin sahibi ve o da geleceği burada görüyor. Yapay zekanın en büyük artısını ben şöyle görüyorum. Adı üstünde yapay bir olay. Yani bir zeka gibi bizim doğuştan evirdiğimiz bir şeyi temsil etmiyor ama insan zekasıyla birleştiği zaman mükemmel bir çabukluk ve kolaylık doğuruyor.
1: Çok doğru bir şey söyledim. Ben bu programı böyle birkaç yıldır yapıyoruz böyle. Ben şu noktaya geldim bu programda açıkçası. Biz her hafta burada bir şekilde yapay zekanın kapasitesini arttırdığı meslekleri konuk ediyoruz aslında. Bir hafta bir sağlıkçı geliyor, anlatıyor, anlatıyor. Bir bakıyorsun yapay zeka doktorların kapasitesini arttırmış. Lojistik tarafından çok, biri çok geliyor. Yapay zeka bir bakıyorsun işte tırları şöyle yapmış, böyle yapmış. Hep hatta sanatta, dijital sanatta böyle. Evet. Yapay zeka insanın kapasitesini arttırıyor, verimliliğini arttırıyor. Sen de diyorsun ki biz yapay zekayı kullanarak reklamcının kapasitesini arttırdık. Doğru mu?
0: Aynen öyle.
1: Anlamış
0: aynen
1: mıyım?
0: Öyle. Harikasınız.
1: O zaman daha aç bunu.
0: Yani şöyle ki aslında en büyük derdimiz zihnimizin düşünme kısmındaki eforu ve enerjisi. Bugün dünyadaki en kısıtlı kaynak bizim bugün adına para dediğimiz şey değil. Yani dünya bankaları çok yüksek miktarlarda yıllar içinde artarak para basıyor. O yüzden dünyada en değerli şey hep az olan bir şey. Bugün dünyada çok para var biliyorlar. O yüzden para çok değerli değil. Değerli olan şey bizim bir zamanımız.
1: Para olmadığı zaman değerli.
0: Para olmadığı zaman değerli. Bir zamanımız, iki de enerjimiz. Harcayacağımız enerji. Aslında bugün yaptığımız bu reklamcılık platformunun, yapay zeka veri tabanının en büyük artısı hem reklam verenin hem de reklamcının düşünme konusunda kendilerine çok büyük bir hız kazandırması ve kolaylık kazandırması.
1: Bunları örneklerle açman lazım.
0: Hemen
1: buraya kadar itiraz etmiyorum ama anlamadım.
0: Şöyle açıklayabilirim. Mesela halihazırda biz bugüne kadar mesela size bazı istatistikler verebilirim. Geçtiğimiz yıl 2000'in üzerinde reklam çekilmişken, yeni reklam çekilmişken bu sene bu reklam sayısı 1800'lere düşmüş ve yaklaşık %23'lük bir azalma var 2022 yılında. Bu azalma ile birlikte biz şunu görüyoruz ve diyoruz ki Evet, reklamların sayısında bir düşüş var ama reklamların içerikleri hep işin kantitatif tarafına, yani rakamsal tarafına değil de biraz içeriğine odaklandığımız zaman ne görüyoruz diye baktığımızda şunu anlıyoruz. Reklamlar birbirinden 1800-2000 gibi farklı farklı görünse de onları 200 bin boyutlu bir uzayda atomik parçalarını ayırdığınızda kümeleniyorlar bir olarak. Ortak özellikleri oluyor. Aslında siz mesela bir iki reklamı arka arkaya izlediğinizde şunu diyebilirsiniz. Bu reklamla bu reklamın hiçbir alakası yok. Nuri'cim ne diyorsun? Ama yapay zeka size diyor ki hayır öyle değil. Arka taraftaki kodlamalarla, etiketlemelerle beraber bu iki reklamın ortak etiketleri bunlar deyip gösteriyor. Bu da bizim ilk kez reklamcılık sektöründe bize şöyle bir fırsat veriyor. İnsanların hangi ortak özelliklere sahip reklamları sevdiğini ya da sevmediğini anlayabiliyoruz. Bunu anladığımız anda da yeni çekilecek bir reklamın daha senaryo aşamasında olmasına rağmen, daha senaryo aşamasındayken çekildiğinde insanların veya hangi farklı hedef kitlenin buna nasıl tepki vereceğini tahmin edebiliyor yapay zeka.
1: Bak bu dün şu söylediğin dünyanın en zor şeyi.
0: Dünyanın en zor şeyi.
1: Hatta bana imkansız geliyor. Dünyanın en zor sorusu nedir biliyor musun? İnsanlar neden hoşlanır?
0: Evet.
1: İnsanlar neyi beğenir? Ben kaç yıldır bu işleri yapıyorum. Belki birileri benim bunu bildiğimi zannedebilir televizyon tarafından. Vallahi billahi bilmiyorum. Ve vallahi billahi bilen görmedim.
0: Ama gösteriyorsunuz. Mesela size bir örnek verebilirim. Bilmediğinizi iddia ediyorsunuz. Ama sizin neyi sevmediğinizi bilmediğiniz bir dünyada her gün hepimizin çok sık kullandığı bir fotoğraf içerik platformu sizin ne sevdiğinizi sizden daha iyi biliyor.
1: Ha, benim ne bak davranışlarınızı benim ne sevdiğimi
0: ona gösterdiğiniz
1: ama
0: için.
1: Bir grup olarak, bir kitle olarak insanların ne sevdiğini bir insanın bilebilme ihtimali yok.
0: Bir insan bilemez.
1: Ama yapay zeka makine bilebilir. O zaman sen diyorsun ki yapay zeka ya da bizim geliştirdiğimiz platform insanların hangi reklamları beğeneceğini önceden bilebilir.
0: Hatta sensörler çağında dünyasında yaşadığımız için size şöyle bir örnek vermek istiyorum. Yeterli örneklem oluşturulduğunda bu bizim veri tabanımızın üçüncü aşaması. Bir Reaction Universe adını verdiğimiz, RAN diye kısalttığımız bir projemiz var. Şu anda onun teknolojisi üzerine çalışıyoruz. Ve reklam izleyen insanların yüz ifadelerini kaydediyoruz bir olarak. Bu da bize şunu sağlıyor. Mesela siz beğenme beğenmemeden bahsettiniz. Ben birazcık çıtayı ufak yükseltmek istiyorum ve şuraya getiriyorum.
1: Devam et, serbest.
0: Milyonlarca yüz ifadesini kaydettiğinizde bırakın beğenip beğenmemeyi, daha senaryo aşamasında var olan bir reklamın hangi yüz ifadesiyle izleneceğini size söyleyebilir platform.
1: Kağıt, yani bir reklamcı senaryoyu alıyor.
0: Evet.
1: Şimdi reklamcı tarafından bakalım.
0: Reklamcı istediği gibi senaryoyu yazabilir. Bizim arada yeni doğan bir meslek bu. İsmine prompt engineer deniyor Birol abi. Türkçesi komut mühendisi. Var olan mesela bir senaryoyu düşünün. Siz çok senaryo yazıyorsunuz, çok film yazıyorsunuz. Ama kendi üslubunuza göre veya senaryonun bugüne kadar öğretilmiş şeylerine göre yazıyorsunuz. Bunu makineye öğretmek için aracı bir dil lazım. O dile çevrilmesi için bir tercüman gibi düşünün bunu.
1: Bilgisayarın dili.
0: Buna komut mühendisi deniyor. Orayı okuyup o komutlara çevrilmesi lazım bunun.
1: Tamam, anladım.
0: O komutlarla bilgisayara anlatıldığında bu reklam, içeri bir girdi olarak girildiğinde aslında bilgisayar şunu görüyor. Bu verilen etiketlerle uyumlu ve benzer reklamların hepsini sistemin içinde çok kolay bir şekilde bulabiliyor. Ve daha önce o komuta sahip reklamlara farklı farklı hedef kitlelerin verdiği tepkilere göre size farklı yüz ifadeleriyle bunun nasıl insanlar izlediğinde tepki vereceğini gösterebiliyor.
1: Peki bu sistem reklamcının mı işine yarıyor, markanın mı işine? İlk önce kimin en çok, kim çok mutlu, iyi ki böyle bir şey var diye.
0: Reklam gelen tepkileri eğer sorarsanız şimdi bir hafta oldu biz lansmanımızı yapalı. Şu anda reklam veren tarafından hem Türkiye'de hem de İngiltere'de inanılmaz geri dönüşler alıyoruz. Bize hatta şöyle şeyler söylüyorlar. Gerçekten bizim uzun yıllardır hayalini kurduğumuz şey gerçek mi oldu? Bu bir şaka mı?
1: Reklamcılar mı diyor?
0: Reklam verenler söylüyor bunu. Marka sahipleri söylüyor. Gerçekten biz bu konuda buradan bilgi alabilecek miyiz, veri alabilecek miyiz gibi geri dönüşler var. Reklamcılar tarafından da şunu görüyorum. Konuştuğum arkadaşlarımla bana diyorlar ki abi teşekkür ederiz. Ya niye? Ya çünkü biz herhangi bir fikri karşı tarafa anlatmaya çalışırken zihnimizdeki fotoğrafları, resimleri kelimelerle anlatmaya çalışıyorduk.
1: İkna etmek zorundaydı.
0: Evet, artık referanslarını bulabileceğimiz bir platform var. Çünkü siz belli etiketlerle istediğiniz aramayı yapabiliyorsunuz. Bu etiketler prodüksiyon tipi olabiliyor, strateji olabiliyor, reklamda var olan oyuncu oluyor, reklamda var olan oyuncunun rolü oluyor Birol abi. Mesela buradaki sistemle markayı tavsiye eden rolünde oynayan bir kişinin bulunduğu reklamları aratabiliyorsunuz.
1: Yani şöyle mi, reklamcı önceden markayı ikna etmek zorundaydı, şimdi sistemi mi ikna etmek zorunda?
0: Şimdi
1: yani sistem... yapay zekanın bunu, şimdi ben yazdım senaryomu, evet. Markayı diyorum, markayı boş ver, önce ben bu şu... Şimdi senaryo yazmak bir sınavdır ya,
0: evet.
1: O sınavı geçmek gerekiyor.
0: Evet.
1: Televizyonda da öyledir,
0: doğru.
1: Reklamda daha büyük sınavdır o. Bir şeyi kısaca anlatmak çok,
0: çok
1: zordur.
0: Çok kısa olduğu için çok zordur.
1: Dolayısıyla şimdi ben bir reklam metni yazdım. Bunu markadan önce bu yapay zekaya mı veriyorum? Abi şunu bir oku diye.
0: Aslında verirseniz elinizi kolaylaştıracak çok fazla dataya sahip olursunuz markaya gitmeden önce. Sebebi de şu, bizim adına similarity score dediğimiz, yani benzerlik skoru dediğimiz bir sistem var. Siz reklamınızı sisteme tanımladığınızda yazmış olduğunuz reklamın kendi markanızla ne kadar benzer olduğunu, daha önceki reklamlarınıza ne kadar benzediğini, rakibinizin reklamlarına ne kadar benzediğini, mevcut o yıl içinde yayınlanan veya bir önceki yılın veya tüm zamanların reklamlarına ne kadar benzediğini görebileceğiniz bir sistem var. Aslında bu reklamcının işini çok kolaylaştırıyor. Çünkü Arapça hayret ve hayranlık aynı kökten geliyor Birol abi. Birinin bir şeyi sevmesi için, beğenmesi için önce bir hayret etmesi, tüm literatür de bunu destekliyor. Hatta Mantler'in şema çatışma teorisi var. Bizim platformumuzda veri tabanını kullanırken çok beslendiğimiz bir kaynak oldu. Kaynak der ki, insan zihninin bir şeyi hatırlayabilmesi veya farkına varabilmesi için beynin içinde var olan şemalardan farklı bir şey görmesi gerekir. Çünkü sabah kalktım, işe gittim. O rutini kırması lazım ki hatırlasın veya fark etsin veya duysun. O yüzden de o similarity score dediğimiz benzerlik skorunun rakibinden düşük olması ama kendi markasının oranla yüksek olması marka için bir tutarlılık. Rakip için de evet, ben rakibin duvarına çivi çakmıyorum, ben çivilerimi kendi duvarıma çakıyorum demesi için çok büyük bir fırsat. Artık hem reklamcı hem reklam veren buradaki veri tabanını kullanarak, aslında bu dijital çağda çok fazla kullanılan bir şey. Bugün mesela size şöyle bir örnek vereyim. Bir internet sitesi açtınız Birol abi. Bir ürün satıyorsunuz. Şu an çok yaygın e-ticaret döneminin içindeyiz ve herkes bir şeyler satmaya çalışıyor internetten. Bir internet sitesi açtınız ama istatistiklerini aldığınız bir aracı platform yok. Analizlerini yapabildiğiniz aracı platform yok. Bugün bu maalesef mümkün değil. Bunu kime söylerseniz ya ben bu işe girmem der. Çünkü kimin geldiğini görmüyorsun, ne kadar satış yaptığını görmüyorsun, kaç kişi sepete ekledi bilmiyorsun. İnsanlar istiyor ki ya ben bu verileri alayım, sistemi ona göre geliştireyim ve daha iyi bir hale getireyim ki satışım artsın, cirom artsın. Biz bu aynı sistemi televizyon reklamları için yaptık. Artık panellere girip ya rakibin reklamında neler var daha fazla, benim reklamımda neler var? O ünlüyü hangi rakip hangi tarihte kullanmış, ben o reklamında o ünlüyü kullanabilir miyim gibi gibi farklı farklı konularda fikir sahibi olabiliyorsunuz. Aslında biz burada en öncelikli iddiamız, biz önce veri sağlayıcısı olarak reklam verenlerin ve reklamcıların hayatındayız. Bu bahsettiğimiz yapay zekanın ve makine öğrenmesinin hayatımıza girmesi aslında sizi de çok ilgilendiren, senaryo yazmanın mesela ne kadar zor ve bir sınav olduğundan bahsettiniz. Bugün yapay zeka maalesef ve maalesef bir senaryo yazmakta çok zorlanır. Veya bir reklam filmi
1: yazamaz
0: yazmakta
1: bence.
0: Çok zorlanır.
1: Ben ama zorlanmayı şeyde buluyorum, ikna etmede. Bence ikna etmek asıl
0: hem
1: zor olan.
0: Yoksa
1: yazmak çok
0: önemli.
1: Hem
0: de örneklerini değil. Bulmada Birol abi. Çünkü yapay zeka şu zaman mesela Google Translate'i bir tercüme, internet üzerinden tercüme hikayesini hepimiz kullanmışızdır. Giriyoruz, Türkçesini yazıyoruz, İngilizcesine çeviriyor. İlk çıktığı dönemle bugünkü dönem arasında dağlar var. Çünkü ne kadar yazarsanız o kadar öğreniyor.
1: Değil, tabii.
0: Ve o kadar iyileşiyor.
1: Peki, tamam. Benim anladığım kadarıyla sen böyle bizim bildiğimiz Google gibi bir arama motorunu reklam için yaptın.
0: Aynen öyle. Tam net
1: böyle
0: tanımı bu.
1: Meali bu.
0: Meali bu.
1: Peki şöyle başlayalım. Ben diyelim ki çok büyük bir firma değilim. Bardak üretiyorum.
0: Çok güzel.
1: Bu bardağı üretiyorum. Duydum sizin platformu, duydum. Oraya abone oldum.
0: Çok güzel.
1: Parasını verdim, abone oldum. Tamam, buraya kadar sorun yok. Ne yapacağım şimdi? Dedim ki ekibi topladım arkadaşlar, reklam yapalım. Kendimizi duyurmamız lazım. Bardak ürettik, kimsenin haberi yok. Bu böyle de bir şey var önümüzde, bir imkan var. Ne yapacak?
0: Hemen içeri girip mesela veri okuyacak bir ekibiniz varsa normal dijital taraftan bir ekibin veri okuması gerekiyor.
1: Ne demek o? Veri okumak, veri okumak ne demek ya?
0: Veri okumak şu demek, görmüş olduğumuz halihazırda rakamları, noktaları anlamlandırmak anlamına geliyor. İşte bugün dijital tarafta...
1: O zaman bardak üreticisinin bir de ekibini değiştirmesi mi gerekiyor?
0: Ekibine yeni kimi arkadaşlar gerekiyor? Eklemesi lazım. Mesela bir veri analisti alabilir ekibine.
1: O zaman bütün markaların veri analisti çalıştırması gerekecek.
0: Evet. Hatta şöyle...
1: Eğer büyümek...
0: Şöyle bir iddiada bulunabilirim. Biz bugün kendi platformumuzda reklam analisti adını verdiğimiz yeni bir meslek doğurduk. O hepimizin kullandığı kariyer platformunda böyle bir meslek yok. Daha önce kimse tarafından da kullanılmamış.
1: Bak çok güzel bir şey söyledin. Aslında biz bu programda bunu çok konuşuyoruz. Her teknolojik gelişme yeni istihdam ortaya çıkıyor, değil mi? Şu mesela veri analisti bütün firmaların.
0: Evet.
1: Bunlar kimler? Onlardan bahsetsene. Bu ne mezunu bu insanlar?
0: Veri analisti mesela
1: büyük ihtimalle genç arkadaşlar.
0: Genç arkadaşlarımız endüstri mühendisliği bölümünden mezun olabilirler. Süreçleri çok iyi biliyorlarsa, veri okumayı da tokmayı biliyorlarsa olabilirler. İşletme mühendisliği mezunu olabilirler. Bu bölüme özellikle...
1: Ben anlamaz mıyım veri?
0: Siz de anlarsınız. Çünkü çok kolay. Sadece işin bağlamını kafanızda oturtmanız yeterli oluyor. İşin olabilecek yani, kısmında da.
1: Ortada bir veri var ama anlamlandırma yok.
0: Anlamlandırma yok. İnsanla. Okumak gerekiyor. Yani bugün birçok platformun aslında yaptığı şey bu. İşte biraz önce ismini söylediğimiz platform da web siteleri için bu hizmeti veriyor. Ben sana sadece veri veririm. Onu okuyacak ve karar verecek kişi sensin diyor.
1: O karar vermiyor.
0: O karar verme işini kendisi yapıyor.
1: Peki tamam, bardaktan gidelim. Ne yaptım? Öyle de bir arkadaş var, çalışıyor. Dedik ki arkadaşlar reklam yapacağız.
0: Size mesela en kestirme yoldan şunu verebilirim. Çünkü bizim platformumuzun en büyük avantajı, hiçbir reklamla alakalı, çok güzel bir noktaya değindiniz, hiçbir fikri olmayan insanlara bir fikir edinmesi için güzel bir aracı oluyor. Size mesela şöyle istatistikler verebilir, veri tabanı. Diyebilir ki bugüne kadar çekilmiş bardak reklamları bunlar. Hepsini tek tek izleyebilirsin. İkinci aşamada bu reklamlarda...
1: Yurt dışını da veriyor mu?
0: Şöyle bu yıl içinde İngiltere'yi açıyoruz. İnşallah 2024
1: yani
0: yılında da Amerika.
1: Yani ben burada bardak üreticisiyim. Türkiye'deki bütün bardak reklamlarını izledim. İngiltere'dekileri izledim. Amerika yok.
0: Amerika yok. Amerika'yı 2024 yılında planlıyoruz. Ama tabii bu birazcık bizim iş gücüyle alakalı nasıl bir yol izleyeceğimize
1: bu
0: göre değişir.
1: Bu platform Türklerin bulduğu bir platform.
0: Türk girişimcilerin bulduğu Türk girişimciler, bir platform. Tamam. Ama merkezimiz İngiltere'de Birol abi. Bunun sebebi de...
1: Neden?
0: Sebebi şu, İngiltere...
1: Olsun canım.
0: Amerika,
1: bence bu bir
0: Avrupa,
1: sorun değil. Türk girişimcilerin yaptığı bir şey olsun, evet, da merkezi nerede olursa,
0: evet,
1: olsun.
0: Sebebi
1: bence
0: şu,
1: bu bir
0: İngiltere
1: sorun değil.
0: İngiltere bizim en büyük hedef pazarlarımızdan bir tanesi. Çünkü Amerika'ya açılmadan önce kendimizi ispat etmemiz gereken bir yer. Bugün Amerika'daki birçok reklamcı dahi önce İngiltere'de var olan ve sonra Amerika'ya transfer olmuş. Zaten reklamcılığın meşhur olduğu bir ülke İngiltere. Orada kendimizi büyütmek istiyoruz. Bir de tabii işin finansal gerçekleri var. Bugün Türkiye'de bizim reklam pazarımız 2 milyar dolar. Toplam reklam verenlerin harcadığı bu para İngiltere'de 40 milyar dolar. Yani 20 katı. O yüzden bizim orayı önceliklendirmemiz şirketimizin çok daha hızlı tüm dünyaya yayılması için de büyük bir avantaj sağlıyor.
1: Hedeflerim büyük galiba.
0: Hedeflerimiz büyük. Sonra Amerika var.
1: Ya
0: abi.
1: 2 milyar dolar neyine yetmiyor?
0: Amerika'dan sonra... Ya Amerika, o zaman şöyle söyleyeyim size. Amerika'da 400 milyar dolar Birol abi. Yani
1: tamam.
0: Çok büyük bir pastadan bahsediyoruz. Bugün hatta şöyle söyleyebilirim. İşte siz çok ünlü bir televizyoncusunuz tanıdığımız. Televizyona yayınladığımız diziler biliyorsunuz rating üzerinden gelir elde ediyor. Ve aslında uzun ömürlü olması birazcık buna bağımlı oluyor.
1: Tabii.
0: Rating üzerinden kanalların elde ettiği gelir de aslında reklam verenlerin cebinden çıkıyor. Aslında bizim bugün... Entertainment adını verdiğimiz...
1: Diziler içinde, evet, reklam gösterilsin diye yapılır.
0: Öyle mi?
1: Bu söz bana ait değil de bir Amerikalı televizyoncu... Çok doğru.
0: Evet, çok
1: yani
0: doğru.
1: Yani bizler, seyirci bazen reklamlara kızar falan ama...
0: Evet.
1: Reklamlar gösterilsin diye diziler yapılır. Dizilerin içinde reklam var, öyle değil yani o.
0: Evet.
1: Asıl amaç zaten reklam yayınlamak.
0: Evet, tam bu noktada aslında bizim bütün eğlence sektörünün... Finansörlerinin de reklam verenler olduğunu, yatırımcıların da reklam verenler olduğuna çıkan bir yoldan geliyoruz.
1: Ve reklamlar televizyon dizileri gibi ya da sinema filmleri gibi ölçülmüyordu bugüne kadar diyorsun.
0: Şöyle bağımsız farklı araştırma şirketleri Birol abi. kendi farklı farklı markalar için bu araştırmaları yapıyor. Size şöyle bir örnek verebilirim. Mesela diyordu ki ya işte A markası için ben bir sahaya çıkayım. Hmm. 10 reklamı anladım, bir izleteyim. Anladım. Sonra o insanlar desin ki beğendim beğenmedim. Örneklem hatırladım yaptı. Hatırlamadım. Farklı örneklemlerle. Ama bunu mesela rating sisteminde bir people meter dünyası var. 4000 haneye bunlar kuruluyor. Ondan sonra tek kaynaktan tüm reklam verenler ve tüm televizyoncular aynı datayı alıyor. Bugün reklamcılıkta maalesef böyle bir şey yok. Yani reklamların ölçümü tek kaynaktan yapılmıyor. İşte bizim aslında üçüncü aşamada hayata geçirmek istediğimiz başlıklardan bir tanesi bu. Farklı yaşam tarzına sahip insanların reklamlara ne tepki verdiğini ölçümlemek zorundayız. Niye derseniz en büyük sebeplerinden bir tanesi farklı evlerde doğan insanların farklı beğenileri var bir olarak. Farklı şekilde seviyorlar, farklı şeyleri hatırlıyorlar.
1: Nasıl, nereden bunu, nasıl ölçmeden nasıl bileceksin bunu? Onları tanıyor. Sistem kullanıcıyı da mı tanıyor?
0: Aynı people meter sistemi gibi sabit insanlar üzerinden toplanan bir veriden bahsediyorum. O yüzden Türkiye temsili bir kere oluşturduktan sonra reklamlara verilen tepkiler işte Türkiye'nin farklı yaşam tarzı segmentlerine göre, demografik yapılarına göre ölçümlenebilir olacaklar. Bu bugüne kadar yapılmamasının önemli başlıklarından bir tanesi bunun maliyetinin birazcık yüksek olması. Ama mevcut datayla birleştirildiğinde ortaya çıkacak değer düşünüldüğünde aslında çok daha reklamcıların, reklam verenlerin işine yarayacak bir şeyden bahsediyoruz. Çünkü neyi sevip neyi sevmediğini insanlar söyleyemez. Mesela siz demin dediniz ki ya ben bunu kimsenin söyleyeceğini düşünmüyorum. Çünkü biz bunu ifade edemiyoruz. Bizler hayaller kuran veya rüyalar gören ve bunların hepsini video formatında gören insanlarız. Hiç kelimelerle hayal veya rüya görmüyoruz ki. Ama kelimelerle anlatmaya çalışıyoruz. Bu çok zor. Arada bir translation daha var. Ama mesela siz sadece beğenip beğenmeseniz, arkadaki yapay zeka ha bu yüzden beğendi veya beğenmedi dese işler çok daha kolaylaşıyor. Bugün birçok sistem, müzik platformları, yayın platformları, işte bir dizi veya film izlemek için eve gittiğinizde televizyonunuzu açtığınızda size diyor ki %99 bunun sana uyacağını düşünüyorum diyor.
1: Şimdi mesela markacı arkadaşlarla konuştuğumuzda onlar şöyle bakıyor hayata. Bu bardak işte beyazdır, sıcak tutar, soğuk tutar. O kadar çok özelliği var ki ve bu özelliklerinin tamamını reklamda görmek istiyorlar. Markacılar, evet. Markalarının, çok ürünlerinin doğru.
0: Aslında
1: her şeyi...
0: Aslında şöyle bir genelleme yapmayalım. Çünkü bu Türkiye'ye özel bir şey. Ben size öyle içerideki mi? Datalardan söyleyebilirim. İngiltere istatistiklerini henüz açıklamadık. Ama önden şöyle bir bilgi vereyim size. Türkiye'de her 10 reklamdan 7'sinde markalar kendini merkeze koyuyor. Bir olan. Sadece 10 reklamın ikisinde bir tüketici içgörüsü var. Tüketici içgörüsünden kastım da işte ben bir insan kitlesi buldum. Onların bir derdini, açlığını ya da böyle arzuladığı bir noktayı keşfettim. Ve onun üzerine bir reklam filmi yaptım denilen reklamların tüm evreni oranı %20. O yüzden bunun mu doğru, onun mu doğru olduğuna yine bizim içindeki veri tabanının karar vermesi lazım. Ama düşünülen o ki insanlar empatik canlılar ve kendini gördüğü zaman çok daha fazla yakınlık hissediyor. O empatiyi kurabilmesi için kendi hayatından bazı gerçekler görmesi gerekiyor ki biz bunun adına içgörü diyoruz reklamcılar olarak. O içgörü içinde olduğunda aslında çok daha iyi olur diye düşünüyorum. Ama tabii bunu veriyle destekleyemediğim için de size sadece şu an için hipotetik konuşmak zorundayım.
1: Şimdi reklamcı markayı ikna etmek zorunda.
0: Bu konuda.
1: Bu konuda. Ama yapay zeka ikna edebilir mi? Yani...
0: Yapay zeka, veri odaklı her şey markaları ikna edebilir. Şu an herkes özellikle markalar genel müdürlük seviyesinde mesela bir reklam filmi yapıldı. Başarılı oldu veya başarılı olmadı. Bunun tek ölçümü yarışmalarda kazanılan ödüller Birol abi. Bir de işte mevcut bağımsız araştırma şirketlerinin markalara verdiği raporlar. İşte.
1: Bir de ciro. Ciro.
0: Çok önemli.
1: O veriyi alabiliyor musunuz? Şöyle, mesela ben reklam 100 bin liralık bardak satıyordum. Reklamdan sonra 1 milyon TL'lik bardak satmaya başladım. Bu veri sisteme giriyor mu? Çünkü ticari sır değil mi?
0: Ticari sır. Bu veri sadece markanın görüntüleyebileceği şekilde kendi panelinde görüntülenebilir. Örnek veriyorum, şunu yapabilirsiniz. Sizin bir grafiğiniz vardır. Yıl içindeki cironuzu gösteren, her ay ne kadar ciro yaptığınızı gösteren. O grafiğin üstüne bir tane de şöyle bir grafik oturttuğunuzu gösterin. Ben hangi aylarda reklam çıktım ve hangi reklamları çıktım? Bunun üzerine bir de bizim veri tabanının datasını yerleştirdiğinizde veri tabanı size şunu söyleyebilir. Size en çok ciro getiren reklamların ortak özellikleri bunlar. Bu kriterlere sahip reklamları ne zaman çıkmışsanız geçmiş yani 20 yılda siz cironuzu arttırmışsınız diyebilir. Bunu o yüzden bugüne kadar söyleyebilecek hiçbir platform yoktu. Artık markaların üst yönetimine kendi içlerinde konuşabilecekleri, aa hadi biz 3 grafiği üst üste koyalım ve buradan demin bahsettiğim aslında veri okuma, veriyi anlamlandırma tam olarak böyle bir şey. Çok güzel bir örnekle beslediniz.
1: Yani vatandaşa yine bir şey satacaksınız.
0: Mecbur.
1: Bu reklamcılar dönüp bir şey satarlar.
0: Mecbur.
1: Daha çok bir şey mi satmak istiyorsunuz?
0: Şöyle, aslında dünyanın daha fazla bir şeye ihtiyacı yok. Geçtiğimiz yıl itibariyle Birol abi, dünyadaki marka sayısı.

0: sayısı insan sayısını geçti. Dünyada
1: ne diyorsun ya?
0: İnsandan daha fazla marka tescil ofislerine kayıtlı markalar var. O yüzden zaten
1: ne demek?
0: Bu şu demek yani 8 milyar insan varsa 8 milyar bir artık markaya sahibiz. Herkes çok fazla marka doğuruyor ve bu şu demek. Dünyada insanların yeni bir markaya, yeni bir ürüne ihtiyacı yok.
1: Şimdi bir şey söyleyeceğim. Ben biraz da hani kamu yararı tarafından bakıyorum. Buyurun. Sıradan insan, vatandaş, tüketici tarafından bakıyorum. Bu reklamlar bazen de yanıltıcı oluyor.
0: Doğru.
1: Doğru mu?
0: Doğru.
1: Böyle bir burayı tedavi edici bir tarafı var mı? Ben reklamın beni yanıltmasını istemiyorum. Doğru harika, bilgi istiyorum.
0: Harika bir nokta. Paramı... Burada kamu kurumlarıyla muhakkak ortak projeler çıkacaktır. Çünkü bizim ismini verdiğimiz veri tabanı, reklam veri tabanı aslında herkesin kendi projesini yaratabileceği bir reklamcılık
1: şunu
0: ekosistemi.
1: Şunu demek istedim. Yani bu yapay zeka benim reklam metnimi okuyup hop yalan söylüyorsun der mi?
0: Bunu anlayabilmesi için neyin doğru olduğunu bilmesi gerekiyor. Biliyor onu öğrenmesi mu? İçin de zaman gerekiyor. Şu an size bu noktada bir şey söyleyemiyorum ama
1: der mi mesela?
0: Neyin doğru olduğunu önceden...
1: Dünyanın en iyi bardağı dersem beni uyarır mı?
0: Hop. Uyarır. Çünkü bu aslında söylemesi mümkün olmayan
1: abartılı bir örnek veriyorum yapay zeka bunu çok daha rahat tespit eder değil mi?
0: Ama benim burada aslında dikkat çekmek istediğim konu bizim yarattığımız veri tabanı birçok kuruluşun, reklam ajansının ve markanın üzerine kendi teknolojilerini inşa edebilecekleri bir baz. Yani biz bir veri tabanı yarattık. Siz tam bu söylediğiniz konuyla alakalı Bural abi bir teknoloji geliştirmek için bizim datamızı kullanıp bu geliştirdiğiniz teknolojiyi de yine reklam verenlerin ve reklam ajanslarının hizmetine sunabilirsiniz. Biz aslında bir reklam teknolojileri ekosistemi yarattık. Buraya sadece biz veri ve data yığıyoruz. Ve bunu anlamlı bir şekilde buraya yerleştirmeye çalışıyoruz. Sonra siz aklınıza gelen ya reklamcılıkta şu olsa ne kadar güzel olur dediğiniz bir noktada gelip bizim datamızı kullanarak kendi teknolojinizi üretebiliyorsunuz. Bu çok güzel bir şey. Aslında birçok insana da farklı farklı yeni fikirler üretme fırsatı sunuyor.
1: Bu ona bir iş imkanı mıdır? Yani böyle bir alt şirket kurabilir mi sizin üzerinizden?
0: Tabii ki. Değil mi? Bugün dünyada birçok şirket bu şekilde kuruluyor. Bizim de data alırken, süzerken kullandığımız birçok üçüncü parti şirket bulunuyor. Yani bu şekilde veriyi paylaşmamız lazım ki sektörü ve bu kaliteyi birazcık daha yukarı taşıyalım. Yani bugün içinde bulunduğumuz 2023 yılı itibariyle dünyada tek bir şey var. Paylaş, paylaş, paylaş. Yani eskiden birazcık daha bir sır bulduğunuzda hemen bunun patentini alıp saklamaya odaklanıyordunuz. Artık iş birazcık ben emniyet kemerini buldum ama bunun patentini almıyorum ki herkes faydalansın diyen araba markası gibi. Evet biz de böyle bir teknolojiyi ürettik ama şunu demek istemiyoruz. Bu kapalıdır. Herkes bundan faydalanamaz gibi bir nokta yok. Fikri olan herkese açığız ve ben inanıyorum ki önümüzdeki yıllarda Türkiye'den Türk girişimciler reklam konusunda birçok bizim bugün aklımıza dahi gelmeyen yepyeni fikirlerle harika teknolojiler üretecekler. Biz şu anda bir tamamen bazı üretiyoruz. Aslında hani baz istasyonları gibi bizim telefonlarımızın çekmesini sağlayan. Biz Türkiye'nin her yerine baz istasyonu kurduk şu anda. Bunun üzerine yeni teknolojiler üretecek birçok firma çıkacaktır. Bizim rakiplerimiz doğacaktır. Ama biz buradaki en büyük gayemiz biz paylaşacağız. Bunun büyümesi ve çoğalması için
1: zaten
0: tüm dünya.
1: Zaten veriye ihtiyacınız var.
0: Mesela değil ilk mi? Başlangıçta çok değişik bir şey söyleyeyim size Bural abi. Biz bunu bir Ana Britannica diye hepimizin köşelerinde olan bir ansiklopedi vardır. Onlar mesela zamanında...
1: Ben meydanla uğraşıyorum.
0: Evet. Onlar zamanında dijitalleşmeye çalışmışlar ve 1000 kişilik bir ekip kurup bir ofis tutup bütün kağıtlarda yazan bilgileri aslında bilgisayara aktarmaya çalışmışlar. Şirket 6 ay sonra kapanmış Bural abi. Bunun bir benzerini bugün adına bizim Wikipedia dediğimiz sistem sadece gönüllülük esasına göre yapmış.
1: Ama dur orada sıkıntı var. Orada güvenilir bilgi sıkıntısı var.
0: Evet.
1: Ama yani çok... o senin ilk bahsettiğin markalar gibi güvenli bilgiden söz edemeyiz.
0: Söz edemeyiz.
1: Çünkü burada zaten hani kullanıcı bilgi yüklemeye başladığında bu çok pratik bir şey. Kabul ediyorum. Çok büyük bir veri. Ama sıkıntılı bir veri.
0: Çok sıkıntılı
1: güvenilir
0: bir veri.
1: Değil. Ama yanlış bilgi olabilir orada.
0: Bugün içinde bulunduğumuz teknoloji demin söylediğiniz gibi neyin doğru neyin yanlış olduğuna dair de bize çok güzel ipuçları verebiliyor. Yani biz sadece girdileri insanların kendi keyfine bırakmıyoruz. Bilgisayar ve makine buna müsaade ediyor. O yüzden de aslında bizim sistemimizin çok hızlı büyümesine fayda sağlayacak şey bu veri tabanını dünyanın her yerinden besleyecek belli bir eğitimi almış. Bizim mesela reklam analisti dediğimiz konu için içerideki dili öğrenmeniz lazım. Aynı İngilizce gibi, Arapça gibi, Fransızca gibi.
1: Yeni bir dil mi öğreneceğiz?
0: Evet, yeni bir dil öğreneceğiz. O dile sahipseniz ve o ehliyetiniz varsa aslında sistemin içine çok güzel girdiler yapabileceksiniz.
1: Bu dilin adı var mı?
0: Bu dil reklamcılık dili diye bizim koyduğumuz, aynı işte Darwin'in zamanında türlerin kökenini yazarken kullandığı dil gibi bizim ürettiğimiz ama insanların çok kolay anladığı İngilizceyi kullanan bir dil. Reklamcıların jargonunu daha fazla kullanıyor Birol abi.
1: Peki, çok az vaktimiz kaldı. Küçük bir sorun var, sonra sana bırakacağım. Sen son cümlelerini söylersin. Kamu kuruluşları, bakanlıklar vatandaşa bir şeyler anlatmak istiyor. Kamu yararından bahsettik evet. Ya. Mesela şimdi Sağlık Bakanlığı şunu anlatmak istiyor. İnsanlar randevu alıyor hastanelerden ve gitmiyor. Sonra bunun vatandaşa anlatılması gerekiyor bir şekilde.
0: Birol abi,
1: kamu spotları dediğimiz şey var
0: ya. Reklamcılıkta 3 tane T var Birol abi. Buna telkin, tehdit ve tahrik diyoruz biz. Hı hı. Ve siz mesajınızı iletirken bu 3 yoldan bir tanesini seçebilirsiniz. Hı. Ama kamu spotları özeline girdiğiniz için söylüyorum. Bizim veri tabanımızda kamu spotlarını sort ettiğimizde hepsinin %90'ının üzerinde bir oranın telkin metodunu kullandığını görüyoruz. Ve telkin metodu
1: yaramıyor mu?
0: Literatüre göre insan tutum ve davranışlarını değiştirirken en etkisiz iletişim biçimi.
1: Ne öneriyorsun? Belki tahrik, bizi seyrediyorlardır.
0: Tahrik veya tehdit insanların tutum ve davranışlarını telkine göre çok daha hızlı değiştiriyor. İkisi arasında bir seçim yapılması gerektiğinde tahrik tehdide göre çok daha başarılı oluyor.
1: Emniyet kemerinizi takın, fena olur. Cezayı yersiniz.
0: Bizim aslında adına tehdit dediğimiz şey ürünün ya da hizmetin yokluğunu gösterdiğimiz versiyonlar. Anladım. İletişim biçimi. Ama tahrik dediğimiz versiyon birazcık adem eden...
1: Sağlık Bakanlığı pandemi döneminde bunu çok iyi yaptı. Evet. Çok iyi iletişim kurdu. Biraz tabii olay da çok sıcak.
0: Evet, hepimizi ilgilendiren hepimizi bir konuydu.
1: İlgilendirendi. Evet.
0: Ama işte markalar yine özellikle farklı iletişim biçimlerini, özellikle hangi kitlenin, mesela Türk insanından bahsedelim. Türk insanı kolektif bir toplum Birol abi. O yüzden de aslında bizim heart to wallet dediğimiz kategoriye giriyor. Yani eline cüzdanı giderken önce kalbine gidiyor, sonra cüzdanına gidiyor. Dünyada bir de head to wallet dediğimiz bir kategori var. Onlar da önce diyor ki aa çok mantıklıymış. O zaman ben ondan sonra cüzdana götüreyim diyor.
1: Olur mu ya? Cüzdana gittikten sonra mantıklı değildir. Cüzdana gitmeden bu işi çözmemiz lazım.
0: Biz birazcık duygularımızla hareket eden bir toplumuz. O yüzden duygu içeren, bir insan duygusuyla eşleşen markalar ve ürünler çıktığında çok daha başarılı oluyorlar. Markaların o duyguyla eşleştiklerinde hem zihinde hem gönülde hem akılda çok daha yüksek paylar alıyorlar. Aslında biz bunu da ölçümleyip yine tüm reklam verenlerimize ve reklamcılara anlatmak istiyoruz. Çünkü bir tane reklam metodu yok. Bizim bugün 200 bin parametreyle ölçümlediğimiz bir veri tabanı var. Bir reklam yapmaya başlamadan önce düşünmeniz gereken, karar vermeniz gereken en az 20 adım var Birol abi. Yani ya ben hangi iletişim metodunu kullanayım? Telkin mi, tehdit mi, tahrik mi? Ya acaba ben akıldan mı cüzdana gideyim yoksa gönülden mi cüzdana gideyim? Hangisi bu hedef kitleyi daha iyi etkiler? Bunların cevaplarını bulduktan sonra bir reklam yapmak, ben buna reklamın omurgası diyorum. Onu bulduğunuz zaman içini doldurmak çok daha kolay oluyor. Ve aslında reklamcının eline de şöyle bir fırsat veriyor. Omurgası olan bir yapıya o kadar güzel espriler, yeni duygular, yeni müzikler, yeni sesler ve yeni yüzler düşünebilirsiniz ki bu şekilde aslında kaliteyi de çok çok yukarı çekebiliriz. Bizim burada en büyük amacımız bu. Biz zamanı kazandıralım. Geriye o pastanın üzerinde çileyi kondurmak için reklamcılar, reklam verenler zamanlarını bunun için kullansınlar.
1: Zamanımız çok daraldı. Ben son sözlerini söyle diyecektim ama bir iki dakikamız var. Eksik kaldığını düşündüğün bir şey var mı Nuri? Söylemek istediğin. İki dakika içinde bitireceğiz programımızı.
0: Yok. Bundan sonraki süreç...
1: Bir arama motoru.
0: Arama motoru
1: reklam
0: geliştirdik.
1: Reklam arama motoru. Tüm bu konuya ilgi duyan arkadaşlarımız, seyircilerimiz.
0: Kullanabilirler.
1: Sektörden insanlar.
0: En kısa sürede dünyanın bütün ülkelerindeki reklamları görüntüleyebilecekleri bir arama motoruna çevirmek istiyoruz. Şu anda 3 tane ürünümüz var. Reklamcıların ve reklam verenlerin kullanabileceği. Bunlardan birincisi bu bahsettiğimiz arama motoru. İkincisi reklam senaryo aşamasındayken markaya ya da rakibe ne kadar benzeştiğini, ayrıştığını gösteren bizim adına ad check dediğimiz bir reklam analiz özelliği. Bir de son konuştuğumuz hani veri okuma dedik ya. Bu veri okuma için markalara güzel güzel datalar sunan bizim analitik platformumuz. 1 Şubat itibariyle markalarımız bu bütün 3 özellikten de kullanmaya başlayabilirler. Bugüne kadar çok güzel geri dönüşler aldık. Birçok markaya demo sunumları yapıyoruz. Onlar merakla yakından takip ediyorlar. İnşallah tüm dünyada Türkiye'den çıkan bu girişimin dünyayı değiştirecek, dünyada reklamcılığı değiştirecek bir noktaya evrilmesi için hepimiz parmaklarımızı sıkıştırdık ve dua ediyoruz. İnşallah güzel olacak.
1: İnşallah. Değerli seyircilerimiz, bu programda genç bir reklamcıyı ağırladık. Nuri Gülver. Nuri, teşekkür ederiz geldiğin için.
0: Ben teşekkür ederim. Bir fırsat verdiğiniz için.
1: Türkiye'den dünyaya açılmaya çalışan bir girişimci grubu adına, değil mi? Öyle evet. Söyleyelim. İnşallah Nuri, yolun açık olsun.
0: Teşekkür ederim Birol abi, desteğiniz için. Çok sağ olun.
1: Değerli seyircilerimiz, sizlere de çok teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere.

0: tardi perché non avete nessuno.
1: Makas parası istiyorum hocam, kesmiyor. Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Her gün bir yerlerde bir şeyler öğrenmeye, acaba bu iş nasıl yapılıyor demeye tüm hızımla devam ediyorum. Bugün neredeyiz efendim, ne yapacağız? Üsküdar'da TOGEM'de misafir oluyoruz. Ben bugün burada bez torba nasıl dikilir, nasıl yapılır? Bunu öğreneceğim efendim. Nasıl mı? Hadi buyurun başlayalım. Efendim ben peki bugün kiminle çalışacağım? Kimden bez çanta dikimini öğreneceğim? Gülseven kardeş. Hoş geldiniz programımıza.
2: Hoş bulduk. Sağ
1: nasılsınız?
2: Olun. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
1: Ben de iyiyim. Çok mutluyum burada olduğum için. Ben bir gün buraya gezmeye gelmiştim. TOGEM'de. Bir toplantısı vardı. Gezerken de dedim ki benim bir programım var. Tam da benim programıma uygun bir atölye burası. Bez çanta dikimini ben nasıl öğrenebilirim dedim. Çıktık geldik.
2: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Çok tatlı hanımefendilerle birlikte buradayız efendim. Kamera arkasında da bizi izliyorlar. Şimdi son zamanlarda bez çantalar çok popüler oldu. Hepimiz neredeyse kullanıyoruz. Alışverişlerde vesaire. Evet. Ama bunlar çok renkli, çok güzel. Evet. Bunların dikim amacı nedir TOGEM'de? Öncelikle bunu alalım sizden.
2: Dikim amaçları bunların bizdeki mağdur ailelerin yardım amaçlı fuarlar ve sergiler düzenleniyor. Onun adına yapılan bir...
1: Oralarda satışa,
2: evet, satışa sunuluyor.
1: Peki kumaşları nereden geliyor? En önemlisi de bu. Artık kumaşlar değil mi,
2: evet,
1: bunlar?
2: Evet.
1: Parça kumaşlar.
2: Evet. Mesela konfeksiyon atölyelerinden gelen parçalar, artmış parçalar. Yani top halinde de geliyor, yarım da geliyor. Mesela bu kadar da geliyor. Bu amaç burada, yani kumaşa göre ne yapabilirim?
1: Evet.
2: Onu uyguluyoruz biz burada. Runner'larda düzenliyoruz ona göre farklı parçalardan. Bu daha önceden yaptığım
1: kalıp.
2: Ama kalıp diye kullanıyorum. Bu mesela tekrar dikilip, tekrar bu da bir plaj çantası niyetine kullanabilir.
1: Bunun kumaşı... Hiçbir şey çöp olmuyor yani.
2: Evet, evet. Ben bunlardan da diktim. Bakın şurada daha kenarları yapılacak. Bunlar çok fosforlu renkler.
1: Ay ne kadar güzel. Bir de fosforlu renkler,
2: evet, evet.
1: Çok moda.
2: Evet, bunlar plajlarda, alışverişlerde rahatlıkla. Ya genç kızlar bunları mesela sporda kullanabilir.
1: Aa, evet.
2: Her yerde.
1: Ben de pilatese giderken.
2: Evet, evet.
1: Şöyle. Tamam.
2: Ben
1: çok konuyu sulandırmadan.
2: Evet. Evet. Kalıp olarak kullanıyoruz. Şimdi kumaşımız bu kadar. Bunu böyle ikiye katlıyoruz.
1: Çok renkli bir kumaş ama.
2: Evet. Bunu farklı bir yerde de kullanabiliriz sonra. Nasıl arzu ederseniz, nasıl
1: yapsak? Kameraman arkadaşları nasıl yapalım? İkili mi olsun rengi?
2: Çok zaten karışık.
1: Değil
2: bence
1: mi?
2: Bunun kesimini şöyle koyduğumuzu farz edelim. Size makas veriyorum.
1: Ve kolay mı sandın? Başlıyor.
2: Bunu böyle koyduk ya, şöyle koyduk diyelim. Şu sapı bir tık uzatabiliriz şuradan. Biraz kısa olabilir. Şu çizgiden getirebiliriz.
1: Yani dikilecek çünkü şey... Bir dakika, böyle mi olacak bunun,
2: evet,
1: şeyi?
2: Evet, evet, evet. Bunlar biraz kısa olmuş. Herkese göre değil, ben
1: çözemedim
2: biraz...
1: Çözemedim ben.
2: Hattım böyle işte. Aynı bunun gibi olacak.
1: Bunun gibi olacak yani.
2: Sap ince olduğu için
1: tamam.
2: Bu daha... daha bu çevrilecek ekstra forla.
1: Anladım.
2: Onun için.
1: O yüzden birazcık fazla pay bırakacağız.
2: Evet, evet. Yok, bunu sıfır olarak, yani şu mesafeyi söylüyorum ben size, bakın. Şu mesafe, yani kolunuza taktığınızda bunu bir tık aşağıda olması için bir tık buradan uzatabiliriz.
1: Yani anladım, olsun. Anladım. Tamam. Birazcık kısa olduğu için.
2: Evet,
1: bu.
2: Orası biraz kısa geldi. Bana göre iyi de herkes aynı şekilde. Ben kah öyle, kah böyle kullanıyorum.
1: Değil mi? Değişiyor. Evet. Şimdi ben bunu buradan böyle bir
2: aynen,
1: keseceğim
2: sıfırdan.
1: Şöyle.
2: Evet, evet. Ben
1: çizeyim mi?
2: Evet, çizebilirsiniz de.
1: Daha önce farklı atölyelerde çalışmışlığım var. Size ne diye hitap etsem, hocam desem olur mu?
2: Nasıl isterseniz. Tamam. Gülseven de diyebilirsiniz.
1: Gülseven Hanımcığım da diyebilirim.
2: Teşekkürler.
1: Şöyle.
2: Evet. Bir tık uzatıyoruz onu.
1: Ha, şuradan şöyle. Here we go again. Şöyle yeterli mi?
2: Yeterli.
1: Ay elimde kal.
2: Önemli değil. Çok ince, ince.
1: Caz abim dehşetle bakıyor. Ne yaptın Tuğba diye. Kırdım herhalde sabunu. Şöyle. önce bu şekilde bir kalıp çıkartıyoruz. Kaç aşaması var bunun?
2: Kesimi, dikimi, biyesi, içine overlock çekiyoruz.
1: Overlock.
2: Evet.
1: Burayı?
2: Orayı da alabiliriz. Hani çok geniş oluyor çünkü. Ben katlamadım kumaşı. Kumaş.
1: Bakalım benim çantam nasıl olacak sevgili seyirciler? Merak ediyor musunuz? Evet, bitirdik. Kesim işlemini bitirdik. Dakikalar sürdü benim için ama şöyle çıkan parça. Bu da değerlendirilir değil mi?
2: Evet, tabii ki. O da mesela
1: o da ona ek olur.
2: O da bu mesela şöyle bir çanta olabilir bakın. Uzun bir çanta.
1: Tam benim kıyafetime göre değil
2: evet.
1: mi?
2: Böyle olabilir.
1: Gitmeden burada bunu bir şekilde değerlendirelim. Değil mi Mithat abi?
3: Yancı, fili bekliyorum.
1: Aynen
2: sap
1: öyle.
2: Takılı. Bu da ayrı bir çanta olabilir.
1: Olabilir. Ben de artık burada böyle bir şeyleri tabii eşleştirmeye başladım ister istemez.
2: Bakın şimdi önce bu yanları iliyorum böyle.
1: Şurayı şöyle mi yapıyorum?
2: Orayı yok. Oranın işte farklı. Burayı diktikten sonra bunları karşılıklı alıyoruz bakın.
1: Ha tamam şimdi oldu.
2: Şimdi buraya bir iğne atabilirsin.
1: Evet bunları da birleştirdim.
2: Evet.
1: Böyle bir şey
2: evet.
1: oldu.
2: Böyle çekilecek, ora çekilecek. Ondan sonra overlock yapıp
1: tamam.
2: Sonra buraları biye geçecek.
1: Piye.
2: Biye ile çevirecek.
1: Biye.
2: Evet.
1: Tamam.
2: Burada yok. Ben size göstereceğim onu.
1: O zaman dikiş makinesine geçelim sevgili seyirciler. Hadi buyurun. Gülseven Hanımcığım,
2: evet,
1: şimdi dikiş makinesine bir oturdum.
2: Evet.
1: Önceden bir yerde daha oturmuştum. bilmiyorum.
2: Evet.
1: İnşallah unutmamışımdır. Şimdi iğnesini çıkartayım yoksa çıkarmadan mı gidiyorum?
2: Gerek yok. Evet, buradan başlayayım. Mesela bir makinayı kaldırın hafif ayağa. Oturtun. Şu ayarı bakın şöyle bastırın şimdi. Giderken hep bu ayağı takip ederek şu kenardan giderseniz düzgün olur.
1: Hadi bakalım bismillahirrahmanirrahim.
2: Evet.
1: Ya çok zevkli. Şimdi iğneyi çıkartayım mı buradan?
2: Çıkarmanıza gerek yok ama çıkar.
1: Oraya geldim çünkü
2: çıkarım.
1: Şöyle yapayım. Hı-hı. Biraz gevşeteyim Hı-hı. o zaman.
2: Sağdaki kenarı baz alın. Ona göre gelin. Yani pardon şuradaki kenarı baz alın. Makine ayağına
1: tamam.
2: aynı olsun.
1: Böyle gidiyorum.
2: Evet evet.
1: Ya böyle şey geliyor bana bu tür işler. Terapi gibi böyle.
2: Tabii ki.
1: Değil mi? Her şeyi unutuyorsunuz buraya gelince.
2: Tabii.
1: Size de öyle oluyor mu?
2: Tabii ki. Çünkü neden? Ben emekli oldum.
1: Öyle mi yapıyordunuz?
2: Burada çalışıyordum.
1: Burada çalışıyordum.
2: Emekli oldum. Devam ediyorum. Bana terapi geliyor. Yardım ediyorum arkadaşlara.
1: İnsanlar bırakamıyorlar işlerini kolay kolay değil mi? Benim de hoşuma gitti böyle. Bir de kendinize özgü
2: tabii,
1: bir şeyler çalışıyorsunuz.
2: Tabii.
1: Yeni bir şeyler çıkartıyorsunuz. Birazcık kayıyor muyum?
2: Yok. Önemli
1: ama
2: değil o.
1: Ben yamuk kestim diye herhalde öyle
2: önemli
1: diyor.
2: Değil o. Düzelir o belli olmaz.
1: Ben mesleğimi değiştirmeye karar verdim.
2: Aha,
1: yüzden fazla destek yaptım.

0: Program için her bölüm yani bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum.
1: Tabii ki
0: profesyonel değil ama hoşuma gidiyor. Bu benim için böyle hobi programı gibi oldu.
1: Çok güzel.
0: Bir bahaneyle
1: çok güzel.
0: Bir sürü şey öğrendim. Hadi biraz hızlanalım sevgili seyirciler. Ben bunu biraz kenarlarına diktikten sonra neye kalacaktı? Overlock. Overlock makinesi ayağınıza geldi diyeceğiz yine.
1: Evet.
0: Ondan sonra bir yesi var.
1: Bir yeri açıyor.

0: geriye basın.
1: Ne oldu?
0: Tamam, geriye basın, kaldırın. Heh, kopuyor tamam. Uzak.
2: Hocam böyle daha önce gelip sizden bu işi öğrenmek isteyenler oldu mu?
0: Daha önce gelip gönüllüler geliyordu önceden bize.
2: Böyle kameralarla?
0: Yok. Yani başka bir Togender çekimleri olduğu zaman gelindi. İlk sesiniz tatlım.
2: Tamam, bunu duymak istiyorum. Evet. Tamam, devam edebilirim. Son bir şurası kaldı.
0: Sıra geldi Overlock'a. Temizleme işi.
2: Ayağınıza geldi. O da mı bu makinede? O zaman overlock makinesine geçelim.
0: Dikkatli yaparsan sevinirim. Çünkü bir zarar gelmesin.
2: Şimdi şurasından mı?
0: Evet, yani bu, temizleyeceksiniz burayı. Bunun bir fazlalığını şöyle ayak şuradan. Yani dikişi geçmeyecek. Ha. Buradaki şeyi temizleyeceğiz.
2: Tamam, bir deneyeyim bakalım. Hı-hı. Bu da böyle işte araba kullanmak gibi biraz evet. Fazla basınca hızlanıyor.
0: Evet.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Aa, iyi, güzel. Hı-hı. Şu anki hızımız iyi.
0: İyi. Dikişi bazal. Evet.
2: Ha, güzel gidiyor, evet. Ben kendi kendime not veriyorum.
0: Tamam, gayet iyi.
2: Koparacak mıyız onu?
0: Tabii, şöyle.
2: Orada kendi bıçağı var.
0: Evet. Her şeye geldiğinde koparacaksın, keseceksin.
2: Tamam. Overlock'ta mı iğrin, dikişte mi?
0: İkisinde de süpersin tatlım.
2: Böyle şeyler duymayı seviyorum ama. Böyle hani ustalarımdan, hocalarımdan, şeflerimden hep bunları duymayı seviyorum her ama programda.
0: Yetkin eklisiniz yani.

0: Evet.
1: Elinizi çekin.
0: Evet, artık son aşamaya geldik. Evet. Biyeleme diye bir
2: temizleme. Var. Evet, şu kenarlar gördüğünüz gibi temizlenecek ki. Şimdi biyeyi alıyoruz. Şurayı bir tık katlıyoruz şöyle. Tamam.
0: Tamam.
2: Buraya koyuyoruz tam dikişin üstüne. Ve şöyle iğnelediğim, tutturduğum tarzda şu kenarla şu kenarı giderken aynı eşitlikte bunu takip edeceksin yani şöyle bak.
0: Tamam. Bu sonra bunun üstüne kavrayacağız.
2: Sonra tekrar bu işlem bitince bunu çevireceğiz.
0: Vay, esas olay burada.
2: Evet.
0: Hani öyle kolay kolay gidiyor. Şimdi kolay mı sandın dediler.
2: Evet, kolay mı sandın?
0: Birazcık bir yapayım bakalım olacak mı?
2: Ben şunu bir alayım iğneyi. Şöyle takayım ki sana şey olmasın. Şurayı elinde tutarsan zaten şu çukurdan gidebilirsin. Sen onu takip edeceksin.
0: Tamam. Şöyle.
2: Orayı katlıyoruz tatlım.
0: Burayı mı hocam?
2: Evet, evet.
0: Ha, şöyle. Tamam. Evet. Overlock iyiydi ya. Yok, biraz daha şöyle.
2: Sorun değil. Oraya tekrar uç birleşecek çünkü.
0: Evet. Bunu alayım mı?
2: Alabilirsin. Şöyle. Artık tuttu. Şimdi bir taraftan da bak, burayı takip edeceksin.
0: Evet.
2: Şu çizgi yani ikisini bir. Evet. Onu kaydırırsan bir yerinin bir anlamı kalmıyor o zaman. Evet, şimdi çizgiden git.

0: Bakalım en sonunda ne olacak sevgili seyirciler? Ben de sizler gibi merak ediyorum. Nasıl bir çanta ortaya çıkacak ya da bir çanta ortaya çıkacak mı benim yüzümden bilmiyorum ama çıkmasa da artık başa döneriz yani. Değil mi hocam?
1: Çıkartalım.

0: Evet efendim. Gülseven hocamla birlikte çok güzel bir bez çanta hazırladık. Böyle bir çalışma yaptık. Çok da güzel oldu bence. Ben kendimden örnek vereyim olmayacak diye düşünmüştüm. Ama hoşuma gitti.
1: Evet, gayet güzel bir kız.
0: Çok teşekkür ediyorum size.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: Bana göstermiş olduğunuz ilgiye, sevgiye karşı. Çok tatlısınız. İnşallah
1: çok
0: yüzünüz
1: tatlısınız.
0: Hep böyle güler.
1: Çok teşekkür ederim. Bir mukabele.
0: Efendim ben bugün Togem derdi. Böyle çok güzel bir çalışmaya dahil oldum. Efendim siz de bu çantalardan satın almak, sipariş vermek isterseniz Togemdere başvurabilirsiniz. Peki ne oluyor bu çantaların geliri? Çocuklara, genç kızlara, ailelere bağışlanıyor. Çok da güzel, çok da keyifliydi benim için burada olmak. Efendim ben burada kolay mı sandığını noktalıyorum. Bir sonraki programda nerede olurum bilinmez. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

TV4'ten ve Bilebilirsen yarışmasından herkese merhaba sevgili izleyenler. Ben Can Yıldız. Bugün neredeyiz? Bugün İstanbul Beşiktaş'tayız. Beşiktaş meydanındayız. Bugün burada şanslı yarışmacılarımızla birlikte yarışacağız. Bakalım bugünün şanslı isimleri kimler olacak? Ben de çok merak ediyorum diyelim efendim. Unutmayın ki ben İstanbul'un her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. O zaman hazırsanız bilebilirsen başlasın.

0: Evet, merhabalar, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Sefalar getirdiniz diyelim efendim.
2: Hoş bulduk.
0: Sizleri tanıyabilir miyiz?
2: Dilara. Trabzon'dan geliyoruz.
0: Nereden geliyorsunuz?
2: Trabzon'dan.
0: Trabzon'dan geliyorsunuz. Evet. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yeni mi geliyorsunuz? İlk defa mı geliyorsunuz?
2: Yok, birkaç kez geldik.
0: Birkaç kez geldiniz, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Trabzon neresi?
2: Merkez.
0: Merkez. Ne iş yapıyorsunuz?
2: Ev hanımı.
0: Ev hanımısınız. Yaşınızı sormayayım.
2: Yaşımı hiç sorma, söylemem.
0: Evli misiniz?
2: Evliyim.
0: Kaç çocuk var?
2: Üç.
0: Üç. En büyüğü kaç yaşında?
2: En büyüğü 37'lerde var.
0: Yaşını ben sormadım. Kendisi söyledi ama olsun.
2: Olsun, gayet önemli değil.
0: İyisiniz efendim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyelim. Hemen rakibinize geçiyorum. Efendim, sizleri tanıyalım.
1: Merhaba, adım Çetin Saraç. Efendime söyleyeyim, yaşımı söyleyeyim yani, ne olacak? 65 yaşındayım.
0: Maşallah.
1: Emekliyim. Efendime söyleyeyim, müzisyenim aynı zamanda. Yarışmada hanımefendiye eriyeceğime eminim. Ondan
0: gayet,
1: sonra...
0: Gayet iddialısınız.
1: Tabii canım. O Trabzonlu, ben Çerkezim, Adapazarı'ndayım. Böyle hanımefendiye şans dilemiyorum. Dolayısıyla iyi bir yarışma geçmesini diliyorum.
0: Çetin abimiz gerçekten çetin bir yarışma olacağını bizlere şu anda hissettirmiş oldu diyelim. Sizler de tekrardan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kurallarımızı zaten biliyorsunuz. İlk etabımızda 5 adet sorumuz var. En fazla puanı hanesini alan yarışmacım bir üst etaba geçmeye hak kazanmış olacak. Dilara Hanım, sizce kim kazanır? Var mı bir iddianız?
2: Beyefendi kazanır, ben kazanamam.
0: Oldum ama bu şimdi. Bu nasıl bir yarışma olacak böyle?
2: Bilmiyorum, bakacağız.
0: Bakacağız. Kendinize güveniyor musunuz?
2: Güveniyorum ama...
0: En önemlisi zaten kendinize güvenmeniz diyelim. Karşı tarafı da hiç şans dilemediğinizi düşünerek ben karşı tarafa geçiyorum. Peki Çetin abim, sence kim kazanır? Az önce söyledin ama...
1: Herhalde ben kazanacağım canım. Olur böyle şey. Evde 16 tane çocuk ekmek bekliyor. Onlara şey yapmak lazım. Ekmek yatırmak lazım.
0: İyi olan kazansın diyerek ben ilk sorumla başlamak istiyorum sevgili izleyenler. Bilebilirsenin ilk etabı başlıyor diyelim. Büyük bir deprem olmadan önce olan küçük sarsıntılara ne ad verilir? Evet, henüz butonlara basan olmadı. Büyük bir depremden önce olan küçük sarsıntılara dedik, çift ses geldi.
2: Zelzele.
0: Zelzele, yanlış cevap. Zelzele böyle daha büyük bir deprem demek. Ondan önce olan küçük deprem.

0: Depremler var efendim. Geçelim Çetin Bey'e. Çetin Bey, hatta depremden sonra da olur bu. Büyük bir depremin ardından peşinden gelen...
1: Artçı deprem.
0: Artçı depremler. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Çetin Bey'e göndermiş olalım sevgili izleyenler. 1-0'lık bir puan tablomuz var şu anda.
2: Kemal, sağ ol.
1: Kulaklıktan yolluyordu haberi. Biraz geç geldi.
3: Öyle mi? Benim yok ama. Bana kimse yardım etmiyor.
0: Peki ben de çok şaka yapıyoruz size şu anda. Evet, güzel atış var dönüyor şu anda sevgili izleyenler. Gelelim ikinci sorumuza. Film çekilirken özellikle tehlikeli sahnelerde bir oyuncunun yerini oynayabilecek başka oyunculara ne ad verilir? Tek ses geldi.
1: Dublör.
0: Dublör doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Çetin Bey'e tekrardan göndermiş olduk. Efendim 2-0'lık bir puan tablomuz var. Biliyor muydunuz bu sorunun cevabını?
3: Biliyordum ama o söyledim.
0: Hayır, siz de basabilirsiniz butona.
3: Ama bastı. Ben basamadım.
0: Geç mi kaldınız?
3: Geç kaldım.
0: Hızlı olmak önemli. Üçüncü soru sizin için çok önemli efendim. Bir
3: baştan hanede... yenileceğimi söylemiştim ya zaten.
0: Ama siz baştan koyverdiniz gemiler. Olur mu öyle? Bir Trabzon'a yakışır mı? Yakışır mı?
3: Yakışmaz ama oluyor. Ne yapalım?
0: Olmaz. Efendim üçüncü soru Dilara Hanım için çok önemli derken Çetin Bey de 2-0'lık puan tablosuyla şu anda önde geliyoruz. Üçüncü sorumuz efendim. Hangi enstrüman hem dizlerin arasında hem koltuk altına konularak çalınır? Biliyor musunuz? Butonlara tek ses geldi.
4: Darbuka.
0: Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı.
1: Ya öyle bir adama sordunuz ki enstrümanistim ben ya. Müzisyenim ben ya.
0: Hangi çalgıları çalabiliyorsunuz?
1: Nefessizler hariç hepsini.
0: Hepsi maşallah diyelim. Efendim 3-0'lık bir puan tablomuz var. Kocaman alkışlarımızı Çetin Bey'e göndermiş olalım ve maalesef Dilara Hanım 3-0'lık.
3: Yeniliyorum.
0: Yenildiniz artık efendim.
3: Yani biliyordum. Yenileceğimi.
0: Neden biliyordunuz? Hani butona basmadınız, hiç basamadınız. Bir kere basar mısınız? Sesini duyalım. Evet, bir kere duymuş olduk en azından.
3: Bir kere daha bastım, duydum iki kere.
0: Efendim, bizlere bir şeyler söylemek ister misiniz?
3: Yayınınıza başarılar dilerim. Ben katıldım, memnun oldum.
0: Bizler de memnun olduk. Çok teşekkür ederiz efendim. Bizler Çetin...
1: Hanımefendi, memnun oldum tanıştığımıza.
0: Efendim bizler de Çetin Bey ile birlikte ikinci etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Çetin Bey ile birlikte artık ikinci etaptayız. Çetin Bey, rakibiniz Dilara Hanım'ı 3-0'lık galibiyetle mağlup ettiniz. Düşüncelerinizi alalım.
1: Bir hanımefendiyi elemekten dolayı çok üzgünüm. O yüzden affetsinler. Beni Trabzon'a sokmayacağını biliyorum artık. Ama olsun, bu bir yarışmadır. Sportmence hareket ettik. Ve hanımefendi gibi yarışı kaybettiğini kabul etti ve bana şans diledi. Kendilerine teşekkür ederim. Bundan sonraki hayatlarında da kendilerine başarılar dilerim.
0: Efendim, şimdi bu etabımızda 3 adet sorumuz var ve bunların bazıları boşluk doldurmalı olacak. Atasözlerimiz, deyimlerimiz, tamamlamamız gereken şarkı sözlerinden oluşacak bu etabımız. Her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta. Anladım. Ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyelim. Nasıldır aranız? Şimdi müzisyenim dediğiniz şarkılarla ve türkülerle aranızın iyi olduğunu düşünüyorum. Sesiniz nasıldır? Beğenir mi çevrenizdeki?
1: Şarkılarla, şarkı sözleri yabancı olsa tamam da yerlilerde bakalım ne yapacağız.
0: Diyorsunuz.
1: Evet, yerlilerle pek başım hoş değil.
0: Bilmecelerle aranız nasıldır?
1: Fena değil.
0: Evet, hazırsanız ben ilk sorumla başlamak istiyorum efendim. Hazırım. Tekrardan hatırlatalım, her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyelim. Sevgili izleyenler, ikinci etabımız başlıyor. Çatıdan göğe bakar, etrafa duman saçar. Bu bir bilmece.
1: Baca.
0: Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Çetin Bey'e göndermiş olalım ve ilk sorumuzun ödülünü de Çetin Bey bu şekilde kazanmış oldu. Geçelim ikinci sorumuza. Bir şarkı sözümüz geliyor efendim.
1: Dersin.
0: Bursa'nın ufak tefek taşları, nokta nokta olmuş o yârimin kaşları.
1: Bursa'nın ufak tefek taşları, yâri... Keman olmuş yârimin kaşları.
0: Keman olmuş o yârimin kaşları. Kocaman alkışlarımızı Çetin Bey'e göndermiş olalım. İkinci sorumuzun ödülünü de Çetin Bey bu şekilde kazanmış oldu. Duyabilir miyiz bu şarkıyı sizden efendim?
1: Bursa'nın ufak tefek taşları, keman olmuş o yârimin taşları, keman olmuş o yârimin kaşları.
0: Kocaman alkışlarımızı tekrardan Çetin Bey'e göndermiş olduk. Efendim, gelelim ikinci etapımızın son sorusuna.
1: Lütfen.
0: İyilik yap, denize at, nokta nokta bilmezse Halik bilir. Süremiz başladı. Denizde ne olur efendim?
1: Balıkları at.
0: İyilik yap, denize at.
1: Bilmezse Halik bilir. Halik bilir.
0: Balık mı?
1: Balık.
0: Efendim, balık. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı üçüncü sorumuz için de göndermiş olalım Çetin Bey'e ve 3'te 3 yaptık. Bu etabımızı çok başarılı bir şekilde tamamladık ve ben hızlıca ödülümü takdim etmek için ödülümü rica edeceğim. Efendim, güle güle, güzel günlerde kullanmanız dileğiyle.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Bu arada,
1: buyurun.
0: İsterseniz bu ödül sizde kalmak şartıyla bir üst etaba geçebiliriz. Daha fazla kazanma şansımız var ve ödül de sizde kalmış olacak.
1: Tamam, tabii.
0: Geçelim mi?
1: Tabii, geçelim.
0: O zaman bizler efendim 3. etaba geçelim. 3. etapta görüşmek üzere. Evet sevgili izleyenler, Çetin Bey ile birlikte artık 3. etaptayız efendim. Yüzünüz kuyruğuna geldiniz diyebilirim. Bu etabımda elimdeki 3 zarfların içerisinde sizlere bu etapta soracağım soruların konuları bulunmakta.
1: Evet.
0: Size bu etapta tarihten mi soralım, Yeşilçam'a mı geçelim yoksa genel kültürden devam edelim?
1: Yeşilçam.
0: Yeşilçam mı? Peki o zaman Yeşilçam zarfını alıyorum ve açıyorum bakalım. Bizi bu etapta nasıl sorular bekliyor sevgili izleyenler, hemen şöyle hızlıca.
1: Şıklı sorular değil mi bunlar?
0: Efendim?
1: Şıklı soru.
0: Şıklı sorular değil efendim.
1: Ha öyle mi?
0: Evet, yine tek cevap hakkımız var. Kurallarımız zaten biliyorsunuz.
1: Tamam.
0: 3. etapla ilgili bir süre kısıtlamamız bulunmamakta. Hazır olduğunuz zaman başlayabiliriz. Bu etapımıza tekrardan hatırlatmak istiyorum sevgili izleyenler. Bir joker hakkı kazandı yarışmacımız. Takıldığı tek bir soruda telefon jokerini veya burada bizi izleyen seyircilerimizden herhangi birine sorarak jokerini kullanabilir.
1: Tamam.
0: Diyelim. Hazırsanız başlayalım.
1: Hazırım.
0: İlk sorumuz geliyor. Keloğlan filmleriyle özdeşen ünlü sinema, tiyatro oyuncusu ve seslendirme sanatçısı kimdir?
1: Ya zaman yok değil mi?
0: Zamanımız yok. Sesi düşünebiliriz.
1: Rüştü Asyalı.
0: Efendim?
1: Rüştü Asyalı.
0: Rüştü Asyalı cevabından emin misiniz?
1: Eminim.
0: Peki. Keloğlan filmleriyle özdeşen ünlü sinema, tiyatro oyuncusu ve seslendirme sanatçısı kimdir diye sorduk. Rüştü Asyalı cevabı geldi. Bakalım Rüştü Asyalı doğru cevap mı efendim? Rüştü Asyalı doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Çetin Bey'e göndermiş olduk. Ve ilk sorumuzu geçtik bu şekilde. Joker hakkımız halen duruyor efendim. Tekrardan hatırlatmış olalım. İyi gidiyoruz.
1: Tamam.
0: İkinci sorumuza geçiyoruz. Heyecanlı mıyız?
1: Yok.
0: Rahatız, heyecanlı.
1: Yo.
0: Peki. Gelelim ikinci sorumuza. Kendini Tarzan sanan ve ormanda yaşayan Kemal Sunal'ın canlandırdığı karakterin adı nedir? Hatta filmin ismi de sanki öyle bir şeydi. Tam söylemiş olmayalım.
1: Tarzan. Aa ne Tarzan'dı ya.
0: İzlediniz mi o filmi? Ne yapıyordu Kemal Sunal orada? Hatırlayabildiniz mi?
1: Yok hatırlayamadım da Aa biliyorum filmi ya. Filmin şeyinde Tarzan ismi var. Tarzan var da.
0: Dilerseniz joker hakkınızı da kullanabilirsiniz. Kime soracaksınız?
1: Eşime.
0: Şöyle ben mikrofonu tutayım. Aradıktan sonra hoparlörü de alırsanız bizler de duymuş oluruz.
1: Evet, Tarzan Rıfkı.
0: Efendim?
1: Tarzan Rıfkı.
0: Joker hakkımızı kullanmadık o zaman.
1: Evet, yok.
0: Evet, Tarzan Rıfkı cevabından emin misiniz?
1: Eminim.
0: Evet, son dakika, son saniyelerde az kalsın. Çetin abimiz joker hakkını kullanacaktı ikinci soruda. Rıfkı cevabı geldi, Tarzan Rıfkı bakalım. Doğru cevaplıymış efendim. Kendini Tarzan sanan ve ormanda yaşayan Kemal Sunal'ın canlandırdığı karakterin adı nedir diye sorduk. Tarzan Rıfkı, Rıfkı cevabı geldi. Bakalım Rıfkı doğru cevap mı?
1: Doğru.
0: Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Çetin Bey'e göndermiş olalım. Evet, demek ki beyin bir anda arka planda düşünüyor efendim.
1: Evet.
0: 2'de 2 gidiyoruz. Artık son sorumuzdayız ve joker hakkımız da...
1: Telefonu çıkarayım da.
0: Joker hakkımız da halen duruyor. Son sorumuzdayız efendim. Sorum geliyor. Telefonu da çıkardı. Her halükarda, her hali hazırda bekleyip eşini arayacak.
1: Evet.
0: Çetin abimiz bakalım. Umarım eşine gerek kalmadan cevabı verebilirsin.
1: Yoksa paranın yarısına konar.
0: Öyle midir yoksa? Nasıldır? Nasıl tanıştınız bu arada?
1: Peşinden çok geldi arabasına.

0: Günlerce takip etti. Aynı mahallede oturuyorduk. Takip etti etti. En son bizde de bir Çerkez
1: Sizin peşinizden koştu.
0: Evet. Bizde bir şey vardır. Bizde bir adet vardır Çerkezlerde. Biz mahallemizin kızına yan bakmayız. Ondan sonra geldi. En sonunda bir gün sahilde bir yakaladı. Bin çabuk arabaya dedi. Bindirdi. Ne dedi beni peşinden koşturuyorsun ya dedi. Tamam mı? Benimle evleneceksin dedi. Ondan sonra evlenmemin asıl sebebi ben araba kullanmayı hiç sevmem. O çok güzel araba kullanıyor diye evlendim.
2: Evet artık son sorumuzdayız ve üçüncü sorumuzdayız. Sorumuz geliyor. Türkan Şoray'ın Kadir İnanır'la başrolünü paylaştığı Karagöz'ün filmindeki mesleği nedir?
0: Eşime sormam lazım bunu.
2: Yok el hakkımızı kullanacağız. Evet, evet, peki efendim.
0: Ha belge.
3: Efendim.
0: Türkan Şoray'ın Kadir İnanır'la oynadığı
2: Karagözlüm
0: adlı filmde Türkan Şoray'ın mesleği neydi? Bodrum hakiminde hakimeydi. Orada mesleği miydi ya?
3: Balıkçıydı galiba.
0: Balıkçı. Doğru. Balıkçı. Tamam. Teşekkür ederim. Balıkçı.
2: Tamam. Evet. Teşekkür ederiz bu arada. Joker hakkımızı kullandık. Balıkçı cevabı geldi efendim. Türkan Şoray'ın Kadir İnanır'la başrolünü paylaştığı Karagözlüm filmindeki mesleği nedir diye sordu. Çetin Bey, Joker hakkını eşine sorarak kullanmak istedi ve kullandı. Balıkçı cevabı geldi. Acaba balıkçı doğru cevap mı? Çetin Bey, bu etaptaki son soruya doğru cevabı vererek büyük ödülü bugün bizden kazanacak mı? Bizler de merak ediyoruz açıkçası. Seyircilerimiz de çok merak ediyor.
0: Bu sefer ben de merak ediyorum.
2: Çünkü... Efendim balıkçı cevabı doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Çetin Bey'e göndermiş olalım. 3-3 yaptık. Bütün etaplarımızı çok başarılı bir şekilde geçtik. Rakiplerimizi eledik. Süreye karşı yarıştık. Joker hakkımızı da son saniyelerde son sorumuzu kullanarak doğru cevaba eriştik efendim. Ben kocaman alkışlarımı Çetin Bey için göndermek istiyorum efendim. Kocaman alkışlar Çetin Bey'e gelsin. Ben hızlıca ödülümüzü de hemen takdim etmek istiyorum. Güle güle, güzel günlerde kullanmanız dileğiyle efendim.
0: Teşekkür ediyorum.
2: Çok bu arada Çetin Bey, dilerseniz risk etabına da geçebiliriz.
0: Yok, bu kadar yeter.
2: Geçmeyelim.
0: Bu kadar yeter. Daha diğer yarışmacılara da hak tanıyalım. Onlar da bu güzel yarışmadan istifade edip bu güzel ikramiye kazansınlar. Geçmeyelim. Çok teşekkür ederim. Benden
2: peki o zaman efendim. Güle güle güzel günlerde harcamanız dileğiyle. Bizlere bir şeyler söylemek ister misiniz?
0: Vallahi hiç hesapta olmayan bir şeydi. Ne kadar güzel. Üstelik de biz emekliyiz. Emekliler için bu mükemmel bir ikramiye oldu. Bazı arkadaşları görüyorum bu yarışmaya katılmaktan imtina ediyorlar ama bence çok yanlış. Bakın 15 dakikada kim ikramiye kazanır?
2: Vallahi. O zaman buradan da duyuralım. Tabii bizi tabii. Görürseniz yolda, sokakta, evet. Meydanlarda yarışmaktan çekinmeyin. Bakın Çetin Bey çok keyifli bir yarışma geçirdi ve sonunda ödülünü kazanmış oldu diyelim
0: teşekkür
2: efendim.
0: Ediyorum. Teşekkür
2: bizler
0: ediyorum.
2: Bizler teşekkür ederiz efendim. Hoşça kalın.
0: Sağ olun.
2: Evet, merhabalar, hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk.
2: Sefalar getirdiniz diyelim.
4: Teşekkür ederim,
2: efendim, sağ olun. Efendim, sizleri tanıyabilir miyiz?
4: Ben Yeşim, ev hanımıyım. İki kızım var, Damla ve Dila. Öyle, yani bu sene başladım sadece. Okulda çalışıyorum, yemekhanede. Kayseriliyiz, İstanbul'da yaşıyoruz.
2: Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu arada kızınız mı?
4: Evet, kızım.
2: Oo, bugün anne kız bir rekabet göreceğiz sevgili izleyenler. Efendim, sizi tanıyalım. Hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk. Damla ben okuyorum. Öyle annemle.
2: Annenle bir öyle bir yarışım.
4: Evet.
2: Peki, şimdi sizler efendim şu andan itibaren rakipsiniz. En fazla soruya doğru cevap veren yarışmacımla birlikte bir üst etaba geçeceğim diyelim. Damla, sence annen mi kazanır, sen mi kazanırsın?
4: Ben.
2: Sen kazanırsın. Annene şans diliyor musun?
4: Diliyorum.
2: Ha, diliyorsun. Peki. Efendim, kızımız size şans dilemedi.
4: Yok, dilemiştir.
2: Annem kazanamaz dedi. Her türlü ben kazanabilirim. Peki sizce kim kazanır?
4: Bakalım.
2: İyi olan mı diyorsun?
4: İyi olan kazansın.
2: Peki. İyi olan kazansın diyerek ben ilk sorumla başlamak istiyorum. Çok güzel bir rekabet göreceğiz sevgili izleyenler. Bilebilirsenin ilk etabı ve ilk sorusu başlıyor diyelim. Ülkemizde kaç tane coğrafi bölge bulunmaktadır? Evet. Henüz butonlara basan olmadı sevgili izleyenler. Siz kim bastı?
4: 7.
2: Damla 7. Doğru cevap. Kocaman alt

0: üstlerimizi Damla'ya göndermiş olduk. 1-0'lık bir puan tablomuz var. Sanki bana şöyle geldi. Annen sen Basri'ye bekledi gibi geldi. Bilemiyorum efendim.
1: Tam anlayamadık ilk başta galiba onun için bekledik.
0: Olsun. Geçelim ikinci sorumuza. Daha 4 sorumuz daha bizleri bekliyor. Hangi bitkinin çiçeğiyle yapılan bir dolma çeşidi vardır?
2: Çiçek mi deniyor? Aklıma gelmedi benim.
0: Gelmiyor mu? Gelmiyor. Anneme geçiyorum o zaman. Rakibe geçtim efendim.
1: Kabak çiçeği.
0: Kabak çiçeği yani kabak dolması.
1: Kabak dolması.
0: Doğru. Doğru cevap. Cevap alçıklarımızı Yeşim Hanım'a göndermiş olduk. Şu anda bire birlik bir eşitliğimiz var. Puan tablomuza baktığımız zaman geçelim. Üçüncü sorumuza çok güzel bir rekabet dönüyor. Şu anda anne kız arasında diyebilirim sevgili izleyenler. Üçüncü sorumuzdayız. Yalnız çenede sivri ve seyrek olarak bulunan sakal hangi hayvanın sakalına benzetilir? Tek ses geldi.
1: Keçi.
0: Keçi doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Yeşim Hanım'a göndermiş olduk. 2-1'lik bir puan tablomuz var.
2: Kazanıyor gibi ama bakalım.
0: Belli olmaz orası.
2: Evet daha var.
0: Daha önce hiç keçi gördün mü?
2: Gördüm.
0: Sakalı nasıldı?
2: Keçi sakalı.
0: Keçi gibi. Peki. Efendim 4. sorumuzdayız. Güzel bir sorumuz geliyor. İç Anadolu bölgesinde yer alan ve peri bacalarıyla ünlü ilimiz neresidir? Çift ses geldi.
2: Nevşehir Kapadokya.
0: Nevşehir. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Damla'ya gelsin efendim. Şu anda 2-2'lik bir beraberliğimiz var. Kıyasıya bir mücadeleyle şu anda devam ediyoruz efendim. Bu arada kamera arkasında bizleri izleyen sanırım Yeşim Hanım'ın küçük kızı ismi neydi?
1: Fatma Dila.
0: Fatma Dila'yı da buraya alalım. Ben birkaç sorular sormak istiyorum. Fatma Dila hoş geldin. Gel seni şöyle alalım yanımıza gel. Hoş geldin.
3: Hoş bulduk.
0: Nasılsın?
3: İyiyim.
0: İyi misin? Şu anda annenle ablanla yarışıyoruz.
3: Evet.
0: 2-2 kaldılar. Berabere kaldılar.
3: Evet.
0: Sence kim kazanır?
3: Annem.
0: Annen kazanır. Ablanın şansı yok mu?
3: Yani var. Derslerine falan çalışıyor.
0: Peki. Çok çalışmıyorum. Bazen anneni sinirlendiriyorum. Ya kızım az mı çalıştın acaba diyor mu annene?
3: Yani evde? Çok nadir.
0: Çok nadir. Ablan derslerine çalışır.
3: Evet.
0: Ama annen mi kazanır diyorsun?
3: Evet.
0: Peki. O zaman Fatma Dila'yı alkışlarla uğrayalım sevgili izleyenler. Görüşmek üzere. Evet Fatma Dila'dan anne cevabı geldi Damla. Sen ne düşünüyorsun? Bu benim kardeşim de demiyorum ama hep böyledir. Diyor gibi geldi.
2: Yani annesi sonuçta onu seçmişti.
0: Doğru diyorsun anneler kutsaldır efendim. Son sorumuzdayız. Sorumuz geliyor. Köylülerin el birliğiyle köyün işini birlikte yapmalarına ne ad verilir? Evet henüz butonlara basan olmadı sevgili izleyenler. Efendim?
1: Birlik mi?
0: Birlik değil. Bir şey usulüdür onun adı.
2: İlmece.
0: Efendim?
2: İlmece.
0: İlmece değil ama çok yaklaştın.
1: İmece.
0: İmece. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Yeşim Hanım'a göndermiş olalım. Maalesef Damla 3-2'lik, 2 skorluk mağlubiyetle aramızdan üzülerek ayrılıyor. Az önce Fatma Dila geldi kardeşin ve dedi ki annem kazanır. Haklı mıymış?
2: Haklıymış.
0: Olsun sen de çok iyi yarıştığını söyleyebilirim. Evet. Çok keyifli bir yarışma oldu. Bizlere evet, ve annene, ya daha doğrusu rakibine neler söylemek istersin?
2: Tebrik ediyorum. Sonuçta ben kazanmasam da annem kazanacak. O yüzden devamında başarılı.
0: Teşekkür ederiz efendim. Bizler de Yeşim Hanım'la birlikte bir üst etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Yeşim Hanım'la birlikte artık ikinci etaptayız. Yeşim Hanım, kızınızı yani rakibinizi 3-2'lik galibiyetle mağlup ettiniz. Neler söylemek istersiniz, neler düşünüyorsunuz?
1: Yani mutluyum ama o da kazanabilirdi. Sorun
0: bir yanınızda yine üzüldünüz
1: aynen,
0: sanırım.
1: Bir yanım
0: üzüldü. Gayet keyifli bir yarışma oluyor efendim. Artık ikinci etaba geçmeye hak kazandınız. Ben hızlıca yarışmamızın kurallarından bahsetmek istiyorum. Zaten kuralları biliyorsunuz ama tekrardan izleyicilerimizi hatırlatmış olurum. Efendim bu etabımızda 3 adet sorumuz var. Bunların 2 adeti boşluk doldurmalı olacak. Atasözlerimiz ve şarkı sözlerimizi tamamlamış olmamız gerekiyor. Ve son soru olarak da bir bilmecemiz var. Bilmeceler aranızda sanır. Gerçi çocuklarınız biraz küçük yani, olduğu için daha iyi olabilir gibi geliyor bana.
1: Yani biraz iyi. Efendim, şarkı sözleri yeni şarkılarda pek iyi değil mi?
0: Değil mi? Umarım yok, eski şarkılardan gelir diyelim.
1: Bakalım.
0: Efendim her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyelim. Hazırsanız ben ilk sorumla başlamak istiyorum.
1: Başlayalım.
0: Efendim sorum geliyor. Her gün yeniden doğar ama hiç büyümez. Süremiz başladı.
1: Güneş.
0: Güneş. Doğru cevap can alkışlarımızı Yeşim Hanım'a göndermiş olduk ve ilk sorumuzun ödülünü de Yeşim Hanım bu şekilde kazanmış oldu sevgili izleyenler. Gelelim ikinci sorumuza. Bir şarkı sözümüz geliyor. Umarım bildiğiniz yerden gelir. Yağmur yağsa, uykum kaçsa, bir kuş konsa nokta nokta parmağıma ağlardım bir başıma. Biliyor musunuz bu şarkıyı? Yağmur yağsa...
1: Bir kuş konsa badi parmağıma.
0: Bir kuş konsa badi parmağıma. Kocaman alkışlarımızı Yeşim Hanım'a göndermiş olalım.
1: Sesim güzel olmadığı için tamam mı
0: söyleyemedim? Bence ikimiz bu şarkıyı söyleriz gibi geliyor. Söyleyelim mi?
1: Bakalım.
0: Yağmur yağsa... Uykum kaçsa, bir kuş konsa badi parmağıma. Kocaman alkışlarımızı tekrardan Yeşim Hanım'a göndermiş olduk. Efendim, ikinci sorumuzun ödülünü de bu şekilde Yeşim Hanım kazanmış oldu. Artık son sorumuzdayız. İkinci etabımızın son sorusundayız. Sorum geliyor. Tatsız aşa su neylesin, akılsız başa nokta nokta neylesin? Süremiz başladı.
1: Biliyordum bunu ama...
0: Düşünebilirsiniz.
1: Tekrar alabilir miyim?
0: Tatsız aşa su neylesin, akılsız başa nokta nokta neylesin?
1: Akılsız başa.
0: Dolmak üzere.
1: Bilgi neylesin?
0: Değiştir.
1: Düşünce.
0: Doldu. Tatsız aşa su neylesin, akılsız başa söz neylesin?
1: Söz.
0: Aslında çok kolaydı. Daha böyle derinlere indiniz. Yardımcı olmaya çalıştım.
1: Evet.
0: Ama olsun da efendim. Yine iki sorumuza doğru cevap verdiniz ve iki sorumuzun ödülünü ben hızlıca almak istiyorum. Efendim güle güle, güzel günlerde kullanmanız dileğiyle. Keşke üçüncü etaba geçebilseydik.
1: Hizmet.
0: Ama sağlık olsun benim. Bizlere bir şeyler söylemek ister misin?
1: Teşekkür ederiz. Üsküdar'a geçerken burada karşılaştık. Güzel bir deneyimdi.
0: Bizler teşekkür ederiz efendim. Hoşçakalın.
1: Çok sağ olun. Günler.
0: Evet, bir yarışmamızın daha sonuna geldik. Gerçekten çok keyifli bir bölüm olduğunu söyleyebilirim. Umarım siz sevgili izleyenlerimiz de bir o kadar keyif alarak izleyebilmişsinizdir efendim. Unutmayın ki ben İstanbul ve Türkiye'nin her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim. Ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. Bir başka bölümde görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.

Ege'de birinci, güzellikleriyle kendini hayran bırakan, mavi ile yeşilin muhteşem uyumuna ev sahipliği yapan, burası İzmir'in güzel ilçesi Urla. Türkiye'nin Toskana'sı diye anılıyor Urla. Etkileyici doğası, gizli kalmış koyları, plajları, sanat kokan sokakları, tarihi köyleri, balık restoranlarının süslediği ve renkli teknelerin demirlediği iskelesi, üzüm bağları, pazarları, müzeleri, muhteşem manzaralar sunan tepeleri ve çok daha fazlasıyla Urla, mavi ve yeşilin her tonuyla insana huzur veren bir ilçe. İlçenin ismini nereden aldığına dair çeşitli rivayetler bulunmakta. Halk dilinde Latince ve Rumca bataklık, sazlık anlamına gelen Urla kelimesinden ve Osmanlı Padişahı Mehmet Çelebi'nin komutanlarından İbrahim Bey'in sefere çıkarken kendisine Uğur ola, Uğurlu geldi demesinden üretildiği söylenmektedir. Denize açılan her sokağında şüphesiz farklı bir hikaye barındıran Urla'da büyüyen şairimiz Necati Cumalı, bu şirin ilçeden o kadar etkilenmiştir ki sevgisini dizelere şöyle dökmüştür. Diyelim oturmuş yazıyorum. Birden duruyor kalem. Bir görüntü ak kağıtlarda. Ev ev, sokak sokak. Yine Urla oluyor konum. 40 kilometrelik sahil şeridinin pırıl pırıl denizin mavisiyle buluştuğu, doğanın bütün cömertliğini sergilediği, tarihin halen soluyan kalıntılarının eşlik ettiği Ege'nin muhteşem bir köşesi. Susuz yazın, tütün zamanının yaratıcısı Necati Cumalı'nın, Nobel ödüllü şair Yorgo Seferis'in, sanatçı Tanju Okan'ın vazgeçemediği, iz bıraktığı topraklar. Yolu İzmir'e düşenlerin görmeden geçmemesi gereken, her köşesinde yeni keşiflere tanık olunacak Urla, unutulmayacak bir ziyaretin kapısını açık tutuyor.

Binlerce yıllık tarihiyle hala keşfedilmeyi bekleyen Anadolu toprakları. Yüzyıllardır bereketin, inancın, bolluğun hüküm sürdüğü kadim topraklar. Ne çok şiir yazılmıştır Anadolu adına. Ne aşk hikayelerine tanık olmuştur kim bilir. Ne canlar vermiş, ne canlar yeşermiştir bu topraklarda. Kimi zaman umudun, kimi zaman hüznün adresi olmuştur. Ve Anadolu'da bir kent, binlerce yıllık geçmişiyle, Göbekli Tepesi, Balıklı Gölü, Karahan Tepesi ile tarihin başladığı nokta. Burası Peygamberler Şehri Şanlıurfa. Şanlıurfa deyince tarihlerdir akla gelen yerlerin başındaysa şüphesiz Balıklı Göl gelir. Balıklı Göl'e gidip hayran kalmamak, ayak seslerinizi takip eden balıkların uyumuna şaşırmamak elde değildir. Balıklı Göl, Hazreti İbrahim'in Nemrut'un zulmünden kurtulduğu yer olarak kabul edilir ve bu nedenle hem İslamiyet hem de Hristiyanlık açısından büyük bir öneme sahiptir. Tek Tanrı fikrini savunan Hazreti İbrahim, Nemrut tarafından günümüzde Urfa Kalesi'nin bulunduğu tepeden ateşe atılır. Bu esnada Allah tarafından ateşe, "Ey ateş, İbrahim'e karşı serin ve selamet ol" emri verilir. Bu emrin üzerine ateş suya, içinde bulunan odunlar da balığa dönüşür. Ve Şanlıurfa'da tarihin sıfır noktası olarak kabul edilen bir yer Göbekli Tepe. Tarihte yeni sayfalar açılmasına neden olan ve yüzlerce yıldır kabul edilen bazı bilgilerin değiştirilmesini gerekli kılan Göbekli Tepe'nin keşif tarihi 1963 yılına gitse de ilk kazılar 1995 yılında başlamıştır. Bir yerleşim alanı olarak kullanılmayan, yalnızca dinsel amaçlara hizmet eden bu yerde birden çok tapınak bulunur. Göbekli Tepe pek çok yeni bilginin açığa çıkmasını sağlasa da buluntularla ilgili hala çözülemeyen sorular bilim adamlarının kafasını kurcalamaya devam ediyor. Göbekli Tepe'nin ardından insanlık tarihine ışık tutan yeni keşifse Karahan Tepe. 12 bin yıllık geçmişe sahip Göbekli Tepe'den bile daha eski bir tarihe sahip olduğu düşünülen Karahan Tepe, Neolitik dönemin önemli yerleşimleri arasında sayılıyor. Karahan Tepe'de de Göbekli Tepe ve çağdaşlarında olduğu gibi yuvarlak planlı yapıların belirli yerlerde yoğunlaşması dikkat çekiyor. Mezopotamya'nın esrarengiz şehri, peygamberler diyarı. Anadolu'nun göbeğinde tarih kokan bir şehir. Anlatılacak hikayesi bitmeyen, tarihe ışık tutmaya devam eden bir kent. Şanlıurfa, tarihin sayfalarını aralamaya, bize yeni keşifler sunmaya devam ediyor.

Ovaları, dağları, ırmakları ve tarihiyle bir masaldır Anadolu. Okudukça sayfaları çoğalan. Yüzyıllardır farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış kızıl renkli bir topraktır Anadolu. Yürüdükçe yeni hikayeler oluşturan. Ve Anadolu'da Gökırmak'tan inen, Karaçomak Deresi'nden kurulan Ilgaz Dağları'nın kuzey yamaçlarında bir şehir. Camileriyle, doğasıyla, tarihiyle kendini hayran bırakan Anadolu'nun en eski kentlerinden biri. Burası Evliyalar Şehri Kastamonu. Evliya Çelebi'ye göre Kastamonu, alimi, şairi ve hafızı bol olan bir diyar. Anadolu sancaklarını sayarken Kastamonu'yu önemli sancakların arasında tutar ve Kastamonu halkının bakır işçiliğini över. Osmanlı toprakları içinde bulunan 70 adet büyük yayladan biri olan Kastamonu yaylasını unutmaz. Tarih boyunca seyyahların da uğrak yeri olmuştur Kastamonu. Yolu düşen seyyahlar Kastamonu'dan bahsederken halkı zanaat sahibi memleket, kışı çetin geçen kent, caddeleri dar ve virajlı şehir, kalabalık ve hareketli bir kent demişlerdir. Kastamonu'nun bilinen tarihi Hitit İmparatorluğu'yla başlar. Şehrin Türk hakimiyetine girişi ise 1105 yılında Danişmentliler zamanında gerçekleşir. 1460 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından Osmanlı topraklarına katılana kadar farklı imparatorluk ve beylikler tarafından hakimiyet altına alınmıştır. Kastamonu, geleneksel Türk evi ve yakın dönem Osmanlı mimarisi örneklerinin yoğun olarak bulunduğu ender illerden biri. Kentsel sit kapsamına alınmış olan şehir, Taşköprü, İnebolu, Küre ve Abana'nın eski mahallelerini gezen ziyaretçilere nostalji yaşatarak hayran bırakıyor. Kurtuluş Savaşı yıllarında erkek kılığına girip milli mücadeleye katılan, soğuk havaya ve yağan kara aldırmadan ceketini çıkarıp cephanelere örten, bunu gören ve neden montunu mermilere örttün, üşümüyor musun diye soran Gazi Mustafa Paşa'ya, "Bey, 100.000 kişi kurtulacak, ben öleceğim de ne olacak?" diyen kahraman Türk kadınının, Halime Çavuş'un şehridir Kastamonu. Kastamonu, İnebolu'dan Kastamonu'daki kışlaya kanısıyla cephane taşırken ölen, öküzünün yerine kendi geçip kanısını çeken, yağış başlayınca mermilere ve kundaktaki bebeğinin üstüne kendini siper edip şehit olan Şerife Bacı'nın topraklarıdır.

0: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
0: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yapıyor.

algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yalın.

Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yapın.

TV4 ekranlarından Gezmek Olsun programından bütün güzel enerjimizle herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim. Ve bugün Gezmek Olsun'da neredeyiz? Hemen onun bilgisini verelim. Sevgili seyirciler, biz bugün Gezmek Olsun'da İstanbul Avrupa yakasında Bakırköy ilçesinde Yeşilköy'deyiz. Muhteşem bir program sizleri bekliyor. E o zaman ne duruyoruz? Gezmek Olsun bütün güzel enerjimizle TV4 ekranlarında Yeşilköy'de başlasın mı? Başlasın.

Şimdi sevgili seyirciler, ben Yeşilköy sahilde yürümeye başladım. Biraz ben de buranın keyfini çıkartacağım. Ama dikkatimi şöyle çöpler çekiyor. Hem izmaritler hem çekirdek kabukları. Sigara sağlığa zararlıdır diye de eklemek istiyorum mutlaka. Şimdi çekirdeği tabii ki yiyebilirsiniz. Zaten çekirdeği yemeye başlayınca devamı geliyor. Gerçekten çok güzel bir şekilde geliyor, hem de kendini alamıyorsun, durduramıyorsun. Doğru cümlem bu oldu galiba. Evet, kendini durduramıyorsun. Bu son desen de tıkıdık tıkıdık tıkıdık çit çit çit çit gidiyor. Şimdi şunu belirteceğim. Çekirdeğin yanında aldığınız zaman poşette koyuyorlar. Ya da yanınızda bir çöp poşeti bulundurun, kabuklarını oraya atın. Evet, sahil genel olarak baktığımız zaman temiz ama çekirdek kabukları olsun, işte su şişesinin kapakları olsun aralara serpiştirilmiş durumda. Ben her zaman programda şunu söylüyorum. Biz bu ülkeyi bizden sonrakilere en güzel şekilde bırakalım. O yüzden sahil çöp kutusu dolu. Çöplerimizi lütfen çöp kutusuna atalım. Bu çok zor bir şey değil. Baktığınız zaman çöp kutusuyla sahilin arasında 20 metre yok. Üşenmeyelim ve bence çöplerimizi burada bırakmayalım. Bakın, muhteşem bir sahil İstanbul'da. Bence bize sunulmuş çok güzel bir hediye. Gerçekten hani buranın Yeşilköy olduğunu hiçbirimiz bilmesek, ekran karşısında siz de şuraya otursak, ben böyle gene anons çeksem, konuşsam, Yeşilköy sahil demezsiniz. Der misin Hüseyin? Demeyiz dedi Hüseyin de. Hüseyin bu arada yeni kameraman arkadaşımız, sevgili seyirciler. Hayırlı olsun Hüseyin'cim. Kimse demez bence. O yüzden böyle temiz tutalım, bulmak istediğimiz gibi bırakalım derim ben. Hafta sonu biraz önce söylediğim gibi burası fazlasıyla kalabalık oluyor. Burada oturulacak yer olmuyor. Güneşlenmek istiyorsanız güneşlenecek yer hiçbir şekilde olmuyor. Denize girilecek yer de hiçbir şekilde olmuyor. Benim Yeşilköy'de oturan bir arkadaşım vardı. Bana şöyle bir ifade kullanmıştı. Ben senelerdir burada oturuyorum. Önümde bana sunulan nimetin farkında değilmişim. O yüzden yaz ayları ve hava her güzel olduğunda sabahın erken saatleri denize giriyorum, sahilde yürüyüşümü yapıp evime gidiyorum. Aslında gerçekten Allah bize birçok şeyi önümüze sunuyor. Görmek bizim elimizde diyelim ve sizi bu muhteşem sahille baş başa bırakalım. Kumsalda ben de azıcık yürüyeyim. Sonrasında yürüyüş yoluna geçeyim.

0: Burası Yeşilköy sahilde balıkçı barınağı sevgili seyirciler. Hemen Hüseyin'in arka tarafında da sahile geldiğiniz zaman kahvaltıyla güne başlayabilirsiniz. Sol tarafımda canlı balık satış yeri var. Buraya geldiğiniz zaman taze balıklarınızı satın alabilirsiniz. Sabahın erken saatlerinde gelmenizi tavsiye ediyorum, değil mi? Öğleden sonraya kalıyor mu? Tezgahı şimdi yeni açacağız diyor. Bir şey soracağım. Öğleden sonraya kalıyor mu?
1: Kalıyor.
0: Öğleden sonraya da kalıyormuş. Mevsim balıklarını burada alabiliyorsunuz. Balık pişirilebiliyormuş aynı zamanda. Ve pişmiş servis

yapılıyormuş. Ha, yemek yokmuş. Paket olarak pişiriliyormuş. Ama onun dışında ben balığımı taze taze alayım, evimde kendim yapayım diyorsanız buradan taze bir şekilde balığınızı satın alabilirsiniz. Hemen böyle sahilde ilerliyoruz. Şimdi sabahın erken saatleri dediğime de bakmayın, saat 11'e geliyor aslında. Yani 11 tabii bazıları için çok erken. Ama şunu unutmayın, erken kalkan yol alır. Ben eskiden erken kalkmayı hiç sevmezdim sevgili seyirciler. Yani bu insanlar erkenden kalkıp ne yapıyor falan derdim. Erken kalkmak kadar ama baktığınız zaman güzel bir şey yok. Gün size kalıyor ve daha dinç oluyorsunuz. Ben artık yani uzun yıllardır erken kalktığım için güzel bir şeymiş erken kalkmak gerçekten de. Şimdi sahilde yürümeye devam ediyoruz Yeşilköy'de. Burada görmüş olduğunuz gibi fazlasıyla tekne var. Bu teknelerin bazıları saatlik olarak da kiralanabilir. Tabii ki buraya geldiğiniz zaman konuşursunuz. Ona göre bir yol izlersiniz. Kiralanmayanlar da var, kişiye ait olanlar da var. Onu da belirtmek istiyorum. Bu arada sahile motosikletle girmenin yasak olduğunu da belirtmek istiyorum. Bu sahil buradan Yeşilyurt Spor Kulübü'ne kadar sağ tarafından gidiyor. Sol tarafımdan da Florya'ya kadar gidiyor. Uzun bir yürüyüş hattı var. Arabanızı buraya bırakıp Florya'ya ve Yeşilköy, Yeşilyurt tarafına yürüyüş yapabilirsiniz. Yeşilköy'e otobüs, minibüs, sarı dolmuş ile gelmenin yanı sıra Marmara'yla gelebilirsiniz. Sahile geldiğiniz zaman, çocuklarınızla geldiğinizde siz banklarda otururken hemen çocuklarınızın vakit geçirebileceği arka tarafta oyun alanları var. Sizlerin de egzersiz yapabileceği alanlar var. Burada keyifli vakit geçirebilirsiniz. Hemen ileride de yine oturma yerleri var. Ben şimdi Florya tarafına doğru yürüyorum. Yeşilyurt tarafı sağ tarafımda kaldı. Bir de şunu belirtmek istiyorum. Şimdi o kadar balıktan konuştuk. Programın içinde tabii ki balık yiyeceğiz. Sizi Yeşilköy'e geldiğiniz zaman yiyebileceğiniz en uygun balık yerine götüreceğim. Bu kadar uygun balık yeniliyor mu diye de gerçekten şaşıracaksınız. Programın içinde gideceğimiz yerde hem balık ekmek yiyebiliyorsunuz hem de balık çorbasıyla güne başlıyorsunuz ve dilediğiniz balığı taze bir şekilde uygun fiyata yiyebiliyorsunuz. Beklemede kalın, benden söylemesi.

Ben sahilde çok güzel bir şekilde yürüyüşümü gerçekleştiriyordum. Hüseyin'e dedim ki dur. Bakar mısınız? Atıkların denizde yok olma sürelerini. Gerçekten çok uzun yıllar bu attığınız atıklar yok olmuyor sevgili seyirciler. O yüzden denize, karaya hiçbir şekilde çöp atmayın. Biraz önce anons çekerken ben çöp atmayın üyesinde bulunurken gene var. Lütfen çöplerinizi çöp kutusuna atınız. Ben yine bunu programlarda hemen hemen söylüyorum. Ya ben bu yazıyı görünce kendimi bir tuhaf hissediyorum. Ne münasebet diyorum yani bana böyle bir uyarı yapıyorlar. E bunu zaten biliyor olmamız gerekiyor değil mi? Bence kesinlikle. Görüyorsunuz değil mi bak gazete, attığınız gazete 3 ayda yok oluyor. Ciklet 5 yılda. Plastik 1000 yılda. Görüyor musunuz? O yüzden bu güzel ülkemizi koruyalım, sahip çıkalım. Sahilde Yeşilköy'de Florya'ya doğru yürürken hemen karşı tarafımda ne güzel değil mi teknelerin arasından yürüyoruz bu arada. Sanki Bodrum Yalıkavak'tayız. Değil mi Hüseyin? Ben böyle anons çekiyorum gittiğim hani güzel sahil yerlerinde. Böyle Ege Akdeniz benzetmesi yapıyorum. Yıldız abart abart abart diyorlar bana. Abartmıyorum. Gerçekten abartmıyorum. İstanbul'un içi olduğunu bilmeseniz şuraya bakar mısınız? Akdeniz ya da Ege sahili gibi burası. O kadar muhteşem. Yaşadığımız her yer çok güzel işte. Sahilde teknelerin sonunda şöyle yürüdüğümüz yerden Florya'ya doğru giderken bir çay bahçesi var.

var oturabileceğiniz. Hemen Hüseyin'in arka tarafında da yine birçok yer var. Bir şeyler yiyip içebileceğiniz, sadece balık değil et de yiyebileceğiniz, bütçenize göre birçok restoran var. Dilediğiniz yere, damak zevkinize ve bütçenize göre oturabilirsiniz. Yeşilköy gerçekten İstanbul'un en güzel semtlerinden biri bana göre açıkçası. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun? Ben de aynı şeyi düşünüyorum diyor Hüseyin. Üniversite yıllarımda fazlasıyla gelirdim Yeşilköy'e. Ara sokakları olsun, sahili olsun, işte yeme içme açısından olsun, hem oturulabilecek hem de fazlasıyla güzel vakit geçirilebilecek bir yer. Yazı ayrı güzel, kışı ayrı güzel. Kışın burada İstanbul'un iç tarafına doğru kar yağdığında buraya kar fazla tutmuyor. Neden? Sahil kesimi olduğu için. Boşuna demiyoruz Akdeniz, Ege sahili diye. Değil mi ama?

Çok güzel, sahilden ara sokağa girdik. Belki birçoğunuz Yeşilköy'de geliyorsunuz, vakit geçiriyorsunuz ve birazdan gezeceğimiz ara sokakları bilmiyorsunuz. Muhteşem bu arada karşımdaki yeşillikler olsun, sokak olsun sahilden gördüğümüz kadarıyla. İrem'i buraya yazacağına kalbine yazar mısın lütfen? Duvarları bence böyle kirletmeye hiç gerek olmadığını düşünüyorum. Bunu zaman zaman programlarda söylüyorum. Kamu spotu gibi açıklamalar yapmaktan sıkıldım programda. Siz de sıkıldınız mı bilmiyorum ama tarihi yerlere de bunu yapıyorsunuz. Yok İrem, yok seni seviyorum Ayşe, yok seni seviyorum Fatma. Seven sevdiğine, sevdiğinin yüzüne söylesin. Hüseyin de kafa sallayarak beni onaylıyor. Çünkü onaylanması gereken bir durum. Bu binayı çok güzel bir şekilde yapmışlar, sarmaşıklarla böyle bir güzel süslü. Yani İrem'i buraya yazmanın ne anlamı var? Ya da İrem kendi ismini yazdıysan buraya neden yazıyorsun? Lütfen seven sevdiğinin sevdiğini yüzüne söylesin. Böyle duvarları, tarihi yerler de olsun kirletmeyelim.

Kameraman arkadaşımız Hüseyin size çok güzel bir ev gösterdi. Şu anda bulunduğumuz sokağın adı Liman Sokak, Yeşilköy'de. Hemen sahilin üst kısmındaki sokak oluyor. Belki dediğim gibi birçoğunuz Yeşilköy'e geldi, Yeşilköy sahile geldi ama bu sokakları ilk kez görmüş olabilirsiniz. Ben de ilk kez geziyorum bu sokaklarda. Sahilde çok yürümüşlüğüm var. Diğer ara sokaklarda da fazlasıyla yürümüşlüğüm var ama ilk kez Liman Sokağı girdim. Burada Yeşilköy sahilde tarihi binalar evet fazlasıyla var, aralara serpiştirilmiş bir şekilde her ne kadar yanlarında yeni yapılmış binalar olsa da ama ara sokaklarda da böyle tarihi binalarla karşılaşmanız mümkün. Ben Liman Sokak'ta yürürken açıkçası yine abartma yıldız diyebilirsiniz. Kendimi Cunda'daymış gibi hissettim ya da Küçükköy'deymiş gibi hissettim. Burası da zaten bir sahil kasabası değil mi sizce? Bence öyle.

Kameraman arkadaşımız Hüseyin size sokağın adını gösterdi. Ama sokağın adı şu an Doktor Kalangoz Sokak değil. Sokağın adı şu anda Havan Sokak sevgili seyirciler. Buradan başlayıp şöyle yukarıya doğru devam ediyormuş. Eskiden bu sokak Doktor Kalangoz Sokak diye anılıyormuş. Yeşilköy'ün ünlü doktoru Kalangoz Serbesti Caddesi üzerindeki muayenehanesinde uzun yıllar hizmet vermiş. Ünü de doktorun ünü

de Yeşilköy sınırlarının dışına taşmış. 2007 yılında da vefat etmiş. Allah rahmet eylesin. Eskiden muayenehanesi buradaymış. Şu anda yok ama. Görmüş olduğunuz gibi yine çok güzel bir bina. Havan Sokak'ta, Yeşilköy'de.

çok güzel tarihi evler var. Yeşilköy ara sokakları, görmüş olduğunuz gibi çok güzel tarihi evler var. Beylerbeyi, sahilin hemen üst tarafında muhteşem tarihi evler var. Mutlaka İstanbul'da geziyorsanız ve meraklıysanız böyle tarihi evleri, anlattığım yerler gezi rotanızın içinde olsun. Şimdi herkes belirli yerlerde böyle tarihi evlerin önünde fotoğraf çektiriyor. Benim neden buralarda fotoğrafım olmasın, benim de olsun. Bakın tekrar söylüyorum, İstanbul'un içinde Yeşilköy'de gezdiğimizi söylemesek ve bu evlerin önünde anons çeksem, siz beni Cunda'da, Küçükköy'de ya da Ayvalık'ta zannedebilirsiniz. Yıldız, tekrar diyorum, abartma demeyin, abartmıyorum. İstanbul'un her bir noktası, her bir köşesi ayrı güzel ve o güzellikleri keşfetmek bence daha da güzel. O zaman veriyorum pozlarımı.

Osmanlı döneminde daha çok Rumların yaşadığı bir balıkçı mahallesiymiş. Yeşilköy o zamanlar Aziz Stefan adıyla anılıyormuş. Bakırköy'ün sınırları en geniş mahallesiymiş Yeşilköy. Yeşilyurt ve Florya arasında bulunuyor. İnci Çiçeği sokağında bir Ermeni kilisesinin, bir Ermeni ilkokulu ve ortaokulunun bulunduğunu da belirtmek isterim. Daha sonra Türkçeleştirilmiş ismi ve Yeşilköy ismini almış.

Çok güzel bir yol burası. Bu sokağın adı Bademli Sokak. İnci Çiçeği Sokağı da muhteşemdi. Yeşilköy'e gelirseniz mutlaka bu isimlerini verdiğim sokaklara uğramanızı tavsiye ediyorum. Havan Sokak, Liman Sokak, hemen sahilin üst taraflarında. Yine burası da fazlasıyla güzel. Tarihi eserlerin olduğu da bir sokakmış aynı zamanda sevgili seyirciler. Osmanlı döneminden kalan tarihi eserlerin olduğu da bir sokakmış. Şimdi biz Bademli Sokak'tan yürüyerek... Nereye gidiyoruz Hüseyin? Şöyle bir kahve içelim değil mi? Bir şeyler içelim artık, bir soluklanalım böyle birazcık. Sonrasında da balık yiyelim. Ha, Yeşilköy'e gelmişken sizi balık yedireceğim en güzel yerde. Dondurma da yedireceğim bu arada. Hüseyin de böyle yapıyor. Biz ekip olarak yemeği severiz. Şimdi Bademli Sokağın sol tarafında köşede tarihi bir çeşme var. Şu anda kullanılıyor. Onu da göstereceğim size. Yaklaşık 150 yıldan fazladır bu çeşmenin de burada olduğu söyleniyor.

Bademli Sokağın başında bulunan biraz önce bahsettiğim tarihi çeşmede bu sevgili seyirciler. Şu anda çeşme görmüş olduğunuz gibi çalışır vaziyette ama sizden rica ediyorum buraya geldiğiniz zaman suyu bu şekilde açık bırakmayın. Kullanımdan sonra aynen bu şekilde kapatın. Su önemli. Özellikle geçmişten günümüze böyle kalmış tarihi eserler daha da önemli. Burası Bademli Sokağın başı. Biz sol tarafa doğru gideceğiz. Osmanlı zamanından kalma. Hemen Köy Çeşmesi Sokağı'nın şöyle şurada ortasında da bir tünel olduğu söyleniyor. Onu da belirtmek istiyorum. Zaten biraz önce söylemiştim. Yeşilköy'de birçok tarihi eser bulunuyor diye. Şimdi biz Bademli Sokak'tan devam ediyoruz ve Yeşilköy'ü en güzel şekilde geziyoruz.

geçebileceğiniz yerler var. Ben burayı tercih ettim. Dışarıdan baktığınızda çok hoşuma gitti. Tarihi bir binanın altında çok güzel bir kafe. Buraya geldiğinizde sıcak soğuk içeceğinizi içebilirsiniz. Ben kahve söyledim, yanına da günlük tatlılarından söyledim. Birbirinden güzel tatlıları var. Ben bu tatlıyı tercih ettim. Haftanın 7 günü sabah 9'dan gece 3'e kadar açık. Yeşilköy'de İstasyon Caddesi'nde bu güzel kafe sevgili seyirciler. Yemek olmadığını belirtmek istiyorum ama aperatif yiyeceklerin olduğunu da belirtmek istiyorum. Kahvemi soğutmadan ve tatlımı da daha fazla bekletmeden ben başlıyorum yüksek müsaadenizle.

Tam kahvemin sonunu yudumlayıp kalkacaktım, bir içeriye baktım tatlım bittikten sonra. İçerisi de gerçekten muhteşem. Buraya geldiğiniz zaman havalar güzel olduğunda evet dışarıda oturabilirsiniz ama içeriği de size göstermeden gitmek istemedim bu güzel kafeden. İçerisi de gerçekten çok keyifli sevgili seyirciler. Arkadaşlarınızla ya da sevdiklerinizle buraya gelip bu köşede de oturabilirsiniz. Sağ tarafındaki köşede de, bu köşede de oturup ister ders çalışırsınız, ister kitabınızı okursunuz, isterseniz kahve eşliğinde keyifli sohbetlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Tekrar belirtmek gerekirse burası Yeşilköy'de İstasyon Caddesi'nde haftanın 7 günü sabah 9'dan gece 3'e kadar açık güzel bir kafe.

Kahvemi içtim, tatlımı yedim. Şimdi sizi Yeşilköy'de 1970 yılından bu yana hizmet veren dondurmacıya getirdim. Burası Yeşilköy'ün en bilinen, en meşhur dondurmacısı İstasyon Caddesi'nde. Şunu belirteyim, bulunduğumuz yerden Marmara'ya da yürüme mesafesi 5-6 dakika. Yani Marmara'yla çok kolay bir şekilde Yeşilköy'e gelebilirsiniz. Tatlı yediğim yer hemen şurasıydı. Karşısında da dondurmacı var. Birazdan dondurmamızı alıp sahile doğru gidip balığımızı da yiyeceğiz. Bence çok keyifli bir gün oluyor. İstanbul'un bir semti, bir ilçesi bizim programımıza sığacak kadar küçük olmadığı için ilerleyen bölümlerde Yeşilköy'e biz tekrar geleceğiz. Çünkü gerçekten Yeşilköy benim programa sığmayacak kadar büyük ve güzelliklerle dolu. Arka sokaklarında da fazlasıyla tarihi ev var. Yiyecek misin tatlının arkasından dondurma diyorsanız tabii ki yiyeceğim. Bu dondurmacının dondurmaları efsane. Hadi gelin.

Bu dondurmacı dışarıda da söylediğim gibi Yeşilköy'ün en eski dondurmacısı. Bir şubeleri daha var. O da biraz ileride sahilin hemen üst tarafında oluyor. Biz istasyon caddesindeyken bu şubelerine gelmeyi tercih ettik. İster külahta, ister kağıt elvanın arasında, isterseniz kapta tercih edebilirsiniz. Yaz kış açık bir dondurmacı. Mutlaka gelmenizi tavsiye ediyorum. 1970 yılından bugüne kadar hizmet veren ve gerçek meyvelerle dondurma yapılan bu dondurmacıya. Dondurmanın topunun fiyatı da gerçekten çok uygun sevgili seyirciler. Onu belirtmek istiyorum. Kiloyla alıp misafirliğe gidiyorsanız ya da evinize gidiyorsanız götürebilirsiniz. Dayanıyor, onu da belirteyim. Güzelce paket yapıyorlar, dayanıyor. Şeker hastaları için de burada dondurmanın olduğunu belirtmek istiyorum. Lifle zenginleştirilmiş ve şekeri azaltılmış dondurma da var. Yani şeker

hastaları da buraya gelerek afiyetle dondurma yiyebilirler diyelim ve 20'den fazla dondurma çeşidinin olduğu dolaptaki dondurmalara şöyle bakalım ne yesek ne yesek diye şöyle düşünüyorum. Limonlu olsun şöyle. Bence kapta olsun. Kaç top olsun? Bence limonlu olsun. 2 top dedi Hüseyin. 2 top olsun. Şöyle bakıyorum. Limonlu olsun. Karadut, vişne, fıstık, çilek, frambuaz, kestane, tahin. Hangi çeşitten damak zevkinize göre dondurma isterseniz bu dondurmacı da var. Sabah 9'dan gece 1'e kadar yaz aylarında hizmet veriyor. Kışın biraz daha erken kapanabiliyor. Kışın burada boza da var, boza severler için. Salep severler için salep de var. Hem de salebin içinde dondurma da var benden söylemesi. Yok sos istemiyorum, bence dondurma soslu yenmez. Dondurmanın tadını alabilmek için sossuz yenmesi daha güzel olur diye düşünüyorum ben, değil mi? Bütün dondurmacılar bence de diyor ama genelde gelenler sos tercih ediyor. Hüseyin'e soralım ve siz değerli izleyicilerimize soralım ekran karşısında. Sizler dondurmayı soslu mu sossuz mu tercih edersiniz? Hüseyin sen? Hüseyin de sossuz diyormuş. Beyefendi de buradaki sossuz dedi. Şimdi muz deneyelim. Gerçekten çok lezzetli. İstasyon Caddesi'ni geride bıraktım. Şimdi Yeşilyalı Sokağı'na girdim. Gölgeden gelmeye çalışıyorum ama böyle yürümeyeceğim. Şu an çok güzel bir mekan gördüm. Hüseyin de göstersin. Ne kadar güzel dekore etmişler değil mi Hüseyin? Evet dedi. Aslında çok bir şey yiyip içtik ama biraz önce biriyle karşılaştım. Burayı tarif etti galiba. San Sebastian'ın çok meşhur olduğunu söyledi. Burası dedi Hüseyin. San Sebastian varsa eğer bence burada bir San Sebastian'ın tadına bakalım. Şöyle ucundan. Anlata anlata bitiremedi biraz önce karşılaştığım hanımefendi. Bu arada mekan gerçekten çok güzel. İstasyon Caddesi'ne çıkıyor yanılmıyorsam mekanın bir diğer kapısı. Değil mi Hüseyin? Köşedeki mekan burası galiba. Evet dedi Hüseyin. Burada da yine güne sevdiklerinizle başlayıp günü sevdiklerinizle bitirebilirsiniz. Sosyal medya için de güzel bir görsel olur. Şimdi sosyal medyada yediğimizin, içtiğimizin yerlerine güzel fotoğraflarımız eşliğinde yayınlamak moda biliyorsunuz. Fikir oluyor aslında bence. Hani birini gördüğünüz zaman güzel fotoğraf çektirmiş bir mekanda, aa bu mekan neresi diyorsunuz, merak ediyorsunuz ve gitmek istiyorsunuz. Ben şikayetçi değilim açıkçası insanların fotoğraf yayınlamasından. Sen Hüseyin? Ben de şikayetçi değilim dedi. Şöyle mekanın bir de içine bakalım. Bakalım mı Hüseyin? Gelmişken bakalım. Hadi gelin. Şimdi oradan içeri girdim. Yeşilyalı Sokağı'ndan buraya geldim. Mekanın içi gerçekten çok güzel sevgili seyirciler. Burada güne kahvaltıyla başlayabilirsiniz. Öğle akşam yemeğinizi yiyebilirsiniz. Ya da sevdiklerinizle tatlı, aperatif bir şeyler yiyebilirsiniz. Soğuk sıcak içeceğinizi içebilirsiniz. Yeşilyalı Sokağı'ndan girdik bu mekana şuradan. Bir İstasyon Caddesi'nden çıktık. Gerçekten burası da çok keyifli bu arada. İster İstasyon Caddesi'ne çıkan kısımda oturun, ister Yeşilyalı Sokağı'nı gören kısımda oturun. Şimdi ben İstasyon Caddesi'ne bakan tarafta oturdum zaten. Bence o taraf daha ferah ve aydınlık. Yeşilyalı Sokağı'na bakan kısımda oturalım biz. Siz de bu arada bu güzel mekana şöyle bir göz atın.

Şimdi ben San Sebastian söyledim. Buranın gerçekten en güzel ve en meşhur tatlısı olduğunu anlattılar bana. Yıldız, bu kadar şeyi arka arka yiyor musun diye sorabilirsiniz. Hüseyin niye güldü? Evet yiyorum. Hüseyin de onaylıyor beni. Evet yiyorum gerçekten de. Neden yemeyeyim ki? O kadar güzel yapmışlar ki neden yemeyeyim? Şimdi çikolata sosunu ister siz döküyorsunuz, isterseniz dökmüyorsunuz. Burada kalıyor. Bazıları sade yemeği tercih ediyor çünkü. Yanına sağ olsun Mithat Bey bugün detay kameramızda. Hüseyin Bey gösterirse Mithat Bey'i. Mithat Bey benim için çay da söylemiş. E tabii ki tatlı, çaysız olmaz diyelim. Ve bana yemeden gitmeyin diye anlatılan San Sebastian'ı sosunu döküp tatlımızı yemeye başlayalım.

O kadar çok da çikolata sosu getirmişler ki çok merak ettim, soracağım. Normalde de böyle mi getiriliyor? Şimdi sen Sebastian Cheesecake'te benim şöyle bir şikayetim oluyor sevgili seyirciler. Genelde yanında çikolata sosu geliyor ama gerçekten bu kadar fazla gelmiyor. O yüzden sormak istedim. Çikolata sosu severler için bakın muhteşem. Ve gerçek çikolata, eritilmiş gerçek çikolata. Belçika çikolatasıymış, onu da belirteyim. Ve anlata anlata biraz önce Yeşilköylü bir hanımefendinin anlata anlata bitiremediği San Sebastian tatlısının tadına hemen bakayım.

sevgili seyirciler, abartmıyorum. O kadar güzel, o kadar hafif ki gerçekten anlatıldığı kadar varmış bu San Sebastian cheesecake. Şimdi ben San Sebastian'ımı yemeye devam edeceğim. Siz de mutlaka buraya gelip, tatlıları da fazlasıyla güzelmiş. Bence burada eğer bir San Sebastian cheesecake severseniz buraya gelip bu tatlının tadına mutlaka bakın. Burada arkadaşlarınızla keyifli bir şekilde sohbet edin derim ben. Çalışanları da fazlasıyla güler yüzlü. Haftanın 7 günü açık. Sabah 9'dan gece 2'ye kadar. Tabii ki müşteri kaçta giderse yaz kış o saatte kapatıyorlar diyelim. Ve sizi son kez bu güzel mekanla baş başa bırakıp sokak aralarından karşılayalım.

bu cadde gerçekten çok güzel durmuyor mu? Devamı daha da güzel bu arada sevgili seyirciler gerçekten de. Şöyle buradan bakmaya doyamadım. Yeşilliğine doğa, yani doğasına hayran olmamak elde değil gerçekten de Yeşilköy'ün. Hani bana gittiğimde gerçekten program içinde çok abart abart kelimesi de kullandım ama abartmıyorum. Bazı semtlerin, ilçelerin İstanbul'da İstanbul'la ilgisi yok. Aslında baktığınız zaman Yeşilköy'de İstanbul'un tam içinde, merkezinde bir yer. Kimine göre dışında olabilir ama tam bir sahil kasabası gibi değil mi? Ve balıkçıya geldik sonunda. Görüyor musunuz? Bak sahil kasabası gibi dışını masmaviye boyamışlar. Değil mi Hüseyin? Haydi yürü bakalım. Gidelim. Balıkçı abinin adı da Hüseyin bu arada. Onu da söyleyeyim. İki Hüseyin'in yanında bir dilek tutarız artık değil mi Hüseyin?

0: Bu arada şunu belirtmek istiyorum. Hemen Alişan Yedibaşlar Sokağı'na girdiğiniz zaman birazdan yemek yiyeceğimiz balıkçının karşısından, İstanbul Caddesi'nden hafta sonları orada böyle küçük küçük tezgahların açıldığını da belirtmek istiyorum. Bu yine yolda da, sahile çıkan bu yolda da burada küçük küçük alışveriş yapabileceğiniz tezgahların açıldığını da belirtmek istiyorum ve balık ekmek, midye dolma, balık çorbası ve Hüseyin abimiz. Nasılsın Hüseyin abi? İyiyim, sen nasılsın?
1: Çok iyiyim. Seni gördüm daha iyi.
0: Ben de vallahi seni gördüm, çok iyi oldum. Ben Hüseyin abiyi senelerdir tanırım. Hemen şöyle Hüseyin'cim, burayı bir dışarıdan görür müsün? Yeşilköy Balıkçı Barınağı'nın hemen üst tarafında bu balıkçı. Ben size program içinde anlattım. Ailenizle, sevdiklerinizle gelebilir, balığınızı yiyebilir ve burada Hüseyin abiyle ve eşi Gülcan ablayla keyifli sohbet edebilirsiniz. Yazın dışarıda oturabilirsiniz. Şöyle kameraman arkadaşımız Hüseyin gösteriyor sizlere. Kışın da hemen sağ tarafımda içeride oturabilirsiniz. Tam bir sahil kasabası Yeşilköy'e uygun dekoruyla bizleri bekliyor. Fiyatlarıyla, fazlasıyla makul bu balıkçı diyelim. Ve sizi burayla baş başa bırakıp siparişimizi verelim. Değil mi Hüseyin abi?

Et balık, kelle, bunlar yenir elle. Kibarlık olsun diye tabii ki balıklarımı çatalla bıçakla yemeyeceğim diyecektim. Bunda galiba kılçık yok ama çatalla bıçakla yiyeceğim. Normalde işte somon ya da kılçığı ayıklanmış balık çatalla bıçakla yenir. Ama diğer türlü kılçıklı balıkları böyle kibarlık olsun diye böyle böyle yemeye bence gerek yok. Siz ne düşünüyorsunuz kameraman arkadaşlarım? Aynen öyle. İşte pirzola geliyor. Çatalla bıçakla ayırmaya çalışıyorlar. Neden? Gayet kanat da öyle, tavuk kanat. Yani elle yenebilir. Ya bence hiç gerek yok şov yapmaya. Ben öyle düşünüyorum. O yüzden şimdi bu balık çatalla bıçakla yenilebilecek bir balık olduğu için şu anda bunu çatalla bıçakla yiyeceğim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi de tek kişilik salatam var. Tabii ki damak zevkinize göre diğer balık çeşitlerini de söyleyebilirsiniz burada. Önce bir şöyle salatayı limonlayalım, değil mi? Hüseyin, güzel peynir de rendelemişler.

Şunu belirteyim, Yeşilköy'de yiyebileceğiniz en uygun fiyatlı balık lokantası burası. Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum bu arada. Hüseyin abiye de geldiğiniz zaman mutlaka selamımı iletin kendisine. Salatayla başlayacağım. Çünkü çok güzel görünüyordu açıkçası.

Tabii ki balığımı yemeye, salatamı yemeye devam edeceğim. Ama Hüseyin ve Mithat diyor ki bize ayrılan sürenin sonuna geldik. O zaman kapatalım programı, ondan sonra devam edelim değil mi sevgili seyirciler? Bence bugün gerçekten çok keyifli bir gün geçirdik. Yani ben öyle olduğunu düşünüyorum. Ben de sizlerle beraber Yeşilköy'de girmediğim sokaklara girdim ve görmediğim yerleri gördüm. Ki senelerdir, 25 senedir İstanbul'dayım. 25 seneden fazladır. Yeşilköy'e o kadar gelirim ama o sokaklara...

Çiçeği Sokağı olsun, Liman Sokağı olsun. Gerçekten ilk kez giriyorum. Soralım İstanbul'da benim gibi yaşayanlara. Sizler daha önce Yeşilköy'e gelip girdiniz mi o sokaklara? Hayır dediler. Sizler de benim bugün yaptıklarımı yapabilirsiniz. Benim uğradığım yerlerde sizler de gününüzü geçirebilirsiniz. E o zaman amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olan ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ona da üzülmeyin. Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum. Hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza, hayat size gülmese de dibine kadar gülün, göz kenarlarınız kırışsın. Kendinize iyi bakın. TV4 ekranlarından ayrılmayın. Öpüyorum efendim hepinizi. Hoşça kalın.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
5: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Her katı katı, bambaşka tadı. Her katı katı, Volcano.
7: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
8: Platin, Ağustos ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. 2030'a doğru Türk turizminin değer haritası. 60 duayenden küresel rekabette öne geçirecek yol haritası. Türkiye'nin turizmde büyüme stratejileri. Türkiye'de turizmin yeni değer haritası. Platin, Ağustos sayısı tüm bayilerde.
9: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Can.
1: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
2: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.

0: favori sitendekini bile.
1: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
2: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
3: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
4: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
6: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ağustos sayısıyla yayında. Türk Deniz Kuvvetleri'nde modernizasyon ve yeni tersane stratejisi. Savunmada yeni dönem. Katsa ve ötesi. Mavi imtihan. Çeşme ve Navarin. Motorda bağımsızlık yolu. Kristal, Örs ve Dilek. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
7: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
8: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
1: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
4: Ama ne otel?
5: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
5: Gerçekten mi? Kanıtla.
6: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
4: Favori sitendekini bile.
6: Aynı otel. Yarı fiyatına.
4: Trivago'ya bakmamış.
5: Trivago'ya bakmadım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: TV4'ten ve Bil Bilebilirsen yarışmasından herkese merhaba sevgili izleyenler. Ben Can Yıldız. Bugün neredeyiz? Bugün İstanbul Bakırköy'deyiz. Bakırköy'de şanslı yarışmacılarımızla birlikte yarışacağız. Bakalım bugünün şanslı isimleri kimler olacak? Ben de çok merak ediyorum diyelim efendim. Unutmayın ki ben İstanbul ve Türkiye'nin her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim. Ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. O zaman hazırsanız Bil Bilebilirsen başlıyor. Evet, merhabalar, hoş geldiniz.
1: Merhaba, nasılsınız?
0: İyiyim, sizler nasılsınız?
1: Sağ olun.
0: Rakibinize geçelim, bir de ona soralım.
1: Buyurun.
0: Peki. Sizler de hoş geldiniz efendim.
2: Hoş buldum, merhaba.
0: Nasılsınız, iyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkür ederim. Sizleri
0: siz? Tanıyalım, çok teşekkür ederim ben
2: Sema
0: de.
2: Ben. Hı-hı. Eşim tamam. Umut, bu kadar.
0: Bu kadar mı Sema Hanım?
2: Bu kadar.
0: Kaç yaşındasınız, ne iş yapıyorsunuz?
2: 30 yaşındayım. Serbest meslekle uğraşıyorum.
0: Serbest meslekle
2: turizm.
0: Serbest meslek, evet. Turizm. Evet. Serbestten turizm. Peki.
2: Evet.
0: Turizm işiyle uğraşıyorsunuz. Hı-hı. Eşiniz de katıldınız, rakibiniz
2: evet.
0: Bugün. Eşiniz. Geçeceğim. Size tekrardan geleceğim. Hemen rakibinize geçmek istiyorum. Evet.
1: Merhaba Umutcan. Ben de aynı sektördeyim, turizmdeyim. Hı-hı. 29 yaşındayım ben de.
0: Hı-hı. Bu kadar mı?
1: Bu kadar.
0: Nerelisin?
1: Ankaralıyım.
0: Ankaralısı.
1: Evet. Yani 3-4 senedir de buradayım İstanbul'da.
0: 3-4 aydır İstanbul'da.
1: 4 sene.
0: Ha, 4 sene evet, pardon evet. Yanlış anladım. Efendim sizler şu andan itibaren rakipsiniz ve en fazla soruya doğru cevap verenle birlikte bir üst etaba geçeceğim. Yani bu etapta birinizden biri elenirken birinizden biri kazanmış olacak diyelim. Ben şöyle bir mikrofonumu Sema Hanım'a yönlendirmek istiyorum.
2: Tamam.
0: Efendim sizce kim kazanır?
2: Umut kazanır herhalde.
0: Umut mu kazanır?
2: Evet.
0: Ama bu nasıl yani, bir rekabet böyle? Bir iddialı mı sizden?
2: Tamam ben kazanırım o zaman ne diyeyim.
0: Siz kazanırsınız.
2: Evet ben
0: kazanırım. Rakibin şansı var mı?
2: Yok.
0: Yok.
2: Yok.
0: Güzel iddialar geldi. Hemen rakibe geçmek istiyorum. Umutcan abi.
1: Merhaba abi.
0: Merhaba abi. Sana öyle bir iddialar geldi. Kazanamayacağına dair iddialar var. Ne diyorsun? Sence?
1: İyi olan kazansın abi.
0: İyi olan kazansın. Diyorsun. Şimdi hazırsanız ben ilk soruma başlamak istiyorum. Butonlara basmayı unutmayalım. Daha sonra ben sizin tanışma hikayenize geleceğim. Onlar da birazdan yarışmadan sonra diyelim. Evet efendim ilk sorum geliyor. Güneşin doğduğu yön hangisidir?
1: Doğu.
0: Tek ses geldi.
1: Doğu.
0: Doğu. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Umutcan Bey'e göndermiş olalım. 1-0'lık bir puan tablomuza rakibi bile alkışlıyor çünkü. O kadar kolay, o kadar
2: evet,
0: güzel bir soru geldi
2: evet,
0: ki.
2: Evet.
0: Siz basamadınız.
2: Evet.
0: Geç kaldınız.
2: Geç
0: olsun,
2: kaldım.
0: Sağlık olsun diyelim. Efendim gelelim ikinci sorumuza. Güneşin batış yönü falan diyormuş. Efendim, bateri çalmak için kullanılan tahta çubuklara ne isim verilir? Çift ses geldi.
2: Trompet miydi?
0: Efendim?
2: Trompet.
0: Yanlış yapam.
2: Değil değil mi? Bir dakika ya.
0: Şöyle ya. Çubukların ismi.
2: Trompet
0: geçiyorum.
2: Başka bir şeydi değil mi ya? Çubukların ismi neydi ya?
0: Neydi? Ben de size soruyorum.
2: Ben trompet sandım o yüzden bastım.
0: Değil, o zaman geçiyorum rakibe.
1: Bilmiyorum ben de. emin değilim yok.
0: Ya bir daha geçtim rakibe. Bir düşünün. Neydi o çubukların
2: baterinin ismi? Baterinin çubuğunun ismi.
0: Evet yani aslında böyle bir ne olabilir?
2: Ne olabilir?
0: Tek ses geldi.
1: Tokmak değil değil mi?
0: Tokmak.
1: Davul. Davul.
0: O davul için.
1: Bir şey sandım.
0: Neydi?
2: Yok.
0: Bilemiyorsanız pas diyebilirsiniz bu soru için. Pas mı?
1: Pas. Sizden pas. Pas. Evet. Benden pas.
0: Umutcan Bey'den bir pas geldi. Anlamadım. Neyi anlamadınız?
2: Anlamadım.
0: Kopya
2: işte
0: çekmeyin.
2: Öyle. Hayır.
0: Kopya çekmedim.
2: Yok.
0: Yakalarım.
2: Tamam.
0: Efendim. Pas mı?
2: Pardon, pas.
0: Pas, peki. İki taraftan da pas geldiğine göre cevabı açıklayabilirim. Baget olacaktı. Biliyor muydunuz?
2: Biliyordum ya.
0: Dilimin ucundaydı.
1: Ben bilmiyordum.
0: Peki. Efendim, ikinci sorumuzu pas dedik ve ikinci sorumuzu geçiyoruz. Gelelim üçüncü sorumuza. Keçi yavrusuna ne ad verilir? Tek ses geldi.
1: Oğlak değil, yok.
0: Değil mi?
1: Oğlak.
0: Oğlak doğru cevap. Hocamın alkışlarını ben göndermek istiyorum efendim. 2-0'lık bir puan tablomuz var. Bir sorumuzu pas dedik. Siz bilmiyor muydunuz Sema Hanım?
2: Yok. Hep karıştırıyorum ben.
0: Peki. Peki gelelim artık dördüncü sorumuza. Çiniciliği ile ünlü Emet, Dumlupınar, Tavşanlı, Simav ilçelerinin de bağlı dedim. Kestim. Çipses.
2: Kütahya.
0: Kütahya doğru cevap ama soruyu da tamamlamam gerekiyor efendim. Çiniciliği ile ünlü Emet, Dumlupınar, Tavşanlı, Simav ilçelerinin de bağlı olduğu ilimiz hangisidir? Efendim Kütahya doğru cevaptı. Kocaman alkışlarımızı göndermiş olalım Sema Hanım'a. Kaça kaç olduk? 2-1'iz. Kocaman bir kalp gönderdiniz eşinize.
1: Evet.
0: Çok
1: seviyorum. Çok seviyorum tabii.
0: Nasıl tanıştınız peki? Kısaca bir alalım sizden.
1: Bir tur esnasında tanıştık.
0: Yine bir turizm.
1: Turizmde çalışırken tanıştık aslında. Aha, 2,5 sene önce. İki farklı otobüsün, iki farklı rehberleriydik. O şekilde.
0: O şekilde tanıştık.

0: Peki, nasıl oldu? Önce kim konuşmak istedi? İlk hamle kimden geldi?
1: Aslında aynı anda diyebiliriz ya.
0: İlk görüşte aşk mı yoksa?
1: Evet, galiba.
2: Sonra bu evliliğe kadar gitti.
1: Gitti.
0: Ne çok kadar güzel diyelim. Allah birlikteliğinizin devamını erdirsin. Efendim, ikiye birlik bir puan tablomuz var. Beşinci sorumuzdayız. Sorumuz geliyor. Davul zurna eşliğinde el ele tutuşarak ya da kol kola girilerek topluca oynanan Türk halk oyununun adı nedir? Çift ses geldi.
1: Halay.
0: Halay. Doğru cevap. Hocamın alkışlarımızı Sema Hanım'a göndermek istiyorum. Efendim, şu anda ikiye ikilik bir beraberliğimiz söz konusu. Fakat bir sorumuza pas dediğimiz için altıncı sorumuza gidiyoruz ve bu beraberliği bozmak için son sorumuza yarışıyoruz. Futbol karşılaşmasında bir futbolcu çift sarı kart görürse ne olur? Çift ses geldi.
1: Kırmızı kart.
0: Kırmızı kart. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Sema Hanım'a göndermek istiyorum. Abi ne oldu?
3: Tebrik ederim. Ya basıyorum da.
0: Sema Hanım sizden daha çok bozuk.
3: Kol bozuk.
0: Evet, Sema Hanım sizden önce davrandı ve kırmızı kart diyerek size bir kırmızı kartı çekti sordu şu anda.
3: Sağ olsun.
0: Bizlere bir şeyler söylemek ister misiniz?
3: Çok teşekkür ediyorum. Başarılar dilerim sevgili eşime. Başarıların devamını diliyorum.
0: Sağ olun. Size kolay gelsin. Efendim, bizler Sema Hanım'la birlikte bir üst etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Sema Hanım'la birlikte ikinci etaptayız. Sema Hanım, eşinizi yani rakibinizi 3-2'lik galibiyetle elediniz, kırmızı kartı gösterdiniz. Neler söylemek istersiniz? Düşüncelerinizi alalım.
1: Ben tam tersini söylemiştim aslında ama güzel oldu, iyi oldu.
0: Peki hep iddialaşır mısınız? Aranızda böyle iddialaşmalar olur mu?
1: Yani çok olmaz aslında.
0: Peki olduğu zaman kim kazanır?
1: Çok nadir.
0: Genelde?
1: Ben.
0: Siz kazanırsınız. Burada da bunun bir örneğini görmüş olduk diyebiliriz. Efendim, evet. Bu etabımızda 3 adet sorumuz var ve bunlardan bazıları boşluk doldurmalı. Atasözlerimiz olacak, tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz olacak, bilmecelerimiz olacak bizi çocukluğa götüren. Hazırsanız ben başlamak istiyorum. Bu arada şu hatırlatmayı da yapmak istiyorum. Her sorumuzun efendim toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyelim. Hazırsan başlayalım.
1: Hazırım.
0: Ne kadar hazırsın?
1: Çok hazırım.
0: Böyle sen çok da hazır değilmişsin gibi duruyorsun ama.
1: Yani biraz heyecanlıyım.
0: Heyecanlısın. Hı-hı. Bunu heyecanla veriyorum o zaman. Efendim ilk sorum geliyor. İlk sorumuz bir bilmece. Küçük kara kutu içinde insan dolu. Süren başladı. Eski bir cihazdan düşünebilirsin bunu. Ne olabilir bu? Teknolojik bir alettir.
1: Tamam. Radyo mu?
0: Ne? Radyodan sonrası süremiz dolmak üzere.
1: Televizyon.
0: Televizyon doğru.
1: Kara kutu değil mi?
0: Televizyon doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Sema Hanım'a göndermiş olalım. Ve Sema Hanım bu şekilde ilk sorumuzun ödülünü de kazanmış oldu efendim. Evet, gelelim ikinci sorumuza. Bir şarkı sözümüz geliyor. Nasıldır şarkılarınız?
1: İyidir.
0: İyi midir? Yani
1: iyidir.
0: O zaman sorum gelsin efendim. Gözlerim kapıda, kulağım seste. Bir gelebilsen ah, bir gelebilsen. Bu nasıl bir nokta nokta, bu nasıl bir aşk? Bir bilebilsen
1: sevda
0: ah.
1: Mı?
0: Efendim?
1: Sevda.
0: Sevda. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı tekrardan Sema Hanım'a göndermiş olalım. Ve bu şarkıyı da Sema Hanım'dan duymak istiyoruz efendim.
1: Neyi?
0: Şarkıyı.
1: Hayır, söyleyemem.
0: Bence söylersiniz.
1: Yok, söyleyemem.
0: Yok mu?
1: Utanırım.
0: Utanacak bir şey yok. Biz bizeyiz. Burada kim izliyor ki bizi şu anda?
1: Hayır, hayır. Yok. Gerçekten söyleme.
0: Gözlerim kapıda, kulağım.
1: Hayır.
0: Evet, peki efendim, ben bir puan kırdım şu anda burada.
1: Ya.
0: Evet, ikinci sorumuzun ödülünü de bu şekilde yarışmacımız kazanmış oldu. Gelelim bu etabımızın son sorusuna. Aceleyle yürüyen nokta nokta kalır. Bu bir atasözü.
1: Aceleyle yürüyen
0: nokta nokta kalır.
1: Ne, geç kalır yani?
0: Geç kalır, değiştirin efendim. Neydi? Süremiz dolmak üzere.
1: Aceleyle
0: yürüyen
1: ne kalır?
0: Süremiz doldu. Aceleyle yürüyen yolda kalır.
1: Ay evet.
0: Hiç aklınıza gelmedi.
1: Hayır, gelmedi.
0: Olsun, sağlık olsun diyelim. Yine iki sorumuzun ödülünü ben şarkı söylememenize rağmen vermek istiyorum.
1: Teşekkür ederim.
0: Güle güle, güzel günlerde harcamanız dileğiyle efendim. Bizlere bir şeyler söylemek ister misiniz?
1: Çok teşekkür ederim. Keyifli günler.

0: diliyorum size. Bizler iyi yayınlar ederiz. Diliyorum.
1: Hoşçakalın efendim. Evet, merhabalar, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Sefalar getirdiniz derim efendim.
3: Hoş bulduk, hoş bulduk.
1: Sizleri tanıyabilir miyiz?
3: Sağ ol. İsmim Nesin Ayvalı. Rakibim ne? Kuzen oluyoruz. Ben İki Ankara'da. Evet, Ankara'da yaşıyorum. Buraya arada bir böyle gezmeye geliyorum. Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum.
1: Hadi bakalım. Hoş geldiniz sefalar.
3: Hoş bulduk, teşekkürler.
1: Getirdiniz derim, hemen kuzeninize yani rakibinize dönmek istiyorum efendim. Sizleri tanıyalım.
2: Pınar Biner, Silivri'de yaşıyorum. Kuzenime başarılar diliyorum.
1: Peki, sizler şu andan itibaren rakipsiniz. En fazla soruya doğru cevap verenle birlikte bir üst etaba geçeceğiz. Şimdi sizce bu kuzenler arasında kim kazanır? Mesela
3: ben kazanırım diyeceğim ama kuzen bu yarışmalarda gayet iyi.
1: İyi midir?
3: Evet.
1: Ama yine de sizden bir üstü alalım efendim.
3: Evet, ben kazanacağım.
1: Hadi bakalım, inşallah siz kazanırsınız diyelim. İnşallah. Size geçelim.
2: Bilmiyorum yani, evde yaptığımız gibi olmuyor yarışmalar. Heyecan var. Mikrofon heyecanı daha farklı. İnşallah.
1: O zaman inşallah da siz kazanırsınız i̇nşallah. Diyelim. İyi olan kazansın diyerek ben ilk sorumla başlamak istiyorum. Kurallarımızı zaten biliyorsunuz efendim. Hazırsanız ilk sorum geliyor. Hastalanmak anlamına gelen deyim hangisidir? Şifayı butona basmadan cevaplamayalım.
2: Şifayı kapmak.
1: Tek ses geldi.
3: Şifayı kapmak.
1: Şifayı kapmak. Doğru cevap hocamın alkışlarımızı göndermiş olalım hanımefendi efendim. 1-0'lık bir puan tablomuz var şu anda. Gelelim ikinci sorumuza. Butona basmadan cevap veremiyoruz. Verseniz de kabul olmuyor. O yüzden butonlara basmayı unutmayın. Tabii ki de efendim. Bir yılın kaç ayında en az 28 gün vardır? Çift ses geldi.
2: Bir ayında var. Şubat
1: ayında. Bir ayında var. Kaç ayında? Bir ayında mı var?
2: Bir ayında 28. Özür dilerim. 12 ayında 28 gün
1: 12
2: var.
1: 12 ayı. Doğru cevap 12 olacaktı efendim. Hocamın alkışlarımızı tekrardan göndermiş olalım. Bire birlik bir puan tablomuz var. Gelelim üçüncü sorumuza. Ağabey, kardeş, akraba anlamında kullanılan gakkoş kelimesi hangi ilimizde özdeşleşmiştir? Tek ses geldi.
3: Elazığ.
1: Elazığ. Doğru cevap efendim. Hocamın alkışlarımızı ben göndermek istiyorum. 2'ye birlik bir puan tablomuz var. Elazığ'da çok gakkoş derler. Hele gakkoş evet, kalk evet, direkt, evet. Hele gakkoş gel. Siz nerelisiniz?
3: Çok Amasyalıyız.
1: Amasya. Siz kuzen olduğunuz için size Amasya
2: evet,
1: olması
2: evet,
1: lazım.
2: Evet.
1: Efendim, 2'ye birlik bir puan tablomuz var. Gelelim artık 4. sorumuza. Vahşi hayvanları yerinde görmek için özel donanımlı araçlarla yapılan aktiviteye dedik Safari. Çift sesleri.
2: Safari.
1: Safari. Doğru cevap ne ad verilir olacak? Safari doğru cevap. Kaça kaç olduk? 2-2 olduk. Şimdi bu soruya hanginiz doğru cevabı verirse yani son soruma o yarışmacım bu etabın kazananı olacak ve diğer yarışmacım maalesef elenmiş olacak. Gelelim sorumuza. Çeşitli sebze ve meyvelerin tuzlu asitli çözeltide bir süre bekletilerek dedik.
2: Turşu.
1: Efendim? Turşu. Doğru cevap.
3: Biz
1: kaldı. Yanlış cevap da verebilirdi. O iş işte, tamamen evet. Kuzeninize ait yani tamam. Rakibinize ait. 3-2'lik bir puan evet. Tablomuz var sevgili izleyenler maalesef.
3: Evet. Sizleri tebrik ediyorum kuzenim.
1: Kullanmak durumundayız.
3: Başarılar diliyorum tekrar. Çok güzel bir ambiyanstı. Mutlu oldum. Kolay gelsin.
1: Çok teşekkür ederiz efendim. İsminizi tekrarlayabilir misiniz?
2: Pınar.
1: Evet efendim bizler Pınar Hanım'la birlikte ikinci etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Pınar Hanım'la birlikte artık ikinci etaptayız. Pınar Hanım, kuzeninizi yani rakibinizi 3-2'lik galibiyetle yendiniz. Neler söylemek istersiniz?
2: Bir şey diyemedim. İnşallah bu etabı da kazanırım.
1: Bu etap için ne hissediyorsunuz, neler düşünüyorsunuz?
2: Heyecanlıyım. Hı-hı. İnşallah güzel geçer.
1: İnşallah diyelim. Efendim, bu etabımızda 3 adet sorumuz var ve bunlardan bazıları boşluk doldurmalı olacak. Atasözlerimiz, deyimlerimiz, bilmecelerimiz, hatta tamamlamamız gereken şarkı sözlerimizden oluşuyor efendim bu etap. Her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyelim. Efendim hazırsanız ben ilk sorumla başlamak istiyorum. Hazır mıyız?
2: Hazırım.
1: İlk sorumuz bir bilmece sorum geliyor efendim. Ne kanı var ne canı, beş tanedir parmağı. Süremiz başladı.
2: At, örümcek.
1: Yok, örümceğin kanı yok mudur? Süremiz başladı.
2: El.
1: Efendim el mi? El.
2: El.
1: El.
2: Eldiven.
1: Eldiven. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Pınar Hanım'a göndermiş olalım be. İlk sorumuzun ödülünü de Pınar Hanım bu şekilde kazanmış oldu. Gelelim ikinci sorumuza. İkinci sorumuz bir şarkı sözü. Nasıldır şarkılarla aranız?
2: Yani iyidir de bilemiyorum.
1: İyidir son de.
2: Yenileri bilmiyorum çok.
1: Yani çok da yeni bir şarkı gelmiyor şu anda size. Hemen sorumuz gelsin. Hıçkırık tuttu beni, tuttu da kuruttu beni. Seni gidi nokta nokta kızı, gitti de unuttu beni.
2: Zalimin kızı.
1: Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Pınar Hanım'a göndermiş olalım. Ve bu şarkıyı da Pınar Hanım'dan ufak da olsa duymak isteriz. Nasıldı?
2: Hıçkırık tuttu beni, tuttu da kuruttu beni.
1: Seni gidi
2: zalimin kızı, gitti de unuttu beni.
1: Kocaman alkışlarımızı Pınar Hanım'a göndermiş olalım. Ve ikinci sorumuzu da ödülü kazanarak geçmiş olduk. Gelelim artık ikinci etabımızın son sorusu olan soruya. İstediğini söyleyen nokta nokta işitir.
2: İstediğini söyleyen istemediğini işitir.
1: İstediğini söyleyen istemediğini işitir. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımı ben tekrardan Pınar Hanım'a göndermek istiyorum. 3'te 3 yaptık. İkinci etabımızın bütün sorularına doğru cevabı vererek ödülümüzü, bu etaptaki ödülümüzü kazanmış oldunuz.
2: Teşekkür ederim.
1: İsterseniz bu ödül sizde kalmak şartı ile bir üst etaba daha fazla kazanmak için geçebiliriz. Tamam mı? Devam mı?
2: Bende kalacak ama.
1: Sizde kalacak. Almıyoruz. Söz. Geçebilir. Bir bilebilirsen sözü.
2: Geçebilirim.
1: Geçelim mi? Geçelim. O zaman ben şöyle vereyim. Efendim bizler Pınar Hanım'la birlikte 3. etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Pınar Hanım'la birlikte artık 3. etaptayız. Pınar Hanım 2 etabı da çok başarılı şekilde cevaplarını doğru cevaplar vererek 3. etaba gelmeye hak kazandınız. Neler söylemek istersiniz? Düşüncelerinizi alalım.
2: İnşallah iyi geçer bu bölümde de. Kazanırız.
1: Ne hissediyorsunuz öncelikle?
2: Heyecanlıyım.
1: Heyecanlısınız. Heyecan çok güzel bir şey.
2: Evet.
1: Ama çok fazlası da zarar verebilir çünkü evet. Yanlış cevabı verdirebilir bize. O yüzden heyecanımızı kontrol etmemiz de gerekiyor sevgili izleyenler. Bu etabımızda sizleri elimdeki zarflardan sorular bekliyor. Elimde hayvanlar aleminden sorularım var, Yeşilçam'dan var ve gastronomiden var. Size bu etapta hangi konuda soru soralım?
2: Gastronomi.
1: Gastronomi. İyi misinizdir?
2: Birazcık.
1: O zaman ben birazcık iyi olduğunuz konudan şöyle zarfımı açıyorum ve bakıyorum. Bakalım bu etapta Pınar Hanım'ı nasıl sorular bekliyor efendim. Efendim bizden bu etapta bir joker hakkı kazandınız. Takıldığınız bir soruda veya cevaplayamadığınız bir soruda burada bizi izleyen seyircilerimizden herhangi birine danışabilirsiniz. Ya da telefonla arama hakkınızı kullanarak yardım alabilirsiniz diyelim ve cevapları verirken eminim demeniz bizler için yeterli olacaktır. Hazırsanız başlayabiliriz.
2: Başlayalım.
1: Başlayalım mı? Çeviç ve bamya çorbası hangi ilimizde özgü lezzetlerdir?
2: Amasya, eminim.
1: Emin misiniz?
2: Eminim.
1: Peki. Çeviç ve bamya çorbası hangi ilimize özgü lezzetlerdir diye sorduk. Amasya cevabı geldi. Acaba Amasya doğru cevap mı? Nereliydiniz?
2: Amasya.
1: Amasya dediniz. Efendim Amasya maalesef yanlış cevap. Cevabımız Konya olacaktı. Demek ki sizden önce patenti Konya almış.
2: Olabilir.
1: Geç kalmış Amasya.
2: Ama esas Amasya yani.
1: Patenti alana göre bakıyoruz ama olsun, sağlık olsun diyelim. Efendim yine biz ikinci etaptaki kazandığınız ödülü sizlere geri verelim.
2: Peki.
1: Güle güle, güzel günlerde kullanmanız dileğiyle bizlere bir şeyler söylemek ister misiniz?
2: Başarılar diliyorum. Çok güzel bir program oldu. Teşekkür ederiz.
1: Bizler teşekkür ederiz. Hoşça kalın efendim.
2: İyi çalışmalar sizlere. Çok teşekkür ederim.

0: Efendim hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Sefalar getirdiniz diyelim.
2: Hoş bulduk.
0: Seni tanıyabilir miyiz?
2: Adım Bilgin Kartal, 18 yaşındayım.
0: Bilgin Kartal, hoş geldin Bilgin.
2: Hoş bulduk.
0: 18 yaşındasın,
2: evet.
0: Okuyorsun.
2: Evet.
0: Bitti mi artık okul?
2: Yok, bitmedi. Lise son sınıf. Sakarya'da yaşıyorum.
0: Sakaryalı mısın?
2: Evet, aynen.
0: O kadar.
2: O kadar.
0: Bu kadar.
2: Bu kadar, yeter.
0: O zaman rakibine geçiyorum.
2: Evet.
0: Haydi bakalım. Efendim, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Sizleri tanıyalım.
1: Bilden Küçük.

0: Eren'le birlikte bir üst etaba geçeceğim. O yüzden sizlerden bir iddia almam gerekiyor.
1: Nasıl bir iddia bu?
2: Sence kim kazanır mesela?
1: Sen bence belki kazanabilir diye rakibim düşünüyorum. Bilemiyorum. Ha. Emin değilim. Hı-hı. Ama güveniyorum.
2: Kendine güveniyorsun
1: tabii,
2: yani.
1: Tabii,
2: güvenin sonsuz.
1: Olduğu kadar aynen.
2: Peki. O zaman bir Vildan Hanım'a soralım. Sizce kim kazanır?
3: Efendim?
2: Sizce kim kazanır?
3: Bana bir kim takıldı? Anlamayayım ki söyle. Biraz da gülün ya.
2: Gülelim efendim.
3: Evet.
2: Sizce kim kazanır? Siz mi kazanırsınız? Rakibiniz mi kazanır? Ha.
3: Ben kazanacağım.
2: Emin misiniz?
3: Eminim gibi.
2: Eminsiniz
3: emin
2: gibi.
3: Gibi.
2: Peki o zaman hazırsanız ben ilk hazır sorumla çocuğum. Başlamak istiyorum. Sorum hazır. Geliyor efendim. Tren durağına ne denir? Çift ses geldi. Çift ses kimdeydi? Çift ses. Ne denir?
3: Tren.
2: Tren.
3: İstasyon mu diyorsun?
2: Evet.
3: Evet.
2: Ne denir?
3: İstasyon.
2: Tren durağına ne denir?
3: Ha, tren durağına.
2: Az önceki cevabınızı alsak.
3: Tren durağına istasyon biliyorum.
2: İstasyon. Ben. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Vildan Hanım'a göndermiş olalım. 1-0'lık bir puan tablomuz var.
1: Tebrik ediyorum.
2: Hani çok emindin. Yok. Ne oldu? İlk soruda daha falso yani verdin.
1: Devam edelim.
2: Ne edelim bakalım efendim. 1-0'lık bir puan tablomuz var. Gelelim ikinci sorumuza. Kırılma, çatlama, yıkılma gibi zararlara genel olarak ne ad verilir? Tek ses geldi.
1: Telef olma.
2: Telef olma değil. Yanlış cevap gelelim.
3: Ne diyor?
2: Soru, o yanlış cevap.
3: Soruyu verdi. Söyle, ben unuttum.
2: Unuttun mu? Hemen okuyayım sana soruyu. Kırılma, çatlama, yıkılma gibi zararlara genel olarak ne ad verilir?
3: Harabe.
2: Ne denir? Sizlerimiz geçiyor. Rakibe geçeceğim bak.
3: Harabe.
2: Harabe değil. Onun bir, ne oldu? Ne aldı denir? Bina ne aldı?
3: Ha, hasar.
2: Hasar. Doğru cevap. 2-0'lık bir puan tablomuz var. Gelelim 3. sorumuza. Deniz üstü köpürür türküsü hangi ilimize aittir?
1: İzmir.
2: Yaklaştın ama yanlış cevap.
3: Deniz üstü köpürür.
2: Nasıldı o türkü?
3: Karadeniz.
2: Karadeniz. Bölge değil, şehir. Deniz üstü köpürür.
3: Ha, ya Sinop ya Trabzon.
2: İkisi de yanlış cevap.
1: Manisa.
2: Sayacak mıyız biz böyle hep? Biliyor musun türküyü?
1: Tam olarak bilmiyorum.
2: Bildiğin kadarıyla bize bir söylesene.
1: Deniz üstü köpürür o kadar biliyorum.
2: Ama şu oku bir onu bize.
3: Giresun.
2: Biz Giresun mu?
3: Orada çok
2: söyledik. Yok, Giresun değil.
3: Değil. Ben Karadeniz'de biliyorum ben ama.
2: Karadeniz değil.
1: Yeniden cevap verebilir miyim şimdi?
2: Hadi ver bakalım.
1: Aydın.
2: Doğru cevap mı? Yanlış cevap. Arkadaşlar isterseniz pas diyelim bu şeye.
3: Pas.
2: Pas mı?
1: Pas. Şimdi pas mı diyebilirim, cevap hakkım var mı?
2: Var hadi ver.
1: Muğla
2: doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı göndermiş olalım. Evet, gelelim 4. sorumuza. Bir atasözüne göre yanlış hesap nereden döner?
3: Bağdat'ta.
2: Efendim?
3: Bağdat
2: doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı sizlere göndermiş olalım. 5. ve son sorumuzdayız. Kurban Bayramı'nın geleneksel yemeği nedir?
1: Koç değil mi?
2: Koç mu?
1: Dana koç işte. Dana da olur.
2: Şimdi... Kurban Bayramı'nda ne yersin?
1: Et yani.
2: Ne yaptın? Kurban Bayramı oldu. Ne yapıyorsun?
1: Boğayı kestik, et yedik.
2: Tamam. Ne yaptın eti? Nasıl yaptın?
1: Pişirdik.
2: Nasıl pişirdin
1: önce
2: ama?
1: Önce kestik, koyduk. Dağıtan dağıtır, dağıtmayan dağıtmaz. Sonra işte.
2: Tamam. Ondan öncesi. Ne yaptın? Kaç çeşidi var bu etin?
1: Sakat at var mesela.
2: Yok, onu sormuyor. Şimdi sen eti kestin.
1: Evet.
2: Eti kestin, sonra ne yaptın? Temizledin.
1: Evet.
2: Sonra ne yaptın?
1: Ondan sonra bir güzel aldım, kesmeye başladım.
2: Kestin. Peki sonra ne yaptın?
1: Küçük parçaları ayırdım, tencereye koydum küçük parçaları ayırdıktan sonra.
2: Tamam, sonra ne yaptın ama?
1: Sonra ocağı yaktım, pişirdim.
2: Tamam, pişirdin. Sonra ne yaptın?
1: Yedim.
2: Yemeden önce ne yaptın?
1: Yemeden önce isteyen tuz atar, isteyen atmaz yani.

0: Tamam, tuzunu attın. Hı. O ne oldu?
1: O pişti. Yani ne olacak? Lezzet onu... oldu, tatlı oldu.
0: Tamam, lezzet oldu da.
1: Protein oldu. Var ya,
0: tamam, protein de oldu. Peki onun adına ne dedin?
1: Ziyafet mi dedin?
0: Evet, ziyafet yapmış oluyorsun ama yani onun genel bir adı var. Yani o ziyafetin adı ne olmuş oldu? Yani o yemeğin, mesela ben bir hamburger yiyorum.
1: Evet.
0: Ne o?
1: O bir besin.
0: Ya hayır. Ben bir tavuk pilav yiyorum.
1: Tavuk pilav yiyorsunuz. Yani o öğün.
0: Öğün ama onun, mesela onun bir adı var ya, tavuk pilav diyoruz. İşte çorba, mesela mercimek çorbası.
1: Evet.
0: O etin adı ne?
1: Dana eti işte, kırmızı et.
0: Geçiyorum bak. Geçiyorum rakibe.
1: Geçin.
0: Geçin.
2: Kavurma.
0: Kocaman alkış istiyorum ben, kocaman alkış.
2: Tatlı söyleyeyim burada, kavurma değil, duymayın ki. Yok besini koyduk, yok etini koyduk. Yani istedim ki çocuk alsın, kazansın.
0: Evet.
2: Kavurma.
0: Evet. Niye söylemedin kavurma? Her şey, eti o, aldın, baş eti kestin, geldi. Temizledin, kestin, parçaladın. Tencereye koydun.
1: Evet.
0: Tuzunu da attın.
1: Aynen.
0: Ziyafet çektin.
1: Kavurma olarak yemiyoruz ki biz. Farklı şekilde de yiyebiliriz.
0: Ama şimdi genel olarak sordum ben. Genel herkese kavurma yapılır. Yani nasıl, sen nasıl yapıyorsun?
1: Biz sebzeyle birlikte yiyoruz.
0: Tamam da
1: tam kavurma yapmıyoruz onu.
0: Yapmıyorsun. Tamam, o da kavurma oluyor. İşte sote gibi bir şey oluyor.
1: Yani ama kavurma aklıma gelmedi. Ya biraz olsun. Daha ilkel geldi, öyle söyleyeyim.
0: İlkel geldi.
1: Evet.
0: Kavurmaya bak, bunu hakaret sayarım. Kavurma ya.
1: Yani işte eski geldi biraz.
0: Tamam, tam peki şey öyle gelmedi. Olsun. Şimdi evet, şu anda 4-1'iz ve maalesef otomatik olarak eğlenmiş olduk.
1: Evet.
0: Aynen. Evet. Bizlere bir şeyler söylemek ister misin?
1: İşte yani ne diyeyim ki işte. Güzelce yapıyor yani. Mutluluklar yani.
0: Çok teşekkür ederiz. Kendine çok dikkat et. Evet, biz Vildan Hanım'la birlikte ikinci etaba geçiyoruz sevgili izleyenler. Evet sevgili izleyenler, Vildan Hanım'la birlikte artık ikinci etaptayız. Rakibiniz Bilgin'i 4-1'lik galibiyetle yendiniz ve onu gönderdiniz efendim tecrübenizle. Neler söylemek istersiniz? Kavurmayı bayağı bir zorlandık. Kavurma tarifi yaptı.
2: Başarılar
0: ama kavurmayı dilerim. Söyleyemedi bir türlü.
2: Talebeymiş. Başarılar dilerim. Hı-hı. İnşallah muvaffak olur çocuğu.
0: Şimdi efendim, ikinci etapta sizi neler bekliyor? Hemen hızlıca bahsetmek istiyorum. Bu etapımızda sizleri boşluk doldurmalı sorularımız bekliyor.
2: Evet.
0: Hatta sözlerimiz olacak. Çocukluğumuza götüren bilmecelerimiz olacak efendim.
2: Kaç soru?
0: 3 sorumuz.
2: Tamam.
0: Ve tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz olacak. Evet. Nasıl bunlarla aranız?
2: Bunları pek bilmiyorum ama bakar.
0: Her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyelim.
2: Okey.
0: Hazırsanız başlayalım. Başlayalım mı?
2: Başlayalım.
0: Haydi başlayalım. İlk sorumuz bir bilmece. Pamuktan yastık, gökyüzüne astık.
2: İşte onu bilmiyorum.
0: Ne olabilir? Pamuktan yastık, gökyüzüne astık.
2: Ay.
0: Ay mı? Pamuk gibi. Dur. Nedir vardır? Ne vardır gökyüzünde?
2: Kar.
0: Kar mı?
2: Boşluk. Ne? Yıldızlar.
0: Süremiz doldu.
2: Bulut. He?
0: Bulut.
2: Bulut.
0: Söylemedin ama.
2: Ya. Olacak canım, normal.
0: Olsun, sağlık olsun diyelim.
2: Herhalde, aşk olsun. Bitti değil mi?
0: Bitti.
2: Okey.
0: Ha, gidiyorsun direkt.
2: Ha, daha gidecek devam misin? Var mı?
0: Yok, bitti ama hemen gitmek mi istiyorsun?
2: Yok.
0: Sıkıldın mı yoksa benden? Sıkıldın mı benden?
2: Aşk olsun, sana kızamayın. Seneler bir izliyorum hepsini.
0: Tamam, çok teşekkür ederim. Yok. O zaman şimdi gidebilirsin.
2: Ha, bitti yani.
0: Bitti.
2: İlk soruda elenince bitiyor mu? Devam yok mu?
0: Bitti maalesef.
2: Aa.
0: Evet ya. Keşke devam edebilseydik değil mi?
2: Ha, değil mi ya? O güzeldi hani. Boşluk doldu bana.
0: Evet ama geçemedi ki. Bulut'u söyleseydin ne, olacaktı.
2: Neyse boşluk. Bulut sen bunu unut.
0: Bulut sen bizi unutuyorsun.
2: Ha, sen bunu unut. Peki. Çok teşekkür ederim. Gayet güzel oldu. Tanımış oldum. Sizleri yakinen görmüş oldum.
0: Çok teşekkür ederim. Hoşça kalın. Hadi.

Evet, bir bilebilirsenin daha sonuna geldik. Gerçekten çok eğlenceli bir bölüm olduğunu söyleyebilirim. Umarım siz sevgili izleyenlerimiz de bir o kadar keyif alarak izleyebilmişsinizdir efendim. Unutmayın ki ben

İstanbul ve Türkiye'nin her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. Bir başka programda görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.

Bildan Çelik, hayallerinin peşinden giden 25 yaşında bir tır şoförü. Dört metre yüksekliğindeki tırıyla sadece yük değil, cesaretini, özgürlüğünü ve sınır tanımayan hayallerini taşıyan Bildan Çelik'in Diyarbakır'dan Kocaeli'ne uzanan hayat yolculuğuna tanıklık ediyoruz.

Ben Vildan Çelik, 2000 doğumluyum. Diyarbakır Silvan, Küreyşah Köyü'nde doğdum. 2008 yılında geçim kaynaklarından ötürü ailemle beraber Kocaeli'ye göç ettik. Babam ve ailesi tarım ve hayvancılıkla uğraşıyordu. Sanırım 7 çocuğa yetmeyeceğini düşündüğünden dolayı ve inşaat işinde doğudan çok batıda iş olduğundan kaynaklı komple ailecek bu tarafa yerleştiler. İlkokula başladım. İlkokulu biraz zor alıştım. Çok adapte de olamadım açıkçası. Dilim farklıydı. Bu kadar kalabalığın içine ilk defa girmiştim. Daha sonradan ortaokulu da aynı yerde bitirdikten sonra biz tekrardan taşındık. Taşınmamızın sebebi de erkek kardeşim vefat etti benim trafik kazasında. Son sınıfı yeni taşındığımız yerde okudum ve o dönem işe başladım, çalışmaya başladım. 13 yaşında falan, aynen 13 yaşında çalışmaya başladım. O süre içerisinde çalıştım, sonra liseye başladım. Lise başladı benim için. Lise başladıktan sonra okul çıkışları işe gidiyordum. Hafta sonları yine işe gidiyordum. Hem aileye destek olmak için, hem kendi harçlığımı, yol paramı falan çıkarmak için. Benim okulum biraz uzaktı. Biraz derslere kulak asmayıp sınıfta kaldım. Sınıfta kaldıktan sonra okul sarmadı beni. Bir alt sınıfımla tekrar okumak falan böyle garip geldi. Devam etmedim, ben okulu bıraktım. Belli bir süre çalıştım. Daha sonra pişman oldum. Hani sürekli patronlarım da diyor, niye okumadın, niye okula devam etmiyorsun, git yazıl, hani tekrar devam et falan. Sonra kafama bir şey, böyle bir balyoz düşer gibi oldu. Dedim ki, evet Vildan, sen hani tamam ortaokul okey ama lisen yok. Yarın öbür gün ehliyet almak isteyeceksin, bir yere girmek isteyeceksin, işe hani hep sürekli garsonluk yapamazsın diyerek, düşünerekten. Pişmanlık geldi. Daha sonra açık öğretime yazıldım. Açık öğretimde moda tasarım bölümüne yazıldım. Daha doğrusu kuaför, aşçı gibi bir şeyler olmak istiyordum ama ona gittim dedi bölümde yer kalmadı. Buna gitti dedim bölümde yer kalmadı. Dedim ne var? Dedi giyim, üretim, moda tasarım dedi. Dedim okuyayım bari, yazın beni dedim. Ama baktığım zaman iyi ki yazılmışım. Ben bu bölümü bitirdikten sonra, hatta bitirmeden beni elimin işçiliğini fark ettiler ve beni işe çağırdılar. Güzel teklifler alınca değerlendirmek istedim. Dediler ki, Vildan biz sana makine alalım, sen evde yürüt, biz kendi işimizi sana fiyatıyla verelim. Mantıklı geldi, kulağa da hoş geldi.

Ben de evde oturduğum yerde istediğim zaman çalışırım, istediğim zaman çalışmam diye düşündüm. Kız kardeşim ve annem bu konuda çok yardımcı oldular. Her zaman da çok destekçimlerdi. Hep beraber bir dükkan açtık ve dükkanı işletmeye başladık. Aslında her şey çok güzel gidiyordu. Ta ki vaktimizi kendimize ayıramadığımızı fark ettiğimiz zaman biz bir durduk. Kendimden fazla veriyorum, zamanımdan fazla veriyorum. İş çıkıyor ama maddi olarak bakıyorum. Tamam, az miktar geliyor, yetiyor mu? Baktığın zaman yetiyor. Ama kendimden daha çok veriyorum. Bunun farkına vardığım zaman tam o dönemlerde Görkem hayatıma girdi. Sonra Görkem'le tır işine girmeye karar verdik. Bir gün oturduk masada. Dedim ki, Görkem gel dedim, biz dedim tır şoförü olalım. Şöyle oldu. Ne alaka?

Ondan sonra tabii biz sohbet esnasında ben birden bunu söyledim. Hani dedim Avrupa'ya gitmek istemiyor muyuz? İstiyoruz. İşte beraber çift şoför olarak git gel yaparız. Güzel olur. Hem orayı görürüz hem burada ailemizden uzak olmayız. Yine gel gitimiz olur. Birbirimize selamımız, sabahımız olur diye düşündüm. Beraber o gün kursa yazıldık. Kursa yazıldıktan sonra ben ödemelerimi yaptım. Tam o sırada Görkem'in askerlik dönemi vardı. Kamyon ehliyetimi aldıktan sonra Görkem'i askere gönderdim. Görkem askerdeyken ben tır ehliyetini aldım. O geldi. O da ehliyetlerini tamamladı. Daha sonra şirket araştırmaları yaptık ve şirketlere başvurmaya başladık. Ve tır şoförü oldum. Tır şoförü olmaya karar vermek zor oldu mu? Oldu. Ailemden yana şüphelerim vardı ama hiçbir zaman hani kısıtlarlar falan değil. Her zaman çok çok destekçim oldular ki bu durumda da çok destekçim oldular. Babam inanmadı başta. Babamı sorarsanız asla inanmadı. Tamam kızım, alırsın ehliyetini kızım. Hep böyleydi. Bir gün gittim elini öptüm. Dedim ki baba ben ehliyeti kazandım. Dedi helal olsun. Tebrik ediyorum dedi. Öyle bir öptük birbirimizi. Daha sonra şeydi, her zaman kısa, zayıf, işte kadın. Bunu kimse işe almaz gözüyle bana bakmaya başladı babam. Daha sonrasında işte bir iki kere şirket araştırdıktan sonra başvuruya gittim. Her eve geldiğimde olumsuz. Her eve geldiğimde olumsuz. Babam artık şey dedi, tamam olmayacak, oldu. Artık tırmır yok, içleri rahatladı. Son gittiğimde, geri geldiğimde dedim ki ver elini öpeyim. İşi aldık dedim. Bu şekilde onlar da şey duydu, gurur duydu ya.

0: Tur şoförü olmak çok güzel bir duygu. Niye? Çok farklı şekilde ilgiler görüyoruz. Hoş da oluyor. İnsanlar sürekli böyle el sallamaları, çay kahvelere davet etmeleri, özellikle güvenlik abilerin sürekli "Kızım çay içer misin?" sorusu gerçekten çok özel ve güzel hissettiriyor. Zorlukları var. Özellikle yükleme adreslerinin köy içlerinde olmaları hayliyle zorluyor. Genelde Kocaeli, Yalova, Pendik tarafından gelen gemilerden dorselerimizi alıp ben şahsen Ankara, Aksaray, Mersin, Adana bölgelerine çalışıyorum. Dönüş adresim de yine Kocaeli oluyor. Şöyle söyleyeyim, şirketimi bu yüzden çok seviyorum. Bizim kendi belli bölgelerde duş alanlarımız falan var. Bu şekilde duşlarımızı falan yapabiliyoruz. Rahat o konuda. Lavabo ihtiyaçlarını zaten tesislerde giderebiliyoruz. Olabildiğince petrol yakınlarında durmaya çalışıyorum. Nerede uyuyorum? Her tırcı gibi tesiste. Yani genelde tesisler var. Küçük tesisleri tercih etmiyorum. Güvenlik açısından. Sonuçta hem kendi güvenliğim hem de mal güvenliği açısından küçük tesisler tercih etmiyorum. Bazı tesisler çok karanlık oluyor. Onlardan da olabildiğince kaçmaya çalışıyorum. Bu tarz dinlenme yerlerinde durduğum zaman, yatış vereceğim zaman zaten yatağım burada. Bu şekilde burada yatışımı da veriyorum. 25 yaşında böyle bir karar aldım. Beni motive eden şey nişanlımla beraber güven içerisinde, sevgi içerisinde çift şoför olarak uzunca yollara gidip beraber vakit geçirip gerek aynı tırda gerek beraber yemek yaparken böyle güzel vakit geçirmek beni bunlar motive etti. Düşündüğüm zaman bile çok eğlenceli, mutlu hissettiriyor.
1: Alo.
0: Alo.
1: Abi ne yapacaksın?
0: İyi hayatım, oturdum çay içiyorum. Sen ne yapıyorsun?
1: Biraz hadi uzun yani. Bir kuyruk var.
0: Şey diyeceğim. Şimdi ben yurt içinde çalışıyorum ya, sen de yurt dışına başladın. Böyle Avrupa yollarında giderken hiç böyle beraber geçireceğimiz zamanları falan hayal ettiğin oluyor mu?
1: Tabii ki de. Mesela ben şu an bile bazı yerler var, bazı parklar var. Özellikle böyle konum olarak merkeze yakın gezilebilecek. Hı-hı. Onun dışında manzara olarak manzara sunulabilecek. Mesela böyle orada böyle bir oturup çay kahve içebileceğin, güzel kahvaltı yapabileceğin. Hı-hı. Bunların hepsini kaydetmeye bile başladım.
0: Gerçekten. Tır kullanmaya başladığım zaman benim için çok kötüydü. İlk bindiğim zaman hatta bu ehliyet kursu haricinde iş başvurusu sırasında yaşadığım korkuydu. Hayatımda hiç otomatik araca binmemiştim. İlk defa otomatik bir araca bindim ve ne yapacağımı bilmiyordum. Tek korkum buydu bu arada. Daha sonradan vitestir, işte imdattır, el frenidir falan filan nerede diye tarif ettiler. Daha sonra zaten parkımı yaptım, gördüler. Başka da hiç korkum olmadı. Hepsinin anısı var. Hepsinin anısı var. Ördek kumamdan, bizzat kumamdan. Bunlar yurt dışından gelen hediyelerim. Nişanlım her gittiğinde böyle parça parça şeyler alıp gelir. Daha evde bir tonu var. Ojeler falan. Canım sıkıldıkça çok sürmüyorum ama renkleri falan çok hoşuma gidiyor. Boş vaktim oldukça kullanıyorum, sürüyorum. Şurada bir takı kutum var. Orada günlük böyle arada değişkenlik olsun diye şey yapıyorum, takılarımı değiştiriyorum. Törpü setim var. Çok ilginç gelebilir ama evet, manikür pedikür yaptığım durumlarda oluyor. Ne akrabam ne babam tırcı. Çevremde kimse tırcı olmadığı için kendime sorularımın cevabını bulamıyordum. Hani kime ulaşabilirim, kime sorabilirim, bu tarz sorularım çok fazlaydı. Ve kimseye ulaşamadığımda sosyal medya benim için devreye girdi. Orada birkaç bayan kadın şoföre yazdım ve hiçbiri geri dönüş sağlamayınca üzüldüm açıkçası. Ve sosyal medyada benim böyle takipçilerim artmaya başladığı zaman kendime bir söz verdim. Ne olursa olsun, sohbet için bile olsa bir kadın yazdığı zaman kesin dönüş yapacağım diye. Bu şekilde elimden geldiğince bütün kadınlara yardımcı olmaya çalışıyorum.

gücüm her şeye yettiğini anladım, yeteceğini de anladım. Ve o kadar zor değilmiş. Bence bütün kadınlar yapar bu arada. İnanıp kendine güvenen bütün kadınlar yapabileceğine inanıyorum. Vazgeçmeyi hiç düşünmedim. Vazgeçtiğimi düşündüğüm anda vazgeçmeyeceğimi düşüneceğim. Aslında kendime zaman ayıramadığım için değiştirdiğim hayatımda şu an çok mutluyum ve çok güzel zaman

ayırabiliyorum. Sadece kendime de değil, ailemle zaman ayırabiliyorum, zaman geçirebiliyorum. Hafta sonları erkek arkadaşımla kahvaltıdır, yemektir, hani bir vakit ayırabiliyorum ya. Ben bunun için gerçekten çok mutluyum.

0: Günü gelince hepsini tek tek gezeceğiz, göreceğiz.
1: Tabii ki de. Hepsi zamanla gezilecek. Tamam. Gezileceğimiz 28 tane ülkemiz var.
0: Tamam. Birazdan yola çıkacağım. Sonra yine konuşuruz, olur mu?
1: Tamam, ben de şimdi kolega çağırıyor. Bir tamam. Koleganın yanına gideceğim.
0: Tamam. Hadi görüşürüz, hoşça kal.
1: Görüşürüz, hoşça kal.
2: Bu kadar gecikmemesi lazımdı. Ben de merak etmeye başladım.
3: Kendine geliyor işte.
4: Yazık ki bana bahsettiğiniz torununuz Kezban'ı tanıyamadan gidiyorum.
5: Tam istediğim gibi bir kız bulmuşsun.
3: Anlamadım.
4: Bütün istediğim ölmek üzere olan bir adamı son dakikalarında mutlu etmek.
3: Size kesin dedim. Kalbinizi görüyorsunuz.
6: Başlatma şimdi kalbinden. Sen de oyna.
3: Öyleyse benimle evli kalmakta neden bu kadar ısrar ediyorsunuz?
4: Haklısın. Bu zoraki evliliğe devam etmenin manası yok. İlk uçakla İstanbul'a dönüyorum.
7: Kezban Paris'te. Bugün 16.15'te TV4'te.
8: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
9: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
10: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
11: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano Vital Cookies. 5 kat lezzet.
12: Platin Ağustos ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. 2030'a doğru Türk turizminin değer haritası. 60 duayenden küresel rekabette öne geçirecek yol haritası. Türkiye'nin turizmde büyüme stratejileri. Türkiye'de turizmin yeni değer haritası. Platin Ağustos sayısı tüm bayilerde.
13: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
14: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
10: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

0: yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.
1: Gel.
0: Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
2: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pot'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
1: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
3: Her yerde bir el olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

0: Ne var ya?
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalı?
2: Yok, ben doyamalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Aldida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
8: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
9: Ne kadar emanet tutuyor.
10: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
9: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
11: Bitti diyeceksin. Lan nasıl? Hani daha neyi bitti? Ben
9: nasıl, yakışıyor mu bana?
10: Sünger çok

0: Basacağız bu sıraya da.
1: Eyvah, yakalandım.
2: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.

0: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
3: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
6: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
5: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
6: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
7: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
8: Benim hikayem 2008'de Diyarbakır'da bir köyden çıkan ufak bir çocuğun hikayesiyle başladı. Bu hikayenin sonu 35 yaşına kadar şu tırın tepesinde Avrupa'da bitecek.

Açın, demir bilek geliyor! Demir bilek geliyor! Kaçın, durmayın!

numbers.

0: Oo, bu ne güzel koku böyle. Yumurcağın en sevdiği pasta. Ona çok iyi bir sürpriz hazırlamışsın.
1: Pastayı çikolatalı ve böğürtlenli yaptım efendim.
0: Yuvasına dönünce kim bilir ne kadar çok sevilecek. Onu öyle özledim ki.
1: Küçük bey, hepimiz özledik sayın bayan. O çiftliğin neşesiydi.
0: Evet öyle. Odası hazır mı?
2: Odasını hazırladım efendim. Şimdi oyuncaklarını getireyim.
0: Güzel.

0: Bunu çok iyi terbiye ettim efendim. Artık küçük beyin at binme zamanı geldi. Bugünü görmek binbaşının en büyük arzusuydu.
1: Benim yumurcağım artık küçük bir adam olmuştur. Zavallı yavrucak çok sarsıldı. Tucson Silver City yolu epey sürdü. Oradan da annesini görmeye Kalegan çiftliğine gideceğiz.
2: Yoksa bu delikanlı binbaşı Kalegan'ın oğlu?
1: Evet efendim, okullar tatil olduğu için evine dönüyor.
2: Hey gidi koca Kalegan! Hayatta tanıdığım en mert, en iyi yürekli adamdı. En büyük emeli oğlunu Phoenix'te okutmak, oradan mezun olduğunu görmekti. Ne yazık ki bunu göremeden genç yaşta göçüp gitti.
1: Duyduğuma göre epey mal mülk bırakmış.
2: Dul karısı şimdi tek başına o koskoca çiftliği nasıl işletecek?
3: Ben varım ya, ben anneme yardım edeceğim. Kovboyluk yapacağım.
4: Ay sen uyumuyor muydun?
3: Ayıp ettin abla, bu kadar uyanık arasında uyumak yakışır mı bize?
2: Cin gibi maşallah.
1: Çantası da pek kıymetli, elinden hiç bırakmıyor.
2: Ne var o çantada, kitap mı?
3: Daha önemli bir şey.
2: Oyuncak mı var?
3: Çok daha önemli bir şey.
1: Anlaşılan küçük yumurcağın çantası babasından kalan paralarla dolu.
3: Paradan daha değerli.
2: Görebilir miyim?
3: Buyurun bakın.
2: Demek bunlar paradan da mücevherattan da daha değerli, öyle mi?
3: Elbette! Onları bulup toplayıncaya kadar canım çıktı benim!
2: Taştan bol ne var evladım?
3: Taş çok ama her taş baş yarmaz babalık!
5: Bu sıcakta yolculuk çekilmiyor. Sık dişini, çoğu gitti, azı kaldı. Unutma ki Silver City'de kızlar bizi bekliyor. De! De!

0: Haydutlar! Haydutlar tarafından sarıldık!
1: Hadi çocuklar!
2: Eyvah! Sonumuz geldi galiba! Tanrı bizi korusun!
3: Ben ağlıyorum!
4: Korkma Karaciğim, hiçbir tehlike yok! Hafızımız keskin nişancıdır!

0: Buyursunlar, en derin saygılarla, temiz havaya ihtiyacınız var muhakkak, buyurun. Buyurun efendim, buyurun. Buyurun, bir dakika bakayım. Ellerinizin güzelliğine bakayım. Buyurun hanımefendi, rica ederim, rica ederim, buyurun. Hey Lop, buraya gel. Gel, bu iyiliğimi de unutma. Al bakalım, Lop, bu da senin.
1: Ne yapıyorsun, dur, bırak beni ya!
0: Bak sen şuna cin gibi. Gel bakayım bana, gel!
1: Hayır, hayır, bırak!

0: Yumurcak nerede? Neden gelmedi?
1: Posta arabası haydutlar tarafından saldırıya uğramış.
0: Haydutlar mı? Hı-hı. Aman Allah'ım! Ya oğlum, oğlum ne oldu?
1: Ondan henüz bir haber yok.
2: Sen şurada nöbette kal.

0: Yumurcak! Yavrum! Nerede o? Ne yaptılar ona?
1: Metin olun. Cesetler arasında bulunmadığına göre oğlunuzun hayatta olması ihtimali kuvvetleniyor.
0: Ya!

0: Lop, çocuk sana teslim, sen bakacaksın.
1: Emredersin reis. Şimdi de çocuk bakıcısı mı?
2: Hadi be!
1: Dur bakalım başımın belası.

0: Oğlunuzun yaşamasını istiyorsanız 10 gün içinde ölüm vadisine 50.000 dolar getirin. İmza. Demir bilek. Batı'nın en müthiş haydudu.
1: Ne olursa olsun iyi bir haber bu. Fidyeyi öder ödemez oğlunuza kavuşacaksınız.
0: Yok, hayır. Ben sizin kadar iyimser değilim. Bu alçaklar fidyeyi alsalar bile çocuğu gene de öldürebilirler.
2: İçmek istiyorsun değil mi? Ama önce içkiyi hak etmelisin.
3: Hakkın var. Denizler içki olsa sana gene yetmez. Önce içkiyi hak etmeli.
4: Hadi bakalım, keskin göster kendini.
5: Hadi arkadaş, eğlendir bizi.
3: Eğlendir ya, eğlendir. Hadi keskin, eğlendir bizi.
4: Biraz ağırdır, taşıyabilecek misin?

0: Hadi durma, devam et! Bir fıçıda duramadım ben!
1: Yazık sana be! Hak etmedin! Hey, baksanıza kim var orada?
2: Ne o keskin? Artık eski dostlarını tanımıyor musun?
0: Eskiden böyle değildin ama. Bir zamanlar fiyakandan geçilmiyordu.
2: Öyle, doğru dedin. O zamanlar Texas'ın en ünlü haydut avcısıydı. Hiç kimse de ona karşı çıkacak yürek yoktu.
3: Para için masum insanları öldürürdü.
0: Nasıl, bari yükünü tuttun mu ha?
2: İstesem şimdi kurşunla doldururum işkembeni senin. Namussuz herif, zavallı arkadaşıma yaptıklarını unuttun mu?
0: Bir fikrim var, onu öldürmektense kadehini parçala. İçki onun canıdır.
2: Takın kıpırdayım deme.
3: Ay ne yapıyorsun? Şundan çıkacaksın ha!
0: Hadi gel, gel şuraya
2: bakalım. Yaşa! Yaşa arkadaşım! Yaşa arkadaşım!
0: Artık bittin, pis sarhoş!
4: Oğlumdan haber var mı?
5: Maalesef hayır.
4: Peki bir şeyler yapıyor musunuz?
5: Elimden geleni yapıyorum. Fakat Texas büyük. Demir bilekse ele geçmez bir haydut.
4: Siz böyle konuşursanız kime başvuracağız?
5: Bilmiyorum. Gidelim efendim.
0: Buyurun efendim.
4: İyi silah kullanan cesur adamlar arıyoruz.
0: Texas'ta bunlardan daha kabadayı adam bulamazsınız.
6: Anlat!
4: Biliğine, yüreğine ve silahına güvenilir adamlar arıyorum. İyi para verin.
6: Bize güvenebilirsiniz.
0: Texas'ta bizden hızlı silah çeken adam yoktur.
2: Biz gözümüzü budaktan esirgemeyiz.
4: O halde beni iyi dinleyin. Demir Bilek oğlumu kaçırdı. Onu kurtarıp sağ salim bana getirirseniz size mükafat olarak tam 10.000 dolar vereceğim.
5: Git işine!
2: Postu deldirmeye niyetimiz yok.
7: Eğer 2 yıl önce olsaydı aradığınız adam şurada oturandı. Ama şimdi halini görüyorsunuz.
4: Çok zor bir durumdayım. Yardımınıza ihtiyacım var.
5: Benim mi?
4: Evet. Sizin çok ünlü bir silahşor olduğunuzu biliyorum.
5: O eskidendi. Elime silah almayalı yıllar oldu.
4: Bir deneseniz.

0: şeyden başlasanız.
1: Bu ellerle mi? Korkarım, hedefimi şaşırır. Belki sizi, belki de kendimi vururum.
0: Çok mutsuzum, çok çaresiz kaldım. Ne olur yardım edin bana. Kabul ediyorsunuz değil mi?
1: Size yardım etmek isterdim. Gerçekten isterdim. Fakat halimi görüyorsunuz. Artık kendime bile hayırım yok.
2: Şuna bak, lodosa tutulmuş yelkenli kayık gibi sallanıyor ha.
3: Vay ölüsü kandilli vay, amma da içmiş ha. Şöyle buyurun.
4: Eyvallah.
5: Nasıl taktın çelmeyi? Partiye devirdi yere. Bir çelmeyi.
6: Oh!

0: arkadaşlar, reisimiz Aydıtlar Kralı Demirbilek ve güzel sevgilisinin şerefine içiyorum. Evet arkadaşlar, kahraman Aydıt kardeşlerimin şerefine kaldırıyorum kadehimi. Sizler için kaldırıyorum. Başımın derdi. Beş paralık keyfim vardı, onu da sen kaçırdın! Ver şunu bana!
1: Hayır, benim sopanım o! Yakamazsın sopanımı!
0: Yakarım işte, istersen seni de yakarım!
1: Hayır, hiç aydın yaktın sopanımı! Sopanımı yaktın!
0: Şimdi başlarım senin sapanından!
2: Başıma gelen bu felaket yıktı beni. Ne kadar acı çektiğimi bilemezsiniz. Bütün umudum sizde. Onu ancak siz kurtarabilirsiniz.
3: Kurtarmak.
2: Oğlumu öldürecekler. Görseniz öyle sevimli, öyle iyi yürekli bir çocuk ki.
3: Çocuk mu?
2: Evet, işte resmi bakın. Ne kadar tatlı, ne kadar güzel değil mi? Bu da kovboy elbisesi. Yeni almıştım onu. Henüz giymek nasip

0: Yeryüzünde ondan başka hiç kimsem yok.
1: İstemez miyim? Fakat imkansız bu. Yıllar önce bir çocuğun ölümüne sebep oldum. Silahımdan çıkan kurşun boğazına saplanmış, yerde kanlar içinde yatıyor, acıyla kıvranarak can veriyordu. Bu hayal hiç gözümün önünden gitmiyor. Annesinin feryatları hala kulaklarımda çınlıyor. İşte o günden beri elime silah almadım.
0: Evet ama... bu defa... bu defa bir çocuğun hayatını kurtaracaksınız. Bir çocuğu öldürmekle yıkılmışsınız. Aradığınız huzura ancak benim çocuğumun hayatını kurtararak kavuşabilirsiniz.
1: Peki, bir defa deneyeceğim.

0: Hey sarhoş, ne arıyorsun burada?
1: Silahımı istiyorum.
0: Senin gibi adamların tabanca taşımasının yasak olduğunu bilmiyor musun?

0: Vaktimiz yok. Bana kalırsa hemen fidyeyi ödeyip çocuğu kurtaralım.
1: Çocuğumun fidyeyle kurtulacağına inanmıyorum. İnansam bile haydutların istedikleri para hazır değil. Fidyeyi ödemek için çiftliği satmam gerekiyor. Bu da zaman ister.
0: Çiftliği satmanıza lüzum yok yavrucuğum. Eğer arzu ederseniz ipotek karşılığı size 50.000 dolar verecek birini derhal bulabilirim.

0: Artık üzülmeyin. Yakında oğlunuza kavuşacaksınız.
1: Buna inanıyorum. Ve yalnız size güveniyorum.
0: Söz veriyorum. Yumurcağa bu elbiselerini giydirip onu size geri getireceğim.
2: Bekle Keskin. Ben de seninle beraber geliyorum.
0: Yardıma ihtiyacım yok.
2: Çocuğu tek başına mı kurtarmaya gidiyorsun?
0: Tek başıma.

0: Nasıl? Burada bizimle beraber bulunmaktan memnun musun Yumurcak?
1: Sizden memnunum ama diğerlerini hiç sevmiyorum. Büyüdüğüm zaman elime bir tabanca alıp hepsini öldüreceğim.
0: Bravo! Şimdi arkanı dön bakalım, sakın bu tarafa bakma!

0: Bir kadın yıkanırken haber vermeden içeri girilmez.
1: Asaletine yandığımın karısı. Kendini sarayda mı sanıyorsun? Oo, güzel bir banyo, bana iyi gelir. En son Westbank'ı soyduğum zaman yıkanmıştım.
2: Westbank soygunu mu? Ama sen o bankayı bir yıl önce soyduğunu söylemiştin.
1: Kibar bir adamın yılda bir kere yıkanması şarttır.
2: Yuh be! Bir kere çok olmuyor mu?
1: Oğlum bak bakalım biraz daha sıcak su var mı?
2: Derhal beyim! Şimdi görürsün.
1: Yandım!
3: Keskin. Gene mi silahşörlüğe heves ettin? Demir bileği arıyorum. Demir bilekle uğraşma Keskin. Onunla başa çıkmak çok zordur. İyi düşün.
4: Onu nerede bulabilirim?
3: Dağlarda. Ama nerede olduğunu kimse bilmiyor.
4: Peki, ben onu bulurum.
3: Şansın açık olsun Keskin.

0: Fidyeden ne haber?
1: Çocuğun annesi sana para yerine bir adamını gönderiyor.
0: Kimmiş o eceline susuyan köpek? Hı?
1: Keskin isminde eski bir silahşör.
0: Tanırım kurdu ama şimdi... çomarlaşmış diyorlar.
1: Şaşılacak şey. Birdenbire yine kurtlaştı. Çocuğu kurtarmak için buraya geliyor.
2: Cüzdanı bulan gazeteyi okur.
3: Mükafat olaraktan beni İspanya'ya getiriyorsun ha?
2: Evet.
3: Bu İspanyol abim de beni yürüte yürüte ayaklarımın altına su toplattırdı be.
4: Rodriguez geldi İstanbul'dan. Ya gelmiş ya.
5: Çarpıcıya kız
2: vermem! Ben sana yolu söylerim, hadi!
6: Bankayı soydular!
7: Yakalayıp söyletirler!
8: Şoförü teşhis etti.
9: El Cordobesler'in ikincisi!
10: Pazara görüşeceğiz El Cordobesler'in ikincisi!
9: Küçük Arani'ye, orada Boy ile çalışacak.
10: Boy istemez!
4: Defla!
10: Bu annem mi?
4: Çabuk!
11: Turist Ömer, boğa güreşçisi, bugün 18'de, TV4'te.

0: Kano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
2: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
3: Hayatının kıymetini bilenler.
4: Biziz.
5: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
4: Sirke kullanıyorum.
5: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
3: Makineniz uzun yaşar kalgonla.
6: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.
3: Gel.
6: Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Aşkım. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
7: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
8: Platin, Ağustos ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. 2030'a doğru Türk turizminin değer haritası. 60 duayenden küresel rekabette öne geçirecek yol haritası. Türkiye'nin turizmde büyüme stratejileri. Türkiye'de turizmin yeni değer haritası. Platin Ağustos sayısı tüm bayilerde.
9: Bu var ya bu.
10: Blok dersten çıkıyor.
9: Atıştırmalık?
11: Yok, ben doymalık takılıyorum.
9: Bir şey diyemiyor.
12: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
9: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
13: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
14: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
15: Dijital dünya, çocuklarımız için sonsuz bir keşif alanı. Ancak bu dünya onlar için yeterince güvenli değil. Çocuklarımız yeni sosyal medya düzenlemesiyle daha güvende. Sosyal medyada ve oyun platformlarında çocuklarımızı koruyan güçlü adımlar atıyoruz. Güvenli dijital dünya ile daha güçlü bir geleceğe ilerlemeleri için çalışıyoruz. Çocuklar güvende, geleceğimiz güvende.

0: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: İkisi birlikte çok iyi.
2: Tıpkı bizim gibi.
3: Pepsi ile hepsi güzel.
4: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
5: Bu fiyatları gören herkes şokta. Cumartesiden salıya yerli muzun kilosu 94 lira 90 kuruş yerine 69 lira 90 kuruş. Kaçmayacak fırsat. Hem şokta hem cepte şokta.
4: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
6: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care ile en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
7: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Pit kararı geldi.
8: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
7: Dolutos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
4: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper.

0: 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
3: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B Ayo. Migros'tan alacağınız her Oral-B Ayo çocuk ürünü çocukların sağlıkla gülümsemesi için desteğe dönüşüyor.
4: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
5: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
6: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
4: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
7: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Jilet, erkek için en iyisi.
8: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Kara

0: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Gel.
1: En iyi performansa ulaşmak için tüm vücudunu en iyisiyle hazırlaman gerekir. Bu yüzden bizim için en iyi ağız bakım rutini Oral-B IO şarjlı diş fırçası ve Oral-B diş macunu. Daha güçlü ve beyaz dişler için sende şampiyon gibi fırçala. Oral-B'nin yıllardır triatlona kattığı güç 15-16 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu'nda. Şampiyonların tercihi Oral-B.
2: Hepsi buradadan yapacağın her Oral-B alışverişiyle spora sen de destek ol.
3: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ağustos sayısıyla yayında. Türk Deniz Kuvvetleri'nde modernizasyon ve yeni tersane stratejisi. Savunmada yeni dönem. Katsa ve ötesi. Mavi imtihan. Çeşme ve Navarin. Motorda bağımsızlık yolu. Kristal, Örs ve Dilek. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
4: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
5: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Makinenin.

0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pod'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
3: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
6: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
7: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
6: Üzüm.
7: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
6: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
7: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
6: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
7: Ceviz de buna çok yakışır bence.
6: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
7: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
5: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
8: Nerede o fiş?
9: İşte orada.
8: Yakalarsam geberteceğim. Geberteceğim onu.
9: Vay şeytan, vay.
8: Vay melete bak. Cephaneye girdi.

0: sen velev!
1: Bırak beni ya! Bırak beni!
0: Sana bırak, ben şimdi gösteririm! Seni!
1: Ne oluyor be? Ne yaptım sana? Güzel güzel oynuyordum işte!
0: Dinamitle oyun olur mu lan? Koskoca dağı havaya mı uçuracaksın? Bir daha buraya girersen duman ederim seni, duman! Büyük bir tehlike atlattık arkadaşlar! Bu yumurcağın yüzünden asla hepimiz havaya uçacaktık!
2: Neyse, ucuz kurtulduk!
3: Hepimize geçmiş olsun!
2: Demir bilek geldi!
4: Hadi gidelim öyle!
2: Hadi yürü!
4: Hadi yürüyün bakalım!
1: Yumurcak! Nedir benim bu dazlaktan çektiğim? Sen üzülme! Hadi gel gidelim!
5: Çocuklar buraya gelin! Beni dinleyin! Hazırlanın bakalım! Mümtaz bir misafirimiz geliyor! Meşhur haydut avcısı Keskin! Siz gelin bakayım bana! Gelin! Şimdi size iş çıktı! Gidip şöhretine layık bir şekilde karşılayacaksınız onu! Tamam mı?
6: Merak etme reis, saygıda kusur etmeyiz! Derhal!
7: Parlak bir merasim yapacağız ona!

0: Demir bileğin kampı nerede?
1: Bilmiyorum. Büyük mağaralarda. Allah!

0: Ne düşünüyorsun?
1: Parayı düşünüyorum. Keskin geliyormuş.
0: Peki parayı vermezlerse ne yapacaksın?
1: Tabii çocuğu öldüreceğim.

0: Hoş geldin Keskin.
1: Biz de seni bekliyorduk.

0: Nasıl? Dünya küçükmüş değil mi? Kısmete bak! Yıllar sonra gene karşılaştık.
1: Eğer o kaza olmasaydı cehennemin dibine boylamıştın.
0: Şimdiye kadar beni temizlemek isteyen çok oldu. Ama hiçbiri başaramadı.
1: Bunu ben yapacağım Demir Bilek.
0: Öyleyse Silver City'de yarım kalan işimizi burada bitireceğiz.
1: Tamam Demir Bilek.
0: Oldu Keskin. Benim istediğim zaman düello edeceğiz.
1: O zaman belli olacak kimin daha iyi silahşör olduğu.
0: Tabii ya, benim de arzu ettiğim bu işte. Dünyanın kaç bıçak olduğunu göstereceğim sana. Çocuklar, misafirimizle meşgul olun. Bütün arzuları yerine getirilmeli. Kendisi hürmet ettiğim bir insandır.
2: Merak etme reis.
3: Seni mahcup etmeyiz.
4: Biz adam ağırlamasını çok iyi biliriz.

0: Ne var, ne oldu? Yeni bir haber var mı?
1: Haberler çok kötü efendim. Keskin'i öldürmüşler.
0: Peki... şimdi ne yapacağız? Söyleyin.
1: Fidyeyi ödemekten başka çare yok. Yoksa bu haydutlar çocuğu da öldürecekler.
0: Ne olur... çiftliği ipotek edecek adamı hemen bulun. Şartları ne olursa olsun kabul ediyorum. Yeter ki çocuğum kurtulsun.

0: Nereye?
1: Biraz hava almaya çıkıyordum.
0: Beni aptal mı sanıyorsun?
1: Ne demek istiyorsun?
0: Biraz hareketlerine dikkat etsen iyi olur.
1: Bugün çok sinirlisin. Sebebini anlayamıyorum.
0: Sen daha iyi bilirsin. Fakat şu anda başka şeyler düşünüyorum.

0: Hey, gel.
1: Tebrik ederim, iyi dövüşüyorsun. Elin bağlı olduğu halde üçüne birden karşı koydun.
0: Çabuk bir bıçak bul ya da bu ipleri kesecek bir şey, hadi.
1: Kimsin sen? Ne arıyorsun burada?
0: Beni annen yolladı. Çantada senin için bir hediye var, bir kovboy elbisesi.
1: Kovboy elbisesi mi? Peki öyleyse.

0: Ha? Yumurcak! Yumurcak! Hay Allah'ın cezası, neredesin be? Neredesin Yumurcak?
1: Ne oluyor?
0: Çocuk kaçtı be, çocuk kaçtı diyoruz, anlamıyor musunuz? Yumurcak kaçtı! Bırak Yumurcak, neredesin?
1: Başımıza bela oldu bu çocuk be!
0: Öptük artık ya!

0: Sapanımı yakarken iyi miydin?
1: Gidip bizden sonraki nöbetçileri uyandırayım.
2: İyi edersin, biraz da onlar beklesinler.

Kaçıyorlar.

0: Emredersiniz efendim. Siz ne emredersiniz küçük bey?
1: Bana... Oo, hayrola arkadaş, bu ne şıklık böyle?
2: Bu koçayı nereden buldun? Mezar mı soydun yoksa mürasa mı kondun ha?
3: İyi ki geldin, canımız sıkılıyordu.
1: Hadi bakalım, eğlendir bizi.
4: Hadi bakalım, çözün kemerlerinizi.

0: Ver silahımı.
1: Buyurun.
0: Hadi beyler, kalkın bakalım. Kalk aya. Sen de. Sen de. Çabuk olun, vaktimiz kalmadı. Yatırın fıçıları. Hadi bakalım maestro. Neşeli bir hava çal. Hadi çıkın fıçılara. Oynayın beyler. Hiç şakam yoktur ha. Yumurcak doyur şunları.

0: Merhaba Demirbilek.
1: İşler yolunda mı?
0: Yolunda Demirbilek. Nihayet parayı kopardık. Tam 50.000 dolar. İşte bunun içinde.
1: İyi iş becermişsin.
2: Ya çocuğum? Çocuğum nerede?
1: Ne? Neden bahsediyorsun sen? Bize ne senin çocuğundan?
2: Söyle, Yumurcak nerede?

Boşuna çırpınma. Yıllarca bugünü bekledim ben.

At silahını yoksa boğarım kadını.

0: Artık kocaman bir adam oldun. Bundan sonra anneni sen koruyacaksın.
1: Süper Kumbara başlıyor.
2: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
3: Ben.
4: Kral Şakir.
3: Armut piş ağzıma düş.
2: Dört arkadaşımızla birlikte.
3: Ne diyor? Ay dilimin ucunda.
2: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
4: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
2: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
4: Ben.
5: Botanik.
4: Abacus.
3: Kasa.
4: Marul.
3: Kumbara.
2: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
6: Süper Kumbara.
1: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
7: Otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
12: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
13: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
14: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
12: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
15: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
16: Her katı katı, bambaşka tadı. Her katı katı, Volcano.
17: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
11: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
17: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
18: Ama ne otel?
19: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
18: Trivago'ya bakmadın mı?
20: Ben 4200'e buldum.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
18: Trivago'ya bakmamış.
10: Otel mi? Trivago.
21: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
22: Türkiye Sigorta, gücü adında.
23: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
24: Nasıl mı?
23: Çok güzel.
25: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
26: Şipşak.

0: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi, lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
1: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
6: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
7: Siparişiniz
8: ve Pepsi'niz.
9: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
10: Bu var ya,
11: blok dersten çıkıyor.
10: Atıştırmalık?
11: Yok, ben doyumalık takılıyorum.
10: Bir şey diyeyim mi?
12: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
10: Abi bu adam ne yiyor ya?
13: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
14: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
15: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
16: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
17: Ama ne otel?
18: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
17: Trivago'ya bakmadın mı?
19: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
17: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.

0: gören herkes şokta. Cumartesiden salıya yerli muzun kilosu 94 lira 90 kuruş yerine 69 lira 90 kuruş. Kaçmayacak fırsat, hem şokta hem cepte şokta.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
6: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
7: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
5: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
8: Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
9: Bu var ya bu.
10: Blok dersten çıkıyor.
9: Atıştırmalık?
10: Yok, ben doymalık takılıyorum.
9: Bir şey diyeyim mi?
11: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
9: Abi bu adam ne yiyor ya?
12: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
13: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
14: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
13: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
15: Ama ne otel?
16: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
15: Trivago'ya bakmadın mı?
17: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
15: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.

0: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
1: Baloncuklu Lipton mu?
2: Çok lezzetli.
1: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
0: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
3: Ama ne otel?
4: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
5: Gerçekten mi? Kanıtla.
4: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
3: Favori sitendekini bile.
4: Aynı otel. Yarı fiyatına.
3: Trivago'ya bakmamış.
5: Trivago'ya bakmadım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
8: Bakın.
9: Tam da leslik.
7: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: Otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
5: Türkiye Sigorta, gücü adına.
6: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
7: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
8: Baloncuklu Lipton mu?
9: Çok lezzetli.
7: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
10: Otel harika.
11: Evet ve geceliği sadece 13.500.
12: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
13: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pod'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
14: Bu kadar gecikmemesi lazımdı. Ben de merak etmeye başladım.
15: Kendine geliyor işte.
16: Yazık ki bana bahsettiğiniz torununuz Kezban'ı tanıyamadan gidiyorum.
17: Tam istediğim gibi bir kız bulmuşsun.
15: Anlamadım.
16: Bütün istediğim ölmek üzere olan bir adamı son dakikalarında mutlu etmek.
18: Size kesin dedim. Kalbinizi yoruyorsunuz.
19: Başlatma şimdi kalbinden. Sen de oyna.
15: Öyleyse benimle evli kalmakta neden bu kadar ısrar ediyorsunuz?
16: Haklısın. Bu zoraki evliliğe devam etmenin manası yok. İlk uçakla İstanbul'a dönüyorum.
8: Kezban Paris'te. Bugün 16.15'te TV4'te.

0: de Sıla'yla ilgili tok göz.
1: Annem mutfak topu kremimden sevgiler.
0: Ela ile sizlere kocaman selamlarımızı ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Ela'cığım yine bugün sizler için şahane iki tane tarif hazırladı. Neydi onlar?
1: Bir tanesi
0: şekersiz revani.
1: Bir de
0: ne vardı? Senin çok sevdiğin o böyle.
1: Kurabiye.
0: Evet, fındıklı, çikolatalı, biraz da tahinli.
1: Ve kurabiye.
0: Güzel bir kurabiye tarifimiz olacak. Ve Ela bunları yapmak için sabırsızlanıyor. O zaman biz hemen önlüklerimizi giyelim ve tarifler için burada buluşalım.
1: Anneciğim, hadi tariflerimize başlayalım.
0: Evet Ela'cığım, hemen başlayalım. İlk önce şekersiz revani tarifiyle başlayacağız. Ben bu tarifi çok seviyorum. Önce Ela bize bence malzemeleri bir saysın bakalım.
1: Yumurta, Hindistan cevizi, yoğurt,
0: elma suyu.
1: Elma suyu konserçesi ve Hindistan
0: cevizi. Evet, bu kadar. Yani aslında ben buna 4 malzemeli çok kolay bir kek diyorum aslında. Ama şekli, görüntüsü ve yoğurt olmuş olması da çok böyle güzel bir revani hissi veriyor. Yine bunda rafine şeker kullanmıyoruz. Onun yerine elma suyu konserçesini kullanıyor olacağız. O zaman tarifimizi karıştırma kabına alalım mı?
1: Yumurta mı?
0: Evet, önce bir şeyle başlayalım, yumurtayla
1: zaten
0: başlayalım.
1: Zaten her keki yumurtayla başlıyoruz.
0: Bravo sana ya. Bütün kek tariflerinin olmazsa olmazı Ela'nın dediği gibi yumurta. Hadi ekleyelim
1: bakalım. Ben ekleyeceğim.
0: Dökülmesinde yardımcı olayım dedi.
1: Evet.
0: İstersen sen şimdi bunu birazcık çırp. Sen bunu bir çırp bakalım yumurtayı tamam, güzelce. Çünkü bir özdeşleşsin bakalım
1: yumurtalar. Ama yumurtalar. Bir şey sen dokunma.
0: Ben hiç dokunmayayım. Evdeyken de böyle. Ela beni hiçbir şeye karıştırmıyor. Bütün tarifleri böyle kendisi karıştırmaya bayılıyor. Gerçekten kek konusunda bence iyi bir uzmanlaştı bu aralar. Güzel yapıyor. Hadi bakalım çırpalım onu güzelce. Yumurta iyi bir protein kaynağı. Yoğurt da var içerisinde. Aslında protein bakımından da zengin. Hindistan cevizi de bu anlamda güzel. Lif kaynağı zaten bir yandan da. Güzelce bir çırptık bakalım. Harikasın. İçine ben de yoğurdumu ekleyeyim mi?
1: Hayır, ben ekleyeceğim. Hiçbir şey dokunma dedim.
0: Tamam sana. Peki o zaman. Ben istersen bunu tutayım sadece.
1: Tut.
0: Şöyle.
1: Sadece onu tut.
0: Tamam.
1: Ben hangisini senden yardım istersen sadece onu yapıyorsun.
0: Tamam. Ama. Sen ihtiyacın olduğunda ben hep buradayım ve benden yardım isteyebilirsin. Karıştır bakalım. Yok, birazcık yardım zorlaşıyor. Ben onu istersen hemen kolaylaştırayım. Haklısın. Yoğurtlu yumurtanın karışımında birazcık zorlanabiliriz.
1: Tamam, ben yapayım işte.
0: Devamını getirebilirsin tabii
1: Devamı
0: ki.
1: Devamı çok kolay olmuş.
0: Karıştıralım güzelce onları.
1: Şöyle.
0: Kekte böyle bir şey vardır ya, kek yoğurtlu mu olmalı, sütlü mü olmalı diye. Her formülü deneyebilirsiniz ama benim yine de yoğurt biraz favorim
1: evet,
0: aslında bu anlamda.
1: Evet, ben de yoğurdu kekin böyle
0: güzel. Evet, güzel değiştiriyor değil mi? Ekle, güzelce karıştıralım. İçerisine elma suyu konsantresini ekleyelim bakalım. Yeter, deneyelim biraz, çırpalım.
1: Deneyelim. Nasıl olacak bakalım.
0: İstersen bir yardımcı olayım mı şöyle güzelce o şey ilk çırpılma şeyini yapalım diye. Güzel
1: bir şey, azıcık bir şey koktu.
0: Evet, elma bak
1: İlk
0: kokusu geliyor.
1: İlk başta kokmuyor, sonra kokuyor.
0: Çırptıkça değil mi ortaya çıkmaya başladı. Sen onu tekrar bir çırp bakalım. O sırada ben de fırın kabımızı alayım. Böyle küçük bir fırın kabında yapıyoruz. Zaten çok küçük dilim parça çıkıyor. En sonunu ekleyeceğim.
1: Bu?
0: O üzeri için. Piştikten sonra üzerine dökmek için. Hadi bakalım çırpalım. Şimdi ben sana kontrollü bir şekilde birazcık Hindistan cevizini ekliyorum. Ekleye çırp
1: Hindistan
0: bakalım.
1: Hindistan cevizi üzülme.
0: Karıştır bakalım. Güzel görünüyor değil mi? Ben istersen
1: Hayır, ben karıştıracağım.
0: Tamam,
1: ben
0: peki,
1: yapıyordum.
0: Tamam peki, doğru söylüyorsun.
1: Ama bak olacaktı, bak oluyor.
0: Güzel de göründü ha gözüme şimdi. Tam o görüntüsü gerçekten o revaniye benzeyecek zaten. Dilerseniz piştikten sonra üzerine yine biraz daha elma suyundan dökebilirsiniz aslında o şeyden. Ama tatlanmasını daha çok istersek bence çok yeterli geliyor ama bu arada. Hadi alalım bakalım. Bence kıvamı da biraz daha ekleyelim istersen.
1: Birazcık tam daha ekleyelim evet. Birazcık kıvam. Hepsini de bitirdim.
0: Hepsi gibi oldu gerçekten. Şimdi onu kabımıza boşaltacağım.
1: Bekle,

0: gittiğim daha da çok.
1: Güzel oldu. Ela kendi başına keki gerçekten yapmış
0: tamam,
1: oldu.
0: Tamam oldu şimdi.
1: Gerçekten de güzel oldu. Hakikaten beğendim. Şimdi bu malzemelerimizi alalım.
0: Ve dökelim.
1: Kabımıza döküyoruz.
0: Anne bu elips şekli.
1: Evet.
0: Okulda öğrendim.
1: Öğrendin mi? Harikasın evet. Ela'cığım ya.
0: Çünkü biz iki kez elips şeklini yaptık. Okulda.
1: O zaman bu elips şeklindeki kek kalıbımızla beraber kekimizi fırına göndereceğiz. Aşağı yukarı 180 derece fırında pişeceğiz. O piştikten sonra üzerine de Hindistan cevizi tekrar süslemesi yapacağız.
0: O zaman yapışmıyor.
1: Şu an değil, piştikten sonra dökeceğiz şimdi. Ben o zaman bu kekimi ne yapıyorum? Fırına götüreyim.
0: Sonra yapışmıyor.
1: Bir şey olmaz. Ben bunu fırına götüreyim mi artık?
0: Evet.
1: Kurabiye tarifimiz için tekrardan burada buluşalım o halde. Evet. Görüşürüz. Ben fırına gidiyorum.
0: Anneciğim haydi fındıklı kurabiyemize başlayalım.
1: Evet işte bu benim gerçekten favori tarifim. Çok hızlı pişiyor.
0: Anne,
1: çok kısa sürede
0: de.
1: Oluyor. Senin de favori tarifin biliyorum. Akşamları Ela bazen böyle otururken birkaç tane yediği oluyor. Çünkü gerçekten çok lezzetli ve çok pratik de bir tarif aslında. Malzemeleri istersen Ela'cığım tekrar saymak istersen sana bırakayım yine.
0: Yumurta, tahin, pekmez.
1: Tahin sadece.
0: Tahin.
1: Tahin.
0: Aslında da tahin pekmez.
1: Ama bu tahin sadece, pekmezi kullanmadık burada. Yumurtamız var, tahin var. Elma suyu konsantresi vardı.
0: Elma suyu konsantresi, damla çikolata, bir de fındık, bir de kabak vatozu.
1: Evet, harikasın Ela'cığım ya. Şimdi bu bütün malzemelerimizi bir karıştırma kabında karıştıracağız. Bu kadar aslında.
0: Tamam.
1: Özellikle tahini çok sevenler için şahane bir tahinli kurabiye oluyor.
0: Sen tahini dök çünkü çok kocaman
1: evet,
0: gözüküyor.
1: Onları ben
0: benim.
1: Dökerim. Sen istersen çırpma tenini buraya getirebilirsin.
0: Hepsini mi dökeceksin?
1: Tahin tabii. Bu aslında hamurumuzun temel ana malzemesini oluşturacak bize getirebilirsin.
0: Çıma tahini mi alayım?
1: Evet alabilirsin tabii ki.
0: Tahinde hiçbir şey olmadığı için tahinde hiç yeni çıkmayacak.
1: Şimdi ben sana onu ayarlayacağım bak şimdi. Bunu yaparken şimdi içerisine yumurtamızı koyacağım. Sen
0: ya ben yumurtayı koyacağım.
1: Koydum sen çırpmaya başla bakalım. Çırp bakalım güzelce. Evet, çırpalım, çırpalım.
0: Ama tahin de çok güzel oluyor.
1: Evet, tahin de güzel oluyor. Çırpalım güzelce
0: bak,
1: onunla.
0: Bak çok yamuk yamuk oluyor.
1: Evet ya. Tahin gerçekten sağlıklı yağlardan da çok zengin bir ürün aslında. Enerji içeriği çok yüksek. Yani kilo almak
0: Hayır,
1: isteyen çocuklarda
0: diyecektim.
1: Da kullanılabilir. Evet, tahin ne işe yarıyor Ela'cığım o zaman? Söyle bakalım.
0: Bir de bizi tok tutuyor.
1: Evet, çok güzel söyledi. Hakikaten tok tutucu özelliği var. Yumurta peki? Yumurtanın için, yumurtada ne var?
0: Yumurtada
1: ne
0: sağlıklı.
1: Var? Ne var içinde peki?
0: Vitamin.
1: Protein var bir de biliyor musun yumurtada?
0: Evet, vitamin de var.
1: Vitamin de var tabii canım, o da ayrı, doğru söylüyorsun ama asıl ana kaynağımız tabii ki protein. Şimdi
0: ama vitamin de daha önemli.
1: O da çok önemli, doğru söylüyorsun. Şimdi kabartma tozunu ekledim.
0: Kabartma tozu ben yapacağım.
1: Sen yapabilirsin.
0: Ben yaparım o işi.
1: Şimdi ben yavaş yavaş elma suyu konsantresini ekleyeceğim. Belki o karıştırmana biraz daha kolaylık sağlar. Hadi bakalım ekleyelim. İstersen şöyle
0: Anne,
1: ben yapacak mısın? Tamam hadi yap
0: bakalım. Daha güzel alıyorsun. Ay bak.
1: Ben alayım istersen o
0: kısmını. Kaşıma çok birleşti.
1: Evet şimdi onu güzelce senin için karıştıracağım. Sen hiç merak etme.
0: Oluyor mu?
1: Oluyor oluyor. Çok güzel
0: ben
1: oluyor.
0: Ben de deneyeceğim. Ben
1: şimdi
0: de
1: şöyle yapalım mı? Bunu güzelce kaşıkla karıştırmaya başlayalım mı? Bak dur.
0: Ya ben karıştıracağım.
1: Şöyle.
0: Ben karıştıracağım. Artık başka
1: tenini.
0: Kaşık yok mu acaba?
1: Bunu sana vereceğim şimdi.
0: Tamam.
1: Dur bir dakika, bir dakika kuzucuğum. Şimdi hemen çıkartalım
0: bir
1: içinden.
0: Bir dakika kuzucuğum bu.
1: Güzel, bizim çünkü ana şimdi şey malzememizi oluşturacak. Oo güzel oldu.
0: Anne yapacağım, yapacağım.
1: Yap
0: ben.
1: Bakalım.
0: Bak. Karıştıralım.
1: O sırada ben de o zaman tepsimizi getireyim buraya. Güzel oldu değil mi? Şimdi Ela'nın en sevdiği malzemeye geliyoruz. En sevdiklerinden biri diyeyim daha doğrusu. Fındık.
0: Fındık. Fındık.
1: Dök
0: İyi
1: bakalım.
0: İyi ki varsın.
1: Evet iyi ki varsın. Ela her akşam bu aralar fındık yemeye başladı. Fındığı çok
0: dün
1: seviyor.
0: Dün akşam da fındık yedim.
1: Evet dün akşam
0: da yedim. Ben fındık istedim.
1: Evet hemen onu da yapalım. Şöyle güzel de fındıkla karıştırdık.
0: Ben karıştıracağım.
1: Bu arada buna fındık koymak zorunda değilsiniz tarife. Yine bu Ela ile tarife bizim kattığımız bir şey. Ben fındığı çok seviyorum. Bu ceviz de olur. Farklı bir şey de olur ama o ağızda kıtır kıtır gelmesi çok güzel oluyor.
0: Şimdi sonra pişeceğiz mi?
1: Evet.
0: Şimdi
1: ben bunları güzelce bu tabağa dökeceğim.
0: Pişirdikten sonra damla çikolatalla yapışmıyor anne.
1: Evet efendim?
0: Ama damla çikolatalla piştikten sonra yapışmıyor.
1: Evet şimdi ne yapacağız

0: biliyorsun. Ben tabii. Bu kurabiyeleri bu arada çok kolay şekillendirmenize gerek
1: damla
0: yok.
1: Damla çikolata mı yoksa başka bir şey mi?
0: Sen damla çikolata istersen koyabilirsin üzerlerine.
1: Ya anne bak bak pişince sonra pişince çok böyle pişmiş kızarıyor ya bazı yerleri.
0: Evet.
1: Ve sonra kızarmış yerlerine yapışmıyor. Böyle bak şimdi birazcık sert olunca hem yapışmış haline geliyor.
0: Evet şimdi sen bunların üzerine güzelce damla çikolatalardan eklersin. Ne dersin?
1: Bir tane daha son kaldı.
0: Evet şimdi ay ben bak, bunu güzelce veriyorum.
1: Ama üç olursa çok güzel oluyor ama.
0: Evet. Getir bakalım damla çikolataları üzerine damla ekleyelim. Ben şöyle aldım. Hemen bir şekillerini tekrar üzerinden geçeyim. Bunlar böyle kocaman kurabiyeler oluşuyor bunlardan gerçekten.
1: Çok güzel kokuyor.
0: Güzel. Çikolata tabii kokar güzel gelmiştir kokusu eminim.
1: Azıcık daha koyayım.
0: Koy bakalım. Böylece çok pratik, çok da lezzetli. Hem böyle sağlıklı bir alternatif olacak. Yine çikolata burada Ela'nın elbette tarife eklediği bir şeydi. Çikolatayı çok sevdiği için biz de bitter formunu üzerine eklemeye karar vermiştik.
1: Bu damla.
0: Damla çikolata evet ekleyebilirsin. Güzel oldu. Bunlara evet, da ekleyelim.
1: Bitter. Sağlıklı olduğu için bitter diyoruz.
0: Evet bazen. Sağlıklı olduğu için bitter diyoruz. Gerçekten doğru söylüyor. Hangisi güzel değil? En sağlıksız çikolatası hangisi peki?
1: Normal çikolatalı.
0: Bir de beyaz çikolataydı değil mi?
1: Evet. En çok ben beyaz çikolatayı hiç sevmiyorum. Ama bak o hindistan cevizi şeylerini seviyor. O zaman nasıl biliyorsun hindistan cevizi?
0: İçerisinde hindistan cevizi o varsa yenebilir ama beyaz çikolata varsa gerçekten o birazcık sağlıksız olabiliyor. O zaman kurabiyelerimiz de hazır. Fırınımızda revanimiz pişerken bir yandan da yanına kurabiyelerimizi ekleyelim. 180
1: evet,
0: derece
1: anne,
0: fırında.
1: Birazcık az oldu.
0: Sen koy bakalım. Fırınımız 180 derecede. Ben sadece 10 dakika tuttum ve hemen pişmeye başlamıştı. Mutlaka kontrollü pişirip yakmayın.
1: Çok az
0: evet
1: ya.
0: Çok az ama çok hızlı pişiyor gerçekten. Evet. 10 dakikada pişecek. Şimdi
1: zaten bunu hepsini de ekleyebiliriz.
0: Ekle bakalım.
1: Çünkü bak az kalınca çok eklememiz.
0: Güzel oldu ya. Buna da ekle o zaman madem. Ela da böyle dekorlamaya, süslemeye bayılıyor gerçekten. Çok seviyor bu tip şeyleri
1: evet.
0: De.
1: Zaten arkadaşlarımla gördüğümde
0: evet. Evet onları da yapacaksın. Evet Ela'nın doğum günlerinde de süslemeleri meşhur. Bana onları söylüyor bir yandan da.
1: Evet.
0: Sağlıklı bir kurabiye yaptık. Sen de bence beğeneceksin diye düşünüyorum.
1: Bir de elimkilendi.
0: Ellerini de hemen peçetelim. Verelim.
1: Bu yemkilendi ya görmüyor musun?
0: Al bakalım. Yani özellikle şekersiz tarifler için şekersiz ve bir kurabiye tüketmek istediğiniz zaman sağlıklı bir alternatif. Ver bakalım onu çıkartınız şimdi. Bir sıkıntı olmaz.
1: Zaten çıkıyor.
0: O zaman ben şimdi bunu güzelce fırınımıza götürüyorum. Dediğim gibi 180 derece fanlı ayarımızda 10 dakika kadar pişirmemiz yeterli oluyor. Maksimum 15 dakika kadar tutmaya özen gösterin. Kocaman böyle puf puf gerçekten çok lezzetli bir kurabiye olacak. Çayın yanına da tüketebilirsiniz rahatlıkla. Biz illaki bunlar çocuklarımız için değil kendimiz de rahatlıkla tüketebiliriz. O halde ben fırına gidiyorum. Sunumlarda buluşalım.
1: Tariflerimiz hazır.
0: Evet Ela'cığım tariflerimiz hazır oldular. Hakikaten burası böyle mis gibi de kokmaya başladı.
1: Evet bir de çok güzel oldu ama en sevdiğim bu tabii ki.
0: Sen en sevdiğin hangisi? Hangi taraftasın sen? Sen biraz kurabiyeci. Sanki ben bugün biraz daha devanın tarafındayım Ela. Ne diyorsun?
1: Ben de bu tarafımda.
0: Sen bu taraftasın. Evet ikisi de gerçekten çok lezzetli
1: ben,
0: şeyler.
1: Ben yani kurabiyenin içine gireceğim.
0: Peki sen kurabiye seviyor musun normalde?
1: Evet. Ama en çok çikolatalı kıyafet.
0: İşte o yüzden bunu ben çikolatalı formata dönüştürdüm zaten. Yani
1: evet,
0: anneler...
1: Ama şöyle olsa iki tane çikolata kumsansak. Bir tane bitter, bir tane kakao, bir tane damla.
0: Damla, bitter, kakao, damla diye mi diyor? Hepsini kullanalım o zaman içerisinde. Çikolatayı çocuklar gerçekten çok seviyorlar.
1: Hatta üç tane yapsaydık öyle olabilirdi.
0: O zaman biz bu hafta bir bakalım senin bu sevdiğin çikolatalardan güzel bir tarif hazırlayalım bence.
1: Evet. Hem
0: aslında
1: de
0: hatırlıyor
1: üç
0: musun?
1: Tane yapalım.
0: Daha önceki bölümlerimizde yapmıştık çikolata.
1: Bir gün üç tane tarif hazırlayalım ve sonra da ona bir tane damla, bir tane kakao, bir tane bitter.
0: O zaman Ela'nın bu anlattığı malzemelerden söz versin bize. Bence buradan güzel bir tarif çıkartırız biz. Bitterler, kakaolar. Bilmiyorum nasıl olacak ama buradan hakikaten hepinizin çok seveceği bir tarif gelecek gibi.
1: Belki buluruz. 3 tane tarif hazırlayıp buluruz. Basit şey.
0: Basit şeyler. Tabii senin için hiç problem olmayacak zaten. Ama anneler o kadar çok çikolata yedirmek istemedikleri için biz onlara
1: o
0: böyle
1: zaman
0: sağlıklı şeyler hazırlıyoruz.
1: Bir gün kakaolu, bir gün damla çikolatalı, bir gün de bitterli.
0: Tamam, bir kere de öyle deneyelim o zaman. Çünkü bitter evet. Çikolatanın E vitamininden daha zengin, daha faydalı olduğu için bitter kullanmaya
1: kakaolu
0: çalışıyoruz.
1: Kakao ağacından yapılıyor ya.
0: Evet.
1: Ağaçtan da yaprak da var ya.
0: Aslında çikolata demişken biz daha önceki bölümlerimizde Ela'yla hem sürülebilir bir çikolata yapmıştık hem de aynı zamanda çok güzel buz kalıplarında bunu. Da çok güzeldi. Aynı zamanda çikolatalar yapmıştık aynı zamanda ve Ela
1: evet,
0: bunları gerçekten çok seviyordu.
1: O üzümlü çikolata,
0: evet.
1: Bir de şey çikolata.
0: Ela'nın üzüme karşı sevdası olduğu için. Şimdi sevgili annelerimiz, sevgili babalarımız gerçekten çocuklarımızın sağlıklı beslenmesi bizim için çok önemli. O yüzden biz Ela ile sizler için bu tip tarifleri üretmeye devam etmek istiyoruz. Ve burada da sizin için çok güzel 2 tane tarifimiz oldu. Bu revaniyi sadece çocuklar için değil kendiniz de çok rahatlıkla yapabilirsiniz, deneyebilirsiniz. Malzeme sayısı gerçekten çok da azdı, görmüştünüz. Kurabiye de aynı şekilde çok pratik. Ben o yüzden bugün en pratik
1: evet,
0: olan tarifleri söyledim.
1: Evet, kurabiye daha da çok az değildi. Bu birazcık daha da çok az.
0: Evet ama ikisi de çok rahat ve pratik tariflerdi değil mi?
1: Evet.
0: Yaparken zor olmadı. Yumurtası vardı, yoğurdu vardı, proteini yüksekti. Tahin
1: evet.
0: vardı, kaliteli yağlardan zengindi. O yüzden de bu sağlıklı alternatif sizlerle görüşmek, sunmak istemiştik aslında. Ela da bence gayet mutlu oldu bu süreçten. Ne diyorsun?
1: Evet.
0: O zaman Ela'cığım biz ne diyorduk? Programı nasıl kapatıyorduk? Bugünlük?
1: Bizden bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşünceye kadar sevgiyle kalın, sağlıkla kalın. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın efendim. Sevgiyle kalın.

0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'ya hepiniz hoş geldiniz. Ben Yeliz Bozkurt. Bugün de kumbaramızda sevgi biriktireceğiz, bilgi biriktireceğiz, neşe biriktireceğiz ve tabii ki ekip ruhunu biriktireceğiz. O zaman herkes hazırsa arkadaşlarımızın başvuru videolarıyla Süper Kumbara başlıyor.
1: Merhaba, benim adım Ayşe Derim Pınar. 11 yaşındayım. 6. sınıfa gidiyorum. 4 yıldır lisanslı yüzücüyüm. Hayvanları çok seviyorum. Bir tane de kedim var. Bütün yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Süper Kumbara'da görüşmek üzere.
2: Ben Beril Sürücü. 11 yaşındayım. 6. sınıf öğrencisiyim. Yarışmaları severek takip ediyordum ve katılmayı çok istiyorum. Hobilerim vole yapmak ve voleybol oynamak. Devamlı olarak piyano çalıyorum. Yanımdaki kedim Gece. Onu çok seviyorum. Tüm yarışmacı arkadaşlara başarılar dilerim.
3: Merhaba, benim adım Yiğit Kıvanç Furtun. 11 yaşındayım ve 6. sınıfa gidiyorum. Kitap okumayı, spor yapmayı ve yüzmeyi severim. Aynı zamanda lisanslı judo sporcusuyum. Büyüyünce ise astronot olmak istiyorum. Şimdiden tüm takım arkadaşlarıma başarılar dilerim. Hoşçakalın.
4: Merhaba, ben Mehmet Emir Uygur. 6. sınıf öğrencisiyim. 11 yaşındayım. Bursa'da yaşıyorum. Hobilerim arasında basketbol oynamak, satranç oynamak ve kitap okumak var. Yarışmayı uzun zamandır ailemle izliyorum ve yarışmaya çok uzun zamandır ilgi gösteriyorum. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar dilerim. Hoşçakalın.
0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, şimdi de her zaman olduğu gibi Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla stüdyomuzda yüz yüze tanışma vakti. Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün birinci masamızda Emir'i misafir ediyoruz. İkinci masamızda Beril var. Üçüncü masamızda Yiğit ve dördüncü masamızda da Derin. Nasılsınız arkadaşlar?
5: İyiyiz.
0: Harika gözüküyorsunuz. Emir'le başlayalım. Emir'cim hoş geldin.
6: Merhaba, ben Mehmet Emir Uygur. 11 yaşındayım. Hobilerim arasında basketbol oynamak, satranç oynamak ve kitap okumak var. Bursa'da yaşıyorum. Büyükelçi olmak istiyorum. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar dilerim.
0: Harikasın Emir'cim. Bütün hayallerin gerçek olsun. Beril'cim hoş geldin.
7: Hoş buldum. Benim adım Beril Sürücü. 11 yaşındayım. 6. sınıf öğrencisiyim. 9 yıldır bale yapıyorum. Yarışmanıza

0: Ben çok istiyordum.
1: İyi ki geldin Beril'cim. Sana da teşekkür ediyoruz. Yiğit'cim hoş geldin.
2: Hoş buldum. Benim adım Yiğit Kıvanç Fırtın. 11 yaşındayım. 6. sınıfa gidiyorum. Lisanslı judo sporcusuyum. Kitap okumayı, spor yapmayı, yüzmeyi severim. Şimdiden tüm takım arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
1: Harikasın. Tüm takım arkadaşlarına başarılar diliyorsun. Ben de size başarılar diliyorum arkadaşlar. Derin'cim hoş geldin.
3: Benim adım Derin. 4 yıldır lisanslı yüzücüyüm. 6. sınıfa gidiyorum. 11 yaşındayım.
1: Ben bu ekibe çok inanıyorum arkadaşlar. Bence şimdiden bir takım oldunuz bile değil mi? Evet. Bir moral alkışıyla başlayalım mı? Hadi bakalım. Emir için geliyor harf tablomuz.
4: Annem Aytül'ün ağası.
1: Aytül Hanım'ın ağası 50 puan değerinde ve coğrafyadan geliyor sorumuz. Genellikle patlamalardan oluşan yanardağdır. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması Beril.
2: Volkan.
1: Doğru mu görelim? 50 puanı kumbaramıza attık. Harikasınız arkadaşlar. Emir de Beril'i kutluyor. Çok centilmensin Emir'cim. Teşekkür ederiz. Beril'le devam ediyoruz.
2: Babam Tayfun'un teyzesi.
1: Tayfun Bey'in teyzesi 30 puan değerinde ve hayvanlar aleminden geliyor sorumuz. Kedilerin ve köpeklerin ön ayaklarına verilen addır. Süremiz başladı.
2: Fatih.
1: Sen ne olmak istiyordun Beril'cim?
2: Öğretmen olmak istiyordum.
1: Doğru mu cevabımız? Görelim. Bravo. Çünkü bugün ekipte bir de veterinerimiz vardı değil mi Derin'cim? Evet. Derin de veteriner olmak istiyordu. Yiğit'le devam ediyoruz.
5: Bursa'nın B'si.
1: Bursa'nın B'si 30 puan değerinde ve edebiyattan geliyor sorumuz. Kahramanları çoğunlukla hayvanlar olan ve ders verme amacı taşıyan edebi türdür. Süremiz başladı.
5: Fable.
1: Yiğit'in bu cevabıyla kumbaramıza 30 puan ekler miyiz görelim. Bravo. Arkadaşlar hemen bir bilgi paylaşmak istiyorum. Sizinle Milli Eğitim Bakanlığı'ndan aldık bu bilgiyi. Eski Yunan'daki Ezop masalları bilinen en eski masal fable örnekleridir. Kahramanlar genellikle hayvanlardır ve hayvanlar fable'da kurnazlık, cesaret, kibir, kıskançlık, kahramanlık gibi insani özellikleri temsil edecek şekilde yer alır. Bu bilgiyi de sizlerle paylaştık ve Derin'le devam ediyoruz.
3: Rize'nin R'si.
1: Rize'nin R'si 70 puan değerinde ve eşyalardan geliyor sorumuz. Çekmeceli dolaba verilen addır. Süremiz başladı.

0: Gelmedi cevap ama ekip var değil mi Derin'cim? Hadi bakalım bir ekip çalışması yapalım arkadaşlar. Çekmeceli dolaba verilen ad ne olabilir?
1: Gardırop.
0: Var mı fikriniz? Emir bir şey söyledin.
1: Gardırop olabilir mi?
0: Çekmeceli dolaba verilen ad. Bir kutu açalım. Son 60 saniyemiz. Düşünelim odayı. Çekmeceli dolap. Onun adı ne acaba? Bir kutu daha açalım. Son 42 saniye. Son 30 saniyemiz. Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha.
2: Şifonyer.
0: Yiğit'in de eli gitti bu tona. Senin de cevabın aynı mıydı?
1: Evet, şifonyer.
0: Herkes katılıyor mu arkadaşlarına?
1: Evet.
0: O zaman Derin, Yiğit, Beril ve Emir'in ortak çalışmasıyla kumbaramıza 30 puan ekler miyiz? Harikasınız. Arkadaşlar, ısınma turunun 4 sorusu geride kaldı bile. Emir için geliyor tablomuz.
1: Elmanın E'si.
0: Elmanın E'si 40 puan değerinde ve animasyondan geliyor sorumuz. Baş kahramanı okçuluk becerilerine sahip, kızıl saçlı Merida karakterinin yer aldığı animasyondur. Süremiz başladı.
1: Cesur.
0: Çok emin bir cevap geldi Emir'den. İzledin mi Emir'ciğim? Doğru mu görelim? Bravo. İzleyenler başka kimler arkadaşlar?
2: Ben izlemiştim.
0: Sen herkes izlemişti. İzlemiştim. Herkes de cevap vardı galiba. Şahanesiniz. Beril'le devam ediyoruz.
2: Hakkari'nin H'si.
0: Hakkari'nin H'si 40 puan değerinde ve alışverişten geliyor sorumuz. Genellikle eski, kullanılmış kitapların alınıp satıldığı yerdir. Süremiz başladı. Eski kitaplar. Gelmedi cevap. Hadi ekip çalışması. Kullanılmış kitapların, eski kitapların alınıp satıldığı yer. Beyoğlu'nda çok vardır. Geçmiş saniye. Hadi bir kutu açalım.
2: Sahaf.
0: Doğru mu görelim? Bravo. Beril'cim böyle biraz korkarak söyledin ama yüzün
2: evet.
0: Güldü doğru cevabı bulunca. Kutluyorum seni. Yiğit'le devam ediyoruz.
2: Furkan'ın F'si.
0: Furkan'ın F'si 80 puan değerinde ve anlam bilgisinden geliyor sorumuz. Var olmasına rağmen kimsenin bilmediği bir şeyi ortaya çıkarmaktır. Süremiz başladı.
2: Keşfetmek.
0: Hızlı bir cevap geldi Yiğit'ten. Eğer bu cevap doğruysa kumbaramıza 80 puan daha ekler miyiz görelim. Bravo. Arkadaşlar çok güzel gidiyorsunuz. Derin'le devam ediyoruz.
2: Zeynep'in Z'si.
0: Zeynep'in Z'si 50 puan değerinde ve sanatçılardan geliyor sorumuz. Figaro'nun düğünü Türk Marşı gibi eserlerin sahibi ünlü bestecidir. Wolfgang Amadeus... Süremiz başladı.

0: Hadi bakalım.
1: Mozart.
0: Ekip çalışması derken Yiğit'ten gelen bu cevapla kumbaramıza 50 puan ekler miyiz görelim. Bravo. Arkadaşlar hemen size Milli Eğitim Bakanlığı'ndan aldığımız bir bilgiyi paylaşmak istiyorum. Görselde yanımızda şu anda ünlü besteci Mozart 1756 yılında Avusturya'da doğdu. 5 yaşından itibaren beste denemeleri yapan Mozart babası ve ablasıyla birlikte Avrupa'da konserler verdi. Genç yaşta hayatını kaybetmesine rağmen 600'ün üzerinde eser besteledi. Halen müziğin dahi çocuğu olarak anılmaktadır. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşmış olduk ve Emir'le devam ediyoruz.
1: Şanlıurfa'nın şeysi.
0: Şanlıurfa'nın şeysi 60 puan değerinde ve yemeklerden geliyor sorumuz. Kızartılmış patlıcan ve biberlerin domates sosuyla birleştiği yemektir. Süremiz başladı.
1: Şakşuka.
0: Yemeklerle aran iyi mi Emir?
1: İyi.
0: Peki cevabımız doğru mu görelim? Bravo. Peki sever misin şakşuka?
1: Hiç yemedim.
0: Hiç yemedin mi? Ama bildin. Tebrik ediyoruz seni. Beril'le devam ediyoruz.
2: Yalova'nın yeğesi.
0: Yalova'nın yeğesi 40 puan değerinde ve satrançtan geliyor sorumuz. Satrançta oyuna önce başlayan taşların rengidir. Süremiz başladı.
2: Beyaz.
0: Oynayanlar cevabı hızlıca veriyor. Peki doğru mu görelim? Bravo. Arkadaşlar ısınma turu için kaldı sadece iki sorumuz ve iki harfimiz Yiğit için geliyor harf tablomuz.

0: Haman yolu.
1: Arda arda hızlı cevaplar geliyor. Peki doğru mu bu cevap? Görelim. Bravo. Şahanesiniz arkadaşlar. Derin için gelsin harf tablomuz.
2: Yumuşak G.
1: Son harfimiz yumuşak G. 80 puan değerinde ve vücudumuzdan geliyor sorumuz. Kenarlarında kirpikler bulunan koruyucu organdır. Süremiz başladı.
2: Göz bebeğim.
1: Cevabımız doğruysa eğer kumbaramıza 80 puan atar mıyız? Olmadı. Ne olabilir arkadaşlar? Kenarlarında kirpikler bulunan koruyucu organdır. Hadi
3: göz kapağı.
1: Bir kutu derken Beril'den gelen cevapla kumbaramıza 80 puan ekler miyiz? Bravo. Arkadaşlar nasıldı bu tur?
4: Güzeldi.
1: Harikaydınız. Güzeldi. Çok da güzel bir ekip oldunuz. Sizi kutluyorum. Şimdi Emir'cim sence kumbaramızda kaç puan birikti?
5: 550.
1: 550. Beril?
3: 560.
1: 560. Yiğit?
6: 500.
1: 500. Derin?
2: 530.
1: Herkes 500'lerde. 530 dedi Derin'de. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş. Arkadaşlar tahminlerinizin de üstünde kumbaramızda 600 puanımız var ve hedefimiz için kalan puansa 1900. Harikasınız. Şimdi ne dersiniz? Hızlıca ikinci tura gidelim mi?
4: Evet.
1: Duyamadım.
4: Evet.
1: O zaman biz ikinci tura gidiyoruz. Harikasınız. Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla şahane bir ısınma turunun ardından şimdi geldik ikinci turumuza arkadaşlar. İkinci tur için hazırız değil mi?
4: Evet.
1: Harikasınız. O zaman Emir için geliyor harf tablomuz.
5: Meleğin M'si.
1: Meleğin M'si 120 puan değerinde ve insan vücudundan geliyor sorumuz. İnsan vücudunda omuz başıyla boyun altı hizasında bulunan uzunca yapıdır. Süremiz başladı.

0: Gelmedi cevap ama ekip burada değil mi Emir? Hadi bakalım bir ekip çalışması yapalım. İnsan vücudunda omuz başıyla boyun altı hizasında bulunan.
1: Köprücük kemiği.
0: Doğru mu görelim? Bravo. Daha soruyu ikinci kez ben bitirmeden Yiğit'ten cevap geldi. Beril'le devam ediyoruz.
1: Annem, Bahar'ın B'si.
0: Bahar Hanım'ın B'si 110 puan değerinde ve mesleklerden geliyor sorumuz. Seyahat organizasyonlarına katılanlara gezilen yerler hakkında bilgi veren kişidir. Süremiz başladı.

0: Hadi ekip çalışması.
1: Alttaki rehberi, evet.
0: Emir bir ekip çalışması başlattı şu an. Ne dedin Emir'cim?
1: Alttaki rehberi olabilir.
0: Emir'den bir rehberi geldi. Böyle bir tahmini var. Ne diyorsunuz arkadaşlar?
2: Bence doğru.
0: Katılıyor herkes sana Emir'cim. Seyahat organizasyonlarına katılanlara gezilen yerler hakkında bilgi veren kişi. Seyahat.
3: Turist rehberi.
0: Bir sor bakalım arkadaşların sana katılıyor mu?
2: Sizce turist
3: olabilir.
2: Katılıyorum.
0: Arkadaşları katılıyor. Rehberi Emir'den geldi. Turist de Yiğit'ten geldi. Doğru mu görelim? Bravo. Şahane Emir, bir ekip Emir. Çalışması. Yiğit'cim bir şey söylüyor Emir.
2: Emir.
0: Emir'cim Yiğit. Ay harikasınız. Ben de sizi kutluyorum. Yiğit'le devam ediyoruz. Alalım harf tablomuzu.
3: Emir'in

0: S.
1: Emir'in E'si 120 puan değerinde ve genel kültürden geliyor sorumuz. Tiyatro, dans gibi gösteriye dayalı dalların genel adıdır. Süremiz başladı.

0: Hadi ekip çalışması bakalım arkadaşlar. Sahne sanatları doğru mu görelim? Balerin, balerin Beril değil mi?
1: Evet.
0: Derinle devam ediyoruz.
2: Gamze'nin G'si.
0: Gamze'nin G'si 130 puan değerinde ve futboldan geliyor sorumuz. Avrupa Futbol Federasyonları Birliği tarafından her yıl düzenlenen futbol turnuvasıdır. UEFA... Süremiz başladı.

0: Gelmedi cevap ama Yiğit'te cevap var mı?
1: UEFA Şampiyonlar Ligi.
0: Doğru mu görelim? 130 puanı kumbaramıza ekledik. Arkadaşlar hadi bir kumbaraya gidelim ama önce tahminler. Emir'cim sence kumbaramızda kaç puan birik?
2: 1100.
0: 1100 Beril.
3: 1300.
0: 1300 Yiğit.
2: 1000.
0: 1000 Derin.
4: 1600.
0: 1600 görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Arkadaşlar kumbaramızda 1080 puanımız var ve hedefimiz için kalan puansa 1420. Harikasınız. Çünkü bu turda 8 sorumuz daha var değil mi? Bir de final evet. turu var. Hadi bakalım Emir için gelsin harf tablomuz.
2: Yiğit'in Y'si.
0: Yiğit'in Y'si 100 puan değerinde ve bir söz arıyoruz. Güle güle kullan anlamındaki veya yeni bir işe başlayan kişiye söylenen iyi dilek sözüdür. Süremiz başladı.
2: Hayırlı olsun.
0: Hayırlı olsun mu doğru cevabımız görelim. Bravo. Şahanesiniz. Beril için gelsin harf tablomuz.
3: İzmir'in iyisi.
0: İzmir'in iyisi 100 puan değerinde ve deyimlerden geliyor sorumuz. Müşterisi olmadığı için boş oturmak anlamındaki deyimdir. Süremiz başladı.
3: Sinek avlamak.
0: Doğruysa kumbaramıza 100 puan ekler miyiz? Bravo. Yiğit'im senin için geliyor harf tablomuz.
2: Şempanzenin şeysi.
0: Şempanzenin şeysi 90 puan değerinde ve anlam bilgisinden geliyor sorumuz. Bilmeyerek anlamındaki kelimedir. Süremiz başladı.

0: Yanlışlıkla.
1: Emir sende de mi cevap vardı?
2: Evet, yanlışlıkla diyecektim.
1: İkinizin de eli gitti butona. O zaman görelim cevap doğru mu? Bravo. Arkadaşlar çok iyi gidiyorsunuz. Derincim senin için geliyor Arif tablomuz.
3: Timur'un T'si.
1: Timur'un T'si 160 puan değerinde ve taşıtlardan geliyor sorumuz. Sürücünün pedal gücüne motoruyla destek olan taşıttır. Süremiz başladı. Gelmedi cevap ama ekip burada. Hadi ekip çalışması. Sürücünün pedal gücüne motoruyla destek olan taşıttır.

0: Açalım mı bir kutu daha? Herkes bakıyor gözümün içine. Hadi bir kutu daha açalım. Arkadaşlar bakın, sürücünün pedal gücüne, motoruyla destek olan taşıt. Pedal gücüne. Son 47 saniyemiz. Bir kutu daha açalım. ...35 saniye, bir kutu daha. Pedalı düşünün. Pedalı. Son 17 saniye. Bir kutu daha açalım. Üç, iki, bir. Gelmedi cevap. Peki neymiş görelim? Elektrikli bisiklet arkadaşlar. Pedal dedim, pedaldan belki aklınıza gelir diye. Olsun, daha çok sorumuz var. Emir'le devam ediyoruz.
1: Lüleburgaz'ın L'si.
0: Lüleburgaz'ın L'si 120 puan değerinde ve yiyeceklerden geliyor sorumuz. Bol soslu iki parça yuvarlak ekmeğin arasına konulan köfteyle hazırlanan yiyecektir. Süremiz başladı.
2: Beril. Islak hamburger.
0: Doğru mu görelim? Bravo. Arkadaşlar. Kaldı 3 sorumuz. Ay, ıslak hamburgerleri de burada çok güzel gözükmüyor mu? Acıktık arkadaşlar. Harika gözüküyor ıslak hamburgerler. Şimdi ben merak ediyorum, kumbaramızda kaç puan var? Hadi bir görelim kaç puan birikmiş. Kumbaramızda 1490 puanımız var arkadaşlar ve hedefimiz için kalan puansa 1010. Şahanesiniz. Harf tablomuz Beril için geliyor.
2: Iğdır'ın ısı.
0: Iğdır'ın ısı 120 puan değerinde ve anlam bilgisinden gelecek sorumuz. Kişilerin bir araya gelerek bir konuda fikir alışverişinde bulunmasıdır. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması. Kişilerin bir araya gelerek bir konuda fikir alışverişinde bulunması.
1: Beyin fırtınası.
0: Doğru mu görelim? Bravo. Yapar mısınız arkadaşlar beyin fırtınası?
1: Yaparız.
0: Evet. Yapar mısınız? Yaparız diyor herkes. Yiğit'le devam ediyoruz.
1: Rize'nin R'si.
0: Rize'nin R'si 120 puan değerinde ve kısaltmalardan geliyor sorumuz. Adres yazarken kullandığımız APT ve NO kısaltmalarının açılımlarıdır. Süremiz başladı.
1: Apartman numara.
0: Cevap doğruysa kumbaramıza 120 puan ekler miyiz görelim. Bravo. Derincim kaldı bir harfimiz senin için geliyor.
1: Zehra'nın Z'si.
0: Zehra'nın Z'si 140 puan değerinde ve tekerlemelerden geliyor sorumuz. Altın bilezik oyunundaki tekerlemedir. Bileziğini aldılar hem de alıp sakladılar. Bil bakalım saklayan kim? Nokta nokta nokta nokta. Süremiz başladı.

0: okey Şemir'cim. Gelmedi cevap. Hadi bakalım arkadaşlar, bir ekip çalışması. Altın bilezik oyunundaki tekerleme. Biliyor musunuz bu oyunu?
1: Hayır.
2: Hayır.
0: O zaman bir kutu açalım. Açalım bir kutu.

0: Hadi bir kutu daha açalım. Bileziğini aldılar. Hem de alıp sakladılar. Bil bakalım saklayan kim? Nokta nokta nokta nokta. Bir kutu daha. Var mı arkadaşlar bir fikriniz? Ne olabilir sizce? Aklınıza ne geliyor bunu duyduğunuzda? ...45 saniye, bir kutu daha açalım. Bir kutu daha. Hani böyle bir oyun vardı, biz böyle birbirimize vuruyorduk. Ne oluyordu?
1: son yeri buldum, elim olabilir mi acaba?
0: Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha. Son 19 saniyemiz, bir kutu daha. Hani böyle vuruyoruz, kaçıyoruz, ne oluyor? Bir kutu daha. Bir kutu daha. 4, 3, 2, 1 verir.
1: Bilemezsen elin...
0: Şöyle dokununca birbirimize ne oluyor?
1: Elim sende.
0: Başka bir şey. Olmadı. Yiğit.
2: Bilemezsen ebesin.
0: Emir, sende de cevap vardı evet. Galiba. Katılıyor mu herkes Yiğit'e?
1: Evet.
0: Peki
1: evet.
0: Doğru mu görelim? Harikasınız. Arkadaşlar harika bir ekip çalışması yaptık. Şimdi finale gideceğiz değil mi? Ama öncesinde bir kumbaraya gidiyoruz. Bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş. Kumbaramızda 1770 puanımız var arkadaşlar ve hedefimiz için kalan puansa 730. Yani ne demek oluyor Emir?
2: 5 soru bilmemiz lazım.
0: 5 soru bilirsek eğer ödül bizim mi? Evet. Her soru 200 ama. 200, 200, 200, 200. Yani 4 kaç soru? 4 soru bilirsek ödül bizim. O zaman arkadaşlar hızlıca gidelim mi?
1: Evet.
0: Gitmeden önce merak ediyorum nasıl geçti bu tur?
1: Çok güzel. Çok
0: Emir'cim nasıl senin için?
2: Çok güzeldi, çok keyif aldım.
0: Keyif aldın, teşekkür ediyoruz Beril'cim.
1: Çok güzeldi, çok eğlenceliydi ve ekip ruhunu çok güzel yansıttık.
0: Değil mi? Çok güzel bir ekip oldunuz arkadaşlar. Kutluyorum sizi Yiğit'cim.
3: Bence de çok eğlenceliydi. Çok eğlendim ben de, keyif aldım.
0: Derin.
4: Çok eğlenceliydi, çok keyif aldım. İyi ki gelmişsiniz.
0: İyi ki gelmişsiniz. Herkes çok eğlendi. O zaman bu eğlenceyle biz nereye gidiyoruz arkadaşlar?
1: Final
0: turuna gidiyoruz. Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla şahane iki turun ardından artık geldik final turumuza. Ben bu ekibe çok inanıyorum arkadaşlar. Çok hızlı geçti her şey. Final turunda da bence çok başarılı olacağız. Ne dersiniz?
1: Evet.
0: Harikasınız. O zaman Emir için gelsin kategorilerimiz. Kuşlar, genel kültür, ana, pekiştirmeler. Ne diyorsunuz başlıklarla ilgili arkadaşlar?
2: Çok güzel.
0: Güzel diyor herkes. Evet. İyiler peki. Hangisi olsun Emir'cim?
2: Genel kültür Taner eniştemin T'si.
0: Genel kültür Taner Bey'in T'si, sorumuzu görelim. Zincirleme reaksiyona sebep olan durumları anlatmak için kullanılan ifadedir. Süremiz başladı.

0: Olmuyormuş, evet.
1: Olmuyor muymuş? Oluyor mu görelim? Doğru mu cevabımız? Olmadı. Yiğit, ekip çalışmasını başlattın, değil mi?
2: Tavşan etkisi. Tavşan etkisi.
1: Kelebekten tavşana geçtik. Tavşan etkisi mi doğru cevabımız? 200 puanı kumbaramıza ekler miyiz görelim? Tavşan da olmadı.
0: Rüzgar etkisi.
1: Doğru mu görelim? Olmadı. Başka ne olabilir arkadaşlar? Bakın, zincirleme reaksiyona sebep olan durumları anlatmak için kullanılan ifadedir. Zincirleme reaksiyon. Bir kutu açalım. Yiğit.
2: Yanlışlıkla engel.
1: Yanlışlıkla mı oldu? Peki. Yani cevap gelmedi Yiğit'ten bu durumda. Olmadı. Ne olabilir arkadaşlar? Zincirleme reaksiyona sebep olan durumları anlatmak için kullanılan ifade. Tavşan dedik, kelebek dedik, rüzgar dedik. Son 15 saniye. Var mı cevap? Bir kutu açalım. Bir kutu daha. Bir saniye ve bitti süremiz. Görelim mi neymiş? Herkes bir etkisi dedi. Yiğit etkisini başlattık. Görelim cevabımız neymiş? Ya herkesin bildiği bir şeydi aslında, değil mi?
0: Evet.
1: Arkadaşlar daha 7 sorumuz var öyle. Aa, demek yok değil mi? Nasılsınız? Bir enerjileri göreyim. Bir enerjiler güzel mi? Harikasınız. Evet, Beril'le evet. Devam ediyoruz. Hangisi olsun?
0: Pekiştirmeler Adana.
1: Pekiştirmeler Adana'nın ağası. Sorumuzu görelim. Çok belirgin anlamındaki pekiştirmedir. Süremiz başladı.
0: Apaçık.
1: Cevap doğruysa eğer kumbaramıza 200 puan ekler miyiz görelim? Beril'cim, sen apaçık dedin, ben de dedim ya cevap doğruysa eğer diye. Emir oradan böyle yapıyor. Doğru, doğru. Hadi bakalım bir kumbaramıza gidelim. Olur mu arkadaşlar? Kumbaramızda kaç puan birikmiş? Kumbaramızda 1970 puanımız var ve hedefimiz için kalan puansa 530. Şahanesiniz. Yani kaç soru bilirsek ödülümüz?
0: 3
1: soru bilirsek. Yiğit için gelsin kategorilerimiz.
0: Ana İrem'in iyisi.
1: Ana İrem'in iyisi sorumuzu görelim. Hayatımızda çok önemli bir yeri olan kişinin sevgisini, şefkatini ifade eden sözdür. Süremiz başladı.

0: Gelmedi cevap. Ama ekip burada. Hadi ekip.
1: Çok insani.
0: Çok
1: insani.
0: İnsani. Emir çok insani dedi. Bu cevapla kumbaramıza 200 puan ekler miyiz görelim? Olmadı. Bir kutu açalım. Hayatımızda çok önemli bir yeri olan kişinin sevgisini, şefkatini ifade eden söz. Hayatımızda çok önemli olan bir kişi. Şefkati, sevgisi. Son 25 saniyemiz. Açalım bir kutu daha. Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha. 5, 4, 3, 2, Emir.
1: Ana yine mi?
0: Ana

0: mi? Ana yine mi? Mi dedi Emir. Doğru mu acaba? Görelim. Olmadı.
1: Ana yeğeni.
0: Yeğeni. Ana yeğeni mi doğru cevabımız? Görelim. Olmadı. Bitti süremiz. Ne olabilir?
1: Ana yeğeni olabilir mi?
0: Başka ne olabilir? Şefkat, sevgi. Nereden gelir onlar?
1: Ana yürekli.
0: Hadi görelim bakalım neymiş cevabımız? Ana yüreği arkadaşlar. Aa. Hani derler ya ana yüreği buna dayanmaz. Ana yüreği diye. Değil mi?
1: Evet.
0: Ama kaç sorumuz var daha? 5 sorumuz var arkadaşlar. Evet. Hadi bakalım derinle devam ediyoruz.
2: Kuşlardan babam Çağlar'ın Ç'si.
0: Kuşlar Çağlar Bey'in Ç'si. Sorumuzu görelim. Geniş gagalı, çatal kuyruklu, ince ve uzun kanatlı bir kuştur. Süremiz başladı.

0: kırlangıç.
1: Yiğit'ten gelen bu cevap eğer doğruysa kumbaramıza 200 puan ekler miyiz görelim? Arkadaşlar, kaç sorumuz kaldı acaba? Yani kaç soru eğer bilebilirsek ödül bizim olacak?
2: İki.
1: İki mi? Evet. Görelim kumbaramızda kaç puan birikmiş. Kumbaramızda 2170 puanımız var arkadaşlar ve hedefimiz için kalan puansa 330. Dediğiniz gibi eğer iki soru bilebilirsek ödül bizim Emir için geliyor kategorilerimiz.
3: Genel kültür, Venüs'ün V'si.
1: Genel kültür, Venüs'ün V'si. Sorumuzu görelim. Bir akarsuyun sularının toplandığı alana verilen addır. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması ne olabilir? Bir akarsuyun sularının toplandığı alana verilen ad. Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım.
1: Savana. Savana.
0: Savana mı? Acaba biraz yetti mi? Bir bakalım.
1: Savana.
0: Doğru mu görelim? Eksik mi vardı, fazla mı? Savana.
1: Tutmuyor muydu?
0: Yetmedi değil mi? Hadi bir kutu daha açalım. Bir akarsuyun sularının toplandığı alan arkadaşlar.
2: Havna. Havna.
0: Havna dedi Emir. Cevabımız havna mı? 200 puanı kumbaramıza ekliyor muyuz görelim. Olmadı.
3: Havma. Havma.
0: Derin havma dedi. Havma cevabıyla kumbaramıza 200 puan ekler miyiz? Olmadı.
1: Havna.
0: Kim söylemişti havnayı?
1: Söylenmiş mi?
0: Söylendi mi? Havna mı? Görelim. Olmadı.
2: Kavga.
0: Bütün harfleri deniyoruz arkadaşlar. Emir'in cevabıyla kumbaramıza 200 puan ekler miyiz? Olmadı.
1: Havla.
0: Bir daha Yiğit'cim.
1: Havra.
0: Havra dedi. Görelim doğru mu? Olmadı.
1: Havza.
0: Havra dediniz. Havna dediniz. Başka? Havma.
1: Havla.
0: Başka neydi? Dediniz dediniz. Peki doğru cevabı buldunuz mu görelim? Arkadaşlar, Yiğit seni kutluyor Feril'cim. Arkadaşlar bir soru bilirsek ödül bizim. Hadi bakalım gelsin kategoriler.
4: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
5: Ama ne otel?
6: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
5: Trivago'ya bakmamış.
8: Otel mi? Trivago.
9: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o an. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
10: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
11: Baloncuklu Lipton mu?
10: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
12: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
13: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
14: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
15: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
12: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
16: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Türkiye.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care ile en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
5: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
6: Haz ve hız yine bir arada.

0: Araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi.
7: Pepsi ile hepsi güzel.
8: Günlünün 24 saati. Ünlümüz evden çıktı kastıma bindi, kastımla da gitti kahvesini içti. Kastıma bindi alışverişe gitti, ne var ne yok aldı alışveriş bitti. Ünlümüz enşik yerde yemeğe gitti, paparazileri şaşırtmak için iki kastım daha geldi. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti, hazırlandı dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi, ödül törenine gitti.

0: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Bu topraklar binlerce şehidin canıyla vatan oldu. Dalına kuş konan her ağaç bir evladın hatırası. Bir sigara izmariti, bir ihmal, bir gaflet. Ve koskoca bir orman kül olurken vatan dayanıyor yürekte. Unutma, ormanı yakmak vatana kurşun sıkmaktır. Yeşil vatanı koru, ormanlarımıza sahip çık.

0: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da Lastik yeni paketlerinde.
1: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
2: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı 139 lira.
3: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
4: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
5: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
3: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
6: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
10: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbet. Göz alıcı Bravo ailesi.
11: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirir.

0: geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Zaman kaybetmek yok.
4: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
1: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

0: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
0: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
3: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ağustos sayısıyla yayında. Türk Deniz Kuvvetleri'nde modernizasyon ve yeni tersane stratejisi. Savunmada yeni dönem. Katsa ve ötesi. Mavi imtihan. Çeşme ve Navarin. Motorda bağımsızlık yolu. Kristal, Örs ve Dilek. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
4: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
0: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
5: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
6: Wow, baloncuk mu Lipton mu?
7: Çok lezzetli.
5: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
8: Ama ne otel?
9: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
8: Trivago'ya bakmadın mı?
10: Ben 4200'e buldum.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
8: Trivago'ya bakmamış.
11: Otel mi? Trivago.

0: Bitsin.
1: Kuşlar yumuşak ye.
0: Kuşlar yumuşak ye. Sorumuzu görelim. Serçegillerden koyu renkli ve ötücü bir kuştur. Süremiz başladı.
1: Sırcık.

0: Hızlı bir cevap geldi Beril'den arkadaşlar. Cevap doğruysa eğer ödüle gider miyiz görelim? Harikasınız.
1: Süper kumbara.
0: Bravo. Süper kumbaranın bugünkü birincisi Emir. Bravo Emir. Süper kumbaranın bugünkü birincisi Beril. Bravo Beril. Süper kumbaranın bugünkü birincisi Yiğit. Bravo Yiğit. Ve süper kumbaranın bugünkü birincisi Derin. Bravo Derin. Arkadaşlar harikaydınız. Böyle denedik, yanıldık, ekip çalışması yaptık değil mi? Muhteşemdiniz. Sizi kutluyorum. İyi ki geldiniz. Şimdi ödül nerede gören var mı?
2: Orada.
0: Bu tarafta mı? Ödül ablamız her zamanki yerinde. Duygucuğum teşekkür ediyoruz ödül ablamıza. Tabletler elinde orada köşede karanlıktan çıkıyor. Diyorum ki bir gün daha aydınlıktan çıksın değil mi arkadaşlar? Hep karanlıkta kalıyor. Derincim iyi ki geldin. Yiğitçim iyi ki geldin. Berilcim iyi ki geldin.
2: Çok teşekkür ederim.
0: Ve Emircim iyi ki geldin.

0: Hocam neredeyiz?
1: Bergama.
0: Bergama. Yani söylenecek o kadar çok şey var ki tam da böyle ufukta görünüyor böyle. Bergama mı dediniz?
1: Evet, burası Bergama. Bence sen Pergamon'dan bahsediyorsan arkada.
0: Ah evet, güzel. Evet. Pergamon antik kentindeyiz. Tepede orada bir köy var uzakta. Orada bir antik kent var uzakta.
1: Oradan başlayalım.
0: Oradan başlayalım.
1: Yani buradan bayağı yolumuz olacak.
0: Evet,
1: o zaman.
0: Bayağı yolumuz olacak.
1: Çünkü dünyanın... buradan tiyatro görünüyor. Sonra tapınağı görüyoruz. Traian Tapınağı'nı, oraları bir yakından görmek, içine girmek fena olmayabilir.
0: O kadar fazla özelliği olan bir antik kent ki, dik yamaça kurulmuş dünyanın en dik tiyatrosu. Bir aşk uğruna buradan kaçırılan bir kütüphane.
1: Doğru, orası...
0: Bir aşk uğruna değil mi?
1: Evet.
0: Başka, buradan ta Almanya'ya, Berlin Müzesi'ne kaçırılan Pergamon.
1: O ne uğruna? Ona bakmak lazım.
0: Ona bakmak lazım. Yol uzun.
1: İstersen gidelim.
0: Gidelim.

0: aslında hani antik kentler kurulurken işte kuruluş amaçlarından bir tanesi tüm civarı ve tepeyi gözlemek. Aynı zamanda işte yöneten kısmının yukarıda kralların ve onlara hizmet eden insanların aşağıda olması gerekiyor. Şu anda biz hem tapınaklar bölgesinin olduğu yerdeyiz hem de kralların evlerini konumlandırdığı mevkideyiz.
1: Evet, ama bir şey söyleyeyim arada. Bütün baktığımız zaman antik kentlerin de böyle bir tepe üzerinde konumlandığı falan hani çok genellenemez aslında.
0: Evet, evet.
1: Çünkü liman kentlerini unutmayalım.
0: Tabii.
1: İonya ve Aeolia kentlerine baktığımız zaman çoğunlukla liman kenti yani bunlar.
0: Evet, evet.
1: Ve biliyorsun denizcilik çok gelişmiş, ticaret, bunların kolonileri vesaire.
0: Hemen fakat, bir şey söylemek istiyorum
1: tabii
0: hocam.
1: Tabii böyle kentler.

0: yerde var.
1: Zaten Pergamon için söylenen şey Batı Anadolu'da Helenlerin başkenti.
0: Evet. Ama ona da bir şey söyleyeyim. Tamam. Başkentler çoğu zaman hep el değiştirebilir. Yani Efesus'un öne çıktığı, Pergamon'un öne çıktığı vesaire böyle dönemler var. Ama burası da tabii çok uzun zaman çok büyük bir hakimiyet kurmuş.
1: Özellikle İskender'den sonra.
0: Evet tabii. Bir Attalos hanedanlığı saltanatı var burada.
1: Evet.
0: Kentin başından sonuna kadar aslında kentin hikayesini daha sonra anlatırız ama karmaşık bir hikayeyle, bir aile hikayesiyle ve bir para meselesiyle para başlıyor. Meselesi. Ve sonra Attalos hanedanlığı boyunca da sürüyor.
1: Ve gelişim gösteriyor. Özellikle çok, Roma çok. Hakimiyetinde böyle şehir hani gelişebileceği en zirve noktaya kadar geliyor.
0: Tabii onun yanı sıra sanatı, işte felsefecileri, zengin olan kentler onları çeker. Doğru ve renklenir hayat. Doğru o zaman. Bir de mesela ya biraz önce gene sen konuşurken aklıma geldi. Bir de şimdi içeride olan antik kentleri görüyoruz. Evet. Tam deniz kenarında olmayan. Fakat hani Efes'te mesela öyledir. Doluyor deniz. Biz evet. Şimdi içeride görüyoruz ama aslında onlar...
1: Şimdi 9 kilometre içeride ama dönemde çoğu. Tam liman kenti oluyor yani.
0: Ama her bir kentinde gene bir tepe noktası var. Akropolü evet. Var yani.
1: Kralların ve yöneten kısmın konumlandığı.
0: Ve kutsal alanın olduğu yer.
1: Burada onu en belirgin şekilde görüyoruz değil mi hocam? İşte kutsal Athena tapınağının zemini.
0: Evet, tutuna. Kutsal alanın terasa kadar gelmesi terasa kutsal kadar yapıların.
1: Geliyor. Yanında ardında da kralların...
0: Krallar bulunuyor. Oralara da
1: hemen
0: gidiyoruz şimdi.
1: Sol tarafında o yamaca oturtulmuş dünyanın en tiyatro. Dik tiyatrosu var. Orada da Dionysos'a bir gönderme
0: onları atıfta da anlatacağız. Görelim, orada anlatacağız. Bunlar evet, keyifli evet. Konular. Evet. Atlatabiliyor. Bir de özellikle Roma dönemi tiyatroları sadece artık yani antik dönemde ya da işte Helenistik döneme sarkmış haliyle sadece işte tragedya ya da işte tiyatrolar filan değil. Artık hepimiz biliyoruz ki gladyatör dövüşleri, hayvan dövüşleri.
1: Amaçları farklılaşıyor.
0: Sonra her türlü iyi ya da kötü işte komedi gösterileri, spor müsabakaları hatta mesela Laodikea'dan ben su sporlarının bile yapıldığını hatırlıyorum şeyde tiyatroda. Sürekli bir faaliyet var orada. İşte evet. Asıl kamusal alan, halkın eğlenceyle olan ilişkisi daha çok tiyatrolarda tabii gerçekleşiyor. O yüzden hep işliyor mekanlar senin dediğin gibi.
1: Evet, evet.

0: Hocam eğer müsaade ederseniz mesleğim gereği bu tiyatroyu ben anlatmak istiyorum size.
1: Tiyatrocusun.
0: Peki, teşekkürler. Günümüzde var olan, günümüze kadar gelen tiyatro Roma döneminde inşa edilmiş. Biliyorsunuz erken Helenistik dönemde Batı Anadolu'nun Helenistik dönemdeki başkenti oluyor Pergamon. Ama bu günümüze Roma'dan geliyor.
1: Gördüğümüz Roma,
0: evet.
1: Yani.
0: En önemli özelliği dünyanın en dik tiyatrosu.
1: Gerçekten öyle.
0: Çünkü Pergamon kentinin batısına konumlanmış ve çok dik bir yamaç üzerindeyiz. Ayrıca Batı Anadolu'daki kentler içerisinde en çok oturma sırasına sahip tiyatro.
1: 80 olduğu söyleniyor.
0: Evet, doğru. Yazılı kaynaklarda öyle olduğu söyleniliyor. İnanılmaz güzel bir akustiği var. Aşağıdaki insan mırıl mırıl söylense bile yamaca o kadar güzel geliyor ki ses. Bu tamamen o dönemde akustik sorunun çözüldüğünün göstergesi.
1: Tabii aşağıdan o sırada geçen otomobiller de yok.
0: Evet, o zamanlarda otomobil yok.
1: Caddenin kenarında değil burası.
0: En fazla atlama sesi olduğu düşünülebilir. Evet. Alman kazı ekibinin yapmış olduğu yazılı belgelerde sahnenin ahşap olduğu söyleniyor. Hemen sahnenin arkasında o ahşap sütunların portatif bir şekilde sahneye konumlandığını gösteren çukurlar da var.
1: Evet. Kare şeklinde bir takım çukurlar var orada.
0: Çukurlar var. Portatif olduğunu
1: oraya
0: gösteriyor.
1: Oraya demek ki ahşap direkler geçiyor, evet. Ve üzerine sahne kuruluyor.
0: Sahne kuruluyor.
1: Çok enteresan bir nedeni var ama onun portatif olmasının.
0: Çünkü tiyatronun batısında bir Dionysos tapınağı var.
1: Evet.
0: Milattan önce 2. yüzyılda konumlandığı söyleniyor. Dionysos tapınağının görseli, yani manzarası kapanmasın diye oyunlar oynandıktan sonra ahşap olan yerden çıkartılıyor.
1: Ve tapınağa tekrar, ne tuhaf bir duygu değil mi? Yani evet. Bize şu anda çok yabancı gelen bir şey.
0: Evet.
1: Yani bir tapınağın güzelliği her saniye görülsün ve hiçbir şey onu kapatmasın diye bunca külfeti göze alıyorlar, söküyorlar, takıyorlar, açıyorlar önüne yani, evet. Her defasında.
0: Bir pas atabilir miyim size?
1: Şimdi
0: Dionysos deyince aklınıza ne geliyor?
1: Pas, onu da söyleyeceğim. Zaten hemen herkes bilir bunu ama gene de bir hatırlatayım. Daha önce şunu söyleyeyim. Şimdi bu tiyatro aslında senin söylediğin gibi bir Roma tiyatrosu halinde bize görünüyor.
0: Evet.
1: Ama bu tiyatronun aslında küçük bir halinin milattan önce 4. yüzyılda, 3. yüzyılda olduğu da yazılıyor.
0: Evet, erken Helenistik dönem.
1: Evet, Helenistik dönemde burası inşa edilirken Dionysos Tapınağı da bir kompleks halinde düşünülüyor. Yani tiyatro varsa Dionysos Tapınağı da var diye düşünülüyor. Bunun nedeni biraz önce söylediğin şey, sorduğun şey, Dionysos tabii ki tiyatrocuların tanrısı aslında. Evet. Dionysos tiyatrocuların tanrısı ve tiyatrocularda, özellikle Yunan kültüründe tiyatrocularda bizim anladığımız anlamda ya da senin gibi bir tiyatrocu değil. Yani özerk bir sanat ortaya koymuyorlar.
0: Evet.
1: Dini bir şey bunlar, işlevleri var.
0: Var oldukları, yaşamış oldukları dönemlerdeki
1: kültlerini ortaya koyuyorlar. Evet. Yani o toplumun kültünü ortaya koyuyorlar. Ayinler, tabii o ayinlerin içinde o tapınmaların içindeki faaliyetler bu tiyatro oyunları. Dolayısıyla tiyatroyla da Dionysos Tapınağı'nın bir kompleks halinde düşünülerek buraya inşa edilmesi hemen anlam kazanıyor.
0: Anlam kazanıyor, doğru. Bir de yine yazılı kaynaklarda Pergamon'a ait 5 tane tiyatro olduğu
1: öyle
0: söyleniyor.
1: Diyorlar.
0: Ama 2 tanesi günümüze i̇ki kadar tane gelmiş. Var. Bir yukarıdaki, bir de aşağıdaki. Evet. Aşağıda da var bir tane. Hocam, şimdi bir tiyatrocuyum.
1: Bir de şey de var. Acaba onu mu söylüyorsun? Pardon, sözünü kestim
0: aşağıda.
1: Ama.
0: Aşağıda.
1: Asklepion'un tiyatrosu,
0: evet,
1: var.
0: Onu, evet, evet, onu söylüyorum. Tamam. O şimdi bir gecekondu mahallesinin içerisinde kalmış.
1: Hmm.
0: Hocam, tiyatrocu deyince böyle tiyatroculuk damarlarım kabardı ve böyle hani coştum. Acaba diyorum ki bu tiyatroda da kimse olmasa da tek başıma bir oyun mu böyle? Tek başıma bir tirak mı söylesem aşağı inip?
1: Buyurun.
0: Peki o zaman. Dostlar, Romalılar, vatandaşlar, beni dinleyin. Ben buraya Sezar'ı övmeye değil, gömmeye geldim. Hocam, buralarda şeyler de var ha. Bunlar loca gibi.
1: Aslında bir şey söyleyeyim mi Özgür? deniliyor ki metinlerde burası genellikle senin şimdi yaptığın gibi hitabetler, halka seslenmeler için kullanılıyordu.
0: Doğru.
1: Daha
0: doğru.
1: Az tiyatro oynanıyor burada yani.
0: Çok amaçlı.
1: Ve hayvan dövüşleri, gladyatör dövüşleri de yok bu tiyatroda.
0: Doğru, doğru. Çünkü öyle bir alanı yok bunun. Hocam, düşünün ki burası böyle portatif bir sahne. İkinci tiradımız yine William Shakespeare'den geliyor hocam. Hamlet. Babasının hayaletini görüyor ve kendi başına kalıyor sahnede. Tek başına, kimse yok. Düşüncesi böyle bulanıyor bir anda kafa sesiyle birlikte. Var olmak mı, yok olmak mı? İşte bütün sorun bu. Düşüncemizin katlanması mı güzel zalim yumruklarına, oklarına? Yoksa bela denizlerine karşı dur yeter deniz. Ölmek, uyumak sadece. Uyumakla rüya görebilir insan ama. Ama düşüncesinde başka başka yerlere. İşte tiyatro böyle bir şey hocam. Hayat

0: Hocam, Dionysos tapınakları, yani en azından Pergamon için konuşuyoruz, ne zaman önemini kazanıyor, ne zaman tarih sahnesinden siliniyor?
1: Dionysos tapınakları tabii yani Hristiyanlıkla birlikte aslında, mesela Roma İmparatorluğu'nun Hristiyanlığa verdiği önem arttıkça, paganlara bakışı kötüleştikçe tabii ki Dionysos'la birlikte diğer tapınaklar da önemini kaybetmeye başlıyor. Ama bir şey var, orası enteresan. Mesela pagan kültürü Hristiyanlık karşısında gerilemesine rağmen en ömrünü uzun tutan Dionysos kültü olmuştur.
0: Çünkü tiyatro ile ilişiğinden dolayı.
1: Vallahi bilemiyorum. Yani insanlar onu çok fazla terk etmediler. Ve o Hristiyanlığın en baskıcı dönemlerinde bile Dionysos kültünün devam ettiğini biz biliyoruz. Nereden? Hala yapılan resimlerden ya da işte Roma dönemindeki
0: ritüellerden,
1: mozaiklerden hala devam ettiriyorlar onu.
0: Evet. Burası en parlak dönemini şimdi Roma ile birlikte kazanıyor değil mi?
1: Yani şimdi burası Attalos hanedanının kenti aslında. Yani işte milattan önce 3. yüzyılda başlasa ve şeye kadar, Bizans'a kadar gelecek.
0: 1300'e kadar. Zaten bu Dionysos Tapınağı'nın tarih sahnesinden silinişi de 1300'lü yıllara dekabül ediyor.
1: Evet,
0: yani Bizans'la birlikte son buluyor.
1: Milattan önce 2'de yapılıyor bu Dionysos. Yani 2. Örmenes zamanında yapılıyor. Fakat milattan sonra 2'de Trajan Tapınağı yukarıya yapıldığı andan itibaren burasının önemi kalmamaya başlıyor.
0: Pek, evet, daha mütevazı bir
1: 13.
0: kaptan.
1: Yüzyılda da dediğin gibi artık Bizans'la birlikte burası yakılıp yıkılıyor.
0: Bir yani pagan olduğu ilan ediliyor.
1: Ya da işte buradaki malzemeler başka şeylere, tapınaklara, kiliselere falan gidiyor.
0: Manzarası da çok şıkmış.
1: Evet, yani sahnenin yanındayız şu anda. Yani tiyatro bu tarafta kaldı, setler ve şu anda biz sahnenin hizasındayız. Tabii sahnenin arkası da bu manzaraya baktığına göre böyle.

0: Nasılsın?
1: O kadar dik yapmışlar ki hakikaten dünyanın en dik tiyatrosu yani.
2: Bu tiyatro hakkında bir şey söylemek istiyorum.
1: Kötü bir şey mi söyleyeceksiniz?
2: Biraz. Şimdi hakikaten bu metinlere baktığın zaman bu tiyatronun aşağıdan iki girişinin olduğu söyleniyor.
1: Evet.
2: Fakat böyle bir şey olmaması gerekiyor. Çünkü insanlar aşağıdan giriyorlarsa bu kadar yükseğe çıkmaları ve buradan tekrar tiyatroyu boşaltmaları mümkün değil. Demek ki buralardan da bir giriş çıkış yolları olması gerekiyor ki bu iş hallolsun, herkes bizim halimize düşmesin. Zaten bir şey daha söyleyeyim. Bu Anadolu'da Antik Tiyatrolar diye bir kitap var, bilirsin.
1: Yaşar Yılmaz'ın
2: kitabı. Onda da böyle bir kuşkusu vardır. Mutlaka der bir yerlerden başka bir giriş çıkışında olması gerekir.
1: Yani çok mantıklı bir şekilde şurayı...

0: Çıkana kadar
1: o
0: öldük yani.
1: Durumumuza maruz kaldı herhalde. Evet. O yüzden yazı vermiş.
0: Hocam arkada çok güzel bir şekilde Trianos Tapınağı görünüyor.
1: Trianos Tapınağı ya da Trajan Tapınağı böyle söyleyebilirim.
0: Pergamon denilince akla gelen en güzel görsellerden biridir. O üçgen alındı.
1: Beyaz mermer olması bir kere.
0: Harika.
1: Ve orası da temizlendi. Uzaktan da çok güzel.
0: Çok da iyi çalışmış arkeolojik kazı ekibi.
1: Bu tapınak yapılırken ön tarafında yeterli alan yok. Evet. Ve o terası uzatıyorlar.
0: Evet.
1: Yani işte o gördüğümüz
0: ki düz alan şey kazanabilmek evet. için.

0: Pergamon yükseklerdeki tepe. Şu anda neredeyse
1: Anladım
0: böyle...
1: Evet.
0: Yani o sebepten dolayı Pergamon demişler. Ama şu anda gerçekten neredeyse böyle elimizi uzatınca bulutlara ve güneşe değecekmiş hissiyatını veriyor. Tepenin de en yüksekteyiz, en yükseğindeyiz. Trian Tapınağı. Yani Alman kazı ekibi gerçekten çok büyük bir iş başarmış burada.
1: Gerçekten öyle ve tabii geçerken baktık buraya gelirken yol kenarlarında hep bu tapınağın da parçaları var.
0: Mimari yapı elemanlarının tamamını gördük neredeyse.
1: Evet, yazıtlar var, o elemanlar var, sütunlar yolun kenarında. İşte onlar yerini bulduğunca yavaş yavaş tamamlanmaya çalışılacak mümkün olduğunca tabii.
0: Hikaye şu hocam şimdi Trajan Tapınağı'yla adını ilk Trajan'la birlikte alıyor. Aslında Hadrian döneminde tamamlanıyor. Ve ilk kez bir Roma İmparatorluğu'nda imparator adına bir tapınak yapılıyor. Evet. Bunun aslında sosyolojik bir açılımı da var. Yani insanlar, halk ve imparator bir anlamda özdeşleşmiş oluyor. Ya da bir anlamda halk bu büyük şeyi, bağlılığı imparator adına tapınak yaparak o şükranlarının belirtisi
1: Bergama'nın
0: olarak sunuyor.
1: Galiba ilk hani tanrılaştırdığı
0: Roma İmparatoru
1: Trajan. Onun da işte adına yapılan bu tapınak milattan sonra 1. yüzyılın sonunda başlıyor.
0: Evet. Tamamlanamıyor galiba.
1: Evet, Trajan döneminde tamamlanamıyor. Sonra gelen Hadrianus tabii onun döneminde tamamlanıyor. Bir tanrılık da ona
0: veriliyor, evet. Ve halk tarafından sunulan bir şükran gibi.
1: Burada yalnız evet bir sosyolojik tarafı var, bir psikolojik tarafı var ne dersek diyelim ama galiba asıl siyasi bir tarafı var.
0: Doğru.
1: Yani bu kentin Roma İmparatorluğu'na bağlılığının göstergesi bir parça işte siyasi bir yakınlık kurma isteği.
0: Evet.
1: Ne bekleniyor onu tabii işte o uzun hikaye, onu daha sonra
0: şöyle yani
1: konuşabiliriz.
0: Buranın kentleştirilmesi anlamında yani antik bir kent oluşturulmasına bağlamış olabilirim. Yani şu anda aklıma o geliyor. Mesela büyük imparator biliyorsunuz Makedon İskender öldükten sonra bir takım varisleri var. Trakya kralı imparator Lysimakos burada hakkını şeyden yana kullanıyor. Almış olduğu büyük bir miktar 9000 şey var.
1: Bir para birimi var.
0: Bir para birimi
1: hatta
0: var.
1: Hatta deniyor ki bunu hesaplamak bugünkü ekonomistlerin filan işi değil.
0: Altından kalkamayacağı bir durum.
1: Evet öyle bir şey var.
0: Ona veriyor. O da gelip burada güzel bir şekilde hani sanat adına, kültür adına gerçekten çok güzel bir şekilde ona bağlılığını sürdürüyor.
1: Evet. O enteresan bir hikaye. Yani bu kentin enteresan hikayelerinden bir tanesi. Onu daha geniş zamanda konuşalım şimdi biraz sonra burada. Fakat şöyle bir dolaşalım istersen. Yani mimarisine bir bakalım. Ne niyetle yapılmış,
0: havasını
1: nasıl bir mimari
0: bir soluyalım değil mi? Gerçekten hani böyle çok feci haz veriyor.
1: Bakalım yani. Mesela buradaki sütunlar şimdi çok sık değil mi? Yani şey alışık olduğumuz aralıklardan daha sık.
0: Evet.
1: Sütunlar gördüğün gibi bir yere kadar yivli, gerisi düz.
0: Evet.
1: Deniliyor ki yüksekliği his olarak arttırmak için bunlar yapılmış.
0: Evet.
1: Çünkü bu yeteri kadar yüksek değil aslında bu tapınak. Hı hı. Neden? Şöyle yazılıyor, yer çok müsait değil.
0: Evet.
1: Yani hatta tiyatrodan kemerler şeklinde gördüğümüz bölüm sonradan ilave edilmiş.
0: Doğru.
1: Yani burayı bir parça daha olanaklı kılabilmek için işte gelenler, gidenler daha iyi gösterebilmek için vesaire. Sonra
0: teras elde ediyor değil mi bu düzlükle?
1: Teras elde ediyor. Ayrıca daha önce Trajan döneminde yapılan haliyle bu galeriler yok.
0: Stoa değil mi?
1: Bu galeriler yok ve galerilerin şeyi ilavesi işte o Hadrianus döneminde yapılıyor.
0: Tabii o zaman mimari ekipler de biraz şey oluyor. Nüfusun artmasıyla birlikte teknoloji biraz daha şey olmuş oluyor.
1: Onu bilemiyorum ama gel bak şimdi sana bir şey göstereceğim buradan. Bir de böyle bir şeyle karşılaşıyoruz şimdi. Sence kim bu?
0: Hadrianus.
1: Bilemedim, bir hakkın daha var.
0: Tanrı mı, kral mı?
1: Söylemem, söyle bir şey.
0: Trianus.
1: Zaten iki seçenek vardı. Fakat ikisi de değil.
0: İkisi de değil mi?
1: Evet, değil. Çünkü bu heykel aslında burada değil. Bunun aslı Bergama Müzesi'nde ve bir zırhlı asker torsu. Bu, deniliyor ki bu buraya keyfi olarak yerleştirilmiştir. Yani hiçbir anlama gelmiyor.
0: Ama güzel, bize de konu oldu yani. Siz de beni mat etmiş biliyorsunuz hocam. Arkeoloji böyle bir şey.

0: Hocam, 1883 ve 1885 tarihinde Karl Humann ve ekibi, Alman arkeolojik kazı ekibi buraya geliyor. Bölgede böyle bir antik kentten haberdarlar tabii. Fakat o dönemde mimari ekipmanları yani sütunlar falan kırılarak, parçalanarak kireç taşı yaptığına şahit oluyor. Ve Alman hükümetine bir dilekte bulunuyorlar. Yani biz burada akademik ve arkeolojik bir kazı çalışması yapmak istiyoruz.
1: Evet, kent bu şekilde değil. Yani ortaya tabii, çıkmış değil.
0: Hiç böyle tamamen otluk. Tabii bunları da şeylerden, seyyahların yazmış olduğu yazılardan, seyahatnamelerden ediniyoruz bu bilgileri.
1: Onunla birlikte Alexander Kautze diye de bir şey arkeologdan bahsedilir. Neyse, devam edelim.
0: Osmanlı hükümeti bununla ilgili bir yazışma yapıyor Alman hükümetiyle ve burada bir kazı çalışması yapılmasına izin veriyor. Kazı çalışmasıyla birlikte Karl Humann buraya geliyor ve en tepeden kazmaya başlıyor. İlk kazdıkları bölge burası oluyor.
1: Evet.
0: Burada işte tapınakların sütunlarını ve biraz önce söylemiş olduğumuz heykelleri buluyor.
1: Tabii Akropol'den gidecek.
0: Akropol'den yürüyor. Sonrasında burada bir akademik çalışma ve böyle arkeolojik çalışmayla ilgili uzun yıllar boyunca hala da mesela Profesör Doktor Felix ve ekibi burada bu güzel arkeolojik çalışmaları devam ettiriyorlar.
1: Bu İyi ki de Herrat'ı da ihmal etmeyelim. O da çok uzun yıllar burada çalıştı Rat ve ben onunla kısa bir sürede olsa İstanbul'da işte bu Alman Arkeoloji Derneği'nin şeyinde, dairesinde biraz tanışma fırsatı da bulmuştum. Bunu da bu arada hani duygusallığım çerçevesinde sana aktarayım.
0: Harika, harika. İyi ki de yani arkeolojik verilerle bugünkü mesela bu Hadrian Tapınağı o kadar görkemli duruyor ki yani günün her saatinde insanlar burayı ziyaret ettiklerinde farklı farklı böyle güneş ışınlarına göre tarihle iç içe böyle tarihe dokunabiliyorlar yani. Böyle hani akşama doğru çöktükçe bende bir duygusallık, böyle bir arkeolojiyle ilgili bir şey, bağ kurma hissi doğuyor.
1: Arkeolojim hakkında bir şey söyleyeyim.
0: Tabii.
1: Evet, böyle bir şeyi var, çabası ya da işte böyle bir faaliyeti var diyelim. Fakat bazı metinler şöyle yazar onun hakkında. Bu Osmanlı'ya

0: yol yapmak için geldi. Ve o yolları yaparken buradan bütün işte değerli parçaları da Almanya'ya kaçırdı. Tabii şimdi bir böyle yorumu var. Bir de şöyle, Berlin Müzeleri adına geldi. Ve burada gerçekten çok yararlı işler yaptı. Hatta gelir gelmez burada ayakta kalmış Pergamon'la ilgili ne varsa hepsini fotoğrafladı. Ve o fotoğraflar sayesinde biz aslında bütün bir şehir olabileceğini burada gördük. Bir de böyle yorumlar vardır. Yani birbirine 180 derece zıt iki tane yorumdan bahsediyoruz.
1: Kişisel görüşümü ortaya koyayım mı?
0: Tabii. İlk parantez de böyle içinde yapmış. Birini daha anmak istiyorum burada. Mesela bizi bu konularda çok besleyen, yayınlarıyla besleyen işte Sanat ve Arkeoloji yayınlarının Nezih Başgelen bunu yayınladı. Evet. Bunun fotoğraflarını yayınladı.
1: Evet, doğru.
0: Ve oradan da baktım ben. Gerçekten çok iyi bir çalışma yapılmış burada. Fotoğraflama yapılmış. Oradan da biraz biliyorum. Pardon,
1: doğru.
0: Sözünü kestim.
1: Yok yok, yani kişisel özgür olarak benim de fikrim iyi ki gelip çalışmışlar. İyi ki böyle bir kazı çalışması başlatmışlar. Bence de buradan kaçırıp götürmemişler ya. Osmanlı hükümetiyle sanki arada bir anlaşma yapılmış. Çünkü koskoca bir tapınak buradan kalkılıp da Berlin'deki Pergamon Müzesi'ne götürülemez
0: tabii,
1: herhalde.
0: Tabii tabii. Yani biraz biz şimdi...
1: Ortada bir ticari alışveriş olmuş.
0: Biz derken Türkiye olarak duygusal bakıyoruz işe. Yani mesela düşünsenize ne zaman arkeolojik etik ya da arkeoloji bilimi son derece geçerli bir hal aldı.
1: Osman Hamdi'den itibaren.
0: Yani 19. yüzyılın sonu. Bundan önce zaten böyle dünyada da böyle bir şey yok. Yani evet, arkeoloji dediğiniz şey amatör arkeolog olarak anılıyor. Mesela Şiliman filan, evet, işte Truva'da amatör arkeolog, evet, olarak geçer. Ama aslında nedir? Hazineci.
1: Evet,
0: yani
1: definici.
0: Devlete gelir, evet, hazine aramak, define aramak için gelir, müsaade ister. Ondan bir pazarlık yapar, müsaadesini alır, der ki şu kadarı sizin, şu kadarı benim.
1: Evet.
0: Ama bir sakıncası doğmuşsa, yani vaat ettiğinden daha azını belki devlete vermiştir.
1: Evet.
0: Ama devlet de bunları bilmektedir yani.
1: Evet, doğru. Zaten...
0: Hiç böyle durup dururken de son derece hırsızlama bir şey dışarıya kaçmadı.
1: Evet, bence de, bence de. Bu konuda
0: kaçanlar hariç.
1: Definecilerin götürdükleri hariç.
0: Yani anlaşma dışında kaçırılanlar hariç.
1: Hayır.

0: bunun üçgen alınlığını görüyorsunuz değil mi? Sütunlar, sütun başları. Sütun başları bir de dor iyon korentti ya, korent mesela. O daha süslü, daha işlemeli.
1: 18 metreye kadar yükseldiği yazılıyor bu sütunların. 10 metre, 18 metre arasında değişen. Burasının restorasyonu yapılırken ya da işte parçalar yavaş yavaş eklenmeye başlanırken bu tam üzerinde durduğumuz yerden başlanmış aslında. Çünkü çok elverişli bir yerdeyiz. Evet. Arkası buranın araziye dayanıyor.
0: Araziye dayanıyor yani ve sağlam, zirve noktasındayız.
1: Sağlam bir yere dayanmış. Depremlere çok dayanıklı olduğu söyleniyor. Ama tabii ortası için böyle söylemek mümkün değil. Hala mesela Bergama'ya çok uzaktan baktığında burası yine de aynı ihtişamıyla görülüyor yani. Kim
0: aynı bilir? Şekilde oradan buraya baktığında da görülüyor.
1: Evet.
0: Bir şey söyleyeceğim. Hani sohbetimizde Hereon demiştik ya.
1: Evet.
0: Hereon ne biliyor musunuz hocam? Aklıma geldi. Sagalassos'ta bir belgesel çekmiştik. Oradan aklıma geldi. İki saattir neydi düşünürken buldum. Akropollerde yani tepeye kurulan kentlerde Hereonlar zafer anıtı, zafer tagı olarak inşa ediliyor. Ve uzaktan bakıldığında kente, o kentin bir zaferler sonucunda oraya kurulduğunu gösteriyor. Yani Hereon zafer anıtı gibi.
1: Sanıyorum bunu biraz arkasına düşüyor.
0: Evet, daha
1: oraya
0: böyle.
1: Da daha sonra gideceğiz.
0: Evet, tabii. Daha batıdayız şimdi. Antik tiyatronun hemen bir kat üstündeyiz.
1: Tam önümüzde tiyatro var. Evet, aşağıya doğru muazzam bir eğim
0: var.
1: İniyor ve bunun önünde bir kere daha söyleyeyim, tiyatroya bakan tarafında bu platformun altında kemerler var. O daha sonra yapılmış, burayı genişletmek için.
0: Evet.
1: Ve de işte dediğim gibi hala uzaktan bakıldığında burası aynı ihtişamla görünüyor.
0: Ne söylesek az.

Düşünsenize bundan 2500 ya da 3000 yıl öncesini. Bir insanoğlu geliyor, bu tepenin üzerinde bir kent kurmaya çalışıyor. Kent büyüyor, genişliyor, nüfus çoğalıyor ve uygarlık haline geliyor. Savaşlar oluyor, doğal afetler oluyor. Çeşitli uygarlıklar inşa ediliyor üstüne ve zaman akıp geçiyor. Ama Pergamon tarih sahnesinden hiçbir şekilde silinmiyor. Hatta üstünde ne aşklar yaşanıyor, öyle aşklar yaşanıyor ki 2000 yazmalı büyük bir kütüphane buradan Antonius'tan ta Kleopatra'ya, Mısır'a kadar gidiyor. İnsanoğlu hep genişliyor. Şimdi ben Özgür Özgülgün olarak ölmeden önce görülmesi gereken yerlerden bir tanesinin Pergamon'da Hadrian Tapınağı'nın önündeki bu düzlük diyor. Bakırçay'a geliyorsunuz, buradan bir bakıyorsunuz, hayatınızın geri kalan kısmını hakikaten boş ve anlamsız geçirdiğinin farkına varıyorsunuz. En iyisi bu güzel ve doyumsuz manzarayı seyretmek olur. Tarih, arkeoloji, Pergamonlular, uzun yıllar ve Bakırçay ve günümüzün Bergaması.

0: Selinos, yani bugünkü Bergama çayının üstüne konumlanmış.
1: Ha evet.
0: Yani yer yok, yapacak yer yok. Şehir aşağıya doğru gelişiyor.
1: Evet, kontrol edilmiş o akarsuda. Ve iki tane yan yana tünelin içine hapsedilmiş akarsu ve üstüne de bunlar geliyor.
0: Neden Kızıl Avlu denildiğini biliyor musunuz?
1: Kırmızıdan, tuğladan herhalde. Demek ki...
0: Aslı orijinali beyaz mermermiş.
1: Beyaz mermer, boyalı mermer aslında. Evet. Demek ki mermerler düştükten sonra bu kırmızı tuğlalar çıkınca...
0: Evet.
1: Yeni bir isim demek.
0: Evet. Kızıl. Bazilika da deniliyor. Kızıl Avlu da deniliyor. Evet. Konum itibariyle de tam Pergamon'a çıkmış yolunun üzerinde böyle.
1: Evet. Pergamon. İçinde de bir tane Bizans tapınağı var.
0: Tapınağı var. Dışı böyle avlu. Hep bu böyle şey işte Mısır krallarına ve tanrılarına adanan böyle dörtlü bir avluymuş burası.
1: Mısır şeyleri şahane. Burada.
0: Şahane yapmışlar burada. Yalnız değil mi?
1: Peki, çok güzel.
0: Hadrian yaptırıyor bunu hocam.
1: Yaptırıyor ve şeyi de güzel. Iki. Yani temsili de güzel.
0: Çok güzel.
1: Taklit olarak çok güzel bir heykel.
0: Hemen Bazilika'nın girişinde böyle müze gibi bir şey var.
1: Orijinalleri o siyah mermer orijinaller orada.
0: Evet. Bize göre sağ, o heykele göre sol kolu da hemen içindeki şeyde sergide.
1: Bazı parçalar içeride ve çok da güzel sergilemişler. Bir sanat sergisi gibi, modern sanat müzesi halinde. Onlar orada o havada duruyor yani.
0: 60 metreye 26 metrede yükseklik var.
1: Ha, onu bilmiyorum.
0: Çok güzel ya. Of of.
1: Ve bunların bu şimdi heykellerin yeni versiyonlarının, taklitlerinin yapıldığı
0: evet,
1: yer buraya
0: evet,
1: çok yakın değil
0: evet,
1: mi?
0: Evet, evet, evet.
1: Ustalar da buraya çok
0: ve çok ünlü o ustalar galiba.
1: Bakalım.
0: Bakalım.

0: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Çetmen, eski koltuk takımınıza 25 bin, yatak odanızı 30 bin, yemek odanızı 15 bin liraya satın alıyor. Yepyeni Çetmen mobilyalarınızı evinize getirip sizi eskilerden kurtarıyor. Çılgın Değişim Festivali'ni kaçırmayın.
2: İşte Çetmen, işte hayat.
3: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Jilet ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Jilet, erkek için en iyisi.
1: Çetmen, eski koltuk takımınızı 25 bin liraya satın alıyor. Çılgın Değişim Festivali'ni kaçırmayın.
4: A101'de haftanın yıldızları. Çaykur Altınbaş Çay 199 lira 50 kuruş. Nescafe Express Soğuk Kahve 55 lira.
5: Otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.
10: Gel.

0: Alaska.
1: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
2: Ama ne otel?
3: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
3: Gerçekten mi? Kanıtla.
4: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
2: Favori sitendekini bile.
4: Aynı otel. Yarı fiyatına.
2: Trivago'ya bakmamış.
3: Trivago'ya bakmadım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pots'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Bu fiyatları gören herkes şokta. Cumartesiden salıya yerli muzun kilosu 94 lira 90 kuruş yerine 69 lira 90 kuruş. Kaçmayacak fırsat. Hem şokta hem cepte şokta.
6: Dondurma, dondurma gibi değil, dondurma.
7: Günlünün 24 saati.

Ünlümüz evden çıktı kastıma bindi, kastımla da gitti kahvesini içti. Kastıma bindi alışverişe gitti, ne var ne yok aldı alışveriş bitti. Ünlümüz eşk yerde yemeğe gitti, paparazileri şaşırtmak için iki kastım daha geldi. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti, hazırlandı dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi, ödül törenine gitti.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
1: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
6: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
7: Otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
7: Yüzden fazlasından.
9: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
5: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
6: İkisi birlikte çok iyi.
7: Tıpkı biz.

0: bizim gibi.
1: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
3: Ama ne otel?
4: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
4: Gerçekten mi? Kanıtla.
5: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
3: Favori sitendekini bile.
5: Aynı otel. Yarı fiyatına.
3: Trivago'ya bakmamış.
4: Trivago'ya bakmadım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
2: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida'yla kazandan gönder, çekilişe katıl.

0: Akbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Otomatik vergi ödeme talimatı verdik. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
0: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın. Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
3: Ama ne otel?
4: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
4: Gerçekten mi? Kanıtla.
5: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
3: Favori sitendekini bile.
5: Aynı otel. Yarı fiyatına.
3: Trivago'ya bakmamış.
4: Trivago'ya bakmadım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago. Dondurma, dondurma
7: gibi değil, dondurma. Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
8: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
9: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
10: Baloncuklu Lipton mu?
11: Çok lezzetli.
10: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
9: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'de değişir her şey.
8: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
12: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara yeni kolajen liftir serisi.
13: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
14: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
14: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
4: Yüzden fazlasından.
14: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
15: Selam, kolay gelsin.
16: Sağ olun, hoş geldiniz.
15: Hoş bulduk, nasılsınız?
16: İyiyim, teşekkür ederim.
15: Ya,
16: nasılsınız?
15: İşinizi biraz böleceğiz, kusura bakmayın ama.
16: Yo, buyurun.
15: Biraz sohbetlemek istiyoruz sizi.
16: Tabii.
15: Bayağı meşhur bir baba olsunuz. Ve bu heykellere can veriyorsunuz. Bunları tekrar canlandırıyorsunuz. Ve restorasyona çok büyük katkınız var.
16: Var,
15: evet. Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz?
16: 78 yılından beri.
15: Oo, neredeyse yaşıt.
16: Yani.
15: Benimle yaşıt neredeyse. Bayağı da tanınan bir ustasınız.
16: Ya şimdi biz Alman alkolojisiyle çalıştığımız için.
15: Enstitüyle çalıştık.

0: Testüyle evet.
1: Felix de kazı başkanı.
0: Felix evet.
1: Kentin, antik kentin çeşitli bölgelerinde çalıştınız mı yoksa çalışma atölyeniz sadece burası mı?
0: Yok, Türkiye'nin birçok yerinde çalıştım.
1: Mermer'de.
0: Mermer'de, montajda, tapınaklarda, saraylarda.
1: Evet, bir arkeolog kadar bilgisi,
0: biraz.
1: Bilgi var o zaman. Biraz bu Kızıl Avlu'yla yani içinde bulunduğumuz yerle ilgili bir hikaye anlatabilir misiniz? Burası Mısır tanrılara tanrılarına adanan bir tapınak.
0: Kral Adrian döneminde Mısır tapınağı, yani Mısır tanrıları tapınağı diye inşa ettiriliyor. Tabii büyük özgü Mısırlılardan esinleniyor. Birçok heykeller şu bölümde gördüğümüz... Aşağı yukarı 21 veya 28 adet olması lazım Mısır tanrısı. Değişik figürlerde. Ama günümüzde ancak şu gördüğümüz belden aşağı yarım ulaşmıştır. Baş veya göğüs kısımları var ama yeterli değil şu an bizim restorasyonda yürütmemiz için. Biz sadece bir tane segment yaptık. Aslan bu çift figürlü. Ön aslan kadın, arka kurt adam. Buna takiben biz Güney Kule ve bu güney duvarda betonozlarında restorasyon devam ediyor şu an.
1: Güney Kule'nin içerisinde orijinalinin bir kolu var herhalde.
0: Var galiba, ve mi? Değişik figürler de var. Evet. Yani aşağı yukarı 1, 2, 3, 4 diye sınıflandırılmış şekilde. Elinde tabii en iyi parça onlar bu Kızıl Avlu'ya ait.
1: Siz yöre insanı mısınız, Bergamalı mısınız?
0: Ben aslen Arnavut'um ama burada doğumluyum yani. Bergama doğumluyum. İşte 1978'de ben 16 yaşında başladım Alman arkeolojiyle çalışmaya. Ve çok bir ustalarla da çalıştım yabancı.
1: Sizin de ustalarınız vardı yani.
0: Yok. Benim ustalarım hep dışarıdan gelen yabancılar. Yani Alman, İsveç, böyle. Onlardan çok şeyler öğrendim tabii. Onlar tabii bizden daha ileriydi. Ve öğrendim aşağı yukarı. Şimdi çok şey yapabiliyorum restorasyon konusunda A'dan Z'ye. Her şeyi yapabiliyorum.
1: Hiçbir şey tesadüf değildir değil,
0: değil
1: mi?
0: Tabii.
1: Bunun üstündeki motifi neye göre işliyorsunuz?
0: Orijinaline göre.
1: Orijinalinin fotoğrafı var herhalde.
0: Elimizde parçaları var.
1: Yani onlar müzede.
0: Müzede var veya iş bu kazı alanlarında var, ören yerlerinde var. Onlardan tabii mimarlar çiziyor. Tam ölçüler çıktıktan sonra yani projelendiriliyor. Biz başlıyoruz tabii yapma.
1: Merak ettiğim şey şu aslında. Şimdi dönemin teknolojik koşullarıyla şimdiki teknolojik koşullar arasında büyük bir şey var herhalde
0: fark
1: değil
0: var.
1: Mi? Fark var. Yani bunu nasıl işlemişler?
0: Şimdi biz daha önce mesela Trajan Tapınağı'nda yaptığımız zaman hiç makine kullanmadık.
1: Hiç kullanmadık.
0: Hiç kullanmadık.
1: El işçiliği.
0: El işçiliği. Yani o zaman neyse o. Ama şimdi günümüzde tabii çabuklaştıralım diye tabii imkanlardan yararlanıyoruz. Makineler var.
1: Onların yapmış olduklarına böyle baktığınız zaman hakikaten sanat eserlerinin kusursuz olduğunu görebiliyor musunuz?
0: Tabii ya şimdi muhakkak biraz kusur var. Var ama tabii bu göze hoş olduğu için bunu
1: ama
0: işi bilen...
1: Ama bu kusuru ben dışarıdan bir turist olarak baktığımda göremem değil mi?
0: Siz tabii, ben görebilirim tabii.
1: Böyle var mı hiç şey hikayeniz, fark ettiğiniz hikaye? Mesela gelmiş burayı döndürememiş ya da zaman yetmemiş onu başka bir figürle süslemiş. Veya
0: süslemiş tabii var bunlarda var. İşte mesela duvara gelen veya bir heykel önüne gelen yerlerde kaydırmış ama tabii.
1: Bu bir mimari
0: tabii hile yani evet. Biz de yapabiliyoruz onu bazı şeylerde mümkün olduğu kadar tabii en aza indiriyoruz.
1: Peki bir eseri elinize aldığınızda onu siz de tarihlendirebilir misiniz? Ya da onun
0: tabii canım,
1: gerçekten
0: tabii.
1: O tarihe ait
0: tabii,
1: olduğunu
0: tabii. Şey çünkü dönemleri biliyoruz yani aşağı yukarı biz. En çok burada Roma var, Helenistik çağı var. Bizans pek o kadar değil zaten.
1: Bizans daha çok tahrip etmiş.
0: Tahrip etmiş burayı. Tabii. Yani tek tanrılı dine geçince bilhassa bu heykellerin hepsini kırmış, yok etmiş. Yani
1: pagan kültürü saymış.
0: Duvarlara onları. Koymuş veya tabanlara yok etmiş. Tekrar halk dönüp de bunlara gelmesin diye. Tabii en büyük tahribi onlar yapıyor.
1: Evet, evet. Yani sizden sonra bir de oğlunuz var galiba.
0: Evet, oğlum var.
1: Meslek ona devrolacak galiba.
0: İnşallah. Yani tabii bu güzel bir şey ya, kalıcı bir şey. Örneğin yok olan bir şey değil. Belki yüzyıllar veya bin yıllar gidecek bir şey.
1: Evet. Yani. Sizin babanızda var mıydı böyle bir meslek?
0: Evet, duvar ustasıydı. Yani o da duvar yapıyordu, örüyordu. Çok güzel de bir ustalığı vardı.
1: Evet. Yalnız şey, buradaki hani imparatorluğu Makedonya. Yani. Krallığı olduğunu düşünürse siz de doğumunuz ve atalarınızın o topraklar yani
0: evet.
1: Demek ki tesadüf değil mi
0: değil,
1: sizin
0: değil.
1: İyi bir usta olmanız? Size şeyi de sorabilirim gerçekten merak ettiğim için. Almanlar bir dönem buradan tapınağı kaçırıyorlar, Zeus tapınağını
0: kaçırıyorlar. Ben ona inanmıyorum kaçırılan bir şeye.
1: Sizce nasıl olmuş olabilir?
0: Zaten o benim bildiğim kadarıyla...
1: Karl Humann ve heykeli.
0: Karl Humann ekibi evet. Bu zaten kapalı bir tapınakmış. Ve o zaman tabii bizim... eski insanlar zaten bu yukarıda garajın orada kireç yapıyorlarmış. Belki görmüşsünüzdür.
1: Evet, kireç
0: yani temelleri varmış. Var evet orada da.
1: Rahatsız oluyor Karl Humann ve
0: Almanya'ya... Hayır yok. Çok güzel figürlü taş getiriyorlar. Dikkatini orada. Çekiyor tabii. Aha. Şimdi yağmurlardan ve erozyondan bir köşesi açılmış bu tapınağın.
1: Evet.
0: Tabii mermer hazır var. Alıyorlar oradan. Diyor ki nereden geliyor? Tabii götürüyorlar. Diyorlar ki biz buradan alıyoruz. Bu o zaman hangisi artık yetkili bilmiyorum.
1: İzin alıyor galiba.
0: Tabii
1: Osmanlı'da.
0: Yani durduruyor.
1: Evet.
0: Diyor ki yani kireç yapmayın, çok güzel bir şey bu. Onlar da kabul ediyor. Onun yerine büyük ihtimal sanıyorum ki sönmüş kireç geliyor.
1: Başka bir yerden.
0: Almanya'dan geliyor büyük ihtimal. Onun karşılığında da tapura. Ya örneğin işçisini bunu götüremezsiniz.
1: Evet.
0: Aşağı yukarı bilmiyorum ama 4,5 ton civarında çalamazsınız.
1: Sadece bu bir de.
0: Yani bir de evet yani. Şimdi bir de düşünürseniz koskoca tapınak mesela binlerce ton. Yani bu bilmiyorum ama 1-2 sene veya 3 sene bir zaman içinde giden bir şey. Hı hı.
1: Ama, parşömen de değil bu gemilere yükle, yani, Mısır'a gönder.
0: Yani kağıt da değil yani. Onun için biraz tuhaf oluyor. Çalma gibi bir şey ben sanmıyorum olsun ya. Ki resmen verilmiş bence.
1: Evet, evet, evet.
0: Tabii bize göre şey, tapınaklar biraz biliyorsun yani. Müslüman kesim için evet. Pek cazip değil.
1: Evet, doğru.
0: Ama aslında şimdi düşünürsen Almanya için çok büyük bir gelir getiren bir tapınak. Evet. Herkes mesela merak edip gidiyor ama biz sadece temellerini görüyoruz.
1: Evet, doğru.
0: Ya, tabii gönül ister ki gelsin orijinal yerine.
1: Ama burası da iyi olmuş ya. Ya biz hani bir sürü arkeolojik öğren yerini kazıyoruz ama çekiyoruz. Pergamon onların içerisinde en böyle gün yüzüne çıkmış ya ve hani Pergamon... bilimsel olarak gün yüzüne çıktığında çok iyi anlaşılıyor
0: tabii
1: burada.
0: Tabii şimdi çok mesela daha önce de şeylere büyük imzalar atmış. En azından Perşimen burada bulunmuş.
1: İyi ki varsınız diyoruz o zaman.
0: Hepimiz.
1: Sayenizde biz de görmüş oluyoruz.
0: Yani şimdi işte yavaş yavaş bunları toparlamaya çalışıyoruz.
1: Kolay gelsin.
0: Sağ olun, teşekkür ederim. Görüşürüz.

TV4 ekranlarından Gezmek Olsun programından bütün güzel enerjimizle herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim. Ve bugün neredeyiz? Hemen onun bilgisini verelim sevgili seyirciler. Biz bugün İstanbul Anadolu yakasında Beykoz ilçesinde Kanlıca'dayız. O zaman ne duruyoruz? Gezmek olsun. TV4 ekranlarında bütün güzel enerjimizle başlasın mı? Başlasın.

Kanlıca iskelesini arkamıza aldık sevgili seyirciler. Hemen Kanlıca iskelesinin karşı tarafında şu anda restorasyon çalışmaları devam ediyor. Kanlıca Gazi İskender Paşa Camii var. Tarihi bir cami, onu belirtmek istiyorum. Belki siz buraya geldiğiniz zaman restorasyon

çalışmaları biter diye düşünüyorum ama uzun sürecek gibi. Onu da belirteyim size. Yani geldiğinizde bu tarihi camide de ibadetlerinizi gerçekleştirebilir, ziyaret edebilirsiniz. İlerleyen dakikalarda programda tabii ki Kanlıca iskelesinin oraya sahile gideceğiz zaten. Şimdi biz İskeleyi arkamızda bırakıp Mihrabat Caddesi'nden yukarıya doğru devam edeceğiz. Kanlıca'ya geldik. Evet, Kanlıca'nın ara sokakları iskelesinin olduğu gibi fazlasıyla renkli. Yani sahilin olduğu gibi fazlasıyla renkli. Kanlıca'ya nasıl gelebilirsiniz? Vapurla gelebilirsiniz. Belediye otobüsüyle gelebilirsiniz. 15 Trabzon numaralı, 121 Adana numaralı belediye otobüsleriyle gelebilirsiniz. Minibüslerle gelebilirsiniz, taksiyle gelebilirsiniz, deniz dolmuşlarla gelebilirsiniz, deniz taksiyle gelebilirsiniz, motorla gelebilirsiniz, değil mi? Evet. Kendi aracınızla geldiğiniz zaman da ya ara sokaklara ya da buradaki parklara park edip o şekilde hem Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hem 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hem de Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden rahatça gelebilirsiniz diyelim. Ve Mihrabat Caddesi'nden Kanlıca sahili arkamızda bırakıp Kanlıca'nın ara sokaklarına doğru gidelim.

0: Mihrabat Caddesi'nden yukarıya doğru çıkarken Mihrabat Korusu'na doğru hemen sağ tarafta Mescit Sokağı'na girdik. Böyle merdivenlerden çıkıyorsunuz ve sokak bu şekilde devam ediyor. Tabii ki burada evler var. Şuradan şöyle geçmek de ayrı bir keyif. Burada oturan insanlar gerçekten çok şanslılar. Tam söyleyecektim merdiveni çıkarken. İşte kapılarının önüne sandalye koysalar, masa koysalar ya da bir bank koysalar ne keyifli sohbet olur diye. Yukarıya çıktığımda merdivenin başında şu andaki manzara gerçekten muhteşem bir manzara. Ben böyle İstanbul'un belirli başlı yerlerine gittiğimiz belirli başlı yerleri Ege ya da Akdeniz sokaklarına benzetiyorum. Ya da işte farklı tatil yerlerine benzetiyorum. Bana gülüyorlar bazıları ekran karşısında ya da sosyal medyasında. Yorum yaparak gülenler var. Aslında gülünecek bir şey yok. Gerçekten ülkemizin her bir yanı birbirine benziyor. Her bir yanı farklı ama aslında baktığınızda aynı güzellikte. Şimdi Mescit Sokağı'na girdik. Az önce söylemiştim ya, insanlar ne güzel evlerin önüne işte sandalye koymuşlar, masa koymuşlar. Burada oturması çok keyifli olur, sohbet ayrı bir keyifli olur diye. Hanımefendi hemen kapıyı açtı. Ben çok şanslıyım ya gerçekten. Merak ettiğim ne varsa anında karşıma çıkıyor. Şöyle bir adım çıkabilir miyim?
1: Tabii tabii.
0: Ay çok teşekkür ederim. Nasılsınız? Sanki yazlık yerde püfür püfür oturuyorsunuz.
1: Evet, yazın keyifli oluyor.
0: Gerçekten çok. Kışın nasıl?
1: Kışın dondurucu.
0: Dondurucu mu? Ama kar fazla buraya düşmüyor değil mi sahil kesimi olduğu için?
1: Düşüyor.
0: Düşüyor mu?
1: Buzlar sarkıyor.
0: Ha, buzlar sarkıyor ama onun dışında yoğun bir kar oluyor mu?
1: Oluyor.
0: Aa.
1: Oluyor. Olmaz. Aa. Olur mu?
0: Ben olmaz diye düşünüyordum. Hani biraz yok. Sahil kesimi ya o yüzden.
1: Maalesef.
0: Bana tatil yerindeymişim gibi hissi uyandırdı Kanlıca'da. Vallahi İstanbul'un çeşitli birçok yeri gibi. Ne kaç senedir burada oturuyorsunuz? Ev kıyafeti ya ne olacak? Kaç senedir oturuyorsunuz?
1: 55
0: sene. 55 sene. Ay 41 kere maşallah. Şimdi çay keyfi yapıyordunuz pencerede. Evet, evet. Sesimizi duydunuz, çıktınız. Çok keyifli. Ev
1: ben
0: sizin mi?
1: Ben işte dublekste oturuyordum. Beyim vefat edince buraya indim.
0: Allah rahmet eylesin. Hı. Allah sizlere sağlıklı ömür tabii, nasip etsin. Tabii. Bina mı sizin? Ya valla helal olsun. Bana bak, şansıma bak. Binanın sahibiyle karşılaştım. İsim?
1: Türkten.
0: Türkten. Türkten abla dememde bir sakınca yok değil mi?
1: Hayır, hayır,
0: Türkten
1: hayır.
0: Abla keyfin bol olsun. Biz amin, şimdi Kanlıca sokaklarında gezmeye devam edeceğiz. Senin bizden istediğin bir şey var mı?
1: İstediğim ne olabilir ki? Güzellik, huzur, mutluluk.
0: Tamam, eğer istediğim bir şey olursa biz tatlı yiyeceğiz, gezeceğiz, tozacağız. Program için de sana da getiririz.
1: Oldu, tamam.
0: Tamam beklerim. Mı? Tamam, beklerim. Olmadı bir tatlı ya da dondurma falan. Yer misin?
1: Yerim.
0: Yermiş. O zaman gene kapını çalarız, olmadı sen de bir sade kahve yap.

0: Varsın şurada otururuz.
1: Memnuniyet.
0: Gerçekten mi?
1: Memnuniyetle.
0: Ay çok teşekkür ederim Türkten abla. O zaman sen çayını soğutma. Ben biraz ara sokaklarda turlayayım geleyim.
1: Gel.
0: Tamam.
1: Gel.
0: Tamamdır.
1: Hazır.
0: Ay çok teşekkür ederim ne sana. Demek. Çok güzel yerde oturuyorsun vallahi billah. Görüşürüz Türkten abla. Hoşça kal.

0: Vapurun sesi geliyor şu anda. Yani hafta içi saat 11.40 gibi iskelenin başında hazır bekleyebilirsiniz. Tabii saatlere bakarsınız, size uygun saatlere. Halepli Çeşmesi sokağındayız, Kanlıca'da. Restore edilen sol tarafında bir ev. Hemen yan tarafında yine çok güzel bir ev. Onun yanında yine çok güzel bir ev. Geçen programda da söyledim, bak böyle duvarlara yazı yazmak bence hiç hoş durmuyor. Yapılmamalı da.
1: Babasının malı ya.
0: Mithat da sinirlendi. Babasının malı gibi diyor, yazıyor diyor. Kesinlikle katılıyorum. Ya şeyi merak ediyorum. Bu duvarlara ya da tarihi yerlere yazı yazan insanlar ellerinde sprey boyayla mı geziyorlar? Onu merak ediyorum. Gerçekten onu çok merak ediyorum sevgili seyirciler. Şimdi diyeceksiniz ki Yıldız elindeki ne? Telefon. Çünkü ben de Kanlıca'ya geldiğimde hiç girmediğim ara sokaklara şu anda girdiğim için anları ölümsüzleştirmek istiyorum. Bir şey kaçırmamak için de cep telefonumu istedim Mithat'tan. Ben de video ve fotoğraf çekmek istediğimi söyledim Mithat'a. O yüzden benim de elimde telefonum var. Halepli Çeşmesi Sokağı'na daha önce girdin mi? Kanlıca'ya çok kez geldin. İlk defa girdik dedi. Böyle yine devam ediyor ara sokaklar. Böyle gittiğimiz zaman sahile iniyoruz. Halepli Çeşmesi Sokağı'na devam ettiğimiz zaman. Bence sol tarafa doğru devam edelim. Nereye gittiğini bilmiyoruz. Hadi gelin sevgili seyirciler.

Fıstıklı Yokuşu sokağından yukarıya doğru çıkıyoruz. Burada da çok güzel evler var, onu söyleyeyim. Özellikle sokağın sonunda, hemen Mithat'ın arka tarafında Kanlıca Aile Sağlık Merkezi var. Yokuş yukarıya çıkıyoruz da biraz zor oluyor. Mithat'ın da yükü biraz ağır bu arada, onu da belirteyim. Ama en güzel şekilde buraları size göstermeye çalışıyor. Yalnız şu yol çok güzel bir yol. Evler çok güzel. Sağımda çok güzel, yani sağ üst tarafında çok güzel bir ev var. Mithat'ın hemen arka tarafında, şimdi Mithat size gösterecek, muhteşem bir ev var. Yine onun devamında da çok güzel evler var. Belki birçoğunuz Kanlıca'ya geldi ama bu sokaktan geçmedi. Mithat, geldin Kanlıca'ya bu sokaktan? Geçmedim dedi Mithat da. Bu sokaklar ve Kanlıca'nın birçok sokağı televizyon dizilerine, sinema filmlerine, kliplere fazlasıyla ev sahibi yaptı. Ev sahipliği yaptı daha doğrusu, onu belirtmek istiyorum sizlere sevgili seyirciler. Geldiğinizde mutlaka tanıdık bir yer görürsünüz. Hala günümüz dizilerinden de burada çekilenlerin olduğunu belirtmek istiyorum. Fıstıklı Yokuşu sokağından yukarıya doğru çıkıyoruz. Mihrabat Caddesi ile kesişeceğiz sokağın sonunda. Onu da belirteyim. Şimdi biraz yokuş yukarı çıktığım için nefes nefese kaldım. Hemen şurada durduğumda da zaten her yokuşun sonunda Boğaz'ı gördüğümüzü de belirtmek istiyorum.

Kanlıca isminin nereden geldiğini anlatmak istiyorum sevgili seyirciler. Kanlıca isminin adının nereden geldiği konusunda çeşitli rivayetler vardır aslında ama ben size en çok kabul görenini anlatacağım. Arkama boğazı ve mis gibi yeşillikleri almışken sevgili seyirciler. Osmanlı sultanlarından biri bir gün emir veriyor ve İstanbul'un havası en temiz semtinin bulunmasını istiyor. Nasıl ölçüleceği konusundaysa vezirlerinden yardım istiyor. Vezirlerden biri de her semte kanlı et bulunan direklerin asılmasını ve en geç bozulan etin olduğu direğin havası en temiz semt olacağını söylüyor. Sultan emir veriyor, Kanlıca Büyükarayla birinci oluyor ve Osmanlı Sultanı da bu semte Kanlıca ismini veriyor. Tam anlatırken arkama hem boğazı hem de Kanlıca'nın muhteşem yeşil manzarasını almak istedim açıkçası. Aslında biraz daha sahile doğru indiğimizde Kanlıca'nın isminin nereden geldiğini anlatacaktım sizlere. Kanlıca sevgili seyirciler Anadolu Hisarı ile Çubuklu arasında bulunuyor. Beykoz ilçesine bağlı. Kanlıca'nın yukarıya doğru çıktığınız zaman bir korusu var. Mihrabat korusu. Mihrabat korusuna biz bugün çıkmayacağız ama siz geldiğiniz zaman programın başında da söyledim. Mihrabat Caddesi'nden ister arabayla ister yürüyerek biraz yokuş yukarı yürüyorsunuz. Çıkabilirsiniz. Şu anda bulunduğumuz yer Fıstık Yokuşu Sokağı sevgili seyirciler. Buradan yukarıya doğru da yine Mihrabat Korusu'na doğru çıkabilirsiniz. Şunu belirtmek istiyorum. Sahilden Mihrabat Caddesi'nden başladığınız zaman sokak aralarını gezmeye eğer benim gibi yukarıya doğru çıkacaksanız hep yokuş yukarı çıkıyorsunuz. Ama aşağı tarafta da birbirinden renkli ahşap, tarihi binaların olduğu sokaklar var. Birazdan sizi oraya götüreceğiz. Şimdi Fıstık Yokuşu Sokağı'ndan biz devam edelim yürümeye. Sizi birazcık Kanlıca'nın muhteşem doğa manzarasıyla baş başa bırakalım ve sonrasında tekrar buluşalım.

Bu arada fıstık yokuşu sokağından Mirabat Korusu'na geldik. Fıstıklı yokuşu sokağı gerimizde kaldı ve Mihrabat Caddesi'ne geldik. Hemen karşımda da Mihrabat Korusu var. Daha geniş bir zamanda oraya gelmek istediğim için bu bölümde oraya girmeyeceğim açıkçası. Şimdi ben Mihrabat Caddesi'nden hemen sol tarafımda fıstıklı yokuşu sokağı, Mihrabat Caddesi de burası. Mihrabat Caddesi'nden aşağı doğru yürüyorum. Aslında pek bir zaman yokmuş yokuş yukarı çıkmazsanız. 5 ya da 10 dakikada yürümenize bağlı olarak değişebilir. Yokuş yukarı çıkabilirsiniz. Rahat ayakkabı giymenizi tavsiye ederim. Biz fıstıklı yokuşu sokağından çıktık. Durarak çok çıktığımız için bir 15 dakikayı buldu bizim Mithat'la çıkmamız. Çünkü sizlere güzel görüntüleri göstermek için çıktık. Sizin tabii ki yürüyüşünüze bağlı olarak yokuş yukarı 10 dakikada çıkabileceğinizi açıkçası düşünüyorum. Şimdi yokuş aşağı iniyoruz ve Kanlıca'nın bilinmeyen sokaklarını, kafelerini keşfetmeye devam ediyoruz TV4 ekranlarında.

0: beyefendi. Rujunu sürmüş. Burada neleri yoluyorsunuz? Yabancı otları değil mi?
1: Evet, incirin yabancı otlarını
0: yoluyorsunuz.
1: Evet.
0: Evden indiniz.
1: İndim.
0: Burada oturuyorsunuz değil mi? Ne güzel yerde oturuyorsunuz.
1: Çok.
0: Değil mi?
1: Çok.
0: Çok şanslısınız. Boğazı görüyor mu?
1: Rahmet olsun. En üst katı görüyor.
0: Allah rahmet eylesin. Bırakıp gidenlere rahmet olsun dedi. Hanımefendi isim?
1: Huriye.
0: Huriye Hanım. Ay çok güzelsiniz. Bakıyor bir de böyle.
1: Öyle,
0: çok teşekkür ederim. Sabah kalktınız mı? Kaç saattir yoluyorsunuz?
1: Kaç saattir yolmuyorum ya. Birisini tuttum. O bahçeyi temizliyor. Ben de kesilip atılacakları bakıyorum.
0: Hallediyorsunuz.
1: Evet.
0: Siz binanın sahibisiniz herhalde.
1: Evet.
0: Biz hep bugün bina sahipleriyle karşılaşıyoruz.
1: Öyle
0: mi?
1: Öyle. Evet,
0: biraz önce de Türkten ablayla konuştuk.
1: Türkten Hanım.
0: O da binanın sahibiydi.
1: Evet.
0: Eşi vefat ettikten sonra alt kata inmiş.
1: Evet.
0: Siz de apartman sahibisiniz.
1: Evet.
0: Bizim de apartmanlarımız var Alanya'da bu arada. Sevgili seyirciler, siz de apartman sahibi bir sunucuyla karşılaşıyorsunuz.
1: Çok iyi.
0: Biz hep böyle apartman sahipleri değil mi?
1: Kanlıca öyleydi. Çünkü Kanlıca'nın arsası yok, arazisi yok, boş bir yeri yok ki hani bir ev yapsın da insanlar kiraya versin. Böyle bir şey yok. %80'i 90'ı kendi evi.
0: Bence en güzeli. Değil
1: evet,
0: mi?
1: Alan yok çünkü. Alan bu kadar.
0: Tam bir mahalle kültürü. Kanlıca'ya geldiğiniz zaman ve ara sokaklarında dolaştığınız zaman gördüğünüz hiçbir şeye şaşırmazsınız.
1: Evet.
0: Huriye abla da dedi ki bizim binamız da 1982'de yapıldı
1: başlandı
0: dedi.
1: Tabii ki. Yani buradaki şu bina bizden daha çok eski mesela. Yani Kanlıca hep eski.
0: Eski binalar var.
1: Hep eski, evet. Hiç yeni bina Kanlıca'da bulamazsın.
0: Dışarıdan kimse de gelmiyormuş. Genelde hep buranın kendi oturanları
1: evet,
0: varmış.
1: Evet, evet. Şu bloklar var da o bloklardaki anneler babalar öldü. Çocukları dağıldı başka yerlere gitti. Birçoğu kiraya verildi. Simalar artık Kanlıca'da değişti yaşlılar gidince.
0: Siz doğma büyüme mi burada oturuyorsunuz? Kaç
1: Yok,
0: senedir buradasınız?
1: Doğma büyüme değil de biz aşağı yukarı 60 yıldır. Kanlıcalıyız.
0: Türkten abla da 55 yıldır burada oturuyordu. Siz 60 yıldır burada
1: i̇şte
0: oturuyorsunuz.
1: Biz evi yapmadan önce 18 sene önce aldık bu arsayı da sürekli gelip gidiyorduk. Yani burayla hep ilgiliydik. Onun için 60 yıl diyorum. Yoksa 82'de yapıldı ev. Biz 82'de geldik.
0: Ay ne kadar güzel. Çok şanslısınız valla. Keyfiniz bol olsun.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Size iyi ot yolmalar diyeyim artık Huriye abla.
1: Teşekkür ederim.
0: Yıldız yakar deyince ben de şöyle bir yakar geçerim diye geldim.
1: Evet, evet yaksın yaksın.
0: Yaksın yaksın bence de yaksın.
1: Devam
0: Keyfiniz
1: edin.
0: Bol olsun.
1: Çok
0: Gününüz muhteşem geçsin.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Türkten abla sade kahve yapacak bize şimdi. Tatlı alıp götüreceğiz birazdan. Gelirseniz bekleriz.
1: Çok teşekkür ediyorum sağ olun. Ben de beklerim.
0: Çok
1: de
0: teşekkürler. Ay çok teşekkür
1: ya.
0: Ederim. Hayır. Siz keyfinizi hiç bozmayın. İşinize devam edin. Çok güzel görünüyorsunuz. Gününüz muhteşem ötesi geçsin.
1: Hepinizin inşallah.
0: Çok teşekkürler. Amin. Amin. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Görüşürüz.

Selbastlı Sokağı'ndan çıkıyoruz şimdi. Karşımızda Kanlıca Mahallesi Muhtarlığı var. Sol tarafa doğru gittiğimiz zaman da Mihrabat Caddesi'ne geliyoruz. Kanlıca'ya geldiğiniz zaman çok kısa bir süre içinde gezebilirsiniz. Onu belirteyim size. Her sokak ve her cadde birbiriyle birleşiyor. Arka tarafımda birbirinden güzel tarihi köşkler var. Huriye ablayla konuştuğumuz az önce Huriye ablanın olduğu bina ve arka tarafındaki karşısındaki binalar da sevgili seyirciler tarihiydi. 1948 yılında falan yapılmış, daha eski yapılmış olanları da var, onu söyleyeyim. Şimdi bu sokağın adı Selbastlı Sokağı. Bu şekilde yukarıya doğru devam ediyor. Eskiden buradan dere akıyormuş. Onu belirteyim size. Ve bu dere denizle birleşiyormuş. Onu söyleyeyim. Ve Selbastlı Sokağı'ndan çıkış yapayım. Sağa doğru gideyim. Neler var neler yok bakayım. Renkli renkli evler var. Bugün çarşamba. Çarşamba günü geldiğiniz zaman, yani biz çekimimizi hafta içi yapıyoruz. Burada bir de semt pazarının olduğunu belirteyim. Çarşamba günü geldiğiniz zaman birazdan renkli renkleri evlerin, ahşap evlerin ilerisindeki semt pazarından da bütçeniz ve damak zevkiniz doğrultusunda alışveriş yapabilirsiniz.

Begonvil'i o kadar çok seviyorum ki böyle gördüğümde çocuklar gibi şen oluyorum. Genelde Akdeniz ve Ege bölgesinde fazlasıyla olur begonvil. Burada da görünce o kadar mutlu oldum ki. Bu begonvil de diğerlerinden daha bir güzel duruyor. Değil mi? Yerini sevmiş demek ki. Çiçekler için genelde öyle söylerler ya, gerçekten yerini sevmiş. Çok güzel görünüyor. Şu anda bulunduğumuz sokağın adı da Hacı Muhittin Sokak sevgili seyirciler. Bu sokaktan girdiğiniz zaman ileriye doğru devam ettiğinizde çarşamba günleri kurulan semt pazarına da gidebileceğinizi söyleyeyim. Aynı zamanda bu sokakta birbirinden güzel evler var. Bazıları restore ediliyor. Ama sıra sıra da birçok evin olduğunu belirtmek isterim ileride.

Hacı Muhittin Sokağı'nda yürümeye devam ediyoruz. Bu sokakta birbirinden güzel ve renkli evlerin olduğunu belirtmek istiyorum. Ve sizi bu renkli evlerle baş başa bırakmak istiyorum. Sokağın sonunda az önce de bahsettiğim gibi bugün çarşamba, çarşamba günleri kurulan küçük bir semt pazarı oluyor. Onu da belirtmek istiyorum sevgili seyirciler sizlere. Şu anda bulunduğum sokakta da fazlasıyla Türk televizyon dizisi ve sinema filminin de yine çekildiğini söylemeden geçmek istemiyorum. Ve Kanlıca'ya yolunuz düşerse böyle sıra sıra dizilmiş rengarenk ahşap evlerin önünde mutlaka fotoğraflarınızın olması gerektiğini de belirtmek isterim.

0: Hacı Muhittin Sokağı'ndan yukarıya doğru geldiğimiz zaman semt pazarına geldik sevgili seyirciler. Görmüş olduğunuz gibi küçük ve şirin bir pazar dedi. Burada yakışıklı abim.
1: Estağfurullah.
0: Estağfurullah değil, öyle söyledin. Yakışıklı mısın? Yakışıklısın. Abi, yengeye de selam olsun. Hayır. Olsun mu?
1: Olsun.
0: İyi bakıyorsun değil mi?
1: Tabii tabii.
0: Tabii tabii yaptı. E bakılır tabii ki. Hanımlara iyi bakmak gerekiyor. Yani Mithat sen de iyi bakıyorsun değil mi? Ekran karşısında. Efendim?
1: Evli.
0: Mithat evli.
1: Yani.
0: Emin mi dedi. Emin çok iyi bakıyor eşine. Lütfen ekran karşısındaki beyler sizden özel ricam. Hanımlarınızı el üstünde tutun. Onlar sizi, siz onları el üstünde tutunca daha çok el üstünde tutarlar. Hiç merak etmeyin. Değil mi Mithat? Niye öyle bakıyorsun? Hangi ablaya baktın? Pazarcı ablaya baktım diyor Mithat. Herkes görünüyor burada. Hani diğer pazarlar gibi böyle böyle değil. Görmüş olduğunuz gibi çok küçük ve çok şirin bir pazar. Baktığınız zaman 10 tezgah yok. Ve organik pazar. Şöyle ürünleri görebilirsiniz. Mevsim ürünleri satılıyor. Fazla geçe kalınmıyor. Erkenden kuruluyor. Saat 3 gibi en geç o da en geç. 2 diyelim biz ama. Öğlen 2 gibi pazar toplanıyor. Genelde Beykoz tarafından geliyorlar bu güzel ürünleri satmaya. Dalından şöyle tezgaha geliyor. Hacı Muhittin Sokağı'nda böyle güzel bir pazarın olduğunu da çarşamba günleri bilin derim. Belki taze taze ürünlerinizi alıp eve gitmek istersiniz Kanlıca'ya geldiğinizde. Hayırlı işler abi. Teşekkür ederim.

0: Hacı Muhittin Sokağı'ndan pazara doğru giderken hemen sol tarafta böyle şirin çok güzel bir kafe var. Ben daha önce buraya gelmiştim. Burada ev yapımı ürünler var. Beyefendinin eşi az önce Hacı Muhittin Sokağı'nda köşkleri var, gerçekten çok güzel. Orada taze taze ürünleri yapıyor ve buraya getiriyor. Şunu belirteyim, ben daha önce buraya geldiğimde burada San Sebastian cheesecake yemiştim. Ve hayatımda yediğim en güzel, abartmıyorum gerçekten, San Sebastian cheesecake'lerdendi. Tadı damağımda kalmıştı ve buraya gelir gelmez beyefendiye dedim ki San Sebastian cheesecake var mı dedim. Yok bugün dedi ama hemen şöyle gelebilir misin Mithat? Işık değişir mi? Evet, aynı kalırmış. Bazen böyle yerlere girdiğimizde ışık değişebiliyor çünkü sevgili seyirciler. San Sebastian cheesecake yok ama birbirinden lezzetli, eşinin yaptığı ve fırından yeni çıkmış şöyle taze taze ürünler var. Bir dilim kek alalım, bir poğaça alalım, bir de ıslak kek alalım. Nasılsınız bu
1: çok
0: arada?
1: Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: İyiyim ben de, çok teşekkürler. İsviçre'de yarı ayakları Türkiye'de. Bizim tanışmamız da beyefendiyle şöyle olmuştu geçmiş zamanda. Hacı Muhittin Sokağı'nda yürüyorum, ya bu evler çok güzel, kimin acaba demiştim. Beyefendi geldi, ben sizi izliyorum diye, benim evim dedi. Gerçekten mi yaptım ben böyle? İleride de kafemiz var dedi. Ve o vesileyle tanışmıştık ve tadı damağımda kalacak unutulmaz cheesecake'i o gün yemiştim. Şimdi yine birbirinden güzel ev yapımı ürünlerden masama söylüyorum. Yanına da çayımı söylüyorum. Burada bir nefes alıyorum. Hatta paket yaptırıp Türk'ten teyzeye de götürüyorum. Sevgili seyirciler, burası gerçekten çok şirin ve çok güzel bir kafe. Buraya geldiğiniz zaman özellikle gündüz saatlerinde arkadaşlarınızla keyifli sohbet yapabilirsiniz. Şimdi ben çay içecektim bu güzel ev yapımı ürünlerin yanında ama şekersiz hibiskus varmış. Bana içer misin dediler. İçerim vallahi dedim. Ondan tercih ettim. Bu arada şu görmüş olduğunuz ıslak kekte un ve şeker olmadığını, kendi çikolatasının şekerini verdiğini belirtmek istiyorum. Haşhaşlı ve zerdeçallı kek ve peynirli sıcak sıcak poğaçamız da var. Ben şimdi hibiskusumu bardağıma dolduruyorum. Diğer bardakta kameraman arkadaşımız Mithat için ve yemeğe başlıyorum. Hibiskusumu da doldurdum şimdi. Bunun tadına bakmak istiyorum. Şu an hava sıcak, çok iyi gelecek. Çok güzel. Sana da vereyim Mithat'cığım. Sen de serin serin içerken söyle çalış. Gerçekten çok lezzetli. Buradaki her ürün birbirinden lezzetli ve birbirinden güzel. Bakın gerçekten bütün samimiyetimle söylüyorum. San Sebastian cheesecake'lerini zaten anlata anlata herkese bitiremedim. Şu an size de söylüyorum. Ben önce sıcak sıcak poğaçayla başlamak istiyorum.

0: ev yapımı olan şeylerin lezzeti gerçekten bir farklı oluyor değil mi Mithat? Yani ben öyle düşünüyorum. Şöyle kekle devam edeceğim.
1: Şekillerinden bile belli.
0: Evet, şekillerinden de belli. Sevgili seyirciler kusura bakmayın, hiç çatal vurmayacağım. Gayet de elimle. Unsuz, şekersiz, ıslak kek. Muhteşem. Buradaki her şey çok güzel. Yemin ederim bütün samimiyetimle söylüyorum. Kanlıca'ya yolunuz düşerse Hacı Muhittin Sokağı'ndaki bu güzel şirin kafeye gelmenizi tavsiye ediyorum.

0: sokağın sonunda ahşap renkli evlerin hemen bitiminde sol tarafta bu kafe. Kendinizi evinizde gibi hissediyorsunuz. O kadar misafirperverler, o kadar evinizde yediğiniz şeyleri yapıyorlar ve anlatamayacağım kadar, kelimelere dökemeyeceğim kadar da lezzetli. Buraya geldiğiniz zaman şöyle bakıyorum, farklı lezzetlerden de yiyebilirsiniz, aperatif bir şeyler de atıştırabilirsiniz. Bu arada ben hibiskus içmeyi tercih ettim ama siz isterseniz yine beyefendinin eşinin yaptığı, çok özür dilerim isim. Selçuk Bey'in eşinin yaptığı Esin Hanım. Esin Hanım'ın yaptığı birbirinden lezzetli ürünleri yiyebilirsiniz. Sıcak soğuk kahvenizi ya da içeceğinizi yudumlayabilirsiniz. Ev yapımı limonata var ve birbirinden farklı çaylar var. Onlardan da içebilirsiniz. Şimdi yüksek müsaadenizle ben önümdekileri bitiriyorum. Ve Kanlıca'yı gezmeye, bunları bitirdikten sonra muhteşem bir enerjiyle devam ediyorum.
1: Çok güzel.

0: Şimdi Türk'ten teyzeyle bir şeyler yiyeceğiz. Biraz önce yediklerimden. Sonra sahile geri gideceğiz. Kanlıca'ya geldiğiniz zaman Avrupa yakasına da çok kolay bir şekilde geçebilirsiniz. Biz tabii ki program boyunca Kanlıca'da durmayacağız. Ve Kanlıca'ya gelmişken yemeden gitmezsek olmaz diyeceğimiz ne yiyeceğiz Mithat? Yoğurt da yemeden gitmeyeceğiz. Önce bir Türkten teyzede kahvemizi içelim ama. Türkten teyze! Tatlımızı aldık, geldik. Nerede kahvelerimiz? Hoş buldum. Kombinini değiştirmişsin.
1: Günlük kıyafetimi giydim.
0: Günlük kıyafetini giydin. O ev kıyafetindi değil mi? Tamam, biz sana bunları getirdik. Şöyle vereyim. Ben de yedim biraz önce. Niye zahmet edeyim? Ben sana getireceğim dedim. Kahvemi de seninle içeceğim dedim. Ben bir sade kahve içerim elinden ama istiyorsan ben de yapabilirim.
1: Yok. Yaparım.
0: Tamam, keyifli. Çok teşekkür ederim. Tamam, ben o zaman oturuyorum burada. Çok teşekkür ederim.

0: Türkan teyze kahveleri getiriyor ama ben hemen yardım edeyim kendisine şöyle. Hop aldım. Bak bak bak bak, bol köpüklü. Görüyor musun? Sularımız da var Mithat'cığım. Getirdiklerimizi de çıkarttı ama ben burada çok az yiyeceğim ayıp olmasın diye. Neden? Çünkü orada yedik değil mi Mithat? Evet dedi. Benim telefonum da masada, şöyle bu anı da ölümsüzleştireyim bence. Sence? Hatta şunu şöyle koyayım biraz daha şöyle. Sana da güzel resim çıkıyor mu Mithat?
1: Evet,
0: teşekkürler.

0: Türkten teyzenin ellerine sağlık. Al Türkten teyze kahveni. Valla eline sağlık. Ben şöyle alayım, sana da vereyim dur ben. Şöyle. Şimdi ben sana ayıp olmasın diye ben orada yedim. Çok az alacağım şöyle ucundan.
1: O kırıldı zaten koyarken.
0: Hiç kırılsın, hiç önemli değil. Şöyle alayım, ben bunu senin yemeni istiyorum. Un yokmuş, şeker yokmuş. Sadece yumurta ve çikolatayla böyle pişmiş. Tabii içinde diğer malzemeler de vardır. Sormadık. Esin Hanım tekrar ellerinize sağlık. Biz

0: Hanım, el sallayacaktık kafeden çıktıktan sonra. Buradan sallayalım. Göremedik.
1: Ellerinize sağlık.
0: Evet, ellerinize sağlık diyor. Bakın Türkten teyze de. Şöyle geleyim biraz Türkten teyzeye. Oh, Mithat'a da kahve yapmış Türkten teyze. Vallahi elleriniz dert görmesin Türkten abla. Türkten abladan teyzeye geçtim ben. Sorun yok değil mi?
1: Hiç sorun yok.
0: Tamam.
1: Yaş 76.
0: İstediği kadar 76 olsun. Ruhun kaç hissediyorsa o yaşlasın. Ruhun kaç hissediyor Türkten teyze?
1: 50.
0: 50 mi hissediyor? Tamam, 50 yaşındasın. Konuyu tartışmaya kapalı ve konu kapanmıştır. Şimdi biz bu keyifli esen yerde, Türkten teyzenin evinin önünde misler gibi ıslak kekimizi yiyoruz, Türk kahvemizi yudumluyoruz ve keyifli bir sohbet yapıyoruz. Sonrasında da sizleri Kanlıca sahilinden karşılıyoruz. Kanlıca'ya geldiğimde yoğurt yemeden gideceğimi düşündünüz mü? Düşünmeyin tabii ki, yoğurdumu yiyip ondan sonra gideceğim, değil mi?
1: Meşhur.
0: Meşhur, aynen öyle. Çınar altında bir yoğurt yiyeceğim.
1: O hakkınız.
0: Hakkım, yani. Aynen öyle.
1: Afiyetler olsun şimdiden.
0: Olsun vallahi.

0: 101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Bingo sıvı çamaşır deterjanı 129 lira, Bingo soft konsantre yumuşatıcı 89 lira 50 kuruş.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
6: Türkiye Sigorta, gücü adında.
7: Festçiler geldi.
8: Bu cappuccino, bu latte. Bu cappuccino, bu latte. Cappuccino, latte, latte, cappuccino.
7: Lezzeti de.
8: Ha?
7: Bravo! Bravo!
9: Italiano.
8: Festi.
7: En festi.
10: Festi, festi.
11: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
12: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
13: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
14: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
15: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
16: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
14: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
5: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
6: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Otel harika.
9: Evet ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
12: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
13: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
14: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
12: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
15: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat. Nasıl mı?
16: Çok güzel.
17: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
18: Şipşak

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
5: Bu fiyatları gören herkes şokta. Cumartesiden salıya yerli muzun kilosu 94 lira 90 kuruş yerine 69 lira 90 kuruş. Kaçmayacak fırsat. Hem şokta hem cepte şokta.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express
8: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
9: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Ne var ya bu?
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalı?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

0: taze kaşar peyniri 339 lira. Magnum altılı mini dondurma 269 lira.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
6: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
7: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal Çamlıca
8: Gazoz. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Kara dut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
10: Schwarzkopf Liss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Abi ne yapıyorsun biz şu an?
5: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
6: İkisi birlikte çok iyi.
7: Tıpkı bizim gibi.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
9: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir Bravo'yu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
10: Otel harika.
11: Evet ve geceliği sadece 13.500.
12: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
13: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden ev ihtiyaçlarına kadar 6000

0: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Türkiye Sigorta, gücü adında.
1: Başladığımız noktaya tekrar geri döndük. Tabii ki burada noktalamayacağız programı. Yoğurdumuzu aldık ve arkamızda görmüş olduğunuz gibi 1870 yılından beri hizmet veren bu güzel kahve var. Değil mi? Dilerseniz burada yoğurdunuzu yiyebilirsiniz. Sıcak, soğuk içeceğinizi içebilirsiniz. Tatlıyla gününüze devam edebilirsiniz. Öğle ya da akşam yemeğinizi yiyebilirsiniz. Boğaz manzarası eşliğinde dışarıdan buraya bir şeyler getirmek yiyecek olarak kesinlikle yasak. Onu belirtmek istiyorum sizlere. Burada oturup özellikle sabahın erken saatlerinde boğazı izlemek muhteşem keyif veriyor insana. Benden söylemesi. Kanlıca yolunuz düşerse mutlaka Çınaraltı'nın hemen dibindeki bu güzel kahveye gelmenizi tavsiye ediyorum. Dışarıda oturmak ayrı keyifli, içeride oturmak ayrı keyifli. Hemen önündeki teknelerle de boğaz turu yapabilirsiniz. Şimdi arkamda Kanlıca iskelesi var sevgili seyirciler. Ben eğer istersem şehir hatları vapuruyla Anadolu yakasının birçok noktasına gidebilirim. Avrupa yakasının da birçok noktasına gidebilirim. Ama şehir hatları vapurunun saatleri var. Ve ben ne yapıyorum? Hiç bekleyemem diyorum. Ve hemen iskelenin yan tarafında bulunan motora, doldukça kalkan motora biniyorum ve Avrupa yakasına geçiş yapıyorum. Siz de benim gibi bir gününüzü Kanlıca'da geçirip sonrasında Emirgan'da devam edebilirsiniz. Karşıdan karşıya yani Anadolu yakasından Avrupa yakasına, Kanlıca'dan Emirgan'a böyle motorlar var. Emirgan'dan da buraya geliyor. Fiyatı çok uygun, onu söyleyebilirim sizlere. Seneden seneye artıyor fiyatları. Beklemeyi tercih etmiyorsanız hemen iskelenin yanındaki bu motorları da tercih edebilirsiniz. Bu arada hemen kahvehane ile ilgili şunu da belirtmek istiyorum. 1870 yılından bu yana hizmet veriyor. Ayrıca birçok Türk sinema filmine ve televizyon dizisine ev sahipliği yapmış ve halen yapmakta. Hadi gelin şimdi Kanlıca'da başladığımız turumuzu Emirgan'da noktalayalım. Merhaba.

Sevgili seyirciler, yoğurdumu hazırladım. Bu arada Kanlıca'dan bindim motora. Söyle, Kanlıca sahildeki yalılara bakmaktan da kendimi alamıyorum. Gerçekten çok güzel görünüyorlar. Yaklaşık 10 dakika gibi bir süre içinde Kanlıca'dan Emirgan'a geçebiliyorsunuz. Bence çok güzel, değil mi? Trafikte vakit kaybetmektense eğer vapur saatleri de size uymuyorsa motora binip gidebilirsiniz. Bu yoğurdun özelliği de yapımında kullanılan süt tozu ve üzerine dökülen pudra şekeri. Onu belirteyim ama dilerseniz ben pudra şekeriyle yemek istemiyorum derseniz ballı, reçelli, pekmezli ya da dondurmalı da servis ediliyor sahildeki kahvehanede. O zaman boğazın esintisiyle bu güzel pudra şekerli yoğurdumu keyifle yiyin.

Bizi bırakan motora bakıyorum da. İnsanoğlu kuş misali gerçekten de. Bir Anadolu yakasında, bir de görmüş olduğunuz gibi Avrupa yakasında. Hemen Boğaz'ın karşı tarafında başladığımız programımızı görmüş olduğunuz gibi Boğaz'ın karşı tarafında noktalıyoruz. Kanlıca motorda da söylemiştim. Çok güzel görünüyor. Buradan da çok güzel görünüyor. Oradan da burası çok güzel görünüyor. Muhteşem bir ülkede yaşıyoruz gerçekten de. Siz de benim bugün yaptıklarımı yapabilirsiniz. Biz Emirgan'da programı noktalıyoruz. Kanlıca'da başladığımız programımızı. O zaman amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı, ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ona da üzülmeyin. Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum, hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza, hayat size gülmese de dibine kadar gülün, göz kenarlarınız kırışsın. Kendinize iyi bakın. TV4 ekranlarından ayrılmayın. Bu öpüyorum efendim hepinizi. Boğaz'ın esintisiyle de ve muhteşem manzarasıyla da uğurluyorum. Hoşça kalın.

binlerce yıllık geçmişiyle Anadolu toprakları, dünyanın tarihsel olarak en önemli coğrafyalarının başında gelir. Bunu anlamak için sadece hakkında üretilmiş efsanelerin ve rivayetlerin çokluğuna bakmak bile yeterlidir. Tarihi Rotalar adını verdiğimiz programımızın her bölümünde önünden geçip gittiğimiz ama şahane hikayeler anlatmak için sessizce bizleri bekleyen detayları keşfe çıkacağız. Yürüyerek yapılabilecek güzergahları, efsaneler, rivayetler ve söylenceler eşliğinde gezeceğiz.

Tarihi Rotalar'ın bugünkü bölümünde Mardin'deyiz. Mardin'in tarihi yapılarını, çarşılarını hep birlikte gezeceğiz. Ama her zaman olduğu gibi rivayetler, efsaneler ve söylenceler bizlere eşlik edecek.

Taşla şekillenen, inançla yaşayan Mardin. Mezopotamya'nın hemen yanı başında taş bir anıt gibi yükseliyor. Özellikle Mezopotamya'ya doğru akan evleri oldukça göz alıcı. Tabii bunun yanında camileri, kiliseleri oldukça çarpıcı. Bütün bunları borçlu olduğu ise o muhteşem geçmişi. Buradan pek çok medeniyet, pek çok halk gelip geçmiş. Sümerlerden başlayın da Hititlere kadar, Perslere, Artuklulara, Osmanlı'ya kadar pek çok kişi buradan bir şekilde gelip geçmiş ve Mardin'e dokunmuş. İşte bütün bu medeniyetlerden, kültürlerden, halklardan ve inançlardan da ortaya Mardin gibi bir şehir çıkmış. Mardin'in çarşılarında, sokaklarında yürürken bu güçlü karakteri fazlasıyla hissediyorsunuz. Ve bu güçlü karakteri hissedenlerden biri de şair Refik Durbaş. Bir şiirinde bakın Mardin'i nasıl anlatmış. Ben Mardin kenti, teninden başka giysisi olmayan çıplak dağların ana yurdu.

Taşın ve toprağın ve suların, kerpicin ve bulutların anası. Meşe ve sakız ağacı, diş budak, söğüt, çınar ve kavak, bir de çayırlar. Süsler göklerimi, gecemi ve gündüzümü, bozkır rüzgarları donatır. Ayaklarımın ucunda uzanır Mezopotamya.

Mardin, tarih boyunca bir eğitim yuvası olma özelliği de taşıyor. Ve bu nedenle pek çok medrese var. Ben de onların en önemlilerinden birinin önündeyim. Kasımiye Medresesi. Burası 14. yüzyılda Artuklular tarafından yapımına başlanan bir medrese. Ancak gelin görün ki o dönemde Anadolu bir felaket yaşıyor. Moğolların istilası. İşte Moğollar nedeniyle medrese yarım kalıyor ve tamamlanması ancak 15. yüzyılı buluyor. Yapanlar da Akkoyunlular ve Kasım Cihangir adlı hükümdarları ve onun adıyla anılmaya da devam ediyor. Kasımiye. Şimdi gelin bu medresenin sıra dışı detaylarına yakından bir bakalım.

Kasımiye Medresesi kare planlı bir yapı ve içeriye girdiğinizde muhteşem bir havuzla karşılaşıyorsunuz. Üstü açık bir alan. Ancak bu sıradan bir havuz değil. Bunun bir hikayesi var. İslami anlamda bir sembolizm içeriyor. Ve hikaye insanı anlatıyor, yaşamı anlatıyor ve ölümü anlatıyor. Baştan dökülen su, ana karnına düşen tohum. Ve oradan daha sonra su taşıyor ve doğum gerçekleşiyor. Ve hayat yolculuğu başlıyor. İşte bu hayat yolculuğu devam ediyor ve bir noktada artık daralıyor ki muhtemelen yaşlılık bu. Sonunda da büyük havuz ölümü anlatıyor. Ancak ölümle son gelmiyor. Sonrasında buradan su akmaya devam ediyor ve Mezopotamya Ovası'na gidiyor. İşte bu tekrar döngünün başlaması anlamına geliyor. Orada bitki olarak belki de tekrar hayat buluyoruz. İşte bu yaşamın döngüsünü anlattığı için çok özel bir havuz olarak Kasımiye'nin ortasında duruyor.

Kasımiye Medresesi yapıldığı yüzyıldan, yani 15. yüzyıldan 20. yüzyılın başlarına kadar eğitim veren bir kurum olmuş. Ve burada bir taraftan dini, diğer taraftan da bilimsel dersler verilmiş. Ve her ikisi harmanlanarak o şekilde öğrencilere öğretilmiş. Ve burada 23 öğrenci hücresi var. Ve buralar çocukların konaklamaları için. Ama bir de derslik var, büyük kubbeli olan. İşte bu derslik, derslerin görüldüğü yer. Ve genel olarak medresede iki kubbe göze çarpıyor. Biri dershane dediğimiz bölüm, bir diğeri ise burayı yaptıran Kasım Cihangir'in türbesi. İşte oraya kendisi gömülmüş ve söylence odur ki yine burada bir savaş sırasında öldürülmüş ve buraya defnedilmiş. İşte ondan kalan bu miras hala sapasağlam ayakta durmaya devam ediyor.

Mardin'in muhteşem geçmişini anlamanın en iyi yollarından biri de Mardin Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'ni ziyaret etmek. Arkamda gördüğünüz bina aslında bir müze binası değil. Burası 1895 yılında Süryani Katolik Kilisesi Patrikhanesi olarak inşa edilmiş. Ve daha sonra uzun süre bu amaçla kullanıldıktan sonra uzun bir dönem atıl kalmış. Ve 2000'li yılların başında burası müzeye çevrilmiş. Ve bugün işte o Mardin'in gelmiş geçmiş bütün halklarının, medeniyetlerinin izlerini görebileceğiniz bir müze. Ve aynı zamanda da yakın döneme ait pek çok etnografik eser burada sergileniyor. Burada Asurlardan tutun da Artuklulara kadar pek çok eseri bir arada görebilirsiniz. Dilerseniz biz de hep birlikte müzenin salonlarını dolaşmaya başlayalım.

Mardin Müzesi'nde Roma'dan Artuklulara pek çok eser olduğunu söylemiştim. Tabii ki bunların içinde mitolojik öyküsü olanlar da var. İşte onlardan birinin yanındayım. Bu gördüğünüz Sphinx ve Sphinx bütün kültürlerde karşımıza çıkıyor. En bilineni ise Mısır'daki o aslan vücutlu firavun kafalı Sphinx'tir. Ama Hitit'te, Sümer'de ve Yunan'da her zaman Sphinx vardır. Bu garip yaratık insanların korku ve kuruntularının vücut bulmuş halidir. Bir semboldür aslında. Ancak bütün Sphinx'ler arasında sadece Yunan Sphinx'inin ilginç bir hikayesi vardır. Ve anlatıya göre, kitaplarda yazan anlatıya göre dünyanın en eski bilmecesini soran işte Sphinx'tir. İnsanlara bir bilmece soruyor. Bir şehrin kapısında duruyor ve o şehre kimin girip kimin giremeyeceğine sorduğu bilmeceye verilen cevaba göre karar veriyor. O bilmeceye doğru cevap verenleri şehre alıyor. Doğru cevap veremeyenleri ise yediği rivayet edilir. Hikaye böyle. Ve o bilmece dünyanın en eski bilmecesidir. Ve ben de şimdi o bilmeceyi soruyorum. Size bir yaratık soracağım. Bu yaratık sabahları 4 ayaklı, öğlen 2 ayaklı, akşam 3 ayaklı. Bu bilmecenin cevabını ise programın sonunda vereceğim.

Mardin adıyla ilgili çeşitli rivayetler var. Mardin kaleler anlamına geliyor deniyor. Bu söylencelerden biri. Tabii ki Mardin'in hemen üstünde yükselen Kartal Kalesi bunu biraz doğrular nitelikte. Ancak başka rivayetler de var. Örneğin buranın bir İran kralının oğlunun iyileştiği yer olarak tarihte geçtiği rivayetler arasında. Ve o çocuğun ismi Mardin. İran kralı amansız bir hastalığa tutulan çocuğunu buraya gönderir. Ve burada kısa zamanda sağlığına kavuşur. Ve işte bu nedenle de buraya oğlunun adı verilir. Mardin olur. Avrupalı gezginler ise bambaşka şeyler söylüyorlar. 3. yüzyılda bu coğrafyaya yerleşen bir halktan adını aldığını, Mardilerden adını aldığı rivayetler arasında. Ama akla en yakın söylence şudur. O da Süryani dilinde Marde, kale anlamına gelir. Ve bu ismin de işte Mardin adının doğmasına vesile olduğu akla en yakın gelen söylencedir.

kat kat ve her kattan farklı şeyler çıkıyor. Ancak bu çarşıda dolaşırken bakırcıların o dövme seslerini duyarsınız. Ayrıca bazı yerlerde cam altı resimler yapıldığını görürsünüz. Ve cam altına da, bakıra da en çok işlenen konu kuşkusuz şahmaran.

Asp adlı bir kahramanımız var. İşte bu delikanlı arkadaşlarıyla bir gün bal toplamak için ormanlara giderler ve bir kuyu görürler. Arkadaşlarının suya ihtiyacı vardır ve iple onu kuyuya sarkıtırlar. Ancak baldan daha çok pay almak isteyen arkadaşlar ipi de kuyuya atarak onu orada bırakırlar. Kuyuda kalan kahramanımız elindeki bıçağıyla kuyunun bir yerini oymaya başlar ve bir delik açar. O deliğin arkasına geçtiğinde de bir cennet bahçesiyle karşılaşır ve o bahçenin içinde de bir kadın vardır. Ama bu kadın altı yılan üstü kadındır. O yılanların şahı Şahmaran'dır. Onunla karşılaşınca Şahmaran bu yakışıklı delikanlıya aşık olur ve onunla kalmasını ister. Aşkı büyüktür ve yıllarca delikanlı onunla birlikte kalır ama delikanlının aşkla ilgili bir duygusu yoktur. Ve bir süre sonra evini özler ve evine dönmek ister. Şahmaran'dan izin ister. Tamam der Şahmaran. Gidebilirsin ama yerimi kimseye söyleme. Tamam der delikanlı ve oradan ayrılıp köyüne döner. Ancak bir süre sonra ülkesinin padişahı hastalanmıştır. Ve hekimler ona Şahmaran'ın eti size iyi gelir padişahım. Hayatınızı bu kurtarır derler. Ve emir salar dört bir yana padişah, bana Şahmaran'ın etini bulun diye. Ve padişahın önerdiği ödüle dayanamayan delikanlı, Şahmaran'ın yerini padişaha söyler. Şahmaran yakalanır, kesilir ve padişah onun etini yiyerek iyileşir. Ancak bu bir hikaye olarak nesiller boyu karşılığını edebiyatta, masallarda bulur ve bugünlere kadar gelir. Ve işte bu hikayede Şahmaran olarak cam altı resimlerinde karşımıza çıkar. İnanç odur ki Şahmaran asılan evler kötülükten korunurlar. İşte bu nedenle de hem Mardin'de hem başka coğrafyalarda, köylerde, kasabalarda pek çok kişi evlerine Şahmaran asmaya devam ediyor.

Mardin'in silüetini oluşturan en önemli unsurların başında Yivli kubbeleri ve minareleri gelmekte. İşte o minarelerin de en göze çarpanı Ulu Cami'nin minaresi. Pek çok minare arasında hem boyutlarıyla hem de üstteki süslemelerle göz alıcı. O süslemelerde neler yok ki? Ondan bahsetmeden önce caminin yapım tarihinden bahsetmek istiyorum. Pek çok kitabe bulunmuş ve bu kitabelerin her biri farklı tarihi gösteriyor. 1126'dan başlıyor, 1200'lere kadar giden en az onun üzerinde kitabe ortaya çıkarılmış. Ve bunlardan bir tanesi bunun muazzam Şevval ayında yapıldığını söylüyor. Bu da 1200'lü yıllara denk düşen bir zamanı işaret ediyor. Artuklular, Akkoyunlular her gelen bir şeyler eklediği ya da tamir ettiği için bu kadar kitabe olması çok doğal. Ama minarenin üstünde şahane betimlemeler ve Mardin'in taş işçiliğini gösteren süslemeler, ayetler, sureler var. İşte onlardan bazılarında şunlar var. Özellikle Hazreti Muhammed'in adının yazıldığı ve dört halifenin yazıldığı bir süsleme var. Bunlar damla şeklinde yapılmış. Bunun dışında cennetle müjdelenen 10 sahabenin de ismi yine minareye nakşedilmiş. İşte bu süslü minare dediğim gibi Mardin'in silüetini oluşturuyor.

söyledim ama kaidesinde de kufi yazıyla yazılmış kelime-i tevhid var. Bu da tam bir şaheser. Ancak 1832 yılında burada bombalar patlamış, bir takım isyan hareketleri olmuş. O çatışmalarda patlayan bombalar da camiye büyük ölçüde zarar vermiş. Sonra tamir edilmiş, işte bugünkü görünümü ortaya çıkmış. Bu caminin önemli özellikleri var. Bir kere burası Cuma Camii, yani Cuma namazlarının kılındığı merkez cami burası ola gelmiş. Osmanlı ya da Artuklu ve İslam anlayışındaki bütün yöneticiler yaptırdıkları camilere minber koyarlar. İşte o minber Cuma namazlarının olduğunu işaret eder. Buranın bir başka özelliği de ülkemizde pek çok camide bulunan sakal-ı şeriflerden birinin burada olması.

Ses bende bulur akustiğini. Benim dar ve ince sokaklarımda, Abbara'da, Refik Durbaş. Abbaralar Mardin'in simge mimari elemanlarının başında geliyor. Ve sokakları birbirine bağlayan birer geçit olmasının ötesinde evlerin altında insanların güneşten, yağmurdan korunmasını da sağlıyor. Biliyorsunuz Güneydoğu'dayız ve sıcak bir iklim. Yaz aylarındaki bu sıcağı hafifletmek için de bunlar esintili birer gölge, birer dinlenme alanı sağlıyor insanlara. Ama abbaralarla ilgili bir başka yazarımız bakın neler söylüyor. Kendisi Mardinlidir, Murat Han Mungan. Ve işte o abbaraları bakın nasıl anlatmış. Güneşe açılan taş sokaklar, sanki bir dağın ışıkla uyulması gibi. Güneş rengi taşların görkemini tarihle birbirine bağlayan, yani abbaralar. Basamaklı sokakları koruyan bir ev gibidir bu tüneller. Karanlığıyla korkutucu, sıcaklığıyla sevecendir. Üstünde bir evin penceresine yansıyan ışığı, abbaranın üzerine yapıştırılmış yanlış bir etiket gibidir. Abbaranın ağzında görülen karanlık ve üstündeki pencerede size gülümseyen güneşin ışığı.

Mardin'de en çok fotoğrafı çekilen yer neresi diye sorarsanız kuşkusuz Zincirli Medrese'nin hemen arkasından görülen kubbeleri, minareler ve tabii ki önündeki Mezopotamya. İşte bu muhteşem medrese 1385 yılında yapılıyor. Son Artuklu Sultanı Necmettin İsa tarafından inşa ettiriliyor ve aslında onun adıyla anılıyor. İsa Bey Medresesi. Ancak zaman içinde buraya Zincirliye Medresesi adı verilmiş. Bunun tabii bir hikayesi var. O hikayeye geçmeden önce bu medresenin Selçuklu'dan miras aldığı taç kapısından bahsetmek istiyorum. Selçuklu yapılarının en önemli özelliği oldukça sade olmaları. Ama sadece bir yer sadelikten uzak ve en süslü yerdir. O da giriş kapıları. Bu camilerde, külliyelerde, medreselerde bir kuraldır neredeyse. İşte burası da Selçuklu'dan miras aldığı o geleneği sürdürmüş ve muhteşem bir taç kapı yapılmış. Bir de tabii ki Yivli kubbeleri. Ama buranın adı dediğim gibi İsa Bey Medresesi iken Zincirliye Medresesi olmuş. Bunun da hikayesi şöyle anlatılıyor. Hemen altında Ulu Cami var. Bir zamanlar Ulu Cami'nin iki minaresi varmış. Ve iki minare arasına zincirlerle mahya, yani çeşitli duaların yazıldığı mahyalar asılırmış. Ancak bugün Ulu Cami'de tek minare var. Çünkü diğeri yıkılmış. İşte o zincirlerin, mahyanın diğer ucundan bir yere bağlanması gerekiyor. Bunun için de çözüm bulmuşlar ve Zincirliye Medresesi'ne bağlanmış. İşte o günden sonra buraya da

Böylesi etkileyici yapılar insan hayal gücünü harekete geçirir. Bazen gerçekle rivayet birbirine karışır. İşte ona iyi bir örnek aslında Zinciriye Medresesi. Ve o kadar çok hakkında söylenti çıkmış ki, bunların bir kısmı doğru ama bir kısmı muhtemeldir ki rivayet gibi duruyor. Mesela buranın simetrik yapıldığını ve bu simetrinin bu dünyayla ahireti simgelediği söyleniyor. Yani bu dünyada ne ekersen aynısını öte dünyada da biçersin gibi bir rivayet var. Diğer taraftan da aynı Kasimiye Medresesi'nde olduğu gibi insan ömrünü, doğumunu, yaşamını ve ölümünü simgeleyen bir havuz sistemi burada da var. Ve bu iki derslik arasına yapılmış. Ve bununla ilgili de şu söyleniyor, karşılıklı iki dersliğin arasında olan bu havuzun akıntısı, suyun sesi nedeniyle dersliklerin sesleri birbirine karışmıyor. İşte bu nedenle yapıldığı rivayetler arasında. Ama bunu bir ölçüde de yalanlayan bir başka söylence daha var. O da öyle taşlar kullanılmış ki bu yapının inşasında, bu taşların özelliği sesi dışarıdan içeriye alıyor ama içerideki sesi dışarıya vermiyor. Ve bu sayede dışarıdan bir saldırı, bir gürültü, bir ses olduğunda kolaylıkla öğrenciler bunu duyuyorlar ve tünellerle buradan Ulu Cami'nin avlusuna kaçıyorlar ve güvenli bir ortama geçmiş oluyorlar. İşte gördüğünüz gibi çelişkili de olsa pek çok rivayet burası için uydurulmuş ya da söylenmiş. Ama gerçek olan bir şey var. O da buranın cami mescit bölümünde karşımıza çıkıyor. Mihrabındaki su mermerleri.

Zinciriye Medresesi'nin mescit bölümündeyim. Şu anda tam da mihrabın önündeyim. Normalde Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış. Anlaşılan o ki bir dönem hasar görmüş ve işte o eksik parçalar su mermeriyle tamamlanmış. Ve ortaya da muhteşem bir görüntü çıkmış. Ama bu görüntünün ortaya çıkabilmesi için bu taşlara ışık tutmanız gerekiyor.

Tarihi Rotalar'ın bugünkü bölümünde Mardin'deydik. Mardin'i rivayetler, efsaneler ve söylenceler eşliğinde gezdik. Ancak programımızın ortasında sorduğumuz, Mardin Müzesi'nde sorduğumuz bilmecenin cevabını vermeden programı kapatmak olmaz. O bilmecenin cevabı insandı. Dört ayaklı olması yani sabah emekleme dönemi, iki ayaklı olması yani öğlen yetişkinlik dönemi, üç ayaklı olması yani akşam ise yaşlılık dönemini anlatıyordu. Yaşlanınca elimize aldığımız baston işte üç ayağı ifade ediyordu. Evet, programı burada kapatıyoruz. Bir başka bölümde görüşene dek kendinize iyi bakın.

binde bir olacak, hatta milyonda bir olacak şey benim başıma geldi. Her iki kolumu kaybettim. Tek başıma mücadele etmeliydim ve hayatıma devam etmeliydim. Yaşadığım acının bir tarifi yok. Ama asla pes etmedim.

0: Haluk Tokat, 1979 yılında Sakarya'da 7 çocuklu bir ailede dünyaya gözlerini açtı. Babasını 6 yaşında kaybetti. Ardından ailesiyle Adana'ya göç etti. 20'li yaşlarda ailesiyle mutlu bir hayat süren Haluk Tokat, 2006 yılında çok sevdiği annesini kaybetmesiyle hayatın acı yüzüyle bir kez daha karşılaştı. Acılara rağmen hayata tutunmaya çalıştı. Birçok farklı iş denedi. Adana'da kendisine ait bir şirket kurdu. Bir anlık dikkatsizlik sonucu elektrik akımına kapılarak iki kolunu birden kaybeden Haluk Tokat'ın zorluklarla mücadelesi işte o andan itibaren başladı. O asla pes etmedi. İstanbul'a gelerek kendine yeni bir dünya kurdu. İstanbul'da hayata tutunma mücadelesi 20 kiloluk kuru yemiş çantasını boynuna asmasıyla başladı. Azmi ve inancıyla 2002 yılında diğer engelli bireylere de umut ışığı olan markasını ortaya çıkardı. Bu yolculuğa tek başına çıktı. Fakat zamanla birçok engelli arkadaşının hayatına dokundu.
1: Ben Haluk Tokat. 1979 yılında Sakarya Geyve'de hayata gözlerimi açtım. Uzun bir dönem Sakarya'da yaşadım. Uzun dediğime bakmayın, sadece 6 yaşında baba vefat edince biz Adana'ya taşınmak, göç etmek zorunda kaldık. Ben ilkokulu, ortaokulu, liseyi Adana'da tamamladım. Kendime artık bir meslek seçmek isterdim ve bağlama işiyle uğraşmaya başladım. Çünkü eniştem ve ablamın Adana'da bir müzik akademisi vardı ve atölyeleri vardı. Düşünün, bir ağacı yontarak el işçiliğiyle bir enstrümana çeviriyorlardı ve ben buna aşık olmuştum. Türkiye'nin en büyük bağlama imalatını kurup öksüz ve yetimhaneden istihdam alıp onları bu mesleğe öğretecektim ve Türkiye çapındaki müzik marketleri, kurslara bağlama satışını gerçekleştirmeyi düşünüyordum. Fakat 2001 yılındaki ekonomik krizden sonra bu hayallerim de yıkıldı benim. Artık ne iş yapmalıydım? Elektrik sektörüne geçtim. Benim eniştem ve abim bu sektörde olduğu için kısa süre bir eğitimini aldım, sertifikalarımı aldım ve artık kendi işimi yapmaya başladım. Kendi şirketimi kurduktan 6 ay sonra bir iş almıştım ben. Bu kazayı o zaman geçirdim. 2009 yılının Şubat ayındaydı. İşi bitirdik. Hiçbir şey kalmadı. Teslim edeceğiz. Fakat ufacık bir sorundan dolayı ben direğe çıkıp trafodaki seksiyonellerden birinin böyle çok ufak bir vidanın gevşemesi sonucu bu sorunu yaşıyorduk. Ama çok hızlı hareket ettim. Kaçak akım var mı yok mu kontrol etmedim. Hiç temas etmedim. 1,5 metreden 1000'de 1 olacak, hatta 1,000,000'da 1 olacak şey benim başıma geldi. Yüksek gerilim atlama yaptı bana. Ve bu olaydan sonra, hastaneci sürecinden sonra 10. günde her iki kolumu kaybettim. Artık bir dönüm noktasındaydım. Tek başıma mücadele etmeliydim ve hayatıma devam etmeliydim. Bu konuyu şöyle özetlemek istiyorum. Bu bir süreçti, 10 günlük süreçti. Hastaneye ilk yattığımda, ambulansı gözlerimi açtığımda bilincim gidip geliyordu benim. İlk devlet hastanesinde beni gören kafasını çeviriyordu. Neden diyordum, ne oldu bana diyordum yolda. Abi elektrik çarptı, inanmıyordum. İşte abilerim geldi, kardeşlerim. Bana denildi ki %5 yaşama şansınız var. Hemen apar topar ameliyata aldılar beni. Kollarım baştan başa amputasyon değil ama yararak ne kadarını temizlerler, ne kadarını kurtarabilirler, bunun mücadelesini verdiler. Tabii ben bunları sonradan biliyorum. O an kimse bana bir şey anlatmıyor. Bakın, serumuma damla damla morfin damlatıyorlardı. Vücudum iki katına şişmişti. İç organlarım şişirmişti, yüksek voltaj. Sedyeden düşsem kalbim, böbreğim, dalağım patlayabilirdi. Tabii ben bunları hep sonradan öğreniyorum. Bu dönemde ailem yoğun bakımdayım. Kız arkadaşım gidiyor, geliyor falan. Ben her şeyi güldük gülistanlık. Çünkü kollarımın kesileceğini bilmiyorum ben o dönemde. Ameliyat esnasında bilgilendirmek zorunda, reşit olduğum için bilgilendirmek zorunda kaldı doktorlar. Dedi ki, Haluk, her iki kolunu maalesef kesmek zorunda kalacağız. Ama nereden keseceğimiz ameliyat sırasında belli olacak. Ben ilk defa duyduğum için orada, bakın 30 yaşındasınız, iki kolunuzu kaybetmek üzeresiniz ve çok sevdiğiniz bir kadından evliliğe iki ayınız kalmış. Ben ne yaparım? Doktora direkt şunu söyledim. Hiçbir şey düşünmeden, doktor bey, ne olur kollarımı kesmeyin. Ben nişanlımı çok seviyorum ve ondan evliliğe az kaldı, ne olur kesmeyin. Bunu hatırlıyorum. Ve uyandığımda artık iki kolum yok. Bandajlar içerisindeydim. Uzuvlarımı kaybettikten sonra hayat benim için rüya gibiydi. Artık sevdiğime sarılamayacaktım. Arabamı kullanamayacaktım. En sevdiğim bağlamamı çalamayacaktım. Uyandığımda Mine ablamı gördüm. Bütün kardeşlerimi severim. Ama Mine ablamın yeri ayrıdır çünkü o beni büyütmüş. O bana bakmış. O dönemki işte nişanlımı 10 gün sonra falan görebildim. Çünkü hayati tehlikem devam ediyordu. O dönemde de nişanlım geliyordu. Bu bana güç oluyordu. Yalnız bu ziyaretler yavaş yavaş seyrelmeye başladı. Sonra haftada bire, sonra 10 güne bire. Benim hayatıma dahil olacak, beni hak eden biriyle artık yolunu yürüyecektim ben. En büyük zenginliğimiz sağlığımızdır ve inancımızdır. Ben bu kazayı geçirdikten sonra hep dayanağımı buralardan aldım. Ben hayır dedim, böyle yaşamayacağım. Hayata tutunacağım, mücadele edeceğim. Çocukluk arkadaşımı aldım yanıma ve evi terk ettim. Aniden, bakın şu kadar bir 15 santim uzuvum kaldı. Bununla her işimi yapmaya o kadar çok yardımcı oluyor ki. Öncelikle kalem satarak hayata tutunmaya başladım. Klasiktir ya. Sonra kalemin bitmeyeceğini düşündüm. Ne satabilirim dedim. Kuru yemiş satmaya başladım. Tam 14 sene önce çantayı boynuma astım. Tecrübeli. Adana'da, Mersin'de, Konya'da, Kayseri'de. Daha sonra pansiyon fiyatları yüksek diye bir tane minibüs aldım. Çok eski bir model. İçini ev haline getirdim. Ama minibüste yaşamak çok zordu. Gerçekten soğukta falan böyle çok zor oluyordu. Evet ben yapacağım dedim. Google haritaları açtım. En çok sanayi nerede var dedim haritalardan. Başakşehir'i buldum hemen iki tellide. Ve hemen burada bir ev tuttum. Tam 10-11 sene önceydi bu anlattıklarım. Tabii bunun üzerine başıma o kadar çok enteresan şeyler geldi ama ana hat olarak hayatımı artık Başakşehir'de idame ettiriyordum. Birçok kırılma noktam vardı ama benim hayatımı değiştiren, beni ben yapan, İstanbul'a gelirken bakın o günü ben hiç unutmam. Çok çalıştım, karnım acıktı. Hemen pansiyonun altında ev yemekleri yapan bir yer vardı. Abla dedim, ben bugün karnı yarık, pilav ve cacık istiyorum dedim. Kimse yok. Sadece streçlerini aç bana. Ben bunu bir şekilde yemeyi öğreneceğim bugün dedim. Şöyle yaptım. Kaşığı aldım, ısırdım. Tabak gibi. Doldurdum, bıraktım. Pilavda. Kaşığın sapı tabaktan arttı ya, dattili valli gibi. Şöyle şundan kolumla bastırınca dolu kısım kalktı. Eğildim, yedim. Ömrümde yediğim en lezzetli yemekti biliyor musunuz? Öyle bir duyguydu ki kendi başıma ilk defa yemek yedim. Çok mutluydum ve çok lezzetli. Hayatıma kaldığım yerden devam edebileceğimi sanıyordum ama maalesef sonuçta seyyar satıcısınız o dönem. Ben daha sonra meyve satmaya başladım. Bir firma dedi ki bana sebze getirebilir misin? Hay hay dedim. Her gece oradayım lazım. Hem de en iyisini getiririm. Sağ olsun buradan Bayrampaşa Sebzadi'ndeki arkadaşlarıma, dostlarıma, abilerime bana malın hem en iyisini hem de ucuza veriyorlardı. Ben de bunu ticarete döktüm. Daha sonra bir lokanta beni aradı. Getirir misin dedi. Lokantalara verdim. Tam 1,5-2 sene içerisinde 52 tane lokantaya 4 araçta beraber tedarik işi yapıyordum. Sebze ve meyve satıyordum. Fakat hayatımın ikinci kırılma noktasına yaklaşmıştım artık. Haluk dedi, senin kimsen yok. Gel seni ortak edeyim buraya. Gittim adamla ortak olmayı kabul ettim. O zaman ciddi miktarda bir birikmiş param vardı. Ortaklık için verdim. Daha sonra ben bir sene dayanabildim. Hani İstanbul'a ilk geldiğimde parasız geldim. Sadece bir ev kiralayabilmiştim. Şimdi çok çok ilk kaza geçirdiğim dönemden çok daha ciddi eksideydim. 17 haciz sahibi oldum. Bilmediğiniz işe girmeyeceksiniz. Ben bunu öğrendim. Dedim ki bir daha asla çerez işinden başka bir iş yapmayacağım.
2: Bir tane şuraya koy hemen.
1: Burayı 2,5 sene önce kurmak nasip oldu. Ama artık bir amacım vardı. Sadece para kazanmak değil. Baktım ki çok zorluklarla ben bir yere gelebildim. Tek başıma. Ama umutsuzca evlere kapanmış bir sürü engelli kardeşlerimizi tanıdım ben bu arada. Onlara örnek olmak istedim. Bir işveren olmak amacındaydım. İşveren olduktan sonra kimleri çalıştırabilirim? Hayatlara dokunmak istedim. Engelli bireyleri ama ağır engelli grubuna, bakın hafif engelli arkadaşlarımız her yerde iş bulabiliyor. Ama ağır engelli arkadaşlarımıza kimse iş vermiyor. Hor görüyorlar, istihdam sağlamıyorlar. Bakın şu an biz burada 10 kişiyiz ve 10 kişinin %60'ı 6 tane engelli kardeşimiz çalışıyor. Bu bize acayip bir mutluluk veriyor. Bu mutluluğumuz da nereden geliyor? O arkadaşlarımız maaşını aldığı zaman, evine götürdüğü zaman, hayallerine bir tık daha yaklaştığı zaman. Evet ya, bu hayatta ben de varım. Evet, işe yarıyorum diyebilmeleri bizim için en büyük mutluluktur. Ve aynı toplumda yaşıyoruz bakın. Bunlar ailelerine, arkadaşlarını ve aynı toplumdaki temas ettiği her yere bu mutluluğu verebiliyorlar, çoğalabiliyorlar. Biz de kendimize amaç olarak bunu edindik. Kutsal bir amaç bu. Ve 2,5 senedir de şu an online 120 çeşit kuru yemiş, kuru meyve ve tatlı atıştırmalıklardan oluşan ürünleri online satış sitemizde tüm Türkiye'yi de buluşturuyoruz.
2: Bu gelen siparişte nereden, kaç tane çeşit var?
3: Haluk abiyle başlamadan önce çok içime kapanık biriydim, çok heyecanlanıyordum. Buraya başladıktan sonra heyecanım geçti ve burada çok güzel arkadaşlıklar edindim.
4: Haluk Bey'le çalışmaya başladıktan sonra hayatımda çok güzel değişiklikler oldu. Hayatıma farklı bir pencereden bakabildim. Burada çalışmak, ekonomik özgürlüğümü kazanmak, diğer insanlar karşısında dimdik ayakta durabilmemi de sağladı aslında. Bu konuda benim için paha biçilmez bir duygu.
5: Nasıl cevizlerimiz? Beyaz mı?
1: Hep kendimi teskin ettim. Hayır Haluk dedim. Sen bunu başaracaksın. Sen bunu yapacaksın. Miktarı önemli değil. Bakın, büyük bir fabrikatör değilim şu an. Büyük bir fabrikam yok kuru yemiş üzerine. Ama şu imalathane ve ofisten oluşan, standlar adından oluşan, şunca şeyi pek herkes başarılı olarak göremeyebilir. Ama benim için büyük başarı. Çünkü ben nerelerden geldim. Ama önemli olan bu zenginliği kaybetmeden farkına varmak. Bu da benim görevim. Benim görevim insanları hatırlatmak.
6: Haluk abinin yanında çalışmaya başladıkça özgüvenim yerine geldi. Kendimi daha iyi hissetmeye başladım. Ben daha önce hiç çalışmadım. İlk deneyimim bu. Kendi paramı kazandıkça daha bir özgüvenim yerine geldi. Kendimi daha özgür bir birey olarak hissediyorum.
7: Haluk abinin yanında çalışmadan önce engelli bireylerin gerçek hayatta neler çektiğini, neler yaptığını, evde veya dışarıda nelerle karşılaştıklarını bilmiyordum. Haluk abiyle tanıştıktan sonra ve diğer engelli abilerimin, ablalarımın yaşadıkları sorunlara karşı nasıl yaklaştıklarını gördükten sonra onların bu hayata nasıl tutunduğunu, nelerle karşılaştıklarını daha yakından öğrendim, daha yakından gördüm.
8: Haluk abiyle birlikte yeniden başlamak isteyenlere ve cesaret edemeyenlere örnek olmak istiyoruz.
1: İdol olmak istiyorum. Diğer engelli kardeşlerimizi evden çıkartıp onlara hayata karışmasını sağlamak istiyorum.
9: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
10: Bu fiyatları gören herkes şokta. Cumartesiden salıya yerli muzun kilosu 94 lira 90 kuruş yerine 69 lira 90 kuruş. Kaçmayacak fırsat. Hem şokta hem cepte şokta.
11: Otel harika.
12: Evet ve geceliği sadece 13.500.
13: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
11: Trivago'ya bakmalısın.
14: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
15: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
16: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
17: Volcano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
18: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
19: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
18: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
11: Otel harika.
12: Evet ve geceliği sadece 13.500.
13: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
11: Trivago'ya bakmalısın.
14: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
20: A101'de haftanın yıldızları. Çaykur Altınbaş Çay 199 lira 50 kuruş. Nescafe Express Soğuk Kahve 55 lira.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
5: Baloncuk mu Lipton mu?
6: Çok lezzetli.
4: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum. Has peşindeysen.
9: Otel harika.
10: Evet ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Zaman kaybetmek yok.
3: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
0: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce Halk, sonra bankayız.
4: Halkbank. Ama ne otel?
5: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
4: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago.
8: Siparişiniz ve Pepsi'niz.
9: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
11: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
12: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
5: Baloncuk mu Lipton mu?
6: Çok lezzetli.
4: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
7: Günlünün 24 saati. Ünlümüz evden çıktı, kastıma bindi, kastımla da gitti, kahvesini içti. Kastıma bindi, alışverişe gitti, ne var ne yok aldı, alışveriş bitti. Ünlümüz aşk yerde yemeğe gitti, paparazileri şaşırtmak için iki kastım daha geldi. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti, hazırlandı dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi, ödül törenine gitti.

0: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir Bravo'yu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbet. Göz alıcı Bravo ailesi. Parasının
1: kıymetini bilenler. Biziz.
2: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
3: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
2: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
3: Para mı kaybettirir?
2: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
4: Biz en iyisi kalgona geçelim.
2: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın. Makineniz uzun yaşar
5: kalgonla. Otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
6: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Bingo sıvı çamaşır deterjanı 129 lira. Bingo soft konsantre yumuşatıcı 89 lira 50 kuruş.
7: Otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Bu fiyatları gören herkes şokta. Cumartesiden salıya yerli muzun kilosu 94 lira 90 kuruş yerine 69 lira 90 kuruş. Kaçmayacak fırsat. Hem şokta hem cepte şokta.
11: Biz 300 metrekareden, 350 metrekareden oluşan çerez kafe açacağız. Burada hep engelli kardeşlerim sizlere hizmet edecek. Siz arkadaşınızı ya da ergenlik buluğ çağına yeni girmiş evladınızı sopa göstermeden hadi oğlum, kızım ya da hadi arkadaşım, nezih bir yer açılmış bakın. Gidelim bir kahve içelim falan diye ücretsiz bir de hadi gel bir tadına bakalım. Çünkü neden ücretsiz? Bizim ana temamız evden çıkamayan engelli kardeşlerimiz, parası olmayan engelli kardeşlerimizi böyle bir ortamda buluşturmak, sosyalleştirmek.
12: Nasılsın abi? Teşekkürler abi. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Sağ olasın.
11: Hiçbir zaman vazgeçmeyin. Hayatınızdan, öz benliğinizden, hiçbir zaman fikirlerinizden kopmayın. Elinizden ne geliyorsa, fiziki durumunuz neye yetiyorsa asla vazgeçmeyin. O hayaller er ya da geç. Siz kafanıza koyduktan sonra gerçekleştirecektir. Ve hayatınıza bu hayallerinizi gerçekleştirebilmek için muhakkak küçük küçük nüanslar, muhakkak fırsatlar çıkacaktır. Ama o fırsatlar çıkana kadar sakın vazgeçmeyin.

0: Ben Tuğba Akıncı. Bundan böyle yepyeni bir programla karşınızda olacağım. Peki ben ne yapacağım, sizlerle ne paylaşacağım? İstanbul'da ne kadar iş varsa, hangi mesleği yapıyorsanız bir günlüğüne yerinize geçmeye çalışacağım. İşiniz zor mu, kolay mı, stresli mi, sizi çok yoruyor mu ya da çok mutlu ediyor mu bilmiyorum. İşte bu duyguları sizlerle tatmak üzere yola çıktım. Şu anda neredeyim? Küçükçekmece'de bir oto yıkamacısına geldik. Birazdan tabii ki böyle değil, bir tulumumu giyeceğim ve bir arabanın başına geçeceğim. Buradaki beyler bana yardımcı olacaklar. Ne yapmam gerektiğini bana söyleyecekler ve hep birlikte bu işin altından kalkacağız. Peki ben şimdi ne yapayım? Tulumumu giyip hemen geliyorum. Ta ta ta ta. Nasılım? Kameraman arkadaşlarıma sorayım. Süper diyorlar. Ben farkında olmadan Mario olmuşum. Ama onun kadar başarılı olabilecek miyim hiç bilmiyorum. O prensesi kurtardı, ben araba yıkayabilecek miyim onu da bilmiyorum. Bunun kararını Tolga verecek. Yanına koşarak gidiyorum ve araba yıkamaya başlıyoruz. Kolay gelsin ustam.
1: Teşekkürler, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Nasıl gidiyor?
1: İyi, teşekkür ederim.
0: Şu anda yaptığınız işlem nedir?
1: Şu an yaptığımız işlem araç jantlarındaki şu lekeler, pas, kir, yağları indirmek için kullandığımız jant ilacını kullanıyoruz özellikle. Buyurun, siz de deneyebilirsiniz isterseniz.
0: Tamam, ben hemen deniyorum.
1: Aynen, şu boşluklara gelecek şekilde yaparsanız.
0: Yeterli mi
1: yeterli
0: bu kadar?
1: Yeterli.
0: Peki bundan sonraki işlemde sıra?
1: Bundan sonra tabanca dediğimiz kullanıyoruz. Öncelikle aracımızı bir kaba pisliğini almak için.
0: Tamam, sonra?
1: Ondan sonra küpüğünü sıkacağız.
0: Tamam. Şimdi tazikli su mu sıkacağız?
1: Doğrudur. Biraz tazik, kuvvetli yalnız.
0: Kuvvetli mi? Ne kadar kuvvetli mesela?
1: Yani 250 barla çalışıyor, ona göre bir...
2: Nefesler tutuldu, heyecan dorukta.
0: Hazırım şu anda. Çok hazırım.
1: Açıyorum.
0: Aç abi.
2: Özgüvenine hayran olduk Tuğba.
0: Eleniyorum. Ellerim ağrıdı şu anda, biliyor musunuz?
2: Tuğba, ağır elbette.
0: Gerçekten çok zor, tebrik ediyorum sizi.
1: Teşekkür
0: Bu arada
1: ederim,
0: elinize ne oldu?
1: İş kazası diyelim.
0: Ben korktum şimdi.
1: İş kazası oluyor bazen.
0: Şimdi ne yapıyoruz usta?
1: Aracımızı komple köpüklüyoruz.
0: Tamam, hadi yapalım.
1: Gelin isterseniz.
0: Tolga ustam, bu şekilde şuraya basıyorum.
1: Doğru.
0: Bu kadar uzaklıkta olmam
1: tabii
0: yeterli mi?
1: Biraz uzakta olursan hem daha güzel dağılır, sürekli aynı bir yerde çalışmaz o.
0: Ya keşke evdeki pencereleri de böyle silebilsek ya. Gerçekten uzaktan böyle... Başlıyorum şimdi.
2: Tuğba, dans eden bir kuğu gibisin.
0: Ben.
2: Sen bayağı basit buldun bu işi Tuğba. O zaman hadi yap bakalım.

0: isterseniz diğer tarafı da yapalım isterseniz.
1: Tamam, artık buradan yetişmiyor. Bu tarafa döneceğiz.
0: Tamam, işlemimiz, köpük işlemimiz de tamam.
1: Şimdi ne yapalım? Bunu nasıl sorulayacak?
0: Süngeleyeceğiz, tekrardan sorulayacağız araca.
1: Süngeri aldım elime. Nereden başlayacağım peki?
0: Yukarıdan başlayıp aşağı doğru inebilirsiniz.
1: Nasıl, yakışıyor mu bana?
0: İyisiniz. Şimdi bayan olduğunuz için süngeri çok iyi kullanacaksınız.
1: Ne yapabilirim? Boyum bu kadar yetişiyor. Böyle bütün arabayı...
0: Aynen.
1: ...bulaşık yıkar gibi.
0: Özelle yapıyoruz işimizi.
1: Ya bir şey söyleyeceğim. Bana kızacaksınız ama ellerimi dün manikür yaptırdım. Keşke eldiven getirseydim.
0: Eldiven daha iyi olurdu, doğrudur.
2: Manikür yaptırmak için yanlış zaman. Manikürün bozulmasın diye elinin ucuyla yapma şu işi Tuğba.
0: Silecikleri kaldırarak yapabilirsiniz hem zarar vermeden. Şu alta doğru.

0: Yapmıyorum abi ben ya. Bu kadar ya.
1: Küçük bir ölge kaldı şu videoya parçalık.
0: Hayır ya, öyle bir şey. Hayır öyle bir şey yok ya.
2: Sakin ol Tuba. İyi gidiyorsun.
0: Ustam herhalde oldu yani. Ben oldu. Daha fazla bir şey yapamayacağım
1: çok
0: şu an.
1: Çok güzel de oldu.
0: Doğru söyleyin
1: doğru,
0: ya.
1: Doğru. Çünkü bayan olduğunuz için çok güzel süngelediniz aracımızı. Şimdi
0: aynen böyle.
1: Şimdi bölümüne geçeceğiz.
0: Yine tazikli mi?
1: Aynen tazikli. Su vuracağız.
0: Oo. Hazır mıyız?
1: Hazır mıyız?
0: Ben hazırım
1: dikkatli
0: herhalde.
1: Dikkatli olalım.
0: Ne yapacağız şimdi?
1: Aracımızı içeri alacağız.
0: Dinlenmek var mı arada?
1: Maalesef.
0: Niye?
1: Çünkü gelen misafirimiz aracını bekliyor. Bir an önce onu uğurlamamız lazım.
0: Abi yok.
1: Bu şekilde yapıyoruz.
0: Çok terledim ama ya. Abi yok böyle bir şey ya. Ben gideyim ev temizleyeyim. Vallahi daha iyi. Bu bana göre değil. O zaman alalım abi yan tarafa.
1: Aracımızı
0: İş
1: içeri alalım.
0: İş başa düştü. Acıların çocuğuyum, ben acılar çocuğuyum. Bildiğiniz şu an böyleyim, gülmeyin.
1: Yani iyi çıkarttınız bu arada.
0: Ne yapacağım şimdi?
1: Dışını frulayacağız.
0: Aa, kendi kendine kurumaz mı?
1: Leke yapar aracımız. Bu sefer çok uğraşırız.
0: Ah, nerede bezim? Şimdi şöyle bir hareket vardı. Şöyle, bak ya, biliyorum bunu, gördüm çünkü. Olacak ama.
1: Olacak.
0: Böyle değil mi aslında bunun?
1: Aynen o şekilde.
0: Ben nerede gördüm ya? Gösterir misiniz
1: bana? Oto yıkamalarda genelde yaptıkları hareket şu çekerler.
0: Tamam ben yaptım ya az önce.
1: Hani biraz daha ıslak olursa araç daha iyi şekilde kayar.
0: Peki. O zaman bu şekilde devam ediyorum herhalde.
2: Tuğba aracı gıcır gıcır yapacaksın belli.
0: Arabanın sahibi beni seyrediyor mu acaba şu anda? Bir de güçlüyüm ben, öyle espri değil yani. Şöyle. İşte bu. Siz beni daha tanımıyorsunuz Tolga Bey.
2: Hepimizi korkuttun Tuğba.
0: Sona geliyorum yavaş yavaş. Yuhuu!

0: Tuğba saklanma. Daha işim bitmedi. Hadi çık oradan. Hadi kalk Tuğba. Daha çok işim var. Hem ne demiş atalar? Az laf çok iş.
1: Tolga Usta herhalde su içmeye gitti benden sonra. Biraz kaytarmam gerektiğini düşünüyorum. Çünkü çok yoruldum. Bu iş benim için değil. Daha çok işimiz var bizim ya.
0: Daha içini süpüreceksin biliyorsun değil mi Tuğba?
1: Ne?
0: Evet, içini süpüreceksin.
1: Nasıl? Süpürecek miyim?
0: Evet.

mis gibi oldu. Tuğba, benim arabayı da yıkar mısın?

0: Mutfaktaki sarı bez mantığıyla bunu katladım. Şöyle lavabo diyelim burası, buraya koydum. Bitti abi, ben gider. Usta! Usta!
1: Evet, geldim.
0: Bitti benim herhalde işim.
1: Doğrudur, dış işi işlemi bitti. Şimdi içeriye alıyoruz size.
0: Ne? Boya badana mı yapacağım ben?
1: Klimaların içini daha iyi şekilde silme temizlememiz için.
0: Oo, sen var ya, bu beni buldu. Kullanıyor şu an. Yemin ediyorum beni kullanıyor.
1: İşimizi yapıyoruz. Şu an içeriye başlayacağız.
0: Ben ne yapacağım? Bu ne?
1: Alayım isterseniz size. Hem burada ayak ayak üstüne atıp oturuyordunuz. Onu da gördüm.
0: Ne zaman? Kayıtlarda öyle bir görüntünün olduğunu zannetmiyordum. Ne yapacağım ben şimdi?
1: Fırçamızı kullanarak özellikle şu klimaların içine.
0: Şöyle mi?
1: Aynen.
0: Daha mı özenli? Böyle herhalde.
2: Usta Tuğba'yı izliyor.
0: Kaç tane şeyi var bunun ya?
1: İyi gidiyorsunuz.
0: Herhalde yani. Bundan yine silebilir miyim?
1: Onu normal diğer bezle kullanacağız. Cam bezi dediğimiz. Cam bezini kullanacağız. Alayım isterseniz onları ben. Şöyle alayım.
0: Yok, onu ayrı bez. Bunu ayrı bez. Şunu silelim ve kaçalım artık.
3: Kesinlikle.
0: Böyle bir şey yok ya. Hadi
1: buyurun şöyle camı da silelim.
0: Ya merhaba ya. Merhaba. Ben mi kirlettim bu arabayı? Mahkum etti beni buraya. Her bir bezde bir sitem var, şikayetim Tolga'ya, şikayetim Tolga'ya.
2: Sesin de güzelmiş Tuğba.
1: Şimdi lastiklerimizi parlatıyoruz güzelce.
0: Ha?
1: Lastik parlatıcı kullanarak lastiklerimizi temizliyoruz.
0: Nasıl yani? Tamam, iyi hadi. Hadi. Ne, bez ver bana.
1: Bez kullanmıyoruz.
0: Neyle?
1: Şöyle süngerimizi getirelim.
0: Bin abi, bin. Araba üstünde anahtarı var zaten, yürü. Bunlar iyice şeyden çıktı. Ne kadar da güzel bir yer değil mi? Ne kadar da güzel bir iş.
1: Sıkıyorsunuz şu şekilde.
0: Bir de.
1: Şu jant bölümüne sıkmıyoruz, sadece lastiklere sıkacağız.
0: Niye söylemiyorsun, daha önce sıktın buraya da?
1: Bir şey olmaz.
0: Bir daha mı iş çıkarmaya çalışıyorsun?
1: Yani onu bir daha sileceğiz. Bu şekilde biz gelen müşterimize teslim edemeyiz aracı.
0: Sen gel bir de beni ev temizliğinde gör.
1: Muhakkak, süngerde zaten fark ettik onu. Az son jantları da silersiniz, ben bir işim var, bir bakayım. Size kolay gelsin.

0: Tuğba Yılmaz'ı pes etmedi, vazgeçmedi, tüm hünerini sergiledi ve arabayı pırıl pırıl yaptı. Tolga Usta, Tuğba'yı nasıl buldun?
1: Tuğba Hanım bugün geldi, misafirimiz oldu. Yeri geldi, biraz zorlandı, biraz üfledi, ağladı, sızladı diyebiliriz. Ama gerçekten sonuçta başarılı bir insan olarak arkadaşımız, teşekkür ederiz ona, yardımcı oldu bize.
0: Bir hatası oldu mu kızımızın?
1: Aracı içeri aldığımız zaman jantları silmeyi unuttu. Sonuçta ilk kez işe başladı. O da bu işin ne kadar zor olduğunu fark etti. Bilek gücü istediğini, gerçekten basit bir iş olmadığını o da öğrendi.
2: Ustam, bize kapılarınızı açtınız. Gel Tuğba, arabamızı yıka dediniz. Daha neler demedi ki. Ama demiş çok de. Teşekkür ediyorum
1: biz
2: size.
1: Teşekkür
2: gerçekten
1: ederim,
2: o kadar iyi oldu. Niyetli ve o kadar teşekkür dürüst ederim. Bir insansınız
1: teşekkür
2: ki.
1: Ederim, sağ olun.
2: Hakkınızı helal
1: teşekkür
2: edin.
1: Ederim, sağ olun.
2: Ve size kolay gelsin
1: teşekkür
2: diyoruz.
1: Teşekkür ederim, sağ olun.
2: İzlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz efendim. Gelecek programda beni başka bir yerde, başka bir üniformayla, başka bir işte tekrar göreceksiniz. Hoşça kalın, kendinize çok iyi bakın.

Dostlar merhaba. Bendeniz psikolog doktor Mehmet Şakiroğlu. Her bölümde bir soru sorup elimizden geldiğince onun cevabını aramaya çalışıyoruz. Bu bölümdeki sorumuz kime aşık olduğumuz. Soru şu: kime aşık oluyoruz? Cevabını iki farklı perspektiften vermeye çalışacağım. Aşık olurken insanların alınlarıyla enseleri bir kavga halindedir. Alın düşünen tarafımız, rasyonel tarafımızı temsil eder. Ensemiz hayvani tarafımızı, dürtülerimizi, arzularımızı temsil eder. İşte bugün öyle bir soracağız ki bu soruyu, kime aşık oluyoruz sorusunu, biyolojimizle psikolojimiz arasındaki dengeyi sağlamaya çalışacağız. Dürtülerimizi, arzularımızı, o biyolojik, dinamik kökeni ensemize, psikolojinin bize öğrettiği bir takım eş seçimi kriterlerini ise alnımıza koyacağız. Bakalım bu savaşı kim kazanacak? Belki de kazananı olmayacaktır. Bir orta yol buluruz. Ama yine tahtamıza kime aşık olduğumuzu anlamaya çalışırken ki adımlarımızı tek tek yine yazacağız. Ve sonunda bir de sürpriz. Sonunda bir de şu sorunun cevabını arayacağız. Acaba sosyal medyada aşk mümkün mü? Sağlıklı sonuç verir mi? Yoksa bu beyhude bir iş midir? Bir yandan siz bu soruyu kendinize sormaya başlayın. İsterseniz ben de kime aşık oluyoruz sorusunun biyolojik taraftan cevabıyla süreci başlatayım. İlk maddemiz genler. Şimdi bu öyle bir başlık ki her canlı genlerini sağlıklı bir partnerle bu tarihten ileri bir tarihe, öteki nesile atmaya çalışır. Şöyle bir hayvan belgesellerini kabaca izleyecek olursanız, orada üremekle ilgili telaş, üremekle ilgili mücadele, hayvanların can verip can almasına neden olan bir şiddette yaşanır. Sanki hayvanlar için en önemli şey hayatta genlerini sağlıklı bir şekilde öteki nesillere aktarabilmektir. İnsanlar için geçerli mi aynı şey? Tabii ki insanlar için de geçerli. Bizim de doğada diğer canlılar gibi bir yerimiz var. Peki aşık olurken neyi ön plana alıyor doğadaki bu tür insan? Genleri. Yani görüntü, fiziksel görüntünün aşık olmadaki rolünü asla göz ardı edemeyiz. Geniş omuzlar, ince bel, bütün bunlar, sağlıklı saçlar, sağlıklı görünen bir cilt, pırıl pırıl bir göz, uygun düzenlenmiş simetrik bir yüz, bütün bunlar karşımızdaki insanın genlerinin sağlıklı olduğuna dair bir mesaj veriyor bize ve bu da aşık olma sürecini hızlandırabiliyor. Yani genler, biyolojik perspektiften bakıldığımızda hani şu ilk görüşte aşk hikayesi vardır ya, onun biraz nedeni gibi ilk görüşte vuruldum. Fakat ilk görüşte vurulmalar, ilk görüşte aşklar gerçekten sağlıklı bir ilişkiye, sağlıklı bir evliliğe gider mi? Bu sorunun cevabını bu program boyunca aramaya devam edeceğiz. Ama şunu bilelim ki karşınızdaki insanın fiziksel görüntüsü onun sağlıklı genlerinin olduğunu size düşündürdüğü için aşık olmanın ilk ve biyolojik taraftan desteklenen adımıdır. Hadi ikinci adıma geçelim. İkinci adımda yine biyolojinin desteklediği bir şey var. Koku. Evet, koku. Ama buradaki koku feromonlar adını verdiğimiz koku. Öyle lüks mağazalardan aldığınız pahalı parfümler değil. Sık sık kullanılan parfümler, deodorantlar bazen insanın kendi kokusu haline gelebiliyor. Ama orada aslında doğanın kendi akışına bir haksızlık etmiş oluyoruz. Çünkü aşık olurken devreye giren değerli mekanizmalardan bir tanesi de kişinin kendi doğal kokusu. İşte doğadaki mekanizma zaten bu koku üzerine gidiyor. Diğer türlerin birçoğu, kedileri ve köpekleri bilirsiniz, koklaşarak anlaşırlar. Bu koku denen şey aslında o türlerde kendine en uygun partneri seçmenin de yöntemidir. Bizde de var aynı sistem ama bu deodorantlarla, parfümlerle onu riskli hale getiriyoruz. Yani belki de eş seçiminin, aşık olmanın en kestirme yolu çok kalabalık bir metro olabilir. En yakın olduğumuz yer olabilir. Ama koku, feromon
bize şöyle bir şey gösteriyor.

Bir kadının karşısında 10 tane erkek. Bir deney anlatayım kabaca. Tabii deney bu şekilde yapılmıyor ama anlamanız için çok net bir dille anlatayım. 10 tane adam geçiyor karşınıza. 10 tanesine de bakıyorsunuz şöyle. Diyorsunuz ki ya şu 4, 7 ve 9 ne kadar hoş beyefendilermiş. Sonra bu 10 kişinin daha önce giyip de çıkardığı, çok affedersiniz ama fanilalarını aynı kadına koklatıyorlar. Kokuyu alıyor, beğenmiyor. Kokuyu alıyor, beğenmiyor. 3 tanesinin fanilasının kokusunu beğeniyor. Diyor ki ya bu güzelmiş be. Bu koku güzelmiş. İşte kişinin görüntü olarak beğendiği erkekle kokusunu beğendiği fanilalar genelde eşleşiyor. Buna feromon deniyor. Feromon ilişkileri doğada çok güçlüdür. Mesela bir tane fare, çevresinde 4-5 tane fare var yakın çevrede. Ortama bir kedi girdiği anda direkt feromonlar yayar. Burada şu mesajı gönderir diğer farelere. Ben korkuyorum çünkü burada bir kedi var. Siz kaçın canınızı kurtarın. Farenin yaydığı feromonun kokusunu kedi de alabildiği için gider onu avlar. Ama fare diğer fareleri artık kurtarmıştır. Yani koku üzerinden ilişki doğada sıklıkla karşılaştığımız bir şey. Evinizde hiç köpek beslediyseniz bilirsiniz. Biz bütün dünyayı gözlerimizle tanıyıp anlamlandırırken köpekler yeni bir ortama girdiğinde burunlarını daha sıkı kullanırlar. Ve ona bir şey sunduğunuzda uzaktan bakmak yerine gelip kokusunu alırlar. Bu manada aynı aşık olmak ya da doğadaki bu düzen gibi kokuların önemi vardır. Ama birini koklayarak mı aşık olalım? Cevabım kesinlikle hayır. Biyolojik taraftan gelen bu ikinci maddeyi de biraz bekleyelim, önereceğim size. Üçüncü tarafa gelelim. Üçüncü tarafı yine hem biyoloji hem farklı bir takım disiplinler gerçekten önemli diyor. Psikolojide de yeri var. Ses tonu. Tahmin edersiniz ki bir erkeğin tok ve güven veren ses tonu ona karşı cinsten biri aşık olurken etkili olabilir. Ama burada değineceğim ses tonu başka bir ses tonu ve konuşma biçimi. Hani bazen böyle bebeksi bir konuşma vardır ya. Biraz kendini daha masum, kibar, zarif gösterirken kişiler ya da bir şey isteyecekleri zaman böyle R'leri biraz yumuşatırlar, K'leri biraz yumuşatırlar, G'leri yumuşatırlar. Bebeksi bir konuşmaya başlarlar. İşte o konuşma sizce işe yarıyor mu? Bu soruya verdiğiniz cevabı az buçuk tahmin edebiliyorum. Pek hoşlanmam diyeceksiniz bu işlerden. Yani bebeksi konuşma hiç bana göre değil. O şekilde konuşanlardan da pek hoşlanmam diyebilirsiniz. Fakat ne yazık ki çok iyi bir haber değil belki ama erkekler bebeksi konuşan kadınlardan biraz daha etkilenebiliyor. Kendilerine sorduğumuzda hayır derler. Fakat daha etkileyici. Bir takım ilkel kabilelerle yapılan çalışmalarda ses tonu daha yumuşak, daha ince olan kadınların erkekler üremeye daha sağlıklı vaziyette olduklarını düşünüyorlar. Bizde bu sistem bozulmuş olabilir. Ama aynı kabilelere sorduğumuzda böyle kalın sesli, davudi sesli biri kadından hoşlanır mısınız diye sorduklarında evet yine hoşlanırız ama onlarla ava gitmeyi tercih ediyoruz diyorlar. Yani burada aslında çok enteresan bir durum var. Çok bunu kabul etmesek de sanırım bu bebeksi konuşmalar işe yaradığı için var. Keşke işe yaramasaydı ama yarıyor gibi. Hemen bir sonraki maddeye geçiyorum. Öyle bir noktaya geldik ki yakışıklı, güzel bir kadın, onun genleriyle ilgili olumlu mesajı aldık. Öbür taraftan hadi güzel de bir koku geldi. O doğadaki sistem iyice hareketlendi. Öbür taraftan sesinden de hoşlandınız. Her şey yolunda gidiyor ama hala çok biyolojik bir yerdeyiz. Şimdi yavaş yavaş gerçek hayatın içine, o deneyimlediğimiz dünyanın içine girelim. Az buçuk tahmin etmişsinizdir kime aşık oluyoruz sorusuna nereye doğru geldiğimizi. Evet, sosyal statüye geldik. İnsanlar birbirlerinin kıyafetlerinden, hemen yazayım da. İnsanlar birbirlerinin kıyafetlerinden, bindikleri arabalardan, oturdukları evlerden, yaptıkları işlerden, saçlarının şekillerinden, onların ne kadar kazandığını, ne kadar iyi eğitim aldıklarını, ona bir aile sistemi içerisinde ne kadar iyi bakabileceğini, çocuğuna ne kadar iyi baba ya da anne olabileceğini tahmin etme eğilimindeler.
Sizce sosyal statü gerçekten bu kadar önemli mi? Tabii ki çalışmalarda bu da soruluyor insanlara. Yine kadınlarla yapılan bir çalışmada eşinizin maddi durumu ona aşık olurken sizce etki etmiş midir diye sorulduğunda kadınların çoğu hayır diyor. Benim için para önemli değil. Ben başka şeylere önem veririm. Benim için önemli olan iyi olması, ahlaklı olması, bana iyi davranmasıdır. Fakat çalışmalara devam edildiğinde şu gözüküyor. Bir kişi bir kafeye doğru gidiyor. Böyle bir kıyafetle. Giriyor içeri. Bir masaya oturuyor. Bir çay içiyor. Sonra kafedeki kadınlara soruyorlar. Şu az önce burada çay içtiğiniz kişiye çekicilik açısından 10 üzerinden kaç puan verirsiniz diye. Kadınların verdiği puan ortalaması 3-3,5 gibi. Aynı kafeye başka kadınlar var. Aynı adamı, aynı kıyafetle bu sefer çok şık bir spor arabayla gönderiyoruz. Kafedeki herkes adamın ne kadar pahalı bir arabayla geldiğini kafeye görüyorlar. Sonra aynı adam inip yine çayını içiyor. Kafedeki kadınlara soruluyor. Ne kadar yakışıklı buldunuz bu beyefendiyi? Hoşlandınız mı? Aşık olma ihtimaliniz var mıdan önceki bir soru. Ne kadar yakışıklı buldunuz? Bir anda o 3-3,5'luk puanlar 6,5-7'ye yükselebiliyor. Neye hesaba kattı zihin sadece? Bu kişinin spor arabasının pahalı oluşu ve buradan sosyal statüsü. Yani ne dersek diyelim, sosyal statü kime aşık oluyoruz sorusunun önemli cevaplarından bir tanesi gibi gözüküyor. Bu manada sosyal statüsünü arttıran insanın aşık olunma ihtimali de artmakta diye düşünebiliriz. Genler, henüz tam olarak böyle bir kriter önermedim. Koku, ses tonu, sosyal statü, henüz hiçbirinden emin değilim. Ama kime aşık oluyoruz sorusuna verilen cevapta emin olduğum bir maddeye geliyorum şu anda. O da ne biliyor musunuz? Nezaket ve mizah. İşte bu ikisinin bir araya geldiği durumda bence aşık olmaktan korkmamanız lazım. Çünkü nezaket ve mizah karşınızdaki insanla ilgili çok önemli şeyler gösterir. Birincisi, mizah becerisi olan birinin diğerlerine göre biraz daha zeki olduğunu düşünebiliriz. En azından olaylara farklı perspektiften bakma becerisi vardır. Bu manada mizah kullanan kişiler, iyi kullanan kişiler problem çözme becerileri de daha yüksek olan insanlardır. O nedenle mizahı aşık olma konusunda önemli bir kriter olarak ele alıyorum. Hem problem çözme becerisini gösterir hem de zekayı gösterir. Diğerine başka ne yazdık? Buraya nezaket yazdık. Nezaket deyince ne görüyoruz orada? Nezaket dediğimizde ise aşık olduğunuz bir ilişkiye başladınız. Belki bu ilişki 35 yıl sürecek. İşte 35 yıl sonra da hala iyi ki bu insanla beraberim demenizi sağlayacak kavram da nezakettir. Çünkü bu tür kişilik özellikleri kalıcıdır. Sizi hiçbir zaman büyük bir hayal kırıklığına uğratmaz. Ve nazik olan biri bunu bir kişilik özelliği olarak yaşıyorsa sizi de bir şekilde nazik bir insan olarak hayatınızda kalmaya devam edecektir. Genlerden bahsettik, kokudan bahsettik, ses tonundan, buralarda henüz biyolojik taraf dedik, yani ense kökündeydik. Yavaş yavaş ön tarafa doğru geldik, düşünen tarafımıza, rasyonel tarafımıza, yani bize insan türüne armağan edilmiş olan düşünen rasyonel kısma geldikçe sosyal statü, nezaket ve mizah devreye girdi. Bunların hepsi aşık olmamızdaki faktörler. Hem psikolojik hem biyolojik açıdan baktığımızda bu faktörlerin hepsi tabii ki önemli. Hiçbiri bir diğerinden daha az değerli değil. Peki şimdi başta bir soru sormuştuk, oraya doğru gelelim. Hepsini düşündüğümüzde sosyal medyada birine aşık olmak mümkün mü? Şu soruyu soralım. Sosyal medyada birine aşık olduğunuzda genlerle ilgili bilgi sahibi olabilir misiniz? Görüntüsü, fiziksel görüntüsü. Burada bir risk var. Çünkü sosyal medya fazla filtreli. İkinci maddeye gelelim. Kokuyla ilgili bilgi var mı? Yok. O sosyal medyada olmuyor. Üçüncüsüne gelelim. Ses tonu. Olabilir ama orada da yine daha metalik bir ses var. İşe yarar mı? Yarayabilir. Dördüncü maddeye geldik. Sosyal statü. Sosyal statü sosyal medyaya yansır mı? Evet yansır ama hatalı yansıyabilir. Riskli, dikkat edilmesi gereken bir yerdir. Beşinciye geldiğimizde nezaket ve mizah. Onu görebilir misiniz?

anındalık mizah konusunda önemlidir. Diğerlerinin kopya edilmesi, bir şeylerin copy paste yapılması da risklidir ahlaki açıdan. Ama yine de nezaket ve mizahı da sosyal medyada belli bir oranda ölçebilirsiniz. Bu manada hepsini bir araya getirdiğimizde sosyal medya gerçek hayatın bir kopyası olarak aşık olma prensiplerini %60, %70'e kadar karşılayabilen bir mecradır. Orada da sağlıklı ilişkiler kurulabilir. Siz doğru kriterleri koyarsanız gerçek hayattaki gibi sosyal medyada mutlu ilişkiler kurabilirsiniz. Bu maddeleri unutmayın efendim. Ama her şeyden önemlisi doğru eş seçerken sağlıklı bir aile kurma kriterinden asla vazgeçmemeniz. Hepinize sağlıklı ilişkiler diliyorum. Güzel bir gün diliyorum. Kendinize iyi bakın.

0: bu kadar gecikmemesi lazımdı. Ben de merak etmeye başladım.
1: Hah, kendime geliyor işte.
2: Yazık ki bana bahsettiğiniz torununuz Kezban'ı tanıyamadan gidiyorum.
3: Tam istediğim gibi bir kız bulmuşsun.
1: Anlamadım.
2: Bütün istediğim ölmek üzere olan bir adamı son dakikalarında mutlu etmek.
4: Size kesin dedim, kalbinizi yoruyorsunuz.
5: Başlatma şimdi kalbinden, sen de oyna.
1: Öyleyse benimle evli kalmakta neden bu kadar ısrar ediyorsunuz?
2: Haklısın, bu zoraki evliliğe devam etmenin manası yok. İlk uçakla İstanbul'a dönüyorum.
6: Kezban Paris'te, bugün 16.15'te, TV4'te.
7: Geleceği düşle, sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
8: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
9: Katı katı, bambaşka tadı. Her katı katı, Volcano.
10: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
11: Bu fiyatları gören herkes şokta. Cumartesiden salıya yerli muzun kilosu 94 lira 90 kuruş yerine 69 lira 90 kuruş. Kaçmayacak fırsat, hem şokta hem cepte şokta.
12: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
13: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
14: Dondurma, dondurma gibi değil, dondurma.
7: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
15: Emanet tutuyorum.
16: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
15: Tamam tamam, yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
17: Bitti diyeceksin. Lan nasıl, hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
15: Nasıl, yakışıyor mu bana?
16: Sünger çok iyi kullanacaksınız.
18: Ne yapıyorsun?
16: Hava asacağız mı sırada?
15: Eyvah, yakalandım.
6: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
19: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
20: Türkiye Sigorta, gücü adına.
7: Geleceği düşle, sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
12: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
18: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
21: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
22: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
23: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
24: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
23: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
24: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
23: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
25: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
26: Nasıl mı?
27: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
25: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın.
28: Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
29: Bu var ya bu,
30: blok dersten çıkıyor.
29: Atıştırmalık?
30: Yok, ben doymalık takılıyorum.
29: Bir şey diyeyim mi?
31: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
29: Abi bu adam ne yiyor ya?
32: Onun sırrı Nugger. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
12: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
33: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
34: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
35: Yeni Ariel hepsi bir arada Pons. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de popla, çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
36: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

0: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
3: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
4: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Abi, ne yapıyoruz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin tepsisi bırakmıyoruz.
3: Bu da hala peşimde.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
6: Türkiye Sigorta, gücü adında.
7: Cüzdanı bulan gazeteyi okur.
8: Mükafat olaraktan beni İspanya'ya getiriyorsun ha?
7: Evet.
8: Bu İspanyol abim de beni yürüte yürüte ayaklarımın altına su toplattırdı be.
9: Rodriguez geldi İstanbul'dan. Ya gelmiş ya.
10: Ben şarkıcıya kız vermem.
11: Ben sana yolu söylerim hadi.
12: Bankayı soydular.
13: Yakalayıp söyletirler.
14: Şoförü teşhis etti.
15: El Cordobeslerin ikincisi. Pazara görüşeceğiz El Cordobeslerin ikincisi.
16: Küçük Arani'ye orada boy ile çalışacak.
17: Boy istemez.
18: Kıfla!
19: Bu annem
18: mi?
20: Turist Ömer Boğa güreşçisi bugün 18'de TV4'te.

mesleki anlamda beni en çok etkileyen dedemdir. Yemek yemeyi bilmeden yemek yapmayı beceremez. Bizim felsefemiz şu. Kuru fasulye mi yapılacak? En iyi kuru fasulye nasıl yapılıyor? Önce bunu araştırdım. Ben hiçbir zaman şu olmadım. Ben Akdeniz mutfağıyım. Hayır. Ben Anadolu mutfağıyım. Hayır. Ben street and local food'un sokak ve yöresel lezzetim. Bizim felsefemiz belli. Ya menüdeki ürünlerin en iyisini yapacaksın ya da menüden çıkartacaksın.

Ben Şef Emircan Can Atar. 1990 doğumluyum. İstanbul doğumluyum. Çocukluğumdan beri benim zaten rahmetli dedem de aşçıydı. Bizim ailede yemek kültürü çocukluğumdan beri sürekli bir çok önemli bir yere sahipti. Dedem evde de yemekler yapardı. Dedemlere gittiğimiz zaman çok güzel işçi köfteler, et ürünleri, kuzular, kebaplar. Tabii o kültürle büyüdüğümüz için bizim bir kere yani dedemin de yaptığı süreçlere de şahit olduğum için yemek konusu benim için her zaman yani hani derler ya yaşamak için yemek, yemek için yaşamak. Benim için yani yemek hakikaten çok ön planda bir konuydu. Gün içerisinde de sürekli mutfaklara girer çıkardım, evin mutfağına girer çıkardım. Dedeme yardım ederdim, izlerdim, bakardım. Tabii bu süreçte devam ederken hali hazırda birazcık daha yetişkinlik çağına yaklaştığımızda gastronomik anlamda yani tabii iştahın da bununla beraber açılmasıyla birlikte, yemek kültürünün genişlemesiyle birlikte çeşitli lokantalarda, restoranlarda yemek yiyerek yani yemek için çok uzun kilometreler yaparak iyi yemek için bu tarz gastronomik seyahatlerle birlikte gastronomik kültürümü geliştirdim.

0: Benim en büyük sosyal aktivitem arkadaşlarımla beraber yemek yemek için bir yerlere gitmekti. Yani hiçbir zaman şuraya gidelim, eğlenelim, buraya gidelim, şurayı görelim değil de genelde en büyük hobimiz bizim yemek yemekti. Çevrem de ona göreydi. Bunun için hani Bursa'ya, il dışına, çeşitli yerlere, İstanbul'da çok farklı yerlere gittik. Gastronomik anlamda kültürümüzü geliştirdik. Tabii bu süreçte ben daha lisedeyken zaten aslında restoran açma hayalim, niyetim vardı. Akademik anlamda da ben hani restoran işletmeciliğiyle alakalı bir bölüm olarak İngilizce işletme bölümünü okuma kararı aldım. Ardından da işletme yönetimi yüksek lisansımı yaptım. Tabii sırf bu işin restoran işletmeciliği sadece işletmecilik anlamında değil, şeflik anlamıyla da zaten dededen gelen bir altyapı vardı. Bununla beraber de 2015 yılında profesyonel bir mutfak okulunda, Türkiye'nin en iyi mutfak okullarından birinde uzun dönem profesyonel aşçılık eğitimi aldım. Bu süreçte birkaç yerde kendimi geliştirdim iş anlamında. Londra'ya gittim. Londra'da yine bir İspanyol lokantasında yine mutfakta çalışarak gelişim sürecime devam ettim. Ardından her günüm benim zaten mesleğimle alakalı, gecem gündüzüm sürekli mesleğimle alakalı olduğu için her anımı kendimi geliştirerek devam ettim. Yaparak, yiyerek, tadarak, notlarımı alarak birçok çeşitli illerde çeşitli lezzetleri daha farklı yemeklerle harmanlayarak kendi damak tadımıza, kültürümüze, yani daha international yemekleri yine kendi damak tadımıza uyarlayarak bir seviyeye getirip deneme yanılma yöntemiyle güzel bir gastronomi kimliğimiz oluştu.
1: Şu French Omelet'i hızlandıralım.
2: Bir tane tuz aldım, bir tane tuz.

0: ne yediğini bilen bir insanım. Yediğim yemeğin ne olduğunu anlayan bir insanım. Yani hani gurme kelimesi çok biraz hani aslında gurmeyim demek çok iddialı olabilir ama ne yediğimi bilen bir insanım. Yediğim yemekten de ne olduğunu anlayan bir insanım. Bununla ilgili de tabii bu kolay bir süreç değil. Çünkü herkesin damak tadı birbirinden farklı gelişiyor. Ben kendi damak tadıma ve daha çok hani ortak bir damak tadı vardır aslında baktığınız zaman. Bir yemeği yaptığınız zaman da hani 10 kişinin 10'unun beğenmesi hani imkansıza yakın bir şey ama 10 kişiden 8'i 9'u bile beğendiyse çok büyük bir başarı. Bununla alakalı da ben iyi bir seviyeye geldiğimizi düşünüyorum.
1: Güzel, gayet güzel. Verebilirsin, harika. Arkadaşlar harikasın.
0: Dedem daha 8 yaşındayken Bitlis'ten kaçmış gelmiş İstanbul'a rahmetli bir lokantalarda çalışmaya başlamış da o çok eski yıllarda. Sonrasında o da Balmumcu'da lokantasını açmış ve çok da başarılı bir işletmeye sahipmiş. Çok lezzetli, eli çok lezzetli. Lokantası da çok lezzetli. Tabii bir yerden sonra, bir yaştan sonra artık devam etmek istemedi, emekliye ayrıldı. Ben sonrasında tabii dededen yani gelme bir bağ var benim yemekle. Yani mesleki anlamda beni en çok etkileyen dedemdir. Tabii babam da restorançılık yaptı zamanında ama onun mesleği çok daha farklı. Dededen aldığımızı söylemek daha doğru olabilir.

7'den 70'e, en fakirinden en zenginine, en başarısızdan en başarılısına herkesin hayatında yer alan bir stres akışı var. Tabii burada da benim kaçamak noktam dünyevi süreçlerden uzaklaştıkça ben tatil yapıyorum aslında. Yani benim kafamı resetleme sürecim manevi alanlarda kendimi bulduğum zaman, yani İstanbul'da yer alan çeşitli zatlar var, türbeler var. Ben oralara gittiğim zaman kendimi resetliyorum manevi anlamda. Mesela hani Eyüp Sultan Hazretleri'ne gidip orada bir yarım saat vakit geçirmek beni tamamen şarjımı fuller, %100 yapar ve hayatıma devam ederim. Yani dünyevi sıkıntılardan kurtulmak için dünyevi zevklere yönelmiyorum. Dünyevi eğlenceye yönelmiyorum. Çünkü ikisi birbirle bağlantılı. Dünyada yaşadığın sıkıntı ve problemleri kendini rahatlatmak ve kurtulmak için dünyevi dertlerinin dışında manevi anlamda kendimi yoğunlaştırdığım zaman, bu tarz ziyaretler yaptığım zaman ben açıkçası kendimi çok iyi hissediyorum.

meslek hayatım boyunca ben her zaman bir işin çıraklığıyla alakalı ne gerekiyorsa yapmak için mücadele ettim. İşin çıraklığını yapmadan hiçbir zaman ustalığa soyunmadım ya da usta olduğumu düşünmedim. O çıraklık sürecimi seve seve yaptım. Tabii bunların yanında restoran açma niyetim benim zaten çok eski yıllara dayanıyor. Ama restoran açabilme kalibresine gelmem bir süreçti. İlk restoranımızı 2019 yılında Nişantaşı Teşvikiye Mahallesi'nde açtık. Tabii o dönemde çok yani inovatif yemeklerle aslında şöyle bildiğimiz yemeklerin yorumlanmış halleriyle ya zaten Amerika'yı yeniden keşfetmiyoruz. Yani yemekler her yer, dünyanın her yerine 3 aşağı 5 yukarı birbirine yakın yemek kültürü var. Yani yeni bir yemek keşfetme diye bir şey yok aslında baktığınız zaman. Biz de tabii var olan yemekleri harmanlayarak, var olan yemekleri bir seviyeye getirerek güzel bir hale getirmiş olduk. Buradaki şubemizi açtık 2022 yılında. Tabii burada artık daha ne istediğini bilen, ne yaptığını bilen, daha hani...

0: yapısı sağlam bir operasyonla daha büyük bir kuver sayısı, daha güçlü bir operasyonla ikinci şubemizi burada açtık. Gasto Esperanto dilinde, yapay bir dil bu dünyada kullanılan, yanlış hatırlamıyorsam bir 3000'e yakın bir kullanıcısı var. Bu dille misafir, konuk anlamına geliyor. Biz de tabii gelen her misafirlerimizi, müşteri kelimesini sevmiyoruz. Misafirlerimizi bir misafir olarak gördüğümüz için, burayı da bir misafirhane olarak gördüğümüz için bu ismi koyduk. Bizim mutfağımız aslında çok geniş bir kimliğe sahip. Çünkü bizim markamızın altında yazan Street and Local Food, yani sokak ve yöresel lezzetler diye geçiyor. Aslına bakarsanız yıllardır dünya mutfağı diye tabir edilen bir terim vardır. Ama tabii bu dünya mutfağı dediğiniz zaman, dünya mutfağı senin sınırsız bir menü kimliğini ortaya koyan bir seçenek. Bizim mutfağımıza ve konseptimize giren herhangi bir ürün bizim kimliğimizi hiçbir zaman sarsmaz. Çünkü bizim konseptimiz zaten bu. Bizim felsefemiz şu: kuru fasulye mi yapılacak? En iyi kuru fasulye nasıl yapılıyor? Önce bunu araştırırız. En iyi fasulye nereden gelir? En iyi tereyağı nereden gelir? Bunun en iyi pişme tekniği nedir? Güveçte mi pişer? Odun ateşinde mi pişer? Önce bunların bir argesi yapılır. Sonra bir en iyi kuru fasulyeyi yapmak için çalışırız. Burger mi yapılacak? Burgerin dünyada en iyi nerede? Amerika'da mı yapılıyor bu? Bunun ilmi nedir? Bunun felsefesi nedir? Bunun lezzet akışı nedir? Bunların önce bir analizi yapılır ve bu menüye girer. Ama menüye laf olsun diye hadi şunu da koyalım, bunu da koyalım, hiçbir zaman ürün koymadık. Yani en iyisini yapıyoruz iddiasında bulunmak istemiyorum. Bu hani ukalalık yapmak istemem ama en iyisini yapmak için mücadele veriyoruz. Ve bizim o yüzden kimliğimiz geniş. Sevilen lezzetler var. Yani hani kilistava, Trakya mantığı, tortellini'ye geldim. İtalyanların mantısı, tortellini, o da var. Burger, dana asado, steak de var. Burrito, Meksika mutfağı, taco var. İç pilavlı kuzu kürek var. Yani geniş bir menü ama ve lakin ben hiçbir zaman şu olmadım. Ben Akdeniz mutfağıyım. Hayır. Ben Anadolu mutfağıyım. Hayır. Ben street and local food'um. Sokak ve yöresel lezzetim. Ben menüme istediğim ürünü, yani bunlara uyabilecek istediğim ürünü koyarım. Koyduğum ürünü aynı masada görürsünüz bütün yemekleri ve müthiş bir koreasyon ortaya çıkar. Hiçbir şekilde hiçbir ürün birbirinden sırtma. Kuru fasulyenin yanında burger görürsünüz ama onların tabaklanması, sunumu o kadar birbirini entegredir ki sırıtmaz. Bizim konseptimiz bu şekilde.
1: Merhaba.
2: Merhaba.
1: Hoş geldiniz.
2: Evet, hoş.
1: Gel şef.
2: Son haliye koyuyoruz.

Yine fişekhanede yeni bir marka kurduk. Bu kurduğumuz markanın kimliği biraz daha spesifik bir kimliğe sahip. Yani Fransız pastacılığı, Fransız kruvasanlar, Fransız bakerisi ve İtalyan mutfağının ön planda olduğu, ekşi maya pizzaların, taze makarnaların olduğu ve çikolata mağazasının olduğu bir marka kurduk.

0: iyi bir ürün yapmak için gereken kurallar belli. En iyi malzemeyi kullandığın sürece, en kaliteli malzemeyi kullandığın sürece ve doğru ellerde bu malzeme doğru tekniklerle bir kıvama geldiği sürece istediğin kadar basit ya da çok komplike bir ürün de yapsan yine de o ürünün istediğin kadar basit yap, o ürün güzel çıkar. Tabii bu ürünü biz güzel çıkartmamız için de doğru kişilerle çalışmamız gerekiyor. Doğru bir ekip arkadaşına ihtiyacımız gerekiyor. Ekip arkadaşını çağırmamız gerekiyor.
1: Masa babamıza bir buyurun. 200.

Menümüzde yer alan ürünlerimizden bir tanesi Trakya mantısı. Çok sevilen ürünlerimizden bir tanesidir. Direkt kendi el açmamız şeklinde yapıyoruz. En sevilen ürünlerimizden bir tanesi yöresel. Genellikle Trakya bölgesinde yer alan açık mantı şeklinde yapıyoruz. Antakya sos ve yanık tereyağı ile birlikte yoğurtla birlikte yoğurt tavarında servis ediyoruz. Evet, başlayalım. Şimdi hamurumuzu sütlü bir hamur yaptık, yoğurduk güzelce. Sonra birazcık dinlendirdikten sonra hamurumuzu açtık ve bu şekilde bir kesim haline getirdik. Şu anda doldurma işlemine başlıyoruz. Kıymamız içerisinde çeşitli baharatlar, maydanozla birlikte yapılmış bir sadece dana döşten yapılmış bir kıyma harcı ve yıldız şeklinde bu şekilde kapatarak mantımızı örmeye başlıyoruz. Bu mantının özelliği, bu mantı açık bir mantı. Açık şekilde pişiyor. Ve mantıyı pişirme aşamalarımız 3-4 aşamadan geçiyor. İlk etapta mantımızın tabanını tereyağında çıtırdatıyoruz. Ardından üzerine Antakya sosla birlikte nemlendirip tavuk stokla birlikte haşlıyoruz. En son mantımız piştikten sonra salamanderde üzerine çıtırdatarak kavuruk bir hale getiriyoruz ve sarımsaklı yoğurt tabanında üzerinde de aromatikleştirdiğimiz yeşil yağ ile birlikte ve sarımsak çıtırları ile birlikte servis ediyoruz. Şu an mantımızı yıldız şeklinde pişirmek için gereken ön hazırlığımızı yapıyoruz. Buradan da şu şekilde de göreceğiniz gibi. Evet, bu yıldız mantı bizim spesiyallerimizden bir tanesi. Ben daha önce yıldız mantı çok fazla yapan bir yer görmedim. Tabii illaki vardır. Hakeza bunun bizi diğerlerinden, yani diğer mantılardan ayıran özelliğimiz, bu mantı genellikle fırınlama işlemiyle yapılır. Biz önce tabanını çıtırdatıp daha sonra haşlayıp daha sonra da salamanderde kızartıyoruz. Yani 3 farklı pişirme aşamasından geçiyor. Mantının yıldız yıldız olması, yerken de sarımsaklı yoğurt tabanında aromatikleşmiş yağ ile birlikte ve buna en çok özellik katan unsurlardan bir tanesi de yanık kahverengi tereyağı. Onun aromasıyla birlikte tam bir lezzet şöleni oluyor. Birçok lezzeti ve birçok ağzınızda hissettiğiniz o kıvam, çıtırtı, yumuşaklık, lezzet, bunların hepsini bir arada barındıran çok lezzetli bir ürünümüz. Şu anda mantılarım porsiyonda 17 adet var. 17 adet mantı ve bunların her biri tek tek işlenerek taze bir şekilde servis ediliyor. Sütlü bir hamur yaptık bu mantıya, yumuşacık bir hamur. Zaten mantının tabanı ve üstü çıtırdadığı zaman müthiş bir denge oluşumu sağlıyor. Yumuşak ve lezzetli bir hamur yaptığımız mantı hamurumuz. İçindeki kıymada dana döşten çeşitli taze baharatlar ve kıyılmış maydanozdan yapılmış lezzetli bir harç var. Kıyma %100 dana döş kıyma şeklinde yapıyoruz. Kuzu da tercih edilebilir ama genellikle biz bu tarz ürünlerde danayı tercih ediyoruz. Şu anda 4, 7, 9, 11, 12. yaptık. 5 tane daha kaldı. On yedinci mantımızı da yapıyoruz şu anda son olarak. Evet, bu mantı gerçekten çok lezzetli bir mantı. Dediğim gibi birçok lezzeti, birçok kıvamı hissettiriyor ve müthiş bir lezzet dengesi var. Yanık tereyağı, domates sos, içerisinde bulunan aromatikleşmiş yeşil yağ ile birlikte ve sarımsaklı yoğurt tabanında her kaşıkta müthiş bir lezzet bombası oluşuyor. Şu anda mantılarımız hazır. Pişirme işlemine geçiyoruz şu anda. Tereyağımı attım. Tereyağımın erime süresi ve tavamın kızgınlaşma süreci için birazcık bekliyorum. Şu an ilk aşamada mantımın tabanını çıtırdatıyorum. Çünkü mantının o yumuşak dokusunu tabanı ve üstü çıtırdatarak yerken çıtır çıtır hem yumuşak hem çıtır lezzetli bir hale getirmiş oluyoruz. Tabanının kızarması mantının hem formunu korumasında yardımcı oluyor hem de yerken hoş bir doku elde etmiş oluyor.
Bu mantı gerçekten benim bugüne kadar yediğim en iyi mantı diyebilirim. 5 yıldır menümüzde ve bir kere bile hiçbir şekilde şikayet gelmeyen bir ürün. Herkesin çok sevdiği ve bu mantı için gerçekten inanın şehir dışından gelip bunu yiyen misafirlerimiz oluyor. Şu an mantımın tabanını çıtırdatıyorum. Şurada gördüğünüz gibi birazcık renk almaya başladı. Mantımın rengi şu anda gayet altın sarısı. İdeal çıtırtıya ulaştı. Şu anda bir kepçe tavuk suyu koyarak mantımı pişirme işlemine devam ediyorum. Bununla birlikte bu Antakya sosumuz da rostolanmış domateslerden yapılan taze kekikli çok özel bir sos. Bunun da yapım aşaması nereden baksanız bir 5-6 saat sürüyor. Domatesleri önce fırında kekiklerle ve sarımsaklarla rostoluyoruz. Ardından yöresel salçalarımız var. Onlarla birlikte tereyağıyla birlikte güzelce kavurarak tavuk stokla birlikte pişirip demleme sürecini açtıktan sonra tam kıvamlı ve çok aromatik bir domates sosu haline getiriyoruz. Şu an mantımın pişme aşaması, şu an buharlaşıyor. Mantının üst kısımlarının pişmesi için bir kapama işlemi gerçekleştireceğim. Fırın görevi görsün diye. Bu şekilde. Burada da çıtır sarımsaklarımız var. Bu sarımsaklarımızı ince ince dilimleyip sütte 3 aşamalı kaynatma yöntemiyle hazır hale getiriyoruz. Neden 3 aşamalı sütte kaynatma işlemi yapıyoruz? Sarımsağın acısı vurmasın diye. Ardından 150 derecelik bir yağda çıtır çıtır cips haline getiriyoruz. Bu da en son mantımızı yerken çok lezzetli bir denge haline getirmiş oluyor ürünümüzü. Ya çok gerçekten çok emek harcadığımız bir ürün bu. İçerisinde tavuk suyu zaten bir yani 6 saatte oluyor. 6-7 saatte tavuk suyu. Domates sosu yine aynı şekilde 5-6 saatte oluyor. Mantının diğer bileşkenleri de yani bahsettiğim sarımsak cips falan bunların hepsinin ön hazırlıkları gerçekten emek isteyen bir süreçten geçiyor. Tabii bu lezzette sonuç olarak tesadüf olmuyor. Şu an tabanım birazcık tutmuş vaziyette. Çok az daha tavuk suyu geçip tabanımı nemlendiriyorum. Şu an bu mantının içerisindeki domates sosum ve tavuk suyum burada kaynayarak aromatikleşiyor. Yani lezzetini daha da gün yüzüne çıkartıyor. Kaynayarak içerisinde yer alan suyu buharlaştırarak dışarı veriyor. Ve domates sosum daha, Antakya sosum daha aromatik. Tavuk suyu da daha aromatik bir hale geliyor. Ve bu işlem bittikten sonra mantımı buradan tavandan ısıtması yer alan bir pişirme ekipmanımız var. Salamandre. Salamandre'de bunun şu anda üzerini çıtır çıtır kızartacağız. Kızarttıktan sonra da tabaklama işlemine geçeceğiz. Mantımın üstü şu an kızarma sürecindeyken ben de çelik tavada Trabzon tereyağını yanık ve aromatik bir hale getireceğim. Tereyağın içerisinde yer alan süt kazeini yüksek ısıda kavrularak aromatik ve lezzetli bir hale geliyor. Çok ince bir aşaması var. Bir tık kaçırdığımız zaman yanar. Bir tık erken aldığın zaman gereken kokuyu ve aromayı vermez. O yüzden tam sürecinde tereyağımızı oradan çekip mantımızın üzerine koymamız gerekiyor.

Dilerseniz artık tabaklama sürecine yavaş yavaş geçebiliriz. Bu tabağı da özel bir seramik ustasına yaptırdık. Yıldız mantının hikayesini yansıtacak şeklinde yıldız bir tabağımız var. Ve burada rostolanmış sarımsaklı yoğurdumuz var. Rostolanmış sarımsaklı yoğurdumu ilk etapta mantı tabağımızın tabanına koyarak ardından üstü kızaran mantılarımızı

mantımızı şu anda evet. Yanık tereyağımızı güzelce cozurt attıktan sonra çop edilmiş maydanozlarım ve çıtır sarımsak cipslerimi koyuyorum. Ve son olarak aromatikleştirilmiş yeşil yağımız var. İçerisinde ıspanak, maydanoz, dereotu, nane, fesleğen gibi ürünler bulunmakta. Bunları yağ ile birlikte harmanlayarak mantımızın final haline getiriyoruz. Trakya mantımız şu anda hazır, son haline geldi. Dilerseniz diğer ürünlerimizle birlikte masada son hallerini görelim.

Dedemin restoranında yemek kokularıyla geçen bir çocukluğun ardından şimdi kendi reçetelerini yazan bir şefim. Gün boyu restoranda süren bu telaş ve koşturmaca, misafirlerimizin memnuniyetiyle günün en keyifli saatine dönüşüyor. Mutfakta olmak, yemek yapmak, farklı reçeteleri denemek sanırım yaşamım boyunca vazgeçemeyeceğim en büyük tutkum.

0: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz.
1: Annem Mufak'ta programından sevgiler.
0: Ela ile sizlere kocaman sevgilerimizi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Ela'cığım bugün sizler için yine çok güzel tarifler hazırladı. Ne yapacağız bugün?
1: Küçük kek.
0: Evet.
1: Ve su şişi.
0: Su böreği yapacağız. Su böreği. Sağlıklı su böreği yapacağız. Ve mini bir kek yapacağız. O zaman tariflere başlamadan önce biz yine her zamanki gibi önlüklerimizi giyelim ve sonra burada buluşalım.
1: Anneciğim bir gün neler yapacağız?
0: Evet, bugün çok güzel şeyler yapacağız gerçekten. Öncelikle bir sağlıklı su böreği yapacağız. Önce onun malzemelerine geçelim istersen Ela'cığım. Neler vardı?
1: Evet. Ispanak, evet. Yulaf, kaşar peyniri,

0: bol kalsiyumlu, çok güzel, sağlıklı bir su böreği yapacağız. Ve tabii ki arasına da ıspanak koyacağız. Ispanak sevmeyenler için de şahane bir alternatif olacak. O zaman ne yapardım? Malzememizi karıştırmaya başlayalım mı Ela'cığım?
1: Evet, ne
0: koyacağız? Şimdi ne koyacağız? Yumurtayla başlayalım klasik. Getir bakalım bana yumurtamızı.
1: Getireyim yavaşça.
0: Evet, yumurtaları koyabilirsin. Anne. Yumurtayı getir bakalım. Evet, çok
1: elim
0: güzel
1: kirlendi.
0: Oldu. Tamam, sen bana ver onu. Sana bir peçete vereyim orada ben de. Onun dışında şimdi içine ne ekliyoruz biliyor musun? Lor peyniri. Yani bunu hamursuz bir tarif gibi, bir börek gibi düşünebilirsiniz. Özellikle börek sevenlerin çok sevdiği bir tarif oluyor bu gerçekten de. Hemen şöyle güzelce karıştıralım bunların hepsini.
1: Ana.
0: Ver bir tane. Sen bunu güzelce karıştırmak ister misin?
1: Ben güzelce bir karıştıracağım.
0: Karıştır bakalım şu yumurtalar şöyle güzelce bir karışsın. Evet. Karıştır bakalım.
1: Onu şu yumurta karıştırıyor.
0: Evet, o da karıştır, onu da karıştır. 3 tane yumurta kullanıyoruz. Proteinin ana kaynaklarından bir tanesi zaten burada yumurta oluşturuyor. Çok da güzel bir demir deposu aynı zamanda. Şimdi içerisine şöyle alabilir miyim oradan lor peynirimizi alalım. Lor peyniri düşük yağlı, yüksek proteinli peynirlerin başında geliyor. Aşağı yukarı 5 yemek kaşığı kadar bir lor peyniri ekliyoruz. Burada peynirlerden çok güzel bir hamur katmanı oluşturacağız aslında. Amacımız o. Karıştır güzelce biraz daha şöyle. Çok güzel olsun, tamam mı? Şimdi içerisinde oradan bana şu küçük kaşarı getirebilir misin? Bak ben öyle ulaşamadım şöyle. Ha burada aldım, tamam. Bunları ekleyelim. Dur şöyle çıkartayım senin için.
1: Kaşıkla hiç. Böyle hiç çıkmıyor.
0: Çıktı.
1: Öyle normal.
0: Normal, evet, yapışmış birazcık, haklısın. Onu da güzelce karıştıralım. Karıştır karıştır. Senin en sevdiğin peynir hangisi bu arada? Yoğurt alacağım.
1: Şimdi kullandığımız peynir bir de öbür
0: kaşar peynir. Peynir ve süzme peynir mi seviyorsun? Burada evet. Güzel bir yoğurt ekleyelim.
1: Yok yok. Öbür ilk başta kullandığımız peynir değil. Şu ve öbür.
0: Öbür peyniri, tamam, çok güzel. Karıştır yoğurtla da. Yoğurta biraz daha o hamur kıvamında, o su böreğin asıl o yumuşak halini de yoğurtla sağlamış oluyoruz aslında. Güzelce karıştıralım Ela. Her şey güzelce özdeşleşsin. Güzel oldu değil mi? Şimdi oradan bana tuzu verebilir misin ileride? Bak tuzumuz var. Sen de ulaşamadın. Bana da biraz uzak kalmış bu malzemeyi. Niye oraya koymuşuz ya? Ekliyorum birazcık tuzumuzu.
1: Tuz.
0: Karıştır, karıştır, karıştır, karıştır. Evet, bütün tarifi Ela'ya yaptırdım gördüğünüz gibi. Kendi hiçbir şey karışmadım. Ela'ya bütün malzemeleri ekliyorum. Şimdi yulafı alacağım artık.
1: Yulaf.
0: Evet,
1: ben
0: alıyorum. Dök bakalım. İşte asıl hamur malzememizi burada oluşturuyoruz. Sen karıştır. Ben yardımcılığını yapıyorum bugün senin. Güzelce karıştıralım. Burada normal yulaf, ince öğütülmüş yulaflar, yulaf karabuğday unu, herhangi bir un da olabilir elbette. Ama bilmiyorum, ben yulafın buradaki kıvamını çok seviyorum. O yüzden önce hani onu tercih ettik genel olarak. Şimdi güzelce karıştıralım. Bence bu çok güzel oldu. Alabilir miyim bir hemen? Şöyle yardımcı olmamı ister misin?
1: Yok anne.
0: Yok mu? Peki tamam, o zaman
1: çünkü
0: ben kabımızı...
1: Çünkü bitmek üzere yani.
0: Doğru, doğru söylüyorsun.
1: Çünkü ya,
0: tüm malzemeyi ben yaptım diyorsun değil mi? Tamam. Şimdi bu hamuru ikiye böleceğiz. Önce bu hamuru güzelce buraya yayacağız. Hamurdan kastım bu karışım aslında. Bu karışımı güzelce dökeceğiz. Arasında bu sefer süzme peynir ve ıspanak ekleyip üzerine kara hamuru tekrar dökeceğiz. Ve sonra üzerine susamla fırınlayacağız. Aa evet, bak kenardakileri de koydun gerçekten. Çok güzel oldu.
1: Kenarlarını koymazsak daha iyi olmaz bence.
0: Nasıl oldu? Beğendin mi kıvamını da?
1: Bence çok güzel kokuyor ama en çok yoğurt koktu.
0: Evet, en çok yoğurtlardan biri alamadım. Alabilir miyim şimdi? Teşekkür ederim. Şimdi bunun yarısını şöyle tam güzelce bir karıştıralım.
1: Anne bu peyniri zaten... ya ne yapacağız?
0: Efendim?
1: Bu peyniri ne yapacağız?
0: Hangi peyniri?
1: Şu peyniri.
0: Şimdi işte onu getir, şimdi onu koyacağız arasında, biliyor musun?
1: Hı, tamam getir.
0: Bekle mi? Önce ben şu hamuru karışımımızı
1: güzelce... Ne yapacağız o zaman?
0: Efendim, büyük peynirden bahsettim. O büyük dediğin şey peynir. Süzme peynir, onu getirebilirsin.
1: Süzme peynir.
0: Süzme peynir beyaz peynirdi galiba. Getirelim güzelce.
1: Süzme peynir aldım.
0: Tamam. Şimdi bununla yeter
1: yoksa
0: bile.
1: Yoksa anne şöyle normal mi dökeceğiz?
0: Şimdi onu her tarafında güzelce paylaştıralım. Gel. Şöyle alabilir miyim onu?
1: Alabilirsin.
0: Tamam. Alabilirsin.
1: Şeker gibi ama.
0: Evet.
1: Da.
0: Şöyle güzelce peynirimizi içerisine ekleyelim. O yüzden bol peynirli dedim. Şimdi

0: Güzelce, ay çok büyük olmuş. Küçültelim birazcık daha içinde.
1: Evet. Kaşık var ya zaten öyle küçülür.
0: Evet. Şöyle bunları birazcık daha küçük yapabilirsiniz
1: anne,
0: aslında arasına koyduklarınızı.
1: Anne şöyle bir peynir yapacağız o zaman.
0: Bu da birazcık büyük bırakmışız.
1: Anne öbür peyniri ne yapacağız?
0: Şimdi araya şimdi şey koyacağız birlikte. Şu ıspanaklardan yapraklarından tek tek ekleyebilirsin.
1: Yok,
0: eklemek
1: yok,
0: ister misin?
1: Yok ne yapacağız diyorum.
0: Ha, onu en üstüne. He. En üstüne yapacağız onu bak şimdi.
1: Şu susamlayı ne yapacağız?
0: O da en üzerine. Şimdi sen bunları böyle benim için buraya yaprakları dizer misin?
1: Tamam. Üstü,
0: al bakalım.
1: Üstte üstüne.
0: Evet şöyle güzelce koyalım. Bence buna hepsini koymamız şart değil. Zaten yeteri kadar
1: evet,
0: oldu.
1: Evet zaten yeteri kadar oldu. Şeyde sıkıştırsak
0: evet.
1: Bitti.
0: Şimdi geri kalan karışımımızı üzerine şöyle birazcık daha dökeceğiz.
1: Evet bence öyle çok iyi olur.
0: Tabii çok güzel olacak zaten. Şöyle birazcık
1: üstüne
0: şöyle.
1: Üstüne hızını dökelim.
0: İşte o dediğin demin peynirler vardı ya. İşte o peynirleri de böreğin en üstüne dökeceğiz şimdi.
1: Susamlar.
0: Susamları da.
1: En üstte susamlar
0: evet.
1: Zaten. Susam şöyle. Zaten her börek ya da tatlının üzerine koyuyoruz.
0: Evet genelde kullanılıyor değil mi böreklerde? Poğaçalarda, böyle hamur işlerinde birazcık seviliyor gerçekten de.
1: Evet.
0: Şimdi kaşarı alalım buraya.
1: Kaşarı alalım.
0: Şimdi kaşarı en üzerine şöyle güzelce.
1: Aa, çok yumuşak anne.
0: Evet. Şöyle güzelce yayalım. Şöyle silelim. Sen onu yayarken ben şurayı bir sileyim. Nasıl oldu? Her tarafını kapat tamam mı?
1: Tamam.
0: Hadi bakalım.
1: Şu hamuru kapatayım mı diyorsun?
0: Evet, ıspanakları da şöyle güzelce bak şöyle yapalım. Altında kal. Evet, çok güzel oldu. Şuraları da koyabilirsin birazcık.
1: Şu ıspanaklarını.
0: Şurası... Şimdi en üzerinde ise ne yapacağız Ela? Susam. Sen susamları bana getir. Susam. Ben bunu bitiriyorum artık. Alabildin mi? Yetiştin.
1: Yetiştim.
0: Evet, şimdi en üzerine şöyle susamları güzelce bir gezdir bakalım. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Kabarıyor da böyle bir hamur. Zaten tam böyle şeye göre. Burada sosunu biraz daha arttırabilirsiniz. Daha büyük bir kapta yapmak istersek o koyduğumuz malzemeleri hani birazcık daha çoğaltabilirsiniz. Dökelim dökelim şöyle güzelce. Ben de yardımcı olayım sana. Şöyle.
1: Anne susamlar görünmüyor
0: şu
1: çünkü
0: an görünmüyor.
1: Peynirde.
0: Evet ama pişince çok güzel görünecek onlar.
1: Evet.
0: Onu
1: çünkü
0: da
1: peynir de beyaz, susam da beyaz.
0: Evet, iki beyaz ek üst üste gelse
1: evet,
0: görünmüyor.
1: Evet ama şu hamur yerine görünüyor.
0: Evet, çok güzel görünüyor şimdi. İyi oldu bence. Şu kalan susamı da biraz daha dökelim bence. Yeterli gibi duruyor. Şöyle,
1: şöyle
0: gezdirebiliriz
1: şöyle.
0: İstiyorsan.
1: Gezdirelim, bir
0: tamam.
1: De gezdirelim.
0: Şimdi de 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişireceğiz. Diğer tarif için ise tekrardan burada buluşalım.
1: Hadi anneciğim, kek tarifimize başlayalım.
0: Evet, Ela'nın heyecanla beklediği tarife geldik. Çok da güzel mini bir kek yapacağız bugün. Önce malzemelerimizi sayalım. Burada bir tane rendelenmiş bir elma kullanacağız. İki tane de yumurtamız, Hindistan cevizi, kabartma tozu ve tabii ki elmalı tariflerin olmazsa olmazı tarçın olacak. Üzerine birazcık bal, ceviz ve fındıkla süslemesini yapacağız. O zaman Ela ile birlikte tarife yavaş yavaş başlayalım. Ela'cığım şöyle siz de yapabilirsiniz. Böyle minik fırın kapları oluyor ya. Onlarda bu tarifi yapabilirsiniz. Bu böyle tek kişilik bir tarif gibi değerlendirebiliriz. O zaman şöyle başlayalım Ela'cığım. Sen yumurtayı buraya ekle. Onu şöyle güzelce ve çırp bakalım bizim için. Ben
1: tamam.
0: Yine sana asistanlık yapayım bugün. Ekleyelim.
1: Ay elim kirlendi.
0: Evet. Elime hep eline geliyor. Çırpamayacak mısın? Bari mi tekrar can? Al bakalım. Elini güzelce sil. Evet. Şimdi onu güzelce bir çırpalım. Çırp çırp çırp şöyle güzelce güzelce. Evet. Ay çok taşırmadan çırp. Dur.
1: Bir şey olmaz.
0: Bir şey olmaz tabii canım ama şey üzerine gelmesin. Önlüklerimiz gerçi bu yüzden var ya.
1: Ah. Evet.
0: Çırpabiliriz. Hadi bakalım. Devam et.
1: Evet. Elimle birazcık yapamıştım.
0: Evet, çırp bakalım yumurtayı. Bu yumurtayı güzelce çırpıyoruz. Sonra çırptıktan sonra içerisine yavaş çırp istersen çünkü biraz taşıyor. Ver sen bana onu bence. Şöyle yapalım güzelce. Bir de bu biraz şey olmuş bence. Büyük bir şey kullanmışız. Şimdi ben sana bunun küçüğünü şöyle yapalım bak. Şöyle güzelce bunu
1: ben
0: çırpalım.
1: Ben yapacağım anne.
0: Al bakalım. İçerisine de elmalarımızı ekleyeceğiz. Ekleyeyim mi?
1: Ben ekleyeceğim anne.
0: Yavaş yavaş. Şöyle kaşıkla ben koyayım bence.
1: Tamam.
0: Şöyle bekleyelim. Yeşil elma çok kullanmıyoruz burada çünkü birazcık şey yapabiliyor tariflerde, ekşitebiliyor tadını. Onu ver artık, şu kaşıkla yapacağım, ondan sonrasını ver.
1: Ay çok büyük oldu elma.
0: Evet, elmalı bir tarif ama ham malzemesi elma zaten. Tamam. Şimdi içerisine Hindistan cevizimizden ekliyoruz şöyle.
1: Hindistan cevizi.
0: Evet.
1: Onu gibi.
0: Evet, onu gibi oluyor. Şimdi ben yavaş yavaş koyacağım ki.
1: Ha, bunu kekliğe de ekliyoruz.
0: Evet işte, kekleri eklediğimiz tarif, hatırladın mı şimdi? Şimdi tarçın ve güzel birazcık kabartma tozu eklersek tabii tam bir kek kıvamında kabarmış oluyor.
1: Tarçını sen seviyordun gibi hatırlıyorum,
0: evet,
1: ben.
0: Tarçın kimin ismiydi Ela?
1: Evet.
0: Neydi?
1: Bir tane tavşanın hikayesindeydi.
0: Evet ya. Tavşanın hikayesi. Biz çok fazla kitap okuyoruz. Tarçın da orada çok kullanılan isimlerden. Neden biliyor musun? Renginden bir de. Özellikle böyle bu renklerde tavşanlar ya da şey olduğunda köpeklere ekliyoruz. Tarçın çok güzel kokan, güzel bir baharat aslında. Ben karıştırayım bence.
1: Ben karıştıracağım ya. Çok güzel kokuyor. Çay, tam çay kokuyor.
0: Bu tamam. Bu yeterli gelecek gibi. Biraz da kabartma tozumuzu ekleyelim şöyle. Çok eklemeyeyim. Bir çay kaşığı kadar yeterli oluyor. Alayım mı? Şimdi bu kaşık sana birazcık büyük. Şöyle yapalım. Ben bunu karıştırdıktan sonraki halini sana vereyim. Sen bunu güzelce dağıt, tamam mı? İçine isterseniz cevizi ben üzerine ekliyorum. İsterseniz içine de ekleyebilirsiniz elbette. Öyle de çok lezzetli oluyor. Ama bizim tercihimiz genelde üzerine balla beraber eklediğimiz versiyonu. Şimdi balı içine koymadık. Çünkü içine koyduğumuz zaman bal ısıya dayanıklı olan bir ürün değil. İlla ki daha tatlı olsun istersek bunu hani biraz belki elma suyu konsantresi eklersiniz. Ama ben balı piştikten sonra üzerine ekleyeceğim. Bakın şöyle iyice tabağa da yaydık. Al sen de yaymaya devam et bununla.
1: Tamam. Yayalım.
0: Tam böyle tabağın boyutuna göre yerleştireceğiz onu. Ela'cığım sizin için onu güzelce yerleştiriyor. Sonra fırına koyacağız. Fırında işte yine 180 derecede üstü kızarana kadar işte aşağı yukarı bu 20 dakika kadar bir süreyi bulabiliyor. Pişireceğiz. Pişirdikten sonra size çok güzel bir servis şeklimizi de gösteririz. Bence oldu Ela, ne dersin?
1: Birazcık daha şey, birazcık tamam. Bastırmamız lazım.
0: Güzel ve oldu değil mi?
1: Çok güzel olsun.
0: Evet, alabilir miyim?
1: İşte bitti.
0: Evet, işte çok güzel oldu. Hem de böyle Hindistan cevizli, tarçınlı, elmalı güzel bir kek elde etmiş olduk.
1: Bir tane şekerli sakıza benzedi.
0: Benzedi mi? Şimdi ben bu gördüğünüz kekimizi fırına götüreceğim. Ondan sonra o sırada da böreğimiz de pişmiş olur ve sunumlarda da buluşalım.
2: Bu kadar gecikmemesi lazımdı. Ben de merak etmeye başladım.
3: Hah, kendine geliyor işte.
4: Yazık ki bana bahsettiğiniz torununuz Kezban'ı tanıyamadan gidiyorum.
5: Tam istediğim gibi bir kız bulmuşsun.
3: Anlamadım.
4: Bütün istediğim ölmek üzere olan bir adamı son dakikalarında mutlu etmek.
3: Size kesin dedim. Kalbinizi yoruyorsunuz.
6: Başlatma şimdi kalbinden. Sen de oyna.
3: Öyleyse benimle evli kalmakta neden bu kadar ısrar ediyorsunuz?
4: Haklısın. Bu zoraki evliliğe devam etmenin manası yok. İlk uçakla İstanbul'a dönüyorum.
7: Kezban Paris'te. Bugün 16.15'te TV4'te.
8: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
9: Türkiye Sigorta, gücü adında.
10: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
11: Bu fiyatları gören herkes şokta. Cumartesiden salıya yerli muzun kilosu 94 lira 90 kuruş yerine 69 lira 90 kuruş. Kaçmayacak fırsat. Hem şokta hem cepte şokta.
12: Schwarzkopf Kliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Kliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde

0: ile derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
1: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
2: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini

0: yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Çok güzel.
3: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
0: Şipşak işlem tamam.
4: Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
5: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: İkisi birlikte çok iyi.
7: Tıpkı bizim gibi.
8: Pepsi ile hepsi güzel.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

0: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Kara dut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
4: Türkiye Sigorta, gücü adında.
5: Cüzdanı bulan gazeteyi okur.
6: Mükafat olaraktan beni İspanya'ya getiriyorsun ha?
5: Evet.
6: Bu İspanyol abim de beni yürüte yürüte ayaklarımın altına su toplattırdı be.
7: Rodriguez geldi İstanbul'dan. Ya gelmiş ya.
8: Ben şarkıcıya kız vermem.
9: Ben sana yolu söylerim hadi.
10: Bankayı soydular.
11: Yakalayıp söyletirler.
12: Şoförü teşhis etti.
13: El Cordobeslerin ikincisi.
14: Pazara görüşeceğiz El Cordobeslerin ikincisi.
15: Çık araniye, orada Boy ile çalışacak.
16: Boy istemez.
17: Defla!
18: Bu annem mi? Çeke!
19: Turist Ömer Boğa Güreşçisi bugün 18'de TV4'te.
11: Anneciğim bugün çok güzel tarifler yaptık.
10: Evet, gerçekten bugünkü tariflerimiz çok güzel oldu. Benim favorim şuradan bakınca biraz börek gibi görünüyor ama kek de hiç fena durmuyor gerçekten. Şimdi keki böyle yapmıyoruz. Üzerine biraz süsleme yapıyoruz biz. Ve Ela ile önce onu yapalım. Ne dersin?
11: Evet.
10: Hadi bakalım. İstersen ben balı dökeyim. Sen de o sırada kekin üzerine süslemelerimizi yapalım. Tamam. Ben şöyle balı fırına sokamadım. Şimdi bahsettiğim gibi biraz böyle.
11: İyi. Evet. Bu tarif bence benli.
10: Evet, bu tam senlik bir tarif.
11: Çünkü bal çok severim.
10: Evet Ela, bu tam senlik bir tarif oldu. Şöyle şurada biraz daha gezdirelim. Her dilime gelmiş olsun. Ne dersin?
11: Bence çok güzel olacak.
10: Şimdi üzerini tamamen ceviz ve fındıkla kapla bakalım.
11: Ben ilk önce fındıkla başlayacağım.
10: Hadi bakalım. Sen birini al, ben birini alayım. Ne dersin?
11: Yok, ben
10: hadi bakalım o zaman. Tamamen üzerini fındık ve cevizle kaplıyoruz. Özellikle sağlıklı yağlardan zengin olan ceviz
11: niye
10: ve fındık.
11: Niye bal koyduğumuzu biliyorum. Çünkü bunlar yapışsın diye.
10: Sen öyle mi? Hodu olabilir. Evet doğru. O da güzel fikir. Yardım edeyim dedim. Ama özellikle cevizdeki omega 3'ler de çok zengin.
11: Yok sen cevizi koy. Sen cevizi koy.
10: Tamam.
11: Ben badem sevdiğimi koyacağım.
10: Bu fındık.
11: Ah fındık yani.
10: Badem de yakışır. Ona bir şey demiyorum canım. O da olabilir. Şöyle evet, tamamen cevizle bademle kaplıyoruz. Ve her yediğimizde gerçekten içinde hem bal hem o Hindistan cevizinin tadı gelmiş oluyor. Çok lezzetli oluyor hakikaten de. Fındıkları da birazcık daha dök. Benim cevizim bitti. Sen onu dök şimdi.
11: Tamam.
10: Hmm, çok güzel göründü gerçekten. Yani aslında sağlıklı tarifler yapmak bu kadar kolay. Hem çok sağlıklı hem çok lezzetli. Hem de hepimiz için aslında şu an sağlığın bu kadar da önemli olduğu dönemlerde bizim için çok önemli bir opsiyon olacak bu tarifler. Nasıl görünüyor sence?
11: Çok güzel oldu.
10: Çok güzel oldu bence de. O zaman ne diyoruz?

0: Selacığım.
1: Bugün bizden bu kadar.
0: Evet.
1: Bir sonraki tarihte görüşünceye kadar sağlıkla kalın, sevgiyle kalın, hoşça kalın.
0: Evet, hoşça kalın diyoruz. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın. Kendinize çok ama çok iyi bakın.

0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'ya hepiniz hoş geldiniz. Ben Yeliz Bozkurt. Bugün de kumbaramızda sevgi biriktireceğiz, bilgi biriktireceğiz, neşe biriktireceğiz ve tabii ki ekip ruhunu biriktireceğiz. O zaman herkes hazırsa arkadaşlarımızın başvuru videolarıyla Süper Kumbara başlıyor.
1: Kurt, 10 yaşındayım. Bu sene 5. sınıfa geçeceğim. Ailemle vakit geçirmeyi, matematiği, dans etmeyi ve müzik dinlemeyi çok seviyorum. Süper Kumbara'ya katılacağım için de çok mutluyum.
2: Merhaba, ben Ece Durmaz. İstanbul'da yaşıyorum. 10 yaşındayım. 4. sınıftan 5. sınıfa geçtim. Voleybol oynamayı, kitap yazmayı ve okumayı çok seviyorum. Kelimelerle aramın iyi olduğunu düşündüğüm için bu yarışmaya katıldım. Diğer arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
3: Merhabalar, benim ismim Muhittin Faruk Şiş. Yarışmaya İstanbul Üsküdar'dan katılıyorum. 5. sınıfa gidiyorum. Hayvanları çok seviyorum. Onlarla vakit geçirmekten çok keyif alıyorum. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar dilerim.
4: Merhaba, ben Ömer Asaf Çetin. 10 yaşındayım. 5. sınıfa gidiyorum. En sevdiğim ders fen bilimleri. Hobilerim kitap okumak, kardeşimle oynamak, bisiklet sürmek. Yarışmaya katıldığım için çok mutluyum. Yarışmadaki arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, şimdi de her zaman olduğu gibi Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla stüdyomuzda yüz yüze tanışma vakti. Arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün 1. masamızda Eylül var, 2. masamızda Ömer, 3. masamızda Ece ve 4. masamızda Faruk. Nasılsınız arkadaşlar? İyi miyiz?
5: İyiyiz.
0: Enerjiler yüksek.
5: Evet.
0: Şimdi o zaman Eylül'le başlayalım. Eylül'cüğüm, seni biraz izledik görüntülerde ama böyle yüz yüze de tanışalım. Hoş geldin tekrar.
6: Hoş bulduk. Benim adım Miraç Eylül Kurt. 10 yaşındayım. Müzik dinlemeyi, şarkı söylemeyi, tatlı yapmayı, dans etmeyi ve ailemle vakit geçirmeyi. Bir de problem çözmeyi, matematik problemi çözmeyi çok seviyorum.
0: Oh, çok şahane.
6: Bu sene 5. sınıfa geçtim.
0: Peki ileride ne olmak istiyorsun?
6: İleride aşçı olmak istiyorum.
0: Neden aşçı olmak istiyorsun? Tatlıyı çok sevdiğin için mi?
6: Evet.
0: Genelde böyle yemeklerde ne yaparsın? Tatlılar, tuzlular?
6: Tatlılarda ya genellikle işte hamurlu ya da böyle çikolatalı falan şeyler yapıyorum.
0: Eylül'cüğüm, bir de ben bir şey duydum. Sen galiba kendi tariflerini de oluşturup böyle yeni tarifler denemeyi seviyormuşsun, değil mi?
6: Evet.
0: Böyle sonuçta sürpriz olmuyor mu? Bazen böyle hani şeker yerine tuz karıştırmalar, öyle şeyler olmuyor değil mi mutfakta?
6: Yok, şu ana kadar olmadı.
0: Olmadı. Hiç. Peki olmadı. Şu ana kadar böyle kendin oluşturduğun ve en çok sevdiğin tatlı ne oldu?
6: En çok sevdiğim tatlı şu ana kadar yok.
0: Yok mu kendi? Evet. Ama belki ailelerimize sormak lazım. Ailelerimiz de burada. Hoş geldiniz efendim sizler de. Sizi de alkışlıyoruz. Ben şimdi çıkışta bir soracağım. Eylül en güzel neyi yaptı? Böyle deneysel olarak çok merak ediyorum Eylül'cüğüm. Başarılarının devamını diliyorum.
6: Teşekkürler.
0: Ve Ömer'e geçiyoruz. Hoş geldin Ömerciğim.
7: Hoş bulduk. Benim adım Ömer Asaf Çetin. 10 yaşındayım. 5. sınıf öğrencisiyim. Hobilerim kitap okumak, kardeşimle oynamak, bisiklet sürmek. İstanbul'da oturuyorum.
0: Ve ileride sen de?
7: Bilim insanım.
0: Bilim insanı olmak istiyorsun. Neden bu mesleği seçmeye karar verdin?
7: Seviyorum bir şeyler yapmayı, keşfetmeyi açıkçası.
0: Fen bilimlerini seviyorsun.
7: Seviyorum.
0: Peki şeyi merak ediyorum Ömerciğim, böyle evde küçük küçük deneyler yapar mısın?
7: Yani kodlama ile ilgili yaptığım şeyler var.
0: Neler mesela? Bu sene en çok etkileyen yaptıklarının arasında.
7: Bu sene çok bir şey yapmadım. Ben geçen sene yapmıştım.
0: Teşekkür ediyoruz sana da Ömerciğim. Başarılar diliyoruz. Ve Ece ile devam ediyoruz. Hoş geldin Ece.
8: Hoş buldum. Benim adım Ece, soyadım Durmaz. 5. sınıfa geçtim. Arkadaşlarımla beraber kitap yazmayı, keman çalmayı ve voleybol oynamayı çok seviyorum. Büyüyünce yazar olmayı da istiyorum. Çünkü yani güzel hikayeler yazdığımı düşünüyorum ve arkadaşlarım da böyle söylüyor.
0: Ne tür hikayeler yazarsın Ece'ciğim?
8: Yani kendi yaşıma göre kitaplar yazıyorum.
0: Çok güzel. Yani, peki bunları okutuyor musun? Sevdiklerini paylaşıyor musun?
8: Evet. Onlara hediye ediyorum bazılarını.
0: Çok güzel. Sen şimdiden kendi kitaplarını oluşturmaya başladın diyebiliriz.
8: Evet.
0: Bravo Ececiğim. Seni de çok tebrik ediyorum ve Faruk'la devam ediyoruz. Faruk'cığım, hoş geldin.
3: Hoş buldum. Benim adım Muhittin Faruk Şiş. Hobilerim hayvanlarla vakit geçirmek, arkadaşlarımla oyun oynamak, arkadaşlarımla bir yerde buluşup onlarla gezmeye çıkmak.
0: Peki sen ne olmak istiyordun Farukcuğum?
3: Ben büyüyünce veteriner olmak istiyorum.
0: Çünkü hobilerin içinde hayvanlarla vakit geçirmek var. Aslında hobini ileride mesleğine dönüştüreceksin. Ne kadar güzel. Nasıl karar verdin?
3: Küçükken zaten hayvanları çok sevmeye başlamıştım. Sonra da ben de veteriner olmaya karar
0: verdim. Sen hayvanlarla duygusal bir bağ kurduğun için veteriner olmaya karar verdin.
3: Evet.
0: Teşekkür ediyoruz sana da. İnşallah hayallerin gerçek olur Farukcuğum. Arkadaşlar o zaman... Şimdi tekrar tanıştık. Hazırsak artık başlayalım mı?
3: Evet.
0: Duyamadım.
3: Evet.
0: Evet, hadi o zaman Eylül için gelsin harf tablomuz.
8: Kastamonu'nun K'si.
0: Kastamonu'nun K'si 60 puan değerinde ve anlam bilgisinden geliyor sorumuz. Bir düşünceye, gruba veya takıma aşırı ölçüde bağlı kimsedir. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması. Ne olabilir? Bir düşünceye, gruba veya takıma aşırı ölçüde bağlı. Ne olabilir arkadaşlar? Takımları düşünelim. Daha kolay bulabiliriz diye düşünüyorum. Açalım mı bir kutu? Haydi bir kutu açalım. Haydi bir kutu daha. Bence bu ekip kumbaramıza ilk puanımızı atacak. Haydi bakalım bir ekip çalışması arkadaşlar. Ne olabilir? Futbol takımlarını düşünün. Futbol takımına böyle aşırı ölçüde bağlı kimselere ne derler? Tamam, bir kutu daha açalım derken Ece'den cevap gelir
1: fanatik.
0: Mi?
1: Fanatik.
0: Fanatik mi doğru cevabımız? Harikasınız. İlk 40 puanı attık kumbaramıza arkadaşlar. Tebrik ediyorum sizi ve Ömer'le devam ediyoruz.
1: Elif'in E'si.
0: Elif'in E'si 40 puan değerinde ve çizgi karakterlerden geliyor sorumuz. Dünyaca ünlü Hulk adlı karakterin dönüştüğü renktir.
1: Yeşil.
0: Süremiz başlamadan Ömer'den cevap geldi. Bir daha alalım Ömer.
1: Yeşil.
0: Yeşil. Ömer, bana kuliste demiştin ki ben çok seviyorum film izlemeyi. Cevap doğru mu görelim? Harikasın, bravo. Ece ile devam ediyoruz.
1: Nanenin nesi?
0: Nanenin nesi 50 puan değerinde ve yapılardan geliyor sorumuz. Bir yapının genellikle dışarıya doğru çıkmış, çevresi duvar veya parmaklıklarla çevrili bölümüdür. Süremiz başladı.
1: Balkon.
0: 50 puan eklermi görelim?

0: ısınma turumuzun dördüncü sorusu Faruk için geliyor.
1: Muhittin'in M'si.
0: Muhittin'in M'si 60 puan değerinde ve okul hayatından geliyor sorumuz. Öğretmenlerin, öğrencilerin derste olup olmadığını anlamak için yaptığı sayma işlemidir. Süremiz başladı.
1: Yoklama.
0: Eğer cevabımız doğruysa Faruk 60 puanı kumbaraya ekler mi? Bravo. Arkadaşlar çok iyi gidiyoruz değil mi? Nasıl, alıştık mı? İlk dört sorumuz geride kaldı bile. Şimdi bakalım ben bir tahmin alayım. Eylül'cüm sence kumbaramızda kaç puan birikti?
2: 1400 puan.
0: 1400 puan birikti diyorsun. Ömer?
3: 1500.
0: 1500. Ece?
4: 300.
0: 300. Faruk?
5: 550.
0: 550. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Arkadaşlar kumbaramızda 190 puanımız var ama daha yeni başladık biliyorsunuz, ısınma turundayız. Ve hedefimize kalan puansa 2310. Sizi tebrik ediyorum. Ve Eylül'le devam ediyoruz.
2: Üsküdar'ın üssü.
0: Üsküdar'ın üssü 60 puan değerinde ve coğrafyadan gelecek sorumuz. Ankara, Konya ve Aksaray illeriyle çevrili su örtüsüdür. Süremiz başladı.

0: Hadi bakalım. Bir ekip çalışması. Ne olabilir? Açalım mı bir kutu? Var mı bir fikir? Ankara, Konya ve Aksaray illeriyle çevrili su örtüsü. Su örtüsünden yola çıkalım arkadaşlar. Su örtüsü. Ne olabilir Eylül?
1: Tuz gölü.
0: Emin miyiz Eylül? Hadi emin ol bir cevabından.
1: Tuz gölü.
0: Tuz gölü mü? Bravo. Eylül böyle tuz gölü derken bir emin olamadı ama doğru çıktı cevap. Bravo Eylül'cüm. Görüntümüz de hemen geldi ve size bilgi vermek istiyorum. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan aldık bu bilgiyi arkadaşlar. Tuz Gölü Havzası ülkemizde biyolojik çeşitliliğin korunması açısından büyük önem taşıyan ve uluslararası kriterlere göre A sınıfı bir sulak alandır. Tuz Gölü kuş varlığı yönünden Türkiye'nin en zengin göllerinden birisidir. Bölgede 85 kuş türü, 4 tanesi endemik 129 böcek türü, 15 memeli türü ve 38 endemik bitki türü bulunmaktadır. Türkiye'nin Van Gölü'nden sonra ikinci büyük gölüdür. Bu bilgiyi de vermiş olduk ve Ömer'le devam ediyoruz.
2: Ali'nin ağası.
0: Ali'nin ağası 40 puan değerinde ve iletişimden geliyor sorumuz. Elektrik dalgalarından yararlanarak seslerin ulaştırılmasıyla çalışan bir iletişim aracıdır. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması. En sevdiğim kısım benim arkadaşlar ekip çalışması. Çünkü böyle ekip olarak bulmaya çalışıyoruz. Ben çok mutlu oluyorum. Hadi bakalım bu ekip biraz çalışsın. Hadi bakalım ben şu ekibi biraz göreyim. Ne olabilir? Var mı bir fikir yoksa açayım mı bir kutu? Ne istersiniz? Açalım mı?
1: Açalım. Ben.
0: Hadi açalım bir kutu. Elektrik dalgalarından derken Ece.
1: Radyo.
0: Radyo mu doğru cevabımız? Bravo. Ececiğim seninle devam ediyoruz.
1: Lama'nın L'si.
0: Lama'nın L'si 50 puan değerinde ve aksesuarlardan geliyor sorumuz. Ayak bileğine takılan bir aksesuardır. Süremiz başladı.

0: Hadi ekip çalışması derken...
1: Hal hal.
0: Ömer'den bir cevap geldi. Doğruysa Ömer kumbaramıza 50 puan ekler mi? Harikasınız. Arkadaşlar hiç birbirimizi tebrik etmiyoruz. Hiç birbirimizi tebrik etmiyoruz. Görmedim. Nasıl birbirinizi tebrik ediyorsunuz, kutluyorsunuz? Bir göreyim. Bir herkes yanındakine şöyle bir... Hadi bir... Evet, bir çak yapsın. Bravo, işte bu. Bravo. Biz bir ekibiz arkadaşlar. Faruk'la devam ediyoruz.
2: Poyraz'ın P'si.
0: Poyraz'ın P'si. 30 puan değerinde ve yiyeceklerden geliyor sorumuz. Genellikle kahvaltılarda tüketilen yumurta, süt, unla tavada hazırlanan yuvarlak yiyecektir. Süremiz başladı.

0: Şimdi burada ekip...
1: Krep.
0: Bir de aşçımıza soralım mı Eylül'e? Olur mu Ömer?
1: Olur.
0: O da çünkü çok böyle basmak istedi. Eylül'de ne cevap vardı?
2: Ben de krep diyecektim. Hatta bir önceki soruda da ikimiz aynı anda bastık ama Ömer'e
0: ama çok gitti. Güzel ekip çalışması yapıyorsunuz. Sizi alkışlıyorum. Hani şimdi kıyamadım Eylül'e de Ömer'cim. O çünkü tatlılarla aram tamam, çok iyi. Tamam. Aşçı da olmak istiyorum dedi ya. Cevabı çok centilmensin Ömer'cim. Sen de teşekkür tamam, ederim. Cevabımız aynı dedi. O zaman Ömer ve Eylül'ün ortak çalışmasıyla kumbaramıza 30 puan ekler miyiz? Harikasınız. Ömer'cim senin nasıl aran yemeklerle?
1: Güzel.
0: Güzel midir?
1: Güzel.
0: Ne seversin kahvaltıda böyle sevdiğin var mıdır bir şey yemekten?
1: Pankek.
0: Pankek mi sever? Krep de pankeke yakın zaten.
1: Çok fark yok arasında.
0: Eylül sen yapar mısın krep?
2: Yani evet.
0: Ama arkadaşlar lütfen hep söylüyorum bunu, mutfakta çok dikkatli oluyoruz değil mi? Özellikle kesici evet. aletlere dokunmuyoruz. Evet. Annelerimize yardım ediyoruz ama mutlaka onlar da yanımızdayken kullanıyoruz. Teşekkür ediyoruz Eylül'cüm sana da. Krebi de görüyoruz arkadaşlar, çok da lezzetli gözüküyor. Şimdi bir kumbaraya gidelim o zaman. Kumbaramızda kaç puan birikti? Kumbaramızda 360 puanımız birikti arkadaşlar ve hedefimize 2140 puanımız kaldı. Eylül için geliyor harf tablomuz. Çok zorlandı Eylül.
2: İğnenin iyisi.
0: İğnenin iyisi. 40 puan değerinde ve mesleklerden geliyor sorumuz. Hukukun üstünlüğüne dayanarak adaleti gerçekleştirmekle görevli kişidir. Süremiz başladı.
2: Hakim.
0: Cevap doğruysa Eylül, kumbaramıza 40 puan ekler mi görelim? Bravo. Ömer'cim, heyecan gitti artık. Çok iyisin, ha? Değil mi?
1: Evet.
0: Hadi bakalım Ömer için gelsin harf tablomuz.
1: Rana'nın R'si.
0: Rana'nın R'si. 40 puan değerinde ve hayvanlar aleminden geliyor sorumuz. Atgiller familyasından bir canlıdır. Süremiz başladı. Atgiller familyasını düşünmeye başlayalım arkadaşlar. Ne olabilir? Atgiller. Düşünüyoruz bu atgiller ailesini. Hı? Hadi bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım. Yok mu cevap?
2: Yok. Hayır.
0: Hadi bir kutu daha.
2: Katır.
0: Ne var acaba?
1: Katır.
0: Katır mı doğru cevabımız? Ece ile devam ediyoruz.
2: Yozgat'ın Y'si.
0: Yozgat'ın Y'si 60 puan değerinde ve genel kültürden geliyor sorumuz. Birini görmeye, biriyle görüşmeye gitmektir. Süremiz başladı.

0: Ziyaret.
1: Ömer'den cevap geldi Faruk.
2: Ben de ziyaret.
1: Sen de böyle diyecektim. Bir elin butona gitti hızlıca. İşte arkadaşlar burada böyle zaman saniyelerle yarışıyoruz. Ziyaret mi dedin?
2: Evet.
1: Senin cevabın neydi Faruk?
2: Benim de ziyaret.
1: Senin de ziyaretti. O zaman Ömer ve Faruk kumbaramıza 60 puan ekler mi görelim? Bravo. Bravo arkadaşlar. Faruk'cum son harfimiz senin için geliyor.
2: Samet'in sesi.
1: Samet'in sesi 50 puan değerinde ve zıt anlamlardan geliyor sorumuz. Zaman, sıra, yer ve önem bakımından diğerlerinden önce gelen manasındaki sözcük ve zıt anlamlısıdır. Süremiz başladı. Önce gelen ve zıt anlamlısı. Hadi ekip çalışması. Güzel bir ekip çalışması yapıp ikinci tura gidelim. Hadi bakalım. Ne olabilir?
3: Söyle bir, ama...
1: Arkadaşlar burada bence aklınıza gelenleri söyleyebilirsiniz. Şimdi ekip çalışıyor ya. Ekip çalışması yaptığımız için herkes aklına geleni söylerse belki beraber bir fikir birliğine varırız. Ne dersiniz? Var mı? Eylül sende var bir şeyler sanki.
3: Hiç yok.
1: Yok mu?
3: Söyle önce gelen.
1: Şimdi bir düşünelim. Zaman, sıra, yer ve önem bakımından diğerlerinden önce gelen. Şimdi önce gelen. Bunu buradan bir düşünelim. Önce.
3: Sanki ilk kelimesi ilk.
1: Heh.
3: Ama ilk.
1: Sonra ilk. İlki ilk.
3: İlk.
1: Hadi tamam bir. Bir kutu açıyorum. Faruk.
2: Aa.
1: Faruk yanlışlıkla mı dokundun?
2: Hayır, olmuyor.
1: Hadi gelecek aklına. Gel Faruk yapalım bunu. Bu ekip yapar bunu arkadaşlar. Şimdi ilk dedin değil mi Eylül?
3: Evet, ilk dedim.
1: Eylül ilk dedi. İlk burada. Buradaki ne? Burası başlangıç çizgisi. İlk burada. Burası ne?
2: Son.
1: İlk ne son. Oluyor yani?
2: İlk son.
1: Görelim doğru mu? Bravo. Ekip şahanesiniz. Nasıldı arkadaşlar? Ekip çalışması çok keyifli olmuyor mu böyle?
3: Evet.
1: Eylül'den ilk geldi, Faruk'tan son geldi. Burada arkadaşlar hep birlikte çalıştık. Bence çok başarılıydınız. Tebrik ediyorum sizi arkadaşlar. Şimdi önce bir kumbaraya gidelim mi? Kaç puan biriktirmişiz? Eylül'den bir tahmin alalım.
3: 1200.
1: 1200
3: ile 1300 arası.
1: O kadar olmuş mudur?
3: Bilmiyorum.
1: Tamam bakalım Ömer.
2: 260.
1: 260. Ece?
3: 500.
1: 500. Faruk?
2: Ben 550'den diyeceğim yine.
1: Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş. Arkadaşlar 520 yaklaştınız arkadaşlar. Ve hedefimize kalan puan 1980. 2000'in altına düştük. Bravo. Eylül'cüm nasıldı ısınma turu? Artık stüdyoya hakimiz.
3: Evet, gayet iyiydi bence. Eğlenceli geçti. Çok ekip çalışmasıyla gayet güzel bildik söyledi.
1: Çok keyifli olmuyor mu ekip çalışması?
3: Evet, bence de çok keyifli.
1: Benim en sevdiğim kısım arkadaşlar ekip çalışması. Ömer?
2: Bence de artık stüdyoya hakimiz. Hı-hı. Cevap verebiliyoruz. Hı-hı. Heyecan yok yani.
1: Senin heyecanı gitti Ömer'cim. Ben ona çok eminim. Başta böyle çok azıcık vardı. Ama sonra kuş gibi uçtu gitti değil mi?
2: Evet.
1: Ececiğim?
3: Yani benim de heyecanım kalmadı. Ben de şu an ya adı üstünde zaten ısınma turunda ısındım.
1: Ah süpersin. Faruk'cum?
2: Ben ilk geldiğimde yanlış yaparım diye korkuyordum.
1: Ama korktuğun gibi olmadı. Harikaydınız arkadaşlar. O zaman şimdi hızlıca ikinci tura gidelim mi?
3: Gidelim.
1: Duyamıyorum ben. Hiç sizi bugün duyamıyorum.
3: Gidelim.
4: Gidelim.
1: Gidelim mi?
4: Gidelim.
1: O zaman biz ikinci tura gidiyoruz. Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla şahane bir ısınma turu geçirdik ve şimdi geldik ikinci turumuza ve bence arkadaşlarım çok hazır ikinci tura. Hazır mıyız?
5: Hazırız.
3: Hazırız.
1: Yok galiba hazır değiller, ben başlayamayacağım. Duyamıyorum, hazır mısınız?
4: Hazırız.
1: Tamam şimdi oldu, hazırsınız. O zaman Eylül için gelsin harf tablomuz.
3: Iğdır'ın ısı.
1: Iğdır'ın ısı 140 puan değerinde ve deyimlerden geliyor sorumuz. Bir işe büyük özen ve önem vererek girişmek, sahiplenmektir. Süremiz başladı.

0: olsun. Ekip yapar bunu diye düşünüyorum Eylül. Ne diyorsun? Hadi bakalım ekip. Görelim sizi. Bir ekip çalışması yapacağız şimdi. Ne olabilir? Bir işe büyük özen ve önem vererek girişmek. Var mı bir fikir? Açalım mı bir kutu? Hadi bir kutu açalım. Hadi bir kutu daha.
1: Üç kelimeli olduğu için.
0: Heh, tamam, Eylül şimdi birini buldu gibi sanki. Az önce de öyle yapmıştım.
1: Ne?
0: Buldun mu bir? Ömer de diyor ki ne? Buldun mu Eylül'cüğüm?
1: Yok, üç kelimeli olduğu için çok şey değil.
0: Aslında kolay çok kolay değil. Biliyor musunuz?
1: Nasıl?
0: Bence çok kolay. Tamam, bir kutu daha açalım. Diyeceksiniz ki ah Yeliz abla evet kolaymış. Bir kutu daha açalım. Şimdi ne olabilir ilki? Ömer.
1: Dost elde sağlıktır.
0: Dost elde sağlık mıdır? Ama yanlış. Doğru söylüyorsun. Dost elde sağlıktır. Yani dost çok önemli hepimizin hayatında. İnşallah güzel dostlarımız olur hepimizin. Hı? Ne olabilir? Şimdi. Ay biraz yardım edeyim. El mi demiştin sen? Elde mi demiştin? O elde değil de böyle başka bir şey olsa. El.
1: Elle.
0: Heh, Eylül buldu. Şimdi el Ömer'den geldi. Elle de Eylül'den geldi.
1: Dost elle mi?
0: Dost değil de dostu da unutalım. Hadi bir harf açalım. Bir harf açalım. Birden ona kadar bir sayın bakalım.
1: Dört elle. Heh,
0: heh. Evet, sonra.
1: Dört elle.
0: Sonra. Dört elle ne olur? Dört elle.
1: Dört elle sarılmak.
0: Faruk'tan da bir şey geldi.
2: Ben de tamam buldum ama.
0: Eğer doğruysa
1: üç
0: cevap.
1: Üç kişi ben de tam.
0: Eğer ama Ömer'den de el geldi. Eğer bu cevap doğruysa harika bir ekip çalışması olmadı mı?
1: Evet.
0: Sonra herkes birbirini kutlayacak. Söz mü?
1: Söz.
0: Görelim doğru mu? Bravo. Hani nerede kutlamalar? Kutlamalar nerede? Bravo. Herkes birbirini kutluyor. Ha, söz vermiştiniz. Teşekkür ederim. Ömer'le devam ediyoruz.
1: Deniz'in D'si.
0: Deniz'in D'si 70 puan değerinde ve futbolculardan geliyor sorumuz. Yüzün güldü. 2024'ten beri Fenerbahçe'de forma giyen milli futbolcudur. Süremiz başladı.

0: Haydi bir ekip çalışması yapalım. Ay çok, ben çok mutluyum arkadaşlar. Ekip çalışması yapıyoruz. Hadi. Çok eğlenmedik mi az önce ekip çalışması yaparken? Ne olabilir? Kim olabilir? Yok mu cevap? Hangi takımlıyız? Eylül hangi takımlısın?
1: Galatasaray.
0: Ömer?
2: Galatasaray.
0: Ece?
3: Beşiktaş.
0: Faruk?
4: Fener'i de seviyorum ama Beşiktaş.
0: Fener'i de seviyor ama Beşiktaş'ta. O zaman tamam, bir kutu açıyorum ben. Açalım bir kutu. Hadi bir kutu daha açalım. Şimdi düşünelim, isimleri düşünelim. O harfiyle başlayan isimler. Bakın hem O var hem U var. Olmadı. Bir kutu daha açalım.
2: Hadi ilkten aç yapalım.
1: Sanırım sonu A yok.
0: Söyle, söyle.
1: Olabilir, Aydın olabilir.
0: Aydın. Evet, peki öncesi?
1: Peki öncesi.
0: Hadi ekip çalışması. Eylül'den geldi bir cevap, doğru mu bilmiyorum. Tamam, bir kutu daha açalım.
5: Oğuz Aydın.
0: Katılıyor muyuz ekip?
5: Evet. Katılıyoruz.
0: Bu şahane ekip kumbaramıza 30 puan ekler mi görelim? Bravo. Oğuz Aydın'ın görseli de yanımızda. Sevgilerimizi iletiyoruz kendisine. Güzeldi değil mi arkadaşlar?
5: Güzeldi.
0: Nasıldı? Hadi o zaman hızlıca Ece ile devam ediyoruz.

0: Ece'nin E'si.
1: Ece'nin E'si 110 puan değerinde ve çizgi filmlerden geliyor sorumuz. Mert, Can ve Aslı'nın maceralarını anlatan çizgi filmdir. Süremiz başladı.
0: Bulmaca Kulesi.
1: Doğru mu cevabımız görelim? Bravo. Şimdi Ece'ciğim hemen cevap verdin. Ekibe puan kazandırdın. Teşekkür ediyoruz Bulmaca Kulesi ile ve Faruk'la devam ediyoruz. İkinci turumuzun dördüncü sorusu ve dördüncü harfi hangisi olsun Faruk?
2: Yayanın ne y'si?
1: Yayanın y'si 80 puan değerinde ve ülkelerden geliyor sorumuz. Yaklaşık 27 milyon nüfusu bulunan başkenti Canberra olan ülkedir. Süremiz başladı.

0: Avustralya.
1: Avustralya mı doğru cevabımız? Eylül ile devam edelim. Gelsin harf tablomuz Eylül için.
0: Çayın Ç'si.
1: Çayın Ç'si 120 puan değerinde ve matematikten geliyor sorumuz. Cetvel, pergel gibi araçlarla elde edilen şekillere verilen addır. Süremiz başladı.
0: Cetvel, pergel... Kesirler gibi ama değildi.
1: Ece?
2: Geometrik çizgi.
1: Geometrik çizgi. Geometrik çizgi mi doğru cevabımız? Yaklaştı, Ece çok yaklaştı. Ne olabilir? Çizgi değil de başka ne olabilir? Çünkü içinde cetvel var, pergel var arkadaşlar. Ne yaparız onlarla? Cetvelle, pergelle ne yaparız? Ne yaparız? Bir kutu açalım. Ömer?
3: Geometrik çizim.
1: Geometrik çizim mi doğru cevabımız? Bravo. Ömer için geliyor harf tablomuz.
3: Osman'ın O'su.
1: Osman'ın O'su 110 puan değerinde ve tekerlemelerden geliyor sorumuz. Yağmur yağıyor, seller akıyor. Komşu kızı nokta nokta nokta nokta sözleriyle başlayan tekerlemenin devamıdır. Süremiz başladı.
3: Camdan bakıyor.
1: Doğruysa eğer Ömer kumbaramıza 110 puan ekler mi? Alkışlar önden geldi. Ailelerimiz bizden daha heyecanlı. Oradan alkışlar önden geldi. Teşekkür ediyoruz. Tekerlemelerle aranız nasıl arkadaşlar?
0: Benim kötü. İyi.
1: Eylül'cüm senin iyi mi?
0: Evet.
1: Neler mesela biliyorsun tekerlemelerden?
0: Mesela benim bildiğim Türkçenin en zor tekerlemesi olarak kabul edilen.
1: En zoru?
0: Evet.
1: Hangisi o? Hadi bize öğret bakalım. Öğrenebilir miyiz hemen?
0: Bu tarlaya bir şimdi kekere mekere ekmişler. Bu tarlaya da bir şimdi kekere mekere ekmişler. Bu tarlaya eklenmişin kekere mekere bozağa boz başlıklı pis parsık dadanmış. Diğer tarlaya eklenmişin kekere mekere de bozağa boz başlıklı pis parsık dadanmış. Bu tarlaya eklenmişin kekere mekere dadan bozağa boz başlıklı pis parsık. Diğer tarlaya eklenmişin kekere mekere dadan bozağa boz başlıklı pis parsık demiş ki. Sen ne zamandan beri o tarlaya eklenmişin kekere mekere dadan bozağa boz başlıklı pis parsıksın demiş. O da ona cevaben sen ne zamandan beri o tarlaya eklenmişin kekere mekere dadan bozağa boz başlıklı pis parsıksan ben de o zamandan beri bu tarla eklenmişim kekere mekere dadan bozağa boz başlıklı pis parsım demiş.
1: Ağzım açık kaldı, nefesim artık böyle tuttum yani, bravo. Bak ağzım açık, nefesimi tutuyorum. Şahanesin Eylül'cüm. Ben bir tek şuraya not aldım. Kekere mekere orası var bende. Başka bu tarla var. Bu tarlaya kekere mekere nasıldı? Hadi bana bari ilk kısmını öğret. Bir söyle.
0: Bu tarlaya bir şinik kekere mekere ekmişler.
1: Bu tarlaya bir şinik
3: ekmişler.
1: Bu tarlaya bir şinik kekere mekere ekmişler. Gene yapabildim. Beni de alkışla. Harikasın. Teşekkür ederim. Türkiye'nin en zor tekerlemelerinden biri miydi bu?
0: Evet.
1: Bravo Eylül'cüm. Kutluyorum seni. Teşekkürler ve Ece ile devam ediyoruz.
2: Zeynep'in Z'si.
1: Zeynep'in Z'si.

0: olabilir arkadaşlar. Şimdi acı... tam cevabı verecektim, bir an korktum. Acılığıyla bilinen... Düşünelim baharatları. Ne olabilir? Acı baharatlar. Hı? Ne olabilir acılığıyla bilinen? Ne ekleriz böyle acı olması için? Yemeklere, salatalara.
1: Ekleriz, karabiber ekleriz. Hı. Hı.
0: Başka ne ekleriz? Bir ekip güzel çalışıyor şu an. İşte tamam. Hadi bakalım başka. Yaklaştın. Ece?
1: Acı toz biber.
0: Acı toz biber mi doğru cevabımız? Şimdi biberde bence herkes hemfikir.
1: Evet.
0: Ama hangi biber acaba?
1: Toz karabiber.
0: Çıkın onlardan. Başka tarafa gelin. Bir renkleri düşünün mesela. Bir renkleri
1: belki
0: düşünelim.
1: Çal.
0: Hayır, şimdi o biberler ne renk arkadaşlar?
1: Sarı.
0: Ece?
1: Kırmızı biber.
0: Görelim bakalım bu şahane ekip kumbaramıza Ece'nin cevabıyla 100 puan ekler mi? Harikasınız. Bütün biberleri de söyledik değil mi? Ama karabiberin de bir acılığı var, haklısınız. Yani. Faruk'la devam ediyoruz. Gelsin harf tablomuz Faruk için.
2: Gökay'ın G'si.
0: Gökay'ın G'si 130 puan değerinde ve müzikten geliyor sorumuz. Ağız yoluyla hava verilerek ses çıkaran müzik aletlerine verilen genel isimdir. Süremiz başladı.

0: Hadi ekip çalışması. Ececiğim sen keman çalıyordun değil mi? Eylülcüm sen de.
1: Evet.
0: Siz keman çalıyorsunuz. Bir düşünelim o zaman.
1: En son
0: sizinki
1: çalgılar olabilir.
0: Ne olabilir?
1: En son çalgı.
0: Şimdi ağız yoluyla hava verilerek. Buradan bir düşünelim. Burayı bir düşünelim arkadaşlar. Ağız yoluyla hava verilerek ses çıkaran. Ne olabilir?
1: Saksafon uymuyor.
0: Hayır. Genel ismi. Tamam, bir kutu açacağım.
1: Genel ismi olarak. Üflen.
0: Hadi bir kutu daha açalım. Hadi bir kutu daha açalım.
1: Alt sanırım gerçekten çalgılar olabilir.
0: Evet. Eylül'den geldi bir cevap. Ekip güzel çalışıyor şu an. Evet. Peki şimdi bakın, hava diyor. Ağız yoluyla. Ece?
2: Nefesli çalgılar.
0: Katılıyor muyuz?
2: Katılıyoruz.
0: Ekip evet. Katılıyor Ece'ye. Görelim doğru mu? Yine şahane bir ekip çalışmasıyla cevaba gittik. Kaç soru kaldı arkadaşlar? 4 soru. Eylül için gelsin harf tablomuz.
1: Solun sesi.
0: Solun sesi 120 puan değerinde ve tarihten geliyor sorumuz. Ülkemizi düşmanlardan kurtarmak için Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde yapılmış harptir. Süremiz başladı.

0: Faruk?
1: Son Kurtuluş Savaşı.
0: Son Kurtuluş Savaşı mı? Görelim. Ece?
2: Kurtuluş Savaşı.
0: Bu ekip kumbaramıza 120 puan ekler mi görelim? Harikasınız. Orada bir son fazla oldu değil mi Farukcuğum? Mustafa Kemal Atatürk'ün de fotoğrafını gördük arkadaşlar ve sizinle Milli Eğitim Bakanlığı'ndan aldığımız bir bilgiyi paylaşmak istiyorum. 19 Mayıs 1919 tarihinde Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıkması Türk tarihinin bir dönüm noktasıdır. Bu olayla Türk Milli Mücadelesi fiilen başlamış oluyordu. Bu olayla Türk Milli Mücadelesi de liderini bulmuş oluyordu. Bu itibarla büyük zafere giden yolun başlangıcı 19 Mayıs'tır ve bu eşsiz mücadeleyi başlatan da Atatürk olmuştur. Zaferden sonra da tam istiklalini ilan eden yeni bir

0: Türk Devleti kurulmuştur arkadaşlar. Buradan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ve rahmetle anıyoruz ve Ömer'le devam ediyoruz.
1: Necati'nin neyisi?
0: Necati'nin neyisi? 90 puan değerinde ve bir söz arıyoruz. Yemek yiyen kişilere söylenen bir sözdür. Süremiz başladı.

0: Eller butona gitti herkesin.
1: Afiyet olsun.
0: Afiyet olsun mu görelim? Eylül, Eylül. Niye o dudaklar öyle büzüldü?
1: Sen bir an ellerine sağlık.
0: Aslında diyoruz değil mi arkadaşlar? Özellikle kime diyoruz her gün evde? Kime diyoruz afiyet olsun, elinize sağlık. Değil mi?
2: Yemeği yapan.
0: Afiyet olsun diyoruz, elinize sağlık diyoruz. Annelere elimize sağlık demeyi unutmuyoruz değil mi? Eline sağlık anneciğim.
1: Evet.
0: Tabii ki unutmuyor. Bu ekip şahane. Ece ile devam edelim. Kaldı iki soru.
2: Matematiğin M'si.
0: Matematiğin M'si 130 puan değerinde ve ulaşımdan geliyor sorumuz. Basamakları sürekli hareket halindeki bir düzenek üzerinde olan ulaşım platformudur. Süremiz başladı. Basamakları sürekli hareket halindeymiş.
1: Yürüyen merdiven.
0: Yürüyen merdiven mi doğru cevabımız? Bravo. Ve kaldı bir sorumuz. Faruk'cum hazır mısın? Senin için geliyor harfimiz.
3: Yağının yumuşak G'si.
0: Yağın yumuşak G'si 100 puan değerinde ve araç gereçlerden gelecek sorumuz. Tutturulduğu yerden çıkmaması için ucu özel bir yuvaya geçirilen ince sivri metal parçadır. Süremiz başladı.

0: Hadi Ekip.
1: Sonu iğne olabilir.
0: Eğilir bugün hep sonlardan gidiyor. Eğilir güzel bir takım çalışması. Arkadaşlarına iyi yardım ettin.
1: İğne
0: arkadaşlarımız birbirimize... bastın.
1: Ay bastın.
0: Bastın artık Eylül'cüğüm. Bilmiyorum yapacağız bunu. Şimdi düşünelim. Hadi gel beraber düşünelim. Ne olabilir? Sonu iğne dedin.
1: İğne.
0: Kaç çeşit iğne var? Hani böyle küçükleri var, büyükleri var. Şuradan şöyle. Tokaların arkası.
1: Çengelli iğne.
0: Düşündü, taşındı. Katılıyor muyuz Eylül'e?
1: Katılıyoruz.
0: Ekip katılıyor sana. Güveniyorlar. Görelim doğru mu? Görünce çengelli iğneleri iyice aklımıza geldi değil mi arkadaşlar?
2: Evet, hatanın yol
0: görüntüyü
2: açabileceği
0: görünce
2: şeyler.
0: Tam dedi ki tamam çengelli iğne. Ne oldu şey, Ömer'cim?
2: Hatanın yol açabileceği şeyler.
0: Arkadaşlar çok güzeldi. Bu tur da bitti inanabiliyor musunuz? Çok hızlı geçti değil mi?
1: Evet.
0: Nasılız?
1: İyiyiz.
0: Gayet. Şimdi o zaman hemen bir kumbaraya gideceğim. Şimdi Eylül'den yine bir puan alacağım. Eylül kaç diyeceksin?
1: 1600 ya da 1500. 1500. 50.600 arası.
0: Tamam Ömer.
2: 1450.
0: Matematik hesabı yaptı şu an. Gördüm seni. Ece.
3: 1600.
0: Faruk.
4: 1550.
0: 1550. O zaman görelim bakalım bu şahane çocuklar kumbarımızda kaç puan biriktirmiş? 1700 puanımız var. Herkes şaşkın. Ve hedefimize kalan puanımız 800. Bravo. Arkadaşlar, nasıl? Tahminimizin üstünde değil mi?
1: Çok.
0: Bu tur nasıldı Eylül'cüm senin için?
1: Ya, genellikle bilemediğim için.
0: Nasıl bilemediniz? Genellikle bence ekibe öyle bir katkı sağladın ki. Değil mi arkadaşlar?
2: Kesinlikle. Evet.
0: Kesinlikle diyor. Bak Ömer oradan. Bence seni kutluyorum. Çok iyiydin Eylül'cüm. Ömer'cüm sen de çok iyiydin. Sen neler söyleyeceksin?
2: Bu tur güzel geçti. Ben... Bitireceğimize inanıyorum açıkçası.
0: Ben de inanıyorum. Ececiğim sen de harikaydın. Nasıl güzel tamamladınız birbirinizi? Senin için nasıldı?
2: Yani bence de güzeldi. Ben yani puanı daha az bekliyordum. Daha yüksek çıktı yani.
5: Kesinlikle.
2: Bayağı şaşırdım ben.
0: Çok da güzel bir ekip çalışması.

0: Faruk'cum şahaneydin. Yine o sonu bir tek demedin. Hemen oradan Ece tamamladı seni de. Çok güzel ekip çalışması yaptınız arkadaşlar. Son dedin değil mi? Son evet. Kurtuluş oldu. Onu Ece atınca doğru cevabı bulduk. Senin için nasıldı?
1: Ben 1500'lerde bekliyordum.
0: Evet. 1700. Herkes çok şaşırdı arkadaşlar. Ben de çok şaşırdım. Ekip çok iyi çalıştı bugün. Peki şimdi 800 puanımız kalmıştı değil mi? 800 puana ihtiyacımız
1: evet.
0: var.
1: Evet 800.
0: Bu ne demek oluyor yani? Finalde kaç soru cevaplarsak ödül bize?
1: Hepsi 100 puansa 8
0: Hepsi
1: soru.
0: 200.
1: Hepsi 200.
0: Evet.
2: 5 soru cevap
0: yani 4 soru cevaplarsak yani 4. ödül Hadi. Bizim. O zaman şimdi nereye gidiyoruz?
2: Final turuna.
0: Ben gene duyamıyorum. Gitmiyorum finale. Nereye gidiyoruz?
2: Final turuna.
0: Biz final turuna gidiyoruz. Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla şahane iki turun ardından şimdi geldik final turumuza ve ben inanıyorum bu ekip final için çok hazır değil mi arkadaşlar?
2: Evet.
1: Oh,
0: yani bir de ben bu sesleri duyabilsem hazır mıyız?
2: Evet.
0: Tamam işte ben böyle duyduğumda diyorum ki tamam ekip o zaman hazır. O zaman Eylül için gelsin kategorilerimiz. Vücudumuz, eşyalar, yiyecek, içecek ve tarım hangisi olsun?
1: Yiyecek, içecek de T olsun.
0: Tamam T olsun. Sorumuzu görelim. Sarı renkli, kabuğu kokulu, suyu ekşi meyveden yapılan ve soğuk tüketilen bir içecektir. Süremiz başladı. Bir düşünelim. Sarı renkli, kabuğu kokulu.
1: Ekşi
0: meyveden yapılıyor bu. Yazın hepimiz içeriz.
3: Limonata. Faruk,
0: limonata mı doğru cevabımız? Aa.
3: Neyse sorun yok.
0: Evet Ömer diyor ki, Eylül dedi ki, aa sevgili izleyenler Ömer diyor ki neyse sorun yok. Yaptık hallettik diyorsun değil mi? Şahane. 200 puanı kumbaraya attık. Teşekkür ederiz Faruk'cığım. Ömer'le devam ediyoruz.
3: Eşyalar iyi.
0: Eşyalar iyi. Sorumuzu görelim. Genellikle çay ikramı sırasında gördüğümüz, içinde tatlandırıcıların bulunduğu eşyadır. Süremiz başladı. Çayın yanında yani ne olur?
1: Lokum olur, şeker olur.
0: Şekerler nerede olur?
1: Şekerler...
0: Nerede olur? Neyin içinde?
1: Kutuda.
0: Şimdi, evde büyükler çay içiyor. Anneniz de dedi ki, aa dedi, ben dedi şekerleri unutmuşum. Hadi bir dedi şeyi al da gel dedi.
1: Şekerlik.
0: Basman gerekiyor.
1: Şekerlik.
0: Şekerlik mi doğru cevabımız? Bravo. Arkadaşlar böyle düşününce daha güzel olmuyor mu? Daha heyecanlı, daha keyifli evet. oluyor. Ece için geliyor kategorilerimiz.
1: Yiyecek içecekse.
0: Yiyecek içecekse. Sorumuzu görelim. İçine kızartılmış patates konulan sandviçtir. Süremiz başladı. Ay ben çok seviyorum onu, çok güzel. İçine patates koyuyoruz, o sandviç oluyor. Adı ne bunun acaba? Şimdi ekip sana yardım edecek Ece. Hadi ekip bir yardım etsin.
3: Patso.
0: Patso mu doğru cevabımız? Bravo. Faruk için gelsin kategorilerimiz. Hangisi olsun?
3: Tarım P.
0: Tarım P. Sorumuzu görelim. Tarlalarda toprağı işlemek için kullanılan ağaç veya demir saplı kazı aracıdır. Süremiz başladı.

0: Ağaç veya demir saplı kazı aracı. Toprağı işlemek için kullanılıyor. Ne olabilir? Ekipten cevap var mı Ece?
1: Çapa.
2: Nasıl?
0: Katılıyor musun Faruk?
1: Katılıyorum.
0: Ömer?
3: Katılıyorum.
0: Siz orada ikiniz de Eylül'le böyle butonları artık basmaktan eliniz yoruldu diye düşünüyorum. Siz de katılıyorsunuz.
3: Katılıyoruz.
0: O zaman Faruk, Ece, Ömer ve Eylül'ün ortak cevabıyla ödüle gider miyiz görelim? Bravo!
4: Süper kumbara!
0: Süper kumbaranın bugünkü birincisi Eylül. Bravo Eylül. Süper kumbaranın bugünkü birincisi Ömer. Bravo Ömer. Süper kumbaranın bugünkü birincisi Ece. Bravo Ece. Ve süper kumbaranın bugünkü birincisi Faruk. Bravo Faruk. Çok güzel bir ekip çalışması yaptınız. Sizlerle gurur duyuyorum arkadaşlar. Nasıldı senin için Eylül'cüm?
1: Benim için ilk defa bir programa katıldığım için çok heyecanlıydı ve çok eğlendim. Ekip çalışmasıyla daha çok eğlendim. Çok güzel oldu.
0: İyi ki geldin Eylül'cüm. Ömer'cim?
3: Ben de bence çok güzeldi. Ekip çalışması çok heyecanlı geliyordu açıkçası.
0: Değil mi?
3: Bir de eklemek istediğim bir şey var. Benim birinci sınıf öğretmenime buradan selamlarımı iletiyorum.
0: İsmini öğretmenin hemen...
3: Hakan Mercan.
0: Hakan Bey.
3: Mercan.
0: Hakan Bey'e sevgilerimizi iletiyoruz biz de. Teşekkür ediyoruz Ömer'cim sana da. Ececiğim.
1: Yani ben de ilk defa böyle programa katılıyorum ve o yüzden ben de heyecanlıydım ama geçti heyecanım ve çok güzel geçti. Bence.
0: Çok güzeldi gerçekten Ececiğim. Seni de tebrik ediyorum Faruk'cum.
5: Ben bu yarışmaya arkadaşım sayesinde katıldım.
6: Çok överek bana söyledi.
0: Arkadaşının sayesinde. Ona evet. Da sevgilerimizi iletelim. İsmi ne?
6: İsmi Kerem.
0: Kerem.
6: O bana çok güzel anlattı yani. Çok güzel bir yer olduğunu söyledi. Ben de buraya başvurdum.
0: Yani bugün buradan mutlu ayrılıyoruz.
6: Kesinlikle. Evet.
0: Kesinlikle. Şimdi bir de ödülleri bulursak nerede ödüller? Daha mutlu olacağız bence. Nerede ödüller? Gördünüz mü?
7: Burada.
0: Nerede? Ödül abla var. Buldunuz mu Ödül ablayı? Bu tarafta herkes benden önce buluyor bu Ödül ablayı. Ödül ablacığım. Duygucuğum teşekkür ediyoruz. Ay ödüller çok ağır arkadaşlar. Siz bugün harika bir ekip çalışması yaptınız. Sizi tekrar tebrik ediyorum. Hep böyle birbirinize yardım edin. Olur mu arkadaşlar?
7: Olur.
0: İyi ki geldiniz. Teşekkür ediyorum.

0: da nerede kaldı? Halbuki programından evvel geleceklerdi de hemen Antalya'ya hareket edecektik.
1: Ha, işte geliyor.
0: Ayhan nerede?
2: Çok geriler.

0: Nerede?
1: Çok mu gerilerde?
0: Beğenmediği külüstür Ayhan'ı fena ekti.
1: Anlamadım.
0: Yavaş yavaş merasime hazırlanalım.
1: Ne merasimi?
0: Araba yakma merasimi. Biraz sonra Ayhan burada arabasını kendi eliyle yakacak. Çünkü yarışı kaybetti.
2: Çabuk olun. Odaya götürüp yatırın.
1: Ne oldu dedeciğim? Kim bu adam?
2: Ben de tanımıyorum yavrum. Orman yolunda buldum. Otomobili devrilmiş. Görünürde bir yarası yok ama bir türlü kendine gelemedi. Sen onlara yardım et, ben sıhhat memurunu bulayım. Hadi kızım.
0: Bana kalırsa boşuna bekliyoruz. Yarışı kaybettiğini anlayınca İstanbul'a dönmüştür
1: onu. Aman, senin bu soğuk şakalarından da sıkılmaya başladım artık. Ayhan öyle şey yapmaz.
3: Başına bir yere vur. Durumu tehlikeli olabilir. En iyisi ben kasabaya kadar inip doktoru bulayım. Biz gelene kadar siz onu hiç kımıldatmayın. Ara sıra başına bir ıslak bez koyun yeter.
0: Yolda bir ara onu geçtim. Bir daha da görmedim.
1: Aklıma kötü kötü ihtimaller geliyor. Allah'ım! Onu sen yaratmışsın. Baksana ne kadar genç. Onu öldürme Tanrım. Belki annesi babası vardır. Allah'ım ne olur. Benim hatırım için bırak da yaşasın.
0: Bu kadar gecikmemesi lazımdı. Ben de merak etmeye başladım.
1: Beklemenin hiçbir faydası yok. Onu aramamız lazım.
0: Jandarmaya haber verdim.

0: ne yapıyorsun kızım? Nedir o delikanlının göğsüne taktığın?
1: Uğur yapıyorum dedeciğim. Kendi uğur patiklerimden birini ona verdim. Onu kötülüklerden korur, hemen iyi eder.
0: Yavrum, neredeyse gün doğacak. Bütün geceyi onun başucunda geçirdim. Hadi biraz uzan, ben beklerim.
1: Yok, hiç yorgun değilim dedeciğim. Doktordan bir haber yok mu?
0: Sağlık memuru gideli kaç saat oldu? Bilmem ki nerede kaldılar. Ben gidip yola bir bakayım.

0: Herhalde sağlık memuru kasabada doktoru bulamadı. Hiçbir haber yok.
1: Kendine geliyor işte. Eyvah! Hiçbir şey de hazırlamadım.
0: Ne hazırlayacaktık ki?
1: Belki bir şey yemek ister. Ben ona hemen taze süt sağarım.
0: Dur kızım! Adam kendine gelir gelmez sütü ne yapsın?
1: Olsun! Süt ona kuvvet ver. Şimdi gelirim.
0: Geçmiş olsun delikanlı.
2: Neredeyim ben?
0: Seni ormanda baygın buldum. Araban devrilmişti.
2: Evet, hatırlıyorum.
1: Hadi bakayım kara kız, göreyim seni. Bugün bol bol süt vermelisin. Senin sütün şifalıdır. Onu hemen ayağa kaldırır. Bir ayağa kalksın, sana teşekküre geliriz.
3: Ayhan, bir şeyin yok ya.
2: Hayır, çok iyiyim.
3: Bizi öyle korkuttun ki.
4: Ayhancığım, arabanı ormanda devirmene lüzum yoktu. Onu motelin önünde yakacaktık.
3: Aman, soğukluk yapmadan da duramazsın.
4: Şaka bir yana, hepimizi çok korkuttun. Büyük geçmiş olsun.
2: Eksik olma. Yaptıklarınız için size de teşekkür ederim. Yazık ki bana bahsettiğiniz torununuz Kezban'ı tanıyamadan gidiyorum. Söyleyin ona, bütün gece başucumda bekleyen o küçük kızı hiç unutmayacağım. Ve bu patiyi de ömrüm oldukça saklayacağım.
0: Tabii, tabii söylerim.

0: aldım, kaynatıp bir bardak içirdim mi bak nasıl iyi gelecek.
1: Dur yavrum, dur telaş etme. Delikanlı iyileşti.
0: Aa, sahi mi? Sahi iyileşti mi?
1: Koşma yavrum, burada değil, gitti.
0: Gitti mi? Nereye?
1: Arkadaşları gelip aldılar. Sana da çok selam bıraktı.

0: neden beni beklemedin?
1: Kolay gelsin çocuklar. Korkarım Keziban bu delikanlıya fena tuturdu. Eğer unutamazsa sonu kötü olur. Hay Allah'ım şu işe bak.
2: Sami Baba dikkat geliyor!

0: Dedem nerede? Dede! Dedeciğim!
1: Yavrum, sen bize Sami dedenin yadigarısın. Hiç üzülme, sana gül gibi bakarız.
0: Sağ olun, ama artık buralarda duramam. Nereye baksam dedemi görüyorum. İstanbul'a Kazım amcamın yanına gideceğim.
2: Aa, bak bu iyi akıl! Kazım efendi seneler önce köyü bırakıp İstanbul'a yerleşti. Sonra mal mülk sahibi çok zengin bir adam olmuş diye haberi geldiydi.
0: Uzun zaman ne biz onu arayabildik, ne de o bizi. Dedem zengin adam, bizim gibi fakir akrabayı ne yapsın derdi. Ama böyle bir günde onu ararsam herhalde beni geri çevirmez.
2: Elbette çevirmez.
1: Ona haber saldın mı?
0: Evet. Kendisiyle görüşmek için İstanbul'a geleceğimi bildiren bir mektup yazdım.
3: Dün kaçtı be Kazım amca? Yoksa mektupta kötü bir haber mi var?
4: Kezban geliyor.
5: Kezban da kim?
4: Yeğenim, rahmetli abimin kızı. Hem öksüz hem de yetimdir biçare. Köyden ayrıldığımda şu kadarcıktı. Onu anacığının babası Sami efendi büyüttü.
0: Vah yavrucak vah!
4: Sami efendi de geçenlerde bir kazada ölmüş. Kızcağız ortada kalınca bir müddet için buraya gelmek istiyor.
1: Ne çıkar bundan? Bırak gelsin!
4: Gelmesine gelsin, vaziyet bildiğin gibi değil. Kız beni bu evin hizmetkarı değil, sahibi sanıyor. Aa.
5: Allah Allah! Nasıl oluyor bu iş?
4: Benim halt etmem. Köyden gurbete çıkınca ele güne gitti de uşak oldu dedirtmemek için kendimi zengin tanıttım. Şimdi Kezban gelir de köşkün sahibi sandığı amcasını uşak olarak görürse ne derim?
0: Doğru. Kız kim bilir ne hayallerle geliyor, bütün dünyası yıkılır.
5: Sahi be, çok zor bir durum. Peki ne yapabiliriz?
4: Bilmem. Bu işin çaresi yok galiba.
5: Bir çare var. Büyük bey Avrupa'da tedavide. Küçük bey de o şarkıcı kızın peşinden Antalya'ya gitmiş. İkisinin de ne zaman dönecekleri belli değil.
3: Tamam, ben ne demek istediğini anladım. Onlar gelinceye kadar Kazım amca evin efendisi olacak.
5: Aferin be Cevat! Sana salak derler ama hepsinden akıllı çıktın.
4: Ya birden geliverirlerse ne olacak?
1: Aa, sen merak etme, onlar gelinceye kadar Kezban da geri dönmüş olur. Böylece kızcağıza birkaç güzel gün yaşatmış oluruz.
6: Bana kalırsa hata edersiniz. Bir aksilik olursa kız fena yıkılır.
5: Ne aksilik olacak be profesör? El ele verdik mi nasılsa vaziyeti idare ederiz. Ne dersiniz çocuklar?
1: Doğru, bana bakın benim aklım yattı bu işe.
3: Ben de varım. Onu prensesler gibi ağırlarız.
6: Siz bilirsiniz ama tehlikeli bir oyun oynuyorsunuz.
1: Ona mavi odaya hazırlarız değil mi?
5: Mavi oda!
1: Ne zaman geliyor Kazım amca?
4: Mektuba göre treni yarın öğle vakti burada olacak.
5: Onu arabayla kardan sen karşılarsın profesör.
4: Tamam!

0: Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş geldiniz.
2: Hoş geldiniz küçük hanım.
3: Hoş geldiniz efendim.
4: Nasıl? Odanı beğendin mi?
1: Kendimi bir rüyada sanıyorum amcacığım. Gözlerime inanamıyorum. Böyle bir odam olacağını rüyamda bile görsem inanmazdım.
4: Sen çok daha iyi şeylere layıksın yavrum. Şimdi seni yalnız bırakacağım. Herhalde yorgunsundur. Biraz istirahat et. Şimdi bavulunu getirirler. Akşam yemekte buluşuruz. Olur mu?
1: Olur amcacığım.
4: Biraz daha tatlı ister miydin?
1: Teşekkür ederim amcacığım, çok doydum.
4: Ben de öyle ama bu köfte horun tatlısına dayanamıyorum. Şimdiye kadar tanıdığım ahçıların en yamanıdır. Bunun pişirdiği yemek adama alimallah parmaklarını bile yedirir. Hepsi de benim can dostlarımdır. Ha işte profesör de geldi, kadro tamamlandı.
5: Efendim dışarıda şey...
4: Arabayı söyleyeceksen onu garaja çekebilirsin profesör. Bu gece bir yere gidecek değiliz.
5: Şey, hayır onu demek istemedim ben.
4: Oğlum söylesene ne var? Ne? Hani onlar Antalya'daydı? Ne alt edici şimdi? Allah kahretsin! Kızım meyve... Husru tut be!
1: Teşekkür ederim amcacığım, istemem.
4: Yemek bitti, artık yatabiliriz. Gel kızım seni odana çıkarayım.
1: Hemen mi? Daha çok erken amcacığım, biraz konuşurduk.
4: Olmaz, olmaz! Konuşamayız. Hem sen yoldan geldin, yorulmuşsun. En iyisi yatmak, hadi gel.
6: En iyisi yatmak, hadi bakalım. Ne yapacağız şimdi, biliyor musun aksiliği? Sen de dur be, fırsat bu fırsat bana sarılıyorsun. Çekil yanına, dur bakayım.
7: Bütün gece direksiyon kullanmaktan kollarım koptu.
1: Ben de çok yorgunum. Bu gece seninle köşkte kalabilir miyim şekerim?

0: İşte kızım, burası da banyo. Ama beni dinlersen sen yıkanmayı falan bırak da hemen yatmaya bak.
1: Amcacığım, ne oldu birdenbire? Neden bu kadar telaşlısın?
0: Kim? Ben mi? Ha. Ben mi telaşlıyım? Telaşlı olmam için bir sebep var mı?
2: Ne oldu, ne oldu?
1: Şekerim, ben yatmaya gidiyorum.
2: Yatmaya mı gidiyorsun?
1: Evet.
2: Bana bak! Yemek yemeyeceğim diyorsun, işler diyorsun. Karnı aç değilmiş ki, Allah Allah! Olur mu böyle şey canım?

0: de kimsin? Ne işin var bu odada?
1: Burası benim odam. Amcam benim için hazırlattı.
0: Amcan mı?
1: Evet. Bu köşkün sahibi Kazım Bey'in yeğeniyim ben.
0: Kazım Bey'in yeğeni misin? İşte buna bayıldım. Demek hepsinin şaşkınlığı bu yüzdenmiş. Ayhan gel bak, seni kiminle tanıştıracağım. Bu kız kimmiş biliyor musun? Ev sahibi Kazım Bey'in yeğeniymiş.
2: Hangi Kazım Bey'in?
1: Kendisi aşağıda.
2: Aa, bizim Kazım Efendi olacak. Kuzum, neler dönüyor bu evde, şunu bir anlayalım. İçeride ev sahibinin yeğeni olduğunu söyleyen bir kız var. Bu ne demek oluyor Kazım Efendi?
3: Efendim, size her şeyi anlatacaktım, fırsat olmadı.
1: İnanın ki ortada kötü niyetle yapılmış hiçbir şey yok efendim. Onlar kısa bir süre içinde olsa, zavallı bir köylü kızına güzel bir rüya göstermek istediler. Sizin birdenbire döneceğinizi sanmıyorlardı.
0: Ama geldik işte, insan haddini bilmeli.
1: Haklısınız. Böyle bir odada yatmak, hiçbir zaman benim haddim olamazdı. Bunu bilmem lazımdı. Hepsinin adına sizden özür dilerim. Ne olur onları affedin efendim.
3: Profesör haklıydı. Bu oyuna hiç başlamamak lazımdı. Yavrum, seni üzdüğüm için beni affet.
1: Asıl ben sizi üzdüm amcacığım. Benim yüzümden az daha hepinizin başı derde giriyor.
4: Boş verin, her şey olacağına varır.
1: Doğru. Artık burada kalamam herhalde.
5: Nereye? Köye mi döneceksin?
3: Hayır, seni bir yere bırakmam yavrum.
6: Bırakmayız tabii. Burada kalması için herhalde her çareye başvuracağız.
7: Canım, bu o kadar güç bir mesele değil ki. Kazım Baba gider Ayhan Bey'le konuşur.
2: Tabii tabii, kalabilir. Orta işlerine falan bakar. Evde bir hizmetçi fazla olsa ne olur?
3: Sağ olun küçük bey.
6: Şşt, bana bak! Bunlar yıkanıp ütülenecek, akşama lazım. Hadi şekerim.
2: Ha, bir dakika. Akşam bahçede arkadaşlarla bir toplantımız var. Kazım Efendi biliyor ama sen gene bir hatırlatıver, hazırlık yapsın. Ah, çok ömür kızsın valla.
7: Doğrusu şaşıyorum Ayhan Bey'e. Büyük Bey Avrupa'da ağır bir hastalıkla pençeleşirken o burada danslı eğlenceler yapıyor. Aslına bakarsan kabahat onun değil. Eğlenceye meraklı olan Sevda Hanım'la annesi. Ayhan Bey'i onlar bu hale getirdi.
6: Profesör! Profesör, Kazım amca seni çağırıyor.
7: Geliyorum.
1: Neden herkes size profesör diyor?
7: İçlerinde mektep yüzü gören bir ben varım da ondan galiba.
1: Talebe misiniz?
7: Evet, bu sene ziraat fakültesini bitireceğim. Burada çalışarak kazandığım paranın bir kısmı ile okuyor, bir kısmını da köye karıma gönderiyorum.
1: Ya, evlisiniz demek.
7: Bir senedir evliyim. Yazık ki karımla senede ancak birkaç ay beraber olabiliyoruz. Ne yapacaksınız? Fakülteyi bitirip bir meslek sahibi olmak için buna katlanmam lazım.
1: Fakültenin bitmesine bir şey kalmamış. İnşallah diplomanızı alır, bundan sonra da karınızdan hiç ayrılmazsınız.
7: İnşallah bacım. İyi geceler.
5: Telgraf efendim.
0: Kötü bir haber mi?
2: Dedem yarın 12 uçağıyla geliyormuş.
0: Atina'ya gitmiyor muyuz?
2: Bu durumda ben herhalde gelemem. Sen yalnız gideceksin.
8: Şimdi hepiniz dışarı çıkın bakalım. Yalnız kalmaya ve istirahata ihtiyacı var hastanın. Ayhan Bey, lütfen dışarıda bekleyin.

0: Hasan Bey, dedeniz sizi görmek istiyor.
1: Geldin mi Ayhan? Seninle konuşmak istiyorum.
2: Kendinizi yormayın dedeciğim.
1: Ziyan yok. Beni iyi dinle. Ölmek üzere olduğumun farkındayım oğlum.
2: Dedeciğim.
1: Gözlerimi kapamadan evvel senin iyi bir kızla evlendiğini görmek istiyorum.
2: Tabii. Tabii göreceksiniz dedeciğim. Zaten ben de çok iyi bir kızla nişanlanmak üzereydim.
1: Ya.
2: Ya.
1: Buna memnun oldum. Kimmiş bu kız? Zıpırın biri değil ya inşallah.
2: Yo. Çok aklı başında hanım hanımcık, görünce bayılacaksınız.
1: İyi bir evlilik yaptığını görürsem bütün mirasımı sana bırakacağım.
2: Allah size uzun ömür versin dedeciğim.
1: Aksi halde hiçbir şey bırakmam. Nerede? Burada mı şimdi kız?
2: Kim? Kız mı? Evet, burada.
1: Getirsene göreyim.
2: Burada olmasına burada da...
1: Oğlum anladık. Madem burada çağır. Sağır mısın? Çağır.
2: Fakat dedeciğim siz şimdi hasta orada...
1: Kızı getirecek misin yoksa...
2: Tabii tabii. Bakayım hala dışarıdaysa...
1: Getir getir.
2: Getir getir. Hay Allah'ım ne yapayım?
3: Alo? Evet. Ayhan sen misin?
2: Dinle Sevda. Dedem hemen senden tanışmak istiyor. Derhal dönmen lazım.
3: Şekerim dönmeme imkan yok. Festival bu akşam başlıyor. Organizatörler sesimi çok beğendiler. Bana büyük şans tanıyorlar. Muhakkak bir derece alacağım.
2: Sevda beni dinle. Vaziyet bildiğin gibi değil. Dedem hemen seni görmezse her şey mahvolur. Bütün projeler suya düşer. Ona senin burada olduğunu söyledim.
3: Gelmeme imkan yok.
2: Gelmene imkan yok mu? Bak dinle. Alo, alo, alo! Kesildi. Allah kahretsin.
0: Ayhan Bey, dedeniz sizi bekliyor.
1: Hani nerede gelinim?
2: Geliniz değil mi? İşte ben de onu çağırıyordum.
1: Hadi ne kadar uzun sürdü çağırmak.
2: Bakın dedeciğim ben
1: sana... Oğlum laf istemem. Git şu kızı getir bana.
2: Peki peki. Siz yormayın kendinizi. Bir kere daha deneriz ne yapayım? Ne yapacağız? Atina'dan gelmek istemiyor işte. Hemen görmek istermiş. Ben sana iki dakika içinde bir gelin nereden bulup çıkarırım ya?

0: Gel benden.
1: Ne oluyor? Nereye götürüyorsunuz beni?
0: Bana bak, ne dersem onu yapacaksın. İtiraz istemem. Ne yapalım? Başka çarem kalmadı. Yürü.
1: Beyefendi, ne oluyor? Söylesenize, nereye gidiyoruz?
0: Şşt, sus bakayım. Birazdan her şeyi anlayacaksın. Yürü.

0: Şey, dedeciğim...
1: Fakat...
2: Gel. Gel bakayım yavrum. Yaklaş şöyle. Aferin. Tam istediğim gibi bir kız bulmuşsun.
1: Anlamadım.
0: Dedeciğim, beğeneceğinizi söylemiştim.
1: Fakat şey...
2: Otur yavrum.
0: Otur.
2: Seni görür görmez sevdim. Bu haytayı adam edebilirsin sen. Ölmeden şu mesut dakikaları bana gösterdiği için... Tanrı'ya çok şükürler olsun.
1: Fakat efendim...
0: Şşt, sus! Tamam, bak, beyefendi! Heyecandan biraz halsiz düştü. Ha. Onu yalnız bırakın da lütfen istirahat etsin.
3: Peki, peki, peki. Yürü, yürü.
1: Oynadığınız oyunun sebebini bilmiyorum ama... keşke beni alet etmeseydiniz.
3: Ne yapayım? Çaresiz kaldım. Evleneceğin kızı görmek istiyorum diye tutturdu.
1: Neden sevgiliniz Sevda Hanım'ı çağırmadınız?
3: Çağırdım ama gelmedi ki. Canım, sen de bu veseliyi bu kadar büyütme. Bütün istediğim ölmek üzere olan bir adamı son dakikalarında mutlu etmek.
4: Ayhan Bey doğru söylüyor. Hastanın saatleri sayılı. Her an ölebilir. Onu memnun etmek için söylenen böyle masum bir yalan günah sayılmaz ki. Biraz kendine geldi, sizi istiyor.
0: Dedeciğim, sizi yormayalım.
2: Hayır, hayır. Demin biraz fenalaştım ama geçti. Gel şöyle yanıma. Yavrum, ne kadar temiz bir yüzün var. Ben insanları çok iyi tanırım.

0: Öyle temiz bir yüzün altında hiçbir günah gizlenemez. Ayhan'ı çok mesut edeceğini biliyorum. Şimdi Tanrı'dan bir tek dileğim var. Düğününüzü göreceğim güne kadar bana ömür versin. Ondan sonra ölsem de gözüm arkada kalmaz.
1: Allah korusun efendim. Siz ölmeyeceksiniz ki. Daha çok güzel günler göreceksiniz. Neniz var? Bir şey mi oldu?
0: Galiba ölüyorum. Herhalde Azrail gelemedi, yerine seni gönderdi. Oh! Oh! Oh be! Dünya varmış!
1: Sakin olun!
0: Çekilsene tependim be!
1: Hemen ilacınızı almanız lazım diyorum!
0: İlaç filan istemem, karnım aç benim, karnım!
1: Hayır efendim, olmaz! Yataktan kalkamazsınız!
0: Bırak beni, cadı karı!
1: Hayır, bırakmam efendim! Hayır efendim!
0: Bırak oğlum! Ulan bırak beni cadı karı!
1: Bilemezsiniz! İlacınızı almanız lazım diyorum! Hayır! Hayır!
2: Dede bu! Dede! Dede! Dede! Dede çalıyor bu zili!
0: Neredesiniz be? Ulan öldünüz mü be? Ulan neredesiniz? Öldünüz mü be?
1: Bizi istiyor!
3: Bir mucize oldu! Kurtuldu galiba!
0: Orada kim varsa yukarı çıksın!
4: Dede kurtuldu! Kurtuldu dede!
2: Hadi yürü!
0: Hadi be çabuk olun! Kurtarın beni bu cadolusun elinden!
1: Hayır, yataktan kalkamazsınız sakın! Dur!
2: Dede, ne yapıyorsunuz? Dede, çıldırdınız mı? Bu yataktan çıkamazsınız! Size tıp adına bu yataktan çıkmamanızı rica ediyorum! Size bu yataktan çıkmamanızı rica ediyorum!
0: Tıp! Ulan başlarım senin şimdi tıbbından!
2: Rica ediyorum! Rica ediyorum! Lütfen! Rica ediyorum! Lütfen! Lütfen!
0: Hey aslanları be! Gel Kazım! Çok şükür kefeni yırttık!
3: Beyefendi, sizi böyle ayakta görünce sevinçten ne söyleyeceğimi bilemiyorum!
2: Kurtuldu!
4: Tabii, ne de olsa eski toprak!
0: Bana bakın! Benim yaşamamı istiyor musun?
3: Beyefendi!
0: O halde karnımı doyurun! Hastalığı atlattık, bu sefer açlıktan ölmek üzereyim! Mutfakta ne varsa getirin! Bana bak! Kuru fasulye var mı?
4: Var ya! Dün akşam bir tencere yaptım!
0: Allah! Etli mi, etli mi?
4: Elbette! Hem de böyle kuşbaşı!
0: Böyle iri taneli, bol salçalı!
4: Tamam! İri taneli, bol salçalı, halis lobya!
0: Allah! Çabuk getir, tabak silahı! Tencereyle getir, tencereyle!
2: Ne? Kuru fasulye mi yiyeceksiniz? Aman Allah'ım! İntihar bu!
0: İntihar mı intihar? Sana ne ulan? Keyif benim değil mi?
2: İyi ama tip!
5: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Bingo sıvı çamaşır deterjanı 129 lira, Bingo soft konsantre yumuşatıcı 89 lira 50 kuruş.
6: Otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
11: Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır.

0: 48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.
1: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Baloncuklu Lipton mu?
3: Çok lezzetli.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
4: Ama ne otel?
5: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
4: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago.

0: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Bu var ya bu.
6: Blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: Çetmen, eski koltuk takımınıza 25.000, yatak odanızı 30.000, yemek odanızı 15.000 liraya satın alıyor. Yepyeni Çetmen mobilyalarınızı evinize getirip sizi eskilerden kurtarıyor. Çılgın Değişim Festivali'ni kaçırmayın.
10: İşte Çetmen, işte hayat.
11: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
12: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
11: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
9: Çetmen, yatak odanızı 30.000 liraya satın alıyor. Çılgın Değişim Festivali'ni kaçırmayın.
13: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
14: Baloncuklu Lipton mu?
15: Çok lezzetli.
13: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
16: Ama ne otel?
17: Favori sitemde geceliği sadece 8.400 TL. Ne oldu?
16: Trivago'ya bakmadın mı?
18: Ben 4.200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
16: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.

0: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
7: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
8: Wow, baloncuklu Lipton mu?
9: Çok lezzetli.
7: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le...

0: değişir her şey.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
1: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerini yalın.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
6: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
7: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
8: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.

Günlüğünün 24 saati. Ünlümüz evden çıktı, kastıma bindi, kastımla da gitti, kahvesini içti. Kastıma bindi, alışverişe gitti, ne var ne yok aldı, alışveriş bitti. Ünlümüz eşk yerde yemeğe gitti, paparazileri şaşırtmak için iki kastım daha geldi. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti, hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi, ödül törenine gitti.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Algoritma yaz.

0: Yatıcı ile efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
2: Parasının kıymetini bilenler.
3: Biziz.
4: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
3: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
4: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
3: Para mı kaybettirir?
4: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
5: Biz en iyisi kalgona geçelim.
4: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
6: Makineniz uzun yaşar kalgonla.
7: Ama ne otel?
8: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
7: Trivago'ya bakmadın mı?
9: Ben 4200'e buldum.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
7: Trivago'ya bakmamış.
10: Otel mi? Trivago.

0: 다시 저복 두 톱미라스.
1: 오.
2: 베펜디, 데르헐 yatağa girmeniz lazım.
3: Yoksa, yoksa çok fena olacak.
2: Evet, yatağa.
4: Ulan Azrail Yama, eğer yakamı bırakmazsan asıl senin için fena olacak. Ulan sen de benden dayak yiyeceksin. Ben kefeni yırttım, onu kutlayacağım.
2: Ay aman efendim.
4: Kimse bana mani olamaz.
2: Ama.
0: Fasulye geldi.
2: Allah. Ay olmaz. Olmaz.
4: Çekin ulan.
0: Su verin, dur.
3: Müsaade edin, müsaade edin de şu iğneyi yapayım.
4: Git dışına.
5: Afiyet olsun beyefendiciğim, malum haliniz soğan her derde şifadır derler.
4: Şifadır ya şifadır.
5: Bilhassa soğanın cücüğü.
4: Ah yavrularım, ben de şimdi sizi çağırtacaktım. Ah sevgili gelinim, gelinim benim. Ha? Gelinim benim, gelinim.
6: Dede, ama...
4: Gelinim. Allah dualarımı kabul etti çocuklar. Sizi görmek nasip oldu. Bu Azrail Yamağı bile benim canımı alamadı.
6: Düğün mü dediniz dedeciğim? Fakat nasıl düğün yaparız?
4: Ne demek nasıl düğün yaparız? Oğlum sen bu kızla evlenecek değil misin?
6: Kim, ben mi? Tabii dediciğim ama...
4: O halde hemen düğünü yapıyoruz.
6: Ama dediciğim beni dinleyin bakalım.
4: Ya şimdi başlatma dedenden. Düğün hemen yapılacak işte o kadar. Hem de öyle züppe işi filan değil. Babadan görme eski usul, davullu zurnalı bir düğün yapacağız.
6: Fakat dediciğim bile...
4: Ses ulan!

0: düğünde damatla gelin oynamadı mı, o düğünün tadı çıkmaz. Hadi bakalım siz de ortaya.
1: Ama dedeciğim, ben bu oyunları beceremem, yapamam.
0: Ne demek beceremem?

0: değil misin? Aslını inkar mı ediyorsun? Hadi hep beraber kalkıyoruz.
1: Ama, ne? Oyun mu oynayacaksınız? Dünyada olmaz.
2: Gördünüz
1: kalbiniz mi? Nasıl dayanır?
0: Ya. Bak oynayayım da kalbim nasıl dayanır mı? Seyret! Cadı!
1: Aa!

Hadi bakalım. Bu iş bitti. Artık evli evine, köylü köyüne. Siz de odanıza.

0: Bu evlilik konusunda herhalde boş ümitlere kapılmazsın.
1: Ne münasebet.
0: Biraz evvel düğünde pek neşeliydin de. Halbuki seninle evli kalmaya hiç de niyetli değilim. Her şey senin yüzünden oldu zaten.
1: Beni neden suçluyorsunuz? Dedenize nişanlım diye tanıtmak sizin fikrinizdi.
0: Evet, benim fikrimdi. Ama böyle birden iyileşeceğini nereden bilebilirdim? İlk fırsatta bu maskaralığa bir son vermenin çaresini arayacağım. Gerekirse her şeyi anlatırım.
1: Nereye gidiyorsunuz?
0: Geceyi beraber geçirecek değiliz herhalde.
2: Ha? Bir şey mi istedin?
0: Yo, biraz hava alayım dedim.
2: Hadi içeri gir bakayım, içeri. Yeni evli adam ilk geceyi karısının yanında geçirir. İçeri. Heyecanlanma.
0: Öyle ya, karısının yanında geçirir. Kapıdan çıkar çıkmaz dedemle karşılaştım. Çaresiz geceyi burada geçireceğim. Yarından itibaren kendime yatacak bir yer bulurum elbet.

0: Sen daha uyu. Festivalde şarkı söyleyecekmiş de ses yıldızı olacakmış. Hah, bir derece bile alamadın. Öbür tarafta oğlan da elden gitti işte.
1: Dur bakalım, henüz her şey bitmedi. Ayhan'ı o kıza kolay kolay bırakmam. Hemen İstanbul'a dönüyoruz.
2: Koyular onu yerine!
0: Hayır, koyamam! Nargile içmek sizin için intihar demektir!
2: Lüleyi yerine koymazsan bu da senin için ölüm demektir! Bastonu kafana indiririm!
0: Kahve de mi içeceksiniz?
2: Elbette! Eğer odana çıkmazsan üstüne de senin kanını içeceğim, evet. Defol!
0: Sizi doktora şikayet edeceğim!
2: Babana şikayet et! Gel bakayım yavrum! Gel! Bizim Ayta kalkmadı mı da?
1: Kalktı.
2: Peki nerede?
1: Mühim bir randevusu varmış da yetişmek için hazırlanıyordu.
2: Ya bu oğlan hiç evde oturmaz mı? Siz ne biçim yeni evlisiniz? Bakıyorum da hiç seninle meşgul olduğu yok. Çağır şunu bakayım bana.
1: Çağıramam efendim.
2: Neden?
1: Biraz evvel gitmek için bahçede arabasını hazırlatıyordu.
2: Anlamadım. Ayhan! Çabuk buraya gel!
3: Dedeciğim hiç vaktim yok, mühim bir randevum var.
2: Başlatma şimdi randevundan, gel diyorum, senden konuşacaklarım var.
3: Peki dedeciğim, peki, geliyorum.
2: Oğlum, adam sabah sabah bir merhaba demeden evden fırlar mı?
3: Mühim bir randevum vardı da dedeciğim.
2: O mühim randevuyu iptal edeceksin.
3: Ha, iptal mi edeceğim, neden?
2: Karını çok ihmal ediyorsun da ondan. Onu gezmeye götüreceksin.
3: Ne? Gezmeye mi götüreceğim?
2: Evet, hemen, hemen şimdi!
3: Ama dedeciğim nasıl
2: olur? İtiraz istemem!
3: İşte tam sana göre bir yere geldik. Burada iyice eğlenirsin artık. Kusura bakma, ben senden kalamayacağım. Çünkü çok mühim bir işim var. Ha? Al, sana para da vereyim, kuşlara yem atarsın. Karnın acıkırsa simitçi de var. Sakın uzaklaşayım deme, kaybolursun ha! Akşama dönerken uğrar alırım seni.
4: Kuzum, nedir bu evlilik hikayesi?
3: Sorma başıma gelenleri. Dedem öyle bir emri vaki yaptı ki... ...düşün, o köylü kızıyla evlenmek zorunda kaldım. Ama herhalde uzun sürecek değil. Bir çaresini bulup bu saçma evlilikten kurtulacağım.
5: Kesman! Acım! Ne işin var burada? Ne bekliyorsun?
1: Ayhan Bey'i bekliyorum. Gelip seni alırım dediydi ama... ...gideli 3 saat oldu.
5: Seni bırakıp nereye gitti?
1: Mühim bir işi varmış.
5: Anlıyorum. Ben de köyden bir mektup aldım.
1: Gözün aydın! Karın nasıl, iyi miymiş?
5: İyiymiş ya! Senden bahsettiğimde selam yazıyor. Bak, bir de resim göndermiş.
1: Pek güzel kadın! Allah ikinizi de mesut eder inşallah.
5: Amin bacım. Ayhan Bey gelmez artık herhalde. İstersen seni eve götüreyim ben.
1: Gidelim ya Ömer. Burada çok sıkıldım.

0: seninki adamını bulmuş. Bırak rahatlarını bozma. Nasılsa akşam eve dönerler.
1: Kezban!
2: Ah, dedeciğim!
1: Bak!
2: Nedir o dedeciğim?
1: Bizim kulübün balo davetiyesi. Bu sene balo maskeli kıyafet balosu. Kurucularından olduğum için her yıl beni şeref misafiri olarak davet ederler. Ama bu yıl gidemeyeceğim. Beni baloda Ayhan'la ikiniz temsil edeceksiniz.
2: Ben de mi gideceğim? Ben nasıl giderim baloya?
1: Neden?
2: Bilmem. Bir kere baloda tuvalet giymek lazım. Benim yok ki.
1: Onu da düşündüm yavrum. Gel benimle. Bu odaya senelerden beri benden başkası girmedi Kezban. Benim için kutsal bir değeri vardır. Her köşesinde sayısız hatıra yaşar. Zaman zaman yaşamaktan yorulduğumu hisseder ve gelip burada o hatıralarla baş başa birkaç saat geçiririm. Ben bu odada evlendim Kezban. Karımla en güzel günlerimiz bu odada geçti. Sonra karımı gene bu odada kaybettim. Onun ölümüyle hayatım bomboş kaldı. Ta ki seni tanıyıncaya kadar. Bana senin gibi bir evlat verdiği için Tanrı'ya daima şükrederim. Bir dakika. Bak karım. O da tıpkı senin gibi ruhunun güzelliği yüzünde şekillenmiş bir kadın.

0: adında. Bir saniye. İşte seni bu odaya getirişimin sebebi. Bu tuvalet rahmetli karımındı. Seni tanıyıncaya kadar ondan başka birinin üzerinde güzel duracağını sanmazdım. Ama sana yakışacağına eminim. Baloda bu tuvaleti giymeni istiyorum.
1: Hayır. Hayır. Ben buna layık değilim. Çünkü ben bir sahtekarım. Hiçbir zaman sizin gelininiz olmadım. Olamadım. Alelade bir köylü kızıyım ben. Ayhan Bey, sevdiği ve evlenmeyi düşündüğü Sevda Hanım'ı karşınıza çıkaramayınca sizi daha fazla üzmemek için beni çıkardı. Bu işe bir oyun gibi başladık. Çünkü sizin...
0: Çünkü benim öleceğimi sanıyordu, değil mi?

Biliyorum. Beni hiç affetmeyeceksiniz. Benim gibi bir sahtekarın sizin evinizde yeri yok. Onun için gideceğim. Ama inanın bana, sizi gerçekten çok sevmiştim. Bu şekilde ayrılmak istemezdim.

0: Hiçbir yere gidemezsin. Benim için hiçbir şey değişmedi. Sen gene benim tek ve sevgili gelinim olarak kalacaksın. Ayhan'ı seviyor musun? Söyle bakayım, seviyor musun?
1: Evet. Hem de çok seviyorum. Ama bunun ne değeri var? Benim gibi zavallı bir köylü kızının aşkı Ayhan Bey'i ilgilendirmez ki.
0: İlgilendirecek.
1: Bunu hayal etmek bile imkansız. Zaten ondan böyle bir şey beklemeye hakkım yok ki.
0: Kim demiş hakkın yok diye? Sen onun karısısın ve Ayhan sana aşık olacaktır.
1: Nasıl olur?
0: Göreceksin bak. Ben o hergeliği dize getirmesini bilirim. Bu işe şu andan itibaren el koydum.
2: Dede, dede bizi istiyor.
3: Gene mühim bir şey oldu galiba.
0: Hepiniz beni iyi dinleyin. Kurmay heyeti çabuk toplansın. Birazdan aşağı iniyorum. Muharebe başlıyor. Anlaşıldı mı? Şimdi beni dinleyin. Hepiniz vaziyeti öğrendiniz. Büyük bir taarruz harekatına başlıyoruz. Harekatımızın adı bir hergeliği tuşa getirme harekatı.
4: Sakin olun rica ederim.
0: Çek elini be.
4: Oturun öyleyse.
0: Pekala, pekala, oturuyoruz işte. Hedefimiz bizim haytayı bu altın gibi kıza sırılsıklam aşık etmektir. Hadi tekliflerinizi bildirin.
5: Ayhan Bey'i o Sevda denen kızdan vazgeçirme kolay değil. Mesela evden çıkmasına, onunla buluşmasına mani olsak?
0: Olmaz! Herifi zorla zapt edebiliriz! Susun!
4: Ama Sevda denen o kızı pekala eve sokmayabilirim.
0: Bir faydası olmaz, dışarıda buluşurlar.
2: Bu Sevda hanıma bir koca bulsak?
0: Ulan sen p***sin de, olamayın öyle şey! Susun!
6: Beyefendi, zorla güzellik olmaz. Siz Ayhan Bey'i karşınıza alıp ağzını arasanız, önce bir fikrini alsak...
0: Hergelenin fikri meydanda, onu bu işe mecbur edeceğiz.
4: Evet, mecbur etmeliyiz.
0: Kezban'a sırılsıklam aşık olması lazım.
5: Doğru, aşık olması lazım.
0: Ama nasıl?
5: Ama nasıl?
0: Ulan ben de onu soruyorum be! Profesör, sen hiçbir şey söylemiyorsun. Senin bir fikrin yok mu?
7: Ne söyleyeyim, bunların hepsi deminden beri saçmalıyorlar.
0: Sen benim kurmay heyetime saçmalıyorlar diyemezsin! Seni kovuyorum!
4: Bağırmak yok! Oturun, tansiyon gene çıkacak!
0: Bırak kolumu be!
4: Oturun diyorum size!
0: Seni de kurtar Allah!

0: Peki, oturuyorum. Nereye gidiyorsun?
1: Beni kovdunuz ya.
0: Hayır, vazgeçtim, otur. Önce fikrini söyle. Toplantıdan sonra belki kovarım.
1: Bana kalırsa yanlış bir yoldasınız. Ayhan Bey'i değil, Kezban Hanım'ı değiştirip onu kocasının beğeneceği bir hale getirmek lazım.
0: Doğru. Doğru. Bu oğlan haklı. Tamam, karar verildi. Ses be, ses! Kezban'ı Ayhan'ın aşık olacağı bir hale getireceksiniz. Herkes bu işte vazifelidir. İlk taarruza baloda başlayacağız. Kezban bu baloya Ayhan'ın hayran olacağı biri olarak gidecek.
2: Fena fikir değil. Ama baloda Sevda Hanım da olacağına göre Ayhan Bey'in Kezban'la ilgilenmesine müsaade etmeyecek.
0: Siz ne güne duruyorsunuz be? Siz o karının Ayhan'dan uzaklaşmasını temin edeceksiniz.
3: Biz de mi baloya gideceğiz?
0: Tabii. Hepiniz o gece baloda vazifelisiniz. Susun be! Sus diyorum! Sus! Sus! Sus!
4: Böyle bir baloya senin yanımda karım diye götüremeyeceğimi takdir edersin herhalde. Ama dedem bunu mesele yapabilir. Kendisine hasta olduğun için baloya gitmek istemediğini söylersin.

0: Ne olduğunu merak mı ettin? Bende eski bir hatırası vardır bu patiğin. Uzun zamandan beri üzerimde taşırım.
1: Tamam! Tamam! Ayhan Bey evden çıktı!
2: Dikkat! Harekat başlıyor! Herkes vazife başına! Ayhan biraz evvel evden ayrıldı! Kezban hazırlansın!
3: Emredersiniz! Biz hazırız kumandanım!
4: Hazır! Gene kafese kapatılmış bir aslan gibi ne dolaşıp duruyorsunuz? Kendinizi yormasanız olmaz mı?
2: Karışma be! Kapa çeneni! Aferin be çocuklar! İyi becermişsiniz! Kezban nerede?
3: Şimdi geliyor! İşte Kezban!

0: 40 sene evvelki gençlik günlerim karım gözlerimin önüne geldi. Bu halinle ona o kadar benziyorsun ki. Çok güzelsin yavrum. Zaten seni gördüğüm gün bu güzel yüzün altında tertemiz bir ruhun gizli olduğunu anlamıştım. Bu gece baloda yalnız Ayhan değil, herkes sana hayran kalacak.
1: Her şeyi size borçluyum dedeciğim. Eğer siz olmasaydınız...
0: Şu son günlerimde hayatıma bir renk, bir yaşama gücü getirdiğin için... ...asıl ben sana çok şey borçluyum kızım.
1: Dedeciğim.
0: Hadi bakalım bu kadar hisli laf yetişir. Şimdi işimizi düşünelim. Harekatımızın birinci kısmı başlıyor. Profesör, onları baloya sen götüreceksin. Her şey talimata göre yapılacak. İçinizden biri falso yaparsa kafasını patlatırım alimallah. Hadi bakayım yavrum.
2: Hadi bakalım, bir numaralı planla başlıyoruz.
3: Oy, oy, oy.

0: Ana, sana bir şey söyleyeceğim. Ay, hiç bizi dinlemiyorsun.
1: Ne oldu?
0: Ay, ne yapıyorsun şekerim? Ay,

0: Vallahi hiçbir şey anlamadım ki ben.
1: Alo. Ne haber? Birinci raundu kazandık. Ay. Harekata devam edin. Unutmayın, sizden zafer bekliyorum. İşler yolunda. Harekatın bundan sonrası Kezban'a ait. O da yapacağını bilir.
2: Borcumu ödeyebilir miyim?
3: Borcunuz mu?
2: Evet. Biraz evvel içkinizi bana bırakmıştınız.
3: Mersi. Arkadaşınız gitti galiba.
2: Evet. Burada olsaydı belki de sizinle tanışmak fırsatını bulamazdım.
3: Benle tanışmak o kadar önemli mi?
2: Hem de çok. Sizi gördüğüm an gözlerimi üzerinizden ayıramadım. Salon güzelliğinizle aydınlanmış gibi geldi bana.
3: Kadınlarla hep böyle mi konuşursunuz?
2: Hepsiyle değil tabii. İçlerinde sizin kadar güzeli o kadar nadir ki belki de hiç yok. Gelin, beni çok mutlu eden bu beraberliği değerlendirelim. Sizi bir ömür boyu kollarımın arasında tutmak isterdim.
3: Yorulurdunuz.
2: Asla. Bu benim için mutlulukların en büyüğü olurdu. Size sarılmak, nefes almak, yaşamak kadar güzel bir şey. Henüz yaşamaktan yorulacak kadar ihtiyar değilim.
3: Burası biraz sıcak oldu galiba.
2: Haklısınız. Hem sıcak hem de çok kalabalık. Gelin baş başa olabileceğimiz başka tenha bir yer bulalım.

0: Burası daha güzel değil mi?
1: Evet, daha serin.
0: Ve daha tenha.
1: Tenha olması önemli değil.
0: Benim için çok önemli.
1: Neden?
0: İnsan güzellik karşısında korkmaz. Olsa olsa heyecanlanır.
1: Pekala. Madem istiyorsunuz, görün yüzümü.

0: Sen ha? Olamaz.
1: Güzelliğimin sizi bu kadar heyecanlandıracağını sanmıyordum
0: ama
1: doğrusu.
0: Ama imkansız o... Allah!
1: Suda fazla kalmanızı tavsiye etmem, üşütebilirsiniz.
0: Kesmem, dur bir dakika, dur!

0: Demek şaşkınlıktan havuza düştü ha!
1: Allah'tan havuz fazla derin değil.
2: Doğrusu suya düşmesini istemezdim. Üşüyüp hasta olabilir.
0: O domuza bir halt olmaz. Bana bak, sakın gevşemeye kalkma. Bu işe o hayta tuşa gelinceye kadar devam edeceğiz.
3: Geldi, geldi! Ayhan Bey geldi.
2: Eyvah!
0: Sen hemen odana git. Siz de ışıkları söndürün,
2: peki,
0: sessizce dağılın.
3: Hadi, hadi koş!

0: Gecikmedim ya. Kim bu dünya güzeli? Bir yerden tanıyacağım ama.
1: Karım Kezban.
0: Şu Anadolu Dilber'e, ayol bu ne değişiklik.
1: Ben de buradaydım.
0: Bizim kulüp de panayır yerine döndü artık. Anadolu'dan her gelen köylü rahatça girip çıkabiliyor. Kırıcı sözleri öyle ustalıkla bulup söylüyorsunuz ki... ...şimdiye kadar hiçbir erkeğin size evlenme teklif etmeyişinin sebebini çok iyi anlıyorum.
1: Ne demek istiyorsun? Eğer Sevda isteseydi...
0: Aa, merak etmeyin, o çok istemiştir ama peşinde koştuğu erkekler istememişlerdir. Niyetin beni kızdırmaksa boşuna yorulma. Ciddiye almadığım insanların sözlerine kızmam. Aha! Şekerim Paris'e giderken neden Kezban'ı yanımıza almıyoruz? Orada çok işimize yarardı. Mesela mükemmel gömlek ütülüyor.
1: Nereye gidiyorsun?
0: Canımın istediği yere.
1: Hayır, eve gidiyoruz.
0: Mersi, çok naziksiniz ama henüz eve gitmek istemiyorum. Gideceğim zaman size haber veririm. Şurada oturup beni bekleyebilirsiniz. bakar mısınız? Şu B'ye iki götürün lütfen, benim hesabıma yazın. Mektebi bitirdiğine sevindim Ömer. Demek artık köye dönüyorsun. Seni çok arayacağım.
1: Sağ ol bacım. Bilirim beni seversin. Ben de seni çok arayacağım. Bizim köy, karım... ...nasıl gözümde tütüyor bilemezsin.
0: İnsanın sevdiğinden ayrı yaşaması ne zor şeydir bilmez miyim?
1: Göreceksin bak, Ayhan Bey de senin kıymetini anlayacak. Çok mesut olacaksınız.
0: Anlayacak mı dersin?
1: Elbette.
0: Hiç olmazsa ara sıra dertleşiyorduk. Şimdi sen de gidiyorsun. Çok yalnız kalacağım.
1: Unutma, her zaman için senin dostunum. İhtiyacın olduğu an beni ara. İki satır yaz, hemen gelirim.
0: Tabii Ömer, ondan hiç şüphem yok.
1: Allah'a ısmarladık Kezban.
0: Güle güle. Güle güle Ömer. İnşallah hayatta çok muvaffak olursun.
2: Senden bazı şeyleri konuşmak istiyorum.
0: Eğer çok mühim değilse daha sonra konuşsak. Berbere randevu verdim, şimdi dinleyecek vaktim yok.
2: Şoförle çene çalmaya vaktim var ama.
0: Ne o, yoksa kıskandınız mı?
2: Ben mi? Daha neler? Seni ne diye kıskanacakmışım? Ama ne de olsa benim adımı taşıyorsun. Basit bir şoförle aşırı samimiyet kurmaman icap eder.
0: Ben istediğim insanla samimiyet kurarım.
2: Hayır, kuramazsın.
0: Neden? Ben sizin ahbaplarınıza karışıyor muyum?
2: Karışamazsın tabii, buna ne hakkım var?
0: Aa, ben de aynı cevabı verecektim. Sizin sinirleriniz çok bozulmuş. Herhalde Paris seyahati iyi gelecek.
2: Evet, hem de çok iyi gelecek.
0: Ne zaman gidiyorsunuz?
2: Yarın sabah.
0: Öyle mi?
2: Evet, öyle. Bir itirazın mı var?
0: Yo, ne itirazım olacak? Bana ne? İyi yolculuklar.

0: Birkaç saat sonra Paris'te olacağız. Benimle geldiğin için öyle sevinçliyim ki.
1: Bırak kolumu.
0: Yoksa sana sarılmamı istemiyor musun?
1: Yok, ama bir gören olabilir. Unutma ki ben evli bir adamım.
2: Bu sefer hata ettim galiba. Onu o kadar kızdırdım ki Paris'e gitmesine sebep oldum. Korkarım artık yapacak bir şey kalmadı.
3: Kim demiş? Bu keratanın senden kaçışı seni sevdiğine alamettir.
2: Öyle midir dersiniz?
3: Elbette! Fakat gene de elimizden kurtulamayacak. Onu tuşa getireceğiz, tuşa!
2: Burada olmadığına göre ne yapabiliriz?
3: Sen de peşinden Paris'e gideceksin.
2: Paris'e mi gideceğim?
3: Elbette!

0: Hani beni plak şirketinin kapısında bekleyecektin?
1: Yarım saat bekledim, bir türlü çıkmadan canım sıkıldı.
0: Paris'e geldiğimizden beri keyfin yok. Ben yanında var mıyım, yok muyum farkında bile değilsin.
1: Canım, ne yapmamı istiyorsun?
0: Biraz benimle meşgul olmanı istiyorum. Hiçbir yere götürmedin. Heh. Bu akşam bir gece kulübüne gideceğiz.
1: Fakat Sevda!
0: Hayır, itiraz dinlemem.
1: Olur, bir şey düşünürüz.
0: Bir yerin mi ağrıyor kuzum?
1: Benim mi? Yo!
0: Hadi gel öyleyse, dans edelim.
1: Yo! Şimdi canım istemiyor, biraz sonra.

0: Vay canına!
1: Kezban!
0: Hayır! Hayır olamaz! Herhalde hayal görüyorum.
1: Gidelim mi artık?
0: Hayır! Kezban nereye?
1: Siz de arkadaşınızı daha fazla yalnız bırakmayın. İyi eğlenceler!
0: Kezban! Kezban!
1: Herhalde peşlerinden gidecek değilsin.
0: Nasıl gitmem? Vaziyeti görmüyor musun?
1: Kibar bir erkek yanındakini bırakıp başka bir kadının peşinden gitmez.
0: Hangi başka kadın? Karım o benim yahu, karım!
1: Ayhan, eğer böyle davranacaksan Paris'te daha fazla kalmam. Seni bırakır İstanbul'a dönerim.
0: Vallahi doğrusunu istersen iyi edersin.
2: Vıy vıy! Dur, acele etme bakalım. Sana 500, yani 80 frank elden verdik. Bu akşamki masraf, yani l'argent 300 frank, 100 frank da senin ücretin 400. 100 frankı ver bakalım.
3: Mais pour quoi? L'essence pour la voiture?
2: Oo, herif esans parasını da bizden alacak. Ah! Esansa sürmeyi ver, ne yapalım?
3: No, yok esans sürmek! Benzin!
2: Ah, oui, benzin, oui, esans!
3: Mais, qu'est-ce que vous dites?
2: Ah, dinle! Yarın sabah Kezban'ı otelden alıp şuradaki kahveye götüreceksin. Anladın mı Nesba?
3: Oh, le demago!
2: Le demago! paranı da yarın akşam alırsın. Yani l'argent akşama,
3: bon.
2: Kezban! Seninki her sabah bu kahvede kahvaltı ediyormuş. Yarın işe oradan başlıyoruz.
3: Oo, güzel madamın kocası. Oo. Oh la la.
0: Suivez cette voiture.

0: Abi motor komple gitmiş.
1: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap. Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda. 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap kurdu.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8.400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4.200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
6: Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.
7: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Pit kararı geldi.
8: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
7: Dolutos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: Bu var ya,
11: blok dersten çıkıyor.
10: Atıştırmalık?
11: Yok, ben doymalık takılıyorum.
10: Bir şey diyeyim mi?
12: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
10: Abi bu adam ne yiyor ya?
13: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
14: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
15: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
16: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
17: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8.400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4.200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.

0: Çetmen eski koltuk takımınıza 25 bin, yatak odanızı 30 bin, yemek odanızı 15 bin liraya satın alıyor. Yepyeni Çetmen mobilyalarınızı evinize getirip sizi eskilerden kurtarıyor. Çılgın Değişim Festivali'ni kaçırmayın. İşte Çetmen, işte
1: hayat. Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
0: Çetmen yemek odanızı 15 bin liraya satın alıyor. Çılgın Değişim Festivali'ni kaçırmayın.
5: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
6: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
7: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
5: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
8: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal
9: Çamlıca Gazoz. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: İkisi birlikte çok iyi.
11: Tıpkı bizim gibi.
12: Pepsi ile hepsi güzel. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
13: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: Otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
5: Baloncuklu Lipton mu?
6: Çok lezzetli.
4: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
7: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Siparişiniz
10: ve Pepsi'niz.
11: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
12: Ama ne otel?
13: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
12: Trivago'ya bakmadın mı?
14: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
12: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
15: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
1: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
2: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
0: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
9: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
10: Ama ne otel?
11: Favori sitemde geceliği sadece 8.400 TL. Ne oldu?
10: Trivago'ya bakmadın mı?
12: Ben 4.200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
10: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.

0: temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
11: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
12: Persil Jel Okyanus Ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
10: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
13: Bon. Oh, güzel mi adamın kocası? Bonjour, monsieur.
14: Bonjour, bonjour. Bana bak Kezban, bu herifi defet buradan, seninle konuşmam lazım.
15: Aa, ne ayıp. Böyle kibar bir insana nasıl çekil git derim. Pierre bütün Paris'te resimlerimi çekecek. Artık gidelim mi Pierre? Daha gezecek bir sürü yerimiz var.
14: Ben de sizden geliyorum.
15: Nasıl istersen.

0: a dansé et l'homme a main.
1: Monsieur, biliyor musunuz sizi madam çok güzel. Ne zaman o geldi Paris oldu daha güzel.
2: Çek elini karımın omzundan Zübbe!
1: Monsieur jaloux.
3: Kıskançlık size hiç yakışmıyor.
2: Kim demiş kıskandım diye?
3: Benim burada bir resmimi çeker misiniz?
1: Oui madame.
3: Merci.
2: Ver şu makineyi be! Ben çekerim.
1: Mon dieu.
3: Pierre, gelin yanıma lütfen.
1: Cher.
3: Bugün epey dolaştık. Çok yoruldum ben. Artık otelime dönmek istiyorum. Hadi gidelim Pierre.
1: Hadi gidelim madam.
2: Ne sinir herif be! Durun, beni almadan nereye gidiyorsunuz?
3: Artık veda etme zamanı geldi, otelime dönüyorum.
2: Oteline mi? Dur bakayım bir dakika, hangi otelde kalıyorsun?
3: Size ne? Ben sizin kaldığınız yeri merak ediyor muyum?
2: Ya bak, Kesman!
3: Gidelim Pierre!
2: Bak! Kesman! Ay Allah kahretsin!
3: Biraz bekleyin, elbisemi değiştirip geleceğim.
1: Tamam, servis madam.
3: Merci.
1: Un moment, s'il vous plaît.
3: Sizin ne işiniz var burada?
2: Ya işte gene buluştuk, benden kolay kolay kurtulamazsınız.

0: Bu işi bitirmenin zamanı geldi artık. Benden gelecek ve söyleyeceklerimi sonuna kadar dinleyeceksin.
1: Ama Pierre'e ayıp oluyor.
0: Şimdi başlatma Pierre'inden, yürü!
1: Bırakın, kolumu acıtıyorsunuz.
2: Oh, no, no! Çok ayıp! Sen aşık! Bir centilmen kadınlara böyle yapmaz!
0: Kapar mısın çeneni be?
1: Bak, Pierre, lütfen Mario! Kolumu acıtıyor! Dinlemeyiniz,
2: adamı bırakın Monsieur!
1: Ne yaptın zavallı adama?
0: Bunu çoktan hak etti. Yürü, gidiyoruz!
2: Ah, mon dieu!
1: Zavallı adamdan ne istediniz?
0: Kabahat sende. Bir yabancıyla bu kadar samimi olmaya ne lüzum vardı?
1: Ben sevgiliniz Sevda Hanım'a itiraz ediyor muyum?
0: O benim sevgilim değil.
1: O halde aranızdaki samimiyetin manası nedir?
0: Seni ilgilendirmez.
1: Pierre'le samimiyetim de sizi ilgilendirmez.
0: İlgilendirir!
1: Neden? Beni kıskandığınız için mi?
0: Hayır. Kıskanmak için sevmek lazım. Evli olmasak istediğini yap. Vız gelir.
1: Öyleyse benimle evli kalmakta neden bu kadar ısrar ediyorsunuz?
0: Haklısın. Bu zoraki evliliğe devam etmenin manası yok. İlk uçakla İstanbul'a dönüyorum. Dedeme her şeyi anlatıp senlere ayrılmak istediğimi söyleyeceğim. Allah'a ısmarladık.
2: Ama madem bu çok fazla oldu. Bizim anlaşmada yok dayak yemek. Bu kadar az para için olmaz böyle yumruk yemek.
1: Alın, hepsi sizin olsun.
2: Merci madam.
1: Artık size ihtiyacım kalmadı. Allah'a ısmarladık.
2: Merci. Mil merci madam. Merci. Mil merci.

0: Evet, size yalan söyledim. Hiçbir vakit evlenmeyi düşünmediğim bir kızı karşınıza nişanlım diye çıkardım. Dedeciğim, ne olur beni affedin.
1: İyi yapmadın. Böyle bir oyuna kalkmakla hem beni aldattın, hem de günahsız bir kızın hisleriyle oynadın.
0: Hisleriyle oynanan kim acaba?
1: Ne demek istiyorsun?

0: müstehcim. Size her şeyi anlattığıma göre bu saçma evliliğe bir son vermeme hayır demezsiniz herhalde.
1: Madem ayrılmak istiyorsun, sen bilirsin. Yalnız sana bir...

0: Bu konuyu kapatalım artık dedeciğim. Zaten bundan sonra hayatımda hiçbir kadına yer vermek niyetinde değilim. Yalnız işlerimizle meşgul olacağım.
1: Sen bilirsin. Madem çalışmaya karar verdin, şirketin işleri için seni yarın İzmir'e gönderirim.
0: Öbür meseleye gelince...
1: Döner dönmez de ben o işi Kezban'la konuşurum.
0: İyi olur dedeciğim.
2: Kızım sende hiç akıl yok. Ayol insan evleneceği erkeği Paris gibi yerde o kızla baş başa bırakıp döner mi?
3: Ne yapayım anne? Beni çok kızdırdı.
2: Böyle aptalca bir öfke yüzünden milyonları kaçır elinden öyleyse.
3: Henüz elimden kaçırdım sayılmaz. Köşke gidip Ayhan'la konuşacak, onu yeniden elde edeceğim.
4: Demek nihayet beni sevdiğini itiraf etti.
1: Evet. Baktım da bu sefer burnu iyice sürtmüş. Bayağı acıdım. Ona daha fazla çektirmemize lüzum kalmadı. İzmir'den döner dönmez her şeyi anlatır, bu sefer sahici bir düğün yaparız.
4: Ne oldu dedeciğim? Neniz var?
1: Mühim bir şey değil yavrum. Geçti. Son günlerde kendimi biraz yordum galiba.
2: Uyuyup istirahat etmesi lazım.
4: Tabii, tabii.
5: Kezban yavrum, demin vermeyi unuttum. Ömer sana bir mektup bıraktı.
4: Ömer mi?
5: Paris'teyken seni birkaç defa aradı. Son gelişinde de bu mektubu bıraktı.
6: Bacım, doktorlar karım için çok güç doğum yapabilir dediler. Ben de kalktım İstanbul'a geldim. İlk aradığım insan sen oldun. Ama ne yazık ki Paris'teymişsin. Doktorların yazdığı ilaçları ben bulamadım. İsimlerini sana yazıyorum. Eğer sen bulabilir veya Avrupa'dan getirtebilirsen çok sevineceğim. Karım da çok sevinecek tabii. Ona senden o kadar bahsettim ki, senden tanışmak için can atıyor. Hürmetler, selamlar Ömer.

0: İstediğiniz ilaçlar telsizle pilota bildirildi. Öğleden sonra saat 14'te Almanya'dan gelecek uçakla elinize geçecek.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Estağfurullah.

0: Alo, alo, ben Kezban. Kimsiniz?
1: Ah, bir şey mi vardı? Buyurun Kezban Hanım, ben Ayşe.
0: Ah, Ayşe sen misin? Beni iyi dinle. Havaalanından telefon ediyorum. Ömer'in karısı ağır hastalanmış. İstediği ilaçları ancak Almanya'dan getirtebiliyoruz. Saat 14'te elime geçecek. Bursa'ya hareket edip kendilerine götürüp bırakacağım. Herhalde yarın dönerim. Dedeme haber ver de beni merak etmesin. Anladın mı?
1: Tabii efendim, hiç merak etmeyin. Uyandıkları zaman haber veririm.

0: Apúrase.
1: Buyur kızım, birini mi aradın?
2: Evet efendim, Ömer burada mı acaba? Kezban geldi deyin lütfen.
3: Kezban, bacım, hoş geldin.
2: Daha önce burada olmak isterdim Ömer. Ama ne yazık ki Paris'ten yeni geldim. İstediğin ilaçları da Almanya'dan ancak getirtebildim, al.
3: Sağ ol bacım.
2: Ömer, yoksa çocuğa mı bir şey oldu?

0: Çocuğum hamdolsun sağ bacım. Ama ne yazık ki anasını, karımı kaybettim.
1: Başın sağ olsun. Çok, çok üzüldüm ben.
0: Tek tesellim bundan sonra kızın ve senin göstermiş olduğun bu dostluk olacak. Karım kızımız olursa adını Kezban koymamızı isterdi. Yavrumun adını Kezban koydum bacım.
2: Kezban nerede olabilir?
3: Bilmem.
2: Ziyaretine falan gelen oldu mu?
3: Hayır. Birkaç gün önce Ömer uğramıştı ama Kezban evde yoktu. Bir mektup bırakıp gittiydi. Başka arayan da olmadı.
4: Kezban, sevgilim. Artık beklemeye tahammülüm kalmadı. Kocana aramızdaki her şeyi anlatıp bana geleceğini vaat etmiştin. İnan hasretine dayanamıyor, seni kollarımın arasına alacağım günü sabırsızlıkla bekliyorum, Ömer.

0: Ne haber Ömer?
1: Çok kötü bacı. Sular tahta köprüyü götürmüş. Köyden çıkmanın imkanı yok. Muhtarın oraya gidip köşke telefon edeyim dedim. Direkler de devrilmiş, telefon da işlemiyor. Yağmur durana kadar çaresiz burada kalacaksın.
0: Bu çok fena oldu Ömer. Merak edecekler beni.
2: Hayır. Hayır, olamaz. Kezban böyle bir şey yapmaz.
3: Mektubu okudunuz dede. Bu işin şüphe edilecek tarafı yok. Çok adi bir mahlukmuş meğer. Benim aşkımla eğlendiği yetmezmiş gibi senin gösterdiğin sevgiyi de içe saydı. Ömer denen o adamla aralarında baştan beri bir yakınlık seziyordum ama öyle olacağı aklıma gelmemişti. Artık yapacak başka bir şey kalmadı dede. Hemen mahkemeye müracaat edip boşanma kararı alacağım.
0: Ömer, beni Bursa'ya kadar götürmene lüzum yok. Sana zahmet olacak.
1: Zahmet ne demek bacı? Kucağımda götürsem senin hakkını ödeyemem ben.
4: Üzüntünü anlıyorum sevgilim. Ama bunların hepsi geçecek. Bak, ilerideki mutlu günlerimizde sana bunları nasıl unutturacağım? Bak sevgilim, sana ne anlatacağım?
3: Kezban! Nereye gidiyorsun?
0: Siz burada mıydınız? Başıma öyle şeyler geldi ki, dedeme anlatacak.
3: Sen artık dedeme hiçbir şey anlatamazsın.
0: Yoksa ona bir şey mi oldu? Dede! Dedeciğim!
3: Sen zannettiğimden daha da iğrenç bir mahlukmuşsun. Bu eve gelmekle gösterdiğin cüret yetmiyormuş gibi bir de o büyük insanın ismini ağzına mı alıyorsun?
0: Ne demek istiyorsun? Dedem nerede? Ne oldu söylesenize?
3: Senin yüzünden kalp krizi geçirdi, Londra'ya gönderdik. Sayende hayatı tehlikeye girdi. Belki şu anda hayatta bile değil. Neden geri geldin? Bunu öğrenip iftihar etmek için mi? Ha söyle! Yoksa dostun senden bıktı da kovdu mu?
0: Dostum mu? Neler söylüyorsun Ayhan? Hiçbir şey anlamıyorum.
3: Hadi git artık! Eğer seni kolundan tutup dışarı atmamı istemiyorsan çık buradan!
0: Sen çıldırmışsın!
3: Defol! Bu evde yerin yok artık! Defol! Defol!

0: Siz kimin evinden kimi kovuyorsunuz? Ben daha ölmedim! Bu adamlar uşak değil. Her biri bu evin bir parçası. Benim can yoldaşlarımdır. Ha, kovulma işine gelince. Evet, bu evden birileri kovulacak. Ama onlar değil, siz kovulacaksınız!
1: Ama şehit edeceğim, siz bizi yanlış anladınız.
2: Evet, yanlış anladınız.
0: Ha, kesin sesinizi! Çocuklar, hanımlara çıkış kapısını gösterir misiniz?
3: Tabii, buyurun, sokak bu tarafta efendim.
1: Buyurun efendim, inanın ki bizim evet, bu işi...
2: Evet, çok yanlış anladınız.
0: Ulan daha hala burada mısınız?
4: Ne oluyor Kazım efendi? Bu gürültü ne böyle? Dedeciğim, döndünüz demek. Sizi böyle sıhhatli görmek beni çok sevindirdi. İyi ki Londra'ya gidip de doktorlara...
0: Ne Londra'sı be? Ben başka yerden geliyorum.
4: Başka yerden mi?
0: Ne sandın ya? Bu işte bir bit yemeği olduğunu anladım, doğru Bursa'ya gittim.
4: Bursa'ya mı? Neden?
0: Şimdi anlayacaksın.
4: Ne diyor?
0: Ömer! Ona öyle düşman gibi bakma da anlatacaklarını dinle.
5: Emine teyze, ne bu kalabalık? Ne oluyor?
6: Aşağı yolda bir araba kazası olmuş da, yaralıyı sizin eve getirmişler.
7: Yaralıyı senin yatağına yatırdık Kezban. Ben kasabaya varıp doktoru bulacağım.

0: amca. Ömer.
1: Hadi bakalım çocuklar, hazırlanın. Asıl düğün şimdi başlıyor.
2: Kalbinizi görüyorsunuz.
1: Başlatma şimdi kalbinden. Sen de oyna. Oyna oğlum.
2: Ay peki.

saatte, akşamları beş kalpte. Neşemi de bulunca kavgama da bakarım aman ey. Aman ey. Sokaklarda aylak aylak gezerim, gezerim. İzmaritin kralını seçerim aman ey. Trafikten çakarım, kıyafoto yıkarım.

tomar tomar paracıklar cebim.

sömerim derler benim adıma. Pişman olur bakmayanlar tadıma. Sabahları bir kadeh, akşamları beş kadeh. Reşemi de bulunca dalgama da bakarım iyi mi? Sokaklara

Ondan sonra izmaritin kralını seçerim. Trafikten çakarım, kral oto yıkarım. Anladın mı? Ne bileyim? Güzel kızlar hepsi benim peşimde. Paracıkları da tomar tomar onlar da cebimde. Turist sanır diyorlar, birbirlerini yiyorlar, tamam mı? Helal!

0: son yılların en heyecanlı boks maçını seyrediyoruz. Abdi hayatının maçını çıkarıyor. Abdi'nin sağ kroşesi, Abdi'nin sol aparkütü, Abdi saldırıyor, hasmını yiyor. Abdi'nin sağı, Abdi'nin solu, Abdi'nin sağı. Şimdi birbirlerine girdiler. Mülayim'le Abdi birbirlerine girdi, boğazlarını sıkıyorlar. Şimdi ayrıldılar, Abdi'nin sağı, Abdi'nin solu, Mülayim yerde. Şimdi Abdi sol göz üzerine çalışıyor, sağ göz üzerine çalışıyor, burada aparkütünü devirdi. Abdi azdı, Abdi kudurdu, şimdi Abdi saldırıyor ama kime? Hakeme! Hakeme vurdu, Abdi kudurdu, şimdi halka saldırıyor. Halkın üzerine gidiyor Abdi, vurdu sağını halka!
1: Sayın baylar, bayanlar, şimdi memleketimizde bulunan İspanya'nın ünlü şarkıcısı Señor Rodríguez ve arkadaşları.

0: etmeyin. Merak etmeyin. Hepinize verecek resim. Merak etmeyin. Yok o kadar. Yok sıkmayın kendisini. Sesi kısılırsa.
1: Geçse de geçtik canım. Boş kalsa da kucağım. Açık sana canım. Amanın.
0: Sıkmayın şarkıcıyı. Bir dakika.
1: Abi ne oluyor burada, ne
2: anlıyor musun?
1: Meşhur İspanyol şarkıcısı imza dağıtıyor. Bize de dağıtır mı istesek yani, verir mi bize de? Bu şapkaya bak, beyaz giymiş be! Abi be, bu ne satıyor dedin, ne satıyor?
2: Şarkı satıyor, şarkı.
1: Peki, sen ne satıyorsun?
2: Lahmacun satıyorum.
1: Versene kardeşine bir yarım lahmacun.
2: Yarım lahmacun olur mu?
1: 25'im var işte ya, başka para yok.
2: Peki, al yarısı da benden olsun.
1: Helal olsun sana ya.
2: Hadi lahmacunlar sıcak sıcak, sıcak sıcak!
1: Dümen yapma, buz gibi.

0: Paris koskoca dolu bir cüzdan buldun. Artık lahmacun yerine onu ye. Yok, yok. Yeme, yeme. Belki zavallı lahmacuncudan düştü be. Sakla sakla da götür ver. Ver, ha, yeme, yeme. Ama sen de açsın, yesene. Ye. Yok be, belki zavallının çoluk çocuğu vardır, onun ilaç parasıdır be. Turist adam olmazsın sen, yürü!
1: Lahmacun sıcağı!
2: Lahmacuncu! Lahmacuncu!
0: Abicim, cüzdanını düşürdün abicim orada.
1: Alay mı ediyorsun be, bu cüzdan benim olsa lahmacun satar mıyım hiç?
0: Sahibi senin cüzdanın değil mi ya?
1: Hayır dedik ya be adam.
0: Sen de tok gözlüymüşsin madem.
1: Lahmacun sıcak! Lahmacun
0: sıcak! Ey turist, ulan düştün gene dört ayak üstüne yana, helal olsun ama... Fakat... sen vicdanlı herifsin, bunu götür sahibine toka et yani bir kere. Fakat nerede bulursun diyorsun değil mi? Ara bul oğlum, ara bul, sahibini bul.
1: Lahmacun sıcak!
0: Cüzdan üstü. Hadi pek.
1: Lahmacun sıcak!
0: Doğru konuş, istiyor musun üste? İstemiyorsun, tamam sen bilirsin.
1: Lahmacun sıcak!
0: Ver mi? Hadi buradan!
3: Ağzımızın önü kördüm kürdüm, bir güzela ban vuruldum. Ağzımızın önü kördüm kürdüm, bir güzela ban vuruldum. Ağzımızın önü kördüm kürdüm, bir güzela...
4: Ne oluyor lan?
0: Yok, bir şey oldu yok yani, şarkı dinliyordum da.
4: Ben radyo mu yok mu lan, şarkı dinleymiş?
0: Radyo değilsin de ne kafa şişiriyorsun peki? Şu adresi soracaktım be. Adresi sorma mi? Gel, hani burası mı?
4: Bakalım hele bir. Ha, ne olacak?
0: Ne olacak, var mı? Adresi soruyoruz ya.
4: Bu adresi, 13. kat, 14 numara. Çabuk, çabuk!
0: Anladık. Ha, demek benim aradığım adres burası ha?
4: Ya hemşerim, sen bana 13. kat, 14 numarayı evet. Sormuyor musun? Tövbe estağ, ya yukarıdadır, çabuk olsana hemşerim ya!
0: Ne diyorsun be?
4: Ulan deli olacağım, gidecekler, çabuk ol hemşerim!
0: Ne diyorsun ya?
4: Ya hemşerim, kurbanın olmuşum senin, ben bu apartmanda kapıcıyım. Ben 13. katta 14. dairenin olduğunu bilirim, sana diren ki çıkacaksan yukarıda, sen hala cevazalık edip dır dır dır konuşuyorsun. İnsanlar konuşa konuşa, hayvanlar koklaşa koklaşa...
0: Abicim, tabii ben değil mi? Kaçıncı kata çıkacağım?
4: 13. kat, 14 numara çıkacaksın.
0: Haa, onu söyle bana.
4: Allah Allah! Abimizin...
0: Abi, kaçıncı kata çıkacaksın?
4: Elinin körüne çıkacaksın! Ulan deli olmak işten değil.
0: Hadi lan!
4: Kaç defa anlattım sana ulan, ne laf anlamaz adama şartlık ya o be biraz! Çabuk çık, çabuk çık!

0: affedersin hemşerim ya. Sen bana kaçıncı kat kaç numara dedin ya?
1: Yok hemşerim, ha. Sen bana 13. kat 14 numarayı sormadın mı baba? Ben de sana 13. katta 14 numaralı daireye çıkacaksın diye söyledim. Sen şimdi benim karşıma gelmişsin, diyorsun ki ben hangi kata çıkacağım? Olmaz ki ya!
0: Bir dakika ya! Şimdi ben hangi kata çıkacağım, onu söylesene bana!
1: Sen de kafa yok mu bak? Bir daha soracak olursan bozuşuruz
0: lan! Peki abicim, peki ben şimdi hangi kata çıkacağım?
2: Sen benden alay mı ediyorsun lan?
1: Hemşerim, sen bana biraz evvel geldiğin zaman bir adres sordun. Ve dedin ki bu apartmanda 13. katın 14 numaralı dairesi var mı? Evet. Ben sana dedim ki bu daire yukarıdadır! Sen evet. Hala konuşuyorsun bana!
2: Tövbe estağfurullah!
0: Abicim dur ya! Sen bilirsin! Öyle mi sinirlenme ya!
1: Anlıyorum ama olmuyor
0: mu ya? Şimdi ben çabuk çabuk çıkacağım!
1: Çabuk çabuk çıkacaksın!
0: Yukarı çıkacağım!
1: Yukarı çıkacaksın!
0: Çabuk çıkacağım!
1: Çabuk çıkacaksın!
0: Tamam.
1: Çabuk çabuk çıkacaksın!
0: Tamam abicim de, şimdi ben kaç numaraya çıkacağım?
1: Sen benim başıma sabah sabah ceza olarak mı? Ulan ben mi olsam değil mi olmaz mı? Ah ulan seni vallahi billahi aynen ya ben çabuk! Hemşerim 13 numaralı daire 14 numaralı kata çıkacaksın!
0: Tamam abicim tamam!
1: Hadi çık yukarı!
0: Yukarıya çıkacağım.
1: Evet.
0: Yukarıya çıkacağım.
1: Yukarıya.
0: Kaç numaraya?
1: Ah hemşerim, ulan sen beni delet bak içime. Oh beni yapma, seni öldüreceğim. Vallahi ulan yürü ulan yukarıya. Yürü ulan.
2: Yürü.
1: Çabuk çabuk.

0: şu adresi.
1: Afiyet!
0: Abi, adres davası var ya ben onun...
1: Afiyet!
0: Abla, şu adresi çıkar mısın ya? Ya şu adresi ya! Abicim şu adresi söyledim. Bir dakika beni dinleyin! Ya bir dakika, bir şey soracağım, şu adresi soracağım ya, biliyor musun?
1: Bilmiyorum!
0: Eyvallah! Abicim, şu adresi sen biliyor musun moruk abi?
1: Bilmiyorum!
0: Abla, sen çakıyor musun?
2: Bilmiyorum!
0: O halde, Allah'a ısmarladık!
1: Kapıyı
2: açmam!
0: Siz manyak mısınız?
1: Bıraktın.
0: Peki bu adresi nereden bulacaksın ya? Abicim, hani ben adres davasına sen beni yukarı kata gönderdin ya...
3: Ha.
0: ...onların hepsi manyak abi, manyamışlar be!
3: Sen kaçıncı kata çıktın?
0: Ha? Abicim, bu adresi sen bana tarif etmedin mi yukarıda?
3: Ha, tamam, ben sana bu adresi tarif ettim yukarıda!
0: Ha, ben de yukarı çıktım!
3: Ha, çıktın ama kaç numaralı kata çıktın?
0: Senin söylediğin numaraya!
3: Peki, ben sana kaç numaralı kat demiştim?
0: Abi, kaç numaralı demiştin?
3: Hı, ulan ben sana 13 numaralı kat, 14 numaralı daire demedim mi ya? Şimdi sen 13 numaralı kattan 14 numaralı daire çıkıp kapıyı çalacaksın!
0: Kaçı?
3: Alerin körü ulan, benimle alay mı çıkartıyorsun hemşerim? Gözünü sanmayacağım seni, yapma! Ya işim güç, senden mi uğraşacağım?
0: Anladık baba,
3: açık yukarı!
0: Çıkacağım da kaç numaraya çıkacağım?
3: Sana açık Türkçe konuşuyorum, anlamıyorsun lan!
0: Açık Türkçe'yi anladık da numaraları anlamadık, deve!
3: 4 numara, hadi bakalım! Tamam mı, anladın mı?
0: Anladım da, kaç numaraya çıkacağım onu anlamadım.
3: Ulan bana bak, sana Türkçe konuştum, İngilizce, Kürtçe konuştum, anlatamadım ona, yürü!

0: Acaba benden evvel gelen var mı? Neresiydi burası be ulan? Orası mı, burası mı?
1: Gel! Gel yaklaş bana! Gel!
0: Geldim abi!
1: Gel!
0: Geldim abi!
1: Otur!
0: Oturdum abicim!
1: İşin ne burada senin, söyle!
0: Şey abicim, ben bu adresi arıyordum da bir yerden...
1: Sus!
0: Sustum abicim!
1: İsmin ne bakayım?
0: Turist Ömer abi!
1: Hokus! Hokus! Hokus! İnanma açız! Ver 10 lira!
0: Peki, neden abi?
1: Böyle dedi!
0: Kim dedi abi?
1: O!
0: O dediyse tamam, vereyim abicim, buyur!
1: Hokus! Hokus! Hokus! Hokus!
0: Şimdi ne dedi abi?
1: Senin adın Turist Ömer dedi!
0: Yok ya! Benim adımı nereden çaktı be? Vay anasını!
1: Şimdi sen niçin gelmiştin buraya?
0: Abicim, ben bu adresi aramakta var.
1: Hokus! Fokus! Hokus! Kokus! Ver 10 lira daha!
0: Tabii vereceğiz, buyur abicim!
1: Hokus! Fokus! Hokus! Kokus!
0: Ne dedi abi, ne dedi?
1: Sen bir adres arıyormuşsun, öyle dedi!
0: Yok ya! Nereden de çaktı be! Abi, o adresin nerede olduğunu davasını sorsana, hokus pokus pokus diye böyle...
1: Dur! Hokus! Pokus! Fokus! Çokul!
0: Şimdi ne dedi abi?
1: 10 lira daha versin, söyleyeyim dedi!
0: Ama 10 liram yok abi be, 5 kat versem olmaz mı?
1: Ver! Al! Fokus! Yokuş!
0: Şimdi ne dedi abi?
1: O adresi bilen birine sorsun dedi!
0: İyi alt etti be! Ulan bizim... bizim 25 kağıt ne oluyor ya?
1: Hadi! Okus pokus bu! Fokus!
0: Senin okus pokusuna başlardım ya! Abi affedersin be! Sen bu apartmanda mı oturuyorsun? Şu adres davasını bana bir müstecap et bakayım ya!
2: Bunların taşınmaları bir yıl oldu kardeşim!
0: Buradan taşındılar mı?
2: Evet!
0: Yani başka yere mi gitti bu herif? Vay anasını be! Sen de içeri git abi, içeri git! Vazifene devam et! Kapıcı, yedim seni, yedim!
3: Abimizin önü, çaredi mi çurda?
0: Bak, evimizin önü, gel bakayım buraya!
3: Hele bakalım!
0: Sen beni nereye gönderdin?
3: 13. kata yukarı gönderdim!
0: Peki, bu apartmanda 13. kat var mı?
3: Ben 8 seneden beri bu apartmanda kapıcılık yapıyorum, 13 numaralı kat olmaz mı?
0: Ne bağırıyorsun ya, sual soracağız be!
3: Ben de dinlerim, sor bakalım!
0: Ya bu apartmanda 14 numara var mı?
3: Bu apartmanda 14 numaralı daire olmazsa, ben aybaşı geldiği zaman aylıkımı kimden alırım lan? Öldürecek misin sen beni, deli etmek için mi kalktın geldin buralara lan?
0: Ölmüyorum, sinirlenme, yürüyemeyecek
3: be! Ben sakin konuşuyorum ya, sinirlenmiyorum ki ya!
0: Sakin konuşman buysa sinirin ne olacak be?
3: Sen anlamıyorsan kabahat bende
0: mi? Kim anlamıyor be ya, kim anlamıyor?
3: Ne biçim adamsın sandın, benden zevklenir misin yahu sen Allah'ını seversen? Allah'tan ki sakin adamım da hiç sinirlenmeden sana teker teker
0: anlattırayım. Peki bu herif bu evde oturuyor mu?
3: Oturuyor işte.
0: Oturmuyor. Oturuyor.
3: Oturuyor işte. Peki ben her gün ekmeği alıp hangi kata götürüp teslim ederim? Sıra bakalım şimdi.
0: Peki öyleyse sen bu adamın evine çıkabilir misin?
3: Çıkarım tabii.
0: Çıkamazsın.
3: Çıkarım.
0: Vallahi çıkamazsın.
3: Çıkarım lan.
0: Çabuk.
3: Hızlı.
0: Çabuk.
3: Yukarı kadar.
0: Çıkamazsın.
3: Yürü Allah, bismillah!
0: Ya anca gidersin, inek incik bakalım da... ...sonra şarkı söylersin, evlerin önü kerim edin kürden.
4: Geliyorum efendim.
5: İnşallah cüzdanı bulan gazeteyi okur.

0: Evlat gazetemi ben
1: ne de... Ne olur ya, gazetemi ben, evlat gazetemi!
0: Yaşa be abi! Demek mükafat olaraktan beni İspanya'ya götürüyorsun ha?
2: Evet.
0: Helal olsun be!
2: Gazeteye ilan verdiğim gibi İspanya'ya götürmek istiyorum seni. Aha. Yoksa ailen müsaade etmez mi sana?
0: Yok ya! Bende ne ana, ne baba, ne kardeş, ne karı, ne çoluk, ne çocuk... Hiçbir şey yok abi! Onun için bana turist Ömer derlerdi yani, valla!
2: Turist Ömer çok güzel bir isim.
0: Güzeldir abi de, affedersin İspanyol abi, senin ismin ne?
2: Benim ismim Rodriguez.
0: Nerede gezer sen?
2: İspanya'ya geldiğinde göreceksin. Meşhur şarkıcı Rodriguez.
0: Rodriguez ya. Ha? Ya bu şarkıcılık kıyak dalga galiba değil mi? Böyle büyüğe diyorsun, kaç para varsa alıyorsun cebine değil mi? Ne kıyak? İspanya ne zaman gidiyoruz abi?
2: Aa, hemen gideceğiz.
0: Hemen. Bana bak, neşeli yer midir İspanya, güzel midir yani ha?
2: Ah ne diyorsun turist? İspanya!
0: Beş kuruş yapan İspanya!

0: Nihayet İspanya, evime kavuştum.
1: Çok güzel be, üf, şuraya bak.
0: Nasıl buldun?
1: Harika abi, harika. Vergisini veriyor musun bunu? Şey... O ne ya, mandıra mı burası?
0: Bekle.
1: Allah! Sinyor.
0: Öp bakalım. Şapkamı da al şimdi, tamam.
1: Beni de, beni de!
2: Sinyor!
1: Sinyor!
0: Sen de hakkını al şuradan. Şimdi de çantamı.
2: Sinyor!
1: Sinyor ana! Beni de, beni de!
0: Şu numara sende bakalım.
1: Yavrum! Lan maşası oynuyorsunuz be!
0: İnsanın evine, alıştığı şeylere kavuşması ne kadar güzel!
1: Aa! Dördüncü zilde sen mi geliyorsun be?
0: Her zil bir öpücük.
1: Bu İspanyol abim de beni yürüte yürüte ayaklarımın altını su toplattırdı be. Fakat şöhret ne güzel dava. Karşıdan karşıya geçerken bütün arabalar durdu, bana yol verdi arkadaş, değil mi? Biliyorum İspanyol abi, yorulduk, bir kahveye oturalım. Oturalım dedi ama öyle bir kahve gösterdi ki anam lüküs lüküs. Bizi açmaz. Abicim diyorum, bize böyle bir kahve ki düz ayak yani kendi halinde. Çayımız, mayımız, nargilemiz, kaşar peynirimiz, simidimiz, pişpirimiz, 66'mız yani o biçim. Olur olur diyor bana, yürü diyor hala ya. Yürüdük yürüdük akşama kadar, yetmez mi? Geldik sokak ortasına, buraya oturalım diyor. Caddeye masa iskemle koymuşlar kaldırıma. Memlekette kaldırıma masa değil, araba koyarlar yayalar geçmesin diye. Yani. Neyse baktım sevmedim, kalk abi dedim, kalk bir hammal kahvesi bulalım. Zorla kaldırdım ama itiraz etti. Dedim eğer itiraz edersen hayatıma kıyarım, anladın mı? Vallahi bir turist daha eksik olur memleketten, yazık olur yani ha. Ya bu İspanyollar çok tembel adamlarmış be. Kendileri duruyor, merdivenleri yürütüyorlar. İnsan merdivende durur mu ya? Merdiven demek yürüyeceksin arkadaş, yürüyeceksin. Ben de öyle yaptım, yürüdüm abicim. Merdivene karşı insanlık vazifeni yapacaksın. Ama merdiven yukarı çıkarmış, sen aşağı inermişsin. Sen aşağı inermişsin, merdiven yukarı çıkarmış. Ayıp ettin, aranızda teklif mi var ya? Bu İspanyol abi de musallat oldu, bırak yürüyeyim diyorum, anlatamıyorum ya. Yani bir bıraksa akşama kadar duracağım orada, yürüyeceğim. Merdiven duracak, ben yürüyeceğim ha. Bir de baktım böyle giderken bizim Fahriye Hanım teze turist olarak gelmiş. Ama beni tanımadı ha. Zenginlik gözünü buruşturmuş cifenin.

turistik çok kral dalga. İnsan neler görüyor be, heykeller meykeller. Ha, ben heykele bayılırım ha. Heykel çünkü ekmek istemez, su istemez. Hele bu Don Kişot heykeli Şanço Pançoyla yanında. Bizim devlet operasında da vardı bunlar. Çok kavgacı herifmiş bu. Bu şeye saldırırmış, değirmenlere. Ben de o herife saldırayım dedim, ona imrendim. Fakat İspanyol abim bırakmadı. İstanbul'da olsam yerdim ben bu herifi be.

0: Hadi bakalım kalkın, kanepede yatılmaz. Bu kanuni bir suçtur. Dışarı, baştan dışarı.
1: Bir tane patlatırım.
0: Dışarı şimdi. Efendim, dışarı. Ben söylüyorum dışarı.
2: Boş ver sebebi.
3: Yat dönüşte. Kim oluyorsun sen?
0: Ben kanepeler müdürü. Yani umumi müdür.
2: Affedersiniz sinyör. Kalk turist, bu herif mühim bir şey galiba.
0: Şimdi dışarı bakalım.
2: Mühim bir adam.
1: Mühimse yağımızı çekelim ulan.
0: Elini kim yapın. Bu? Rica ederim, rica ederim. Dışarı efendim, dışarı, dışarı. Müdür numarasını gene yedirdik.
2: Turist, ne yapıyorsun orada?
1: Görmüyor musun, palamut tutuyorum be!
2: Burada palamut olur mu ya?
1: Olmadığını ben de biliyorum ama ya olursa diyorum yani.
2: Bırak, bırak hadi!
1: Nereye gidiyoruz?
2: Bırak şimdi palamutu, oraya gel!
1: Nereye? Areneye gideceğiz! Ne yapacağız orada ya?
2: Boğa güreşlerini seyredeceğiz!
1: Boş ver be abi, çingene palamutundan iki kadeh içelim daha ya, Allah sevmez!

0: İspanyol abim. İyi çocuk, hoş çocuk ama biraz gaddar çocuk ha. Akşamlara kadar dolaştığımız yetmiyormuş gibi bir de beni sandala bindirdi, kürek çektirdi, değil mi? Ben de inadıma ters ters çektim arkadaş. Forsa mıyım neyim ya, koftiden bir tane yerli sandalı. Hayır, maksadı şehri dolaştırmak, memleketi gezdirmek ama ben de diyorum ki arkadaş ya böyle kuru kuruya olmaz. Bir günde sinemaya gidelim abi dedim. Olmaz dedi, niye dedim. Oğlum dedi, o dedi benim hayatımın hikayesi. Ben o filmi gördüm, gitmeyelim sonra ben sana anlatırım dedi, değil mi? Bu Rodriguez her yolu, her davayı iyi biliyor, asabım bozuldu. Dedim bir gün bir sualde ben sana tevcih edeyim bakayım biliyor musun? Nedir dedi, İspanyollar neden kırmızı kuşak takarlar abi dedim. Gül rengidir de ondan dedi, yok dedim. Boğaların davasına takarlar dedi, olmaz. İspanyollar dedim kırmızı kuşağı bellerine, pantolonları düşmesin diye takarlar değil mi? Ya ama bunlar başka, bunlar beyefendi adamdır, takmazlar kırmızı kuşak. Bu İspanya, İspanya davasına da kıyak eğlendik ha. Şişt, abi, hareminde çok neşeli, Allah canımasın vallahi. Ya bana bak be, bunların içinde yani en çok hangisini seviyorsun abicim?
1: Hiçbirini.
0: Aa!
1: Ya, bunlarla alakam yok benim.
0: Niye?
1: Ah turist, benim bir aşkım var ki buramı acıtıyor.
0: Yok ya.
1: Kalbimi küt küt attırıyor ya.
0: Ne diyorsun?
1: Ya.
0: O acıtan aşkının ismi ne abicim, ismi?
1: Ah! Manolya!
0: Manolya, ne kral çiçek! Abicim, bir de benim aşkım var, o da benim canımı acıtıyor
1: ha! Adı ne?
0: Katır tırnağı!
1: Katır tırnağım, çok olsun! Hadi gevesini bırak, gidiyoruz!
0: Nereye gidiyoruz abicim?
1: Bankaya!
0: Banka!
1: Para!
0: Haa, tabii para ya! Bu hareme para mı dayanır ya?
1: Tabii para. Ya, Manolya'ya hediye alacağım!
0: Hediye al bakalım!

0: Güneş, sen beni burada bekle, ben parayı alıp gelirim.
1: Ama gecikme de burada saksı gibi kalmayalım diyorum sen lütfen yani. Evimizin önü kerim idi kürdan. Evimizin önü kerim idi kürdan. Evimizin
0: Hadi bakayım, hiç sesini çıkartmadan yürü.
1: Yürüyeyim abicim.
2: Dur bakalım. Gel otur bakayım buraya.
1: Oturum oturum, sen onu içeri girdit abicim.
0: Tamam. Ben şimdi, hadi gazla.
1: Ne tarafa gazlayacağım, söylesene.
0: Ben sana yolu söylerim, hadi sen evet, gazla.
3: Polis! Polis! Bankayı soydular! Bankayı soydular! Polis! Bankayı soydular! Üç kişiydiler, silahlı üç kişi bankayı soydular! Bu tarafa doğru kaçtılar! Üç kişiydiler, üçü de silahlı! Bir arabayla bu tarafa kaçtılar!
4: Banka soyuldu. Biliyorum. Soyguncular da kaçtılar efendim.
5: Onu da biliyorum.
4: Ne tarafa gittiler? Şu tarafa efendim.
5: Ben şoförü teşhis ettim.
6: Abi, motor komple gitmiş.
7: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda... 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala, hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap kurdu.
8: Bu fiyatları gören herkes şokta.

0: Cumartesi'den salıya yerli muzun kilosu 94 lira 90 kuruş yerine 69 lira 90 kuruş. Kaçmayacak fırsat. Hem Şok'ta hem cepte Şok'ta.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
2: Türkiye Sigorta, gücü adında.
3: Katı katı, bambaşka tadı. Her katı katı, Volcano.
4: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
5: Siparişiniz ve Pepsi'niz.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
8: Bu var ya bu.
9: Blok dersten çıkıyor.
8: Atıştırmalık?
9: Yok, ben doyamalık takılıyorum.
8: Bir şey diyeyim mi?
10: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
8: Abi bu adam ne yiyor ya?
11: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
12: Günlünün 24 saati. Ünlümüz evden çıktı, kastıma bindi, kastımla da gitti, kahvesini içti. Kastıma bindi, alışverişe gitti, ne var ne yok aldı, alışveriş bitti. Ünlümüz en şık yerde yemeğe gitti, paparazileri şaşırtmak için iki kastım daha geldi. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti, hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti, ödül törenine gitti.

0: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Dağ taş kurumuş, rahmetin eseri yok. Yaz geliyor, takım elbiseye kim bakar? Bir gömlek, bir pantolon tamam.
2: Habibe, Cemile'ye mukayyet oluyorsun he mi?
3: Merak etme, gözümden ayırmıyorum.
4: Kaça mal oldu?
5: Vallahi takım taklavat falan 17.000.
1: Sana bir kız vereceğim, ehli namus bizden.
2: Doğurmadım ama ben anayım, hepsinin anası.
4: Gayrı İstanbul kazan, ben kapça.
6: Dayım razı oldu, gelip görecek sizinkileri.
2: Ağlarım razı gelmez.
6: Buz gelir ağlarım.
2: Tövbe de.
1: Habibeysin Cabbar daha münasiptir. O büyük, onda para çok, mal çok.
6: Duyduydum geldiğini.
5: Ben de sizin habersiz gidişinizi duyduydum.
6: Hesap verecek kimsemiz yoktu.
2: Yok, bu düğün olmayacak Habib.
1: Düğünümüze hoş geldin Zelhabacı.
2: Bilemedin Cabbar'a. Bu düğün bildiğin düğünlerden değil.
7: Düğün yarın 16.15'te TV4'te.
8: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
9: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
10: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
11: Baloncuklu Lipton mu?
12: Çok lezzetli.
10: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
13: Volkan. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volkan.
14: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
0: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
14: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano Whiten Cookies. 5 kat lezzet.
15: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
0: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
16: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.

0: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
4: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni?
6: Nescafe Express aç bankalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
7: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Bizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kart Door'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kart Door Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kart Door'dan bir dünya tatlılık.
1: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
5: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
6: Türkiye Sigorta, gücü adında.
7: Işıklar söndü, Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
8: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
7: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.

0: Dönün. Bana diyoruz, sallanma.
1: Ya evet. Biraz daha kibar davranamaz mısınız yani be?
0: Hı?
1: Yavaşın lan, acıtıyorsun.
0: Açık gözün birine benziyor şef. Demedin mi? Evvela bağlayalım.
1: Durun bakayım. Ay. Acele etmeyin. Her hayvanın eti yenmez adi haydutlar sizi. Sizi kanunun şiddetli pençesine teslim edeyim de... ...cezanızın kıymeti neymiş görün o zaman. Kımıldama lan! Karnını duman doldururum vallahi adamım ben.
0: Ay.
1: Alo! Alo! Alo karakol! Allah Allah, bozuk ses
0: ver,
1: vermiyor
0: şunu
1: be!
0: Ver.
1: Dur oğlum, sıranı bekle ya!
0: Ver bakayım!
1: Ulan biz konuşuyoruz,
0: ver.
1: Konuşursun! Adana, çık aradan, Adana, Adana!
0: Ver.
1: Adana!
0: Ver!
1: Bozuk galiba, ses vermiyor.
0: Bana bak, İspanya'yı terk edeceksin!
1: Abicim ben buraya gelmişim bir kere, niye gidiyorum ya?
0: Polis seni tanımıştır, yakalayıp söyletirler! Sonra hem biz hem de sen kodesi boylarsın!
1: Abicim ben acemi bir çocuğum, tek başıma gidemem ki ya!
0: Öyle bir gidersin ki... ...hem hududu ben geçirteceğim ya sana!
1: İstemem ben, ne münasebet!
2: Seni temizlerim yoksa!
1: Kese istemem abi, iki sabun sür kâfi!

0: Peki karıcığım.
1: Seyisleri gönder.
0: Peki karıcığım.
1: Benim elbiselerimi ötüle.
0: Peki karıcığım.
1: Sonra da beni bahçede bekle.
0: Peki karıcığım, hemen gidiyorum. Halas mı olduk karıcığım?
1: Ters mi? Anne! Kızım, bu ne dalgınlık? Ne düşünüyorsun böyle?
2: Hiç anne, hiçbir şey düşünmüyordum. Piyano dinliyordum ya, piyano.
1: Hiçbir şey düşünmüyordum ne demek? Kızım, senin gözlerin bir başka bakıyor. Ben anlamaz mıyım? Aşık mısın, nesi?
2: Evet anne.
1: Ne demek evet?
2: Yani hayır demek istemiştim.
1: Ne demek hayır?
2: Hayır demek, hayır demektir anneciğim.
1: Sakın gene o şarkıcı haylazı düşüneyim deme! Biliyorsun artık panşöyle nişanlanacaksın.
2: Hayır anne.
1: Ne demek hayır?
2: Evet demek istemiştim.
3: Ha, şöyle.
1: Herif! Sen ne çalıyorsun böyle?
4: Sinyoret istedi efendim.
1: Bırak şimdi sen onu! Bizim hepimizde İspanyol kanı vardır. Ben gençliğimde dans ettiğim zaman herkesi fıkır fıkır oynatırdım.

0: içeri. Bir daha seni buralarda görmeyeyim.
1: İyi geceler, Sinyor Rodriguez.
2: İyi geceler.
1: İyi geceler anne.
0: Size gelince Sinyor Rodriguez, burayı derhal terk edin ve kızımı rahat bırakın.
2: Sinyora, kızınızı deli gibi seviyorum ve onunla en kısa zamanda evlenmek istiyorum.
0: Ha, şunu bilmenizi isterim Sinyor Rodriguez. Ben şarkıcıya kız vermem. İşte bu kadar. Güle güle.
2: İyi geceler Sinyora.
0: Kızımı alacakmış.
1: Şuraya bakın. Koskoca bankayı güpegündüz soymuşlar.
3: Allah Allah! Acaba çok para çalmışlar mı?
1: Evet, bankanın bütün kasalarını boşaltmışlar.
4: Yenge, bir dakika versene, bir fırt versene gazeteyi.
5: Yürüyelim arkadaşlar, tatlım.

0: Ben ne kadar kuş misali olmuşum abicim ya. Geldim.
1: Burada duracaksın.
0: Nerede duracağım?
1: Burada.
0: Hayır.
1: Burada.
0: Sen söyledin diye de burada duracağım ben.
1: Sana ne oluyor böyle?
0: Bana ne oldu da ben bilemem. Onlar, bak şimdi, ben buradan yürüdüm. He. Onlar da yürüdü, ben yürüdüm, onlar yürüdü. Sen bizi buraya çağırdın. Ben de buraya park ettim.
1: Bana bak, sen kaçırıyor musun?
0: Yok, sen kaçırıyor musun?
1: Hayır.
0: Ben de kaçırmıyorum.
1: Söyler misin bana, İspanya'dan neden gidiyorsun?
0: Abicim, buradan gitmezsem gelemem, gelirsem de gidemem. Gidersem yaşayamam, yaşamazsam da gelemem, tamam mı abicim?
1: Tamam, haklısın. Peki sana kim söyledi bunu, doktor mu?
0: Yok ya, doktorlar neden anlar ya? Ben kendi hassasiyetimin vicdanına karşı
1: alayım. Lavabalikten hoşlanmam!
0: Ben böyle söyledim!
1: Ne dedin?
0: Lavabalikten hoşlanmam dedim.
1: Peki ben ne dedim?
0: Sen de hoşlanmam dedin.
1: Öyle mi dedim?
0: O zaman oradan tanışıyoruz.
1: Olabilir.
2: Merhaba.
1: Merhaba.
2: Banka soyguncularını arıyorum. Galiba buraya gelmişler.
1: Onları tanıyor musunuz?
2: Hepsini değil, yalnız bir tanesini tanıyorum. Hudut kapısından kaçma ihtimalleri kuvvetli. Otomobili kullananın bende eşkali var. Ben görür görmez tanırım. Onları burada bekleyeceğim. Huduttan geçerken yakalayacağım. Adios.
1: Adios.

0: Hadi geçsene be, ne duruyorsun?
1: Görmüyor musun, önümde vatandaş
0: sen
1: var ya.
0: Geç.
1: Sırasına karşı razı olmuş herkes ya. Sen de bir... Allah Allah.
0: Sen geç.
2: Ne oluyor burada, ne oluyor burada?
1: Hakkı tecavüzüme karşı bağlantı yapıyor be.
2: Lütfen şöyle geçer misiniz bu tarafa?
1: Hadi geç bakayım. Hadi lan! Abi o anlamaz anlamaz, hadi de.
2: Hadi, hadi, hadi!
1: Hadi yürü de!
2: Hadi yürü!
1: İşte o kadar!
0: Allah kahretsin!

0: Kaçalım, bana kaçalım, kaçalım, kaçalım.
1: Ben Rodriguez.
2: Aa, ya bizim ya.
1: Bu halinde böyle, bu kılık kıyafetle nereden çıktın? Ha,
0: hani o gün sen benim bankanın önünde arabada bıraktın ya. Ha? İşte ne olduysa o zaman oldu. Haydutlar meğer bankayı soymuşlar, arabaya geldiler. İyi şoförüm diye çek dediler. Tam hududu geçeceklerdi. Geçitmedim ama onları atlattım. Bu abay, bu herif, bu herif takıldı peşime ha. Geliyor mu, geliyor mu? Antre!
3: Merhaba, turist Ömer, ne haber?
0: Ha, turist Ömer diyor, manyak mısın oğlum sen?
3: Sen turist Ömer değil misin?
0: Yok ya, ben annemin oğluyum, anladın mı?
3: Bırak numarayı şimdi, söyle bakalım sen kimsin?
0: Abicim ya!
1: Tanımıyor musun?
0: Hayır, beni tanımıyorsun ha! Ya, ya, ne adam be, şuna bak, sen beni tanımıyorsun değil mi?
3: Ben seni gayet iyi tanıyorum.
0: Hadi ya, palavracı, anlatsana, anlatsana, ben kim
1: tanıyorum oldum? Diyorum, peki kimmiş yani?
0: Niçin tanıyorum diyorsun?
3: Tanıyorum da onun için.
0: Nereden tanıyorsun kardeşim ya?
3: Sen turist Ömer'sin.
0: Hayır, ben bir kere ondan teşerrüf etmiyorum, hem bir kere el peçe
1: dur. Dur, ben anlatayım bak. Telaşlanmayın, anlatayım. Bu benim arkadaşımdır, meşhur boğa güreşisi, El Cordobester'in ikincisi. Arenaya çıktığı zaman bütün boğalar ondan korkar kaçar.
3: Demek boğa güreşçisi ha?
0: Evet, ben arenaya çıktığım zaman bütün boğalardan korkarım. Böyle yürürüm, kılıçları alır, tak atarım, bir de böyle yaparım, oley derim. Ne dermişim? Söylesene, ne dermişim abi?
1: Oley dermişsin El Cordobes.
0: Oley dedi mi?
3: Demek tamam. El Cordobes'lerin ikincisisin.
0: Evet, benim o.
1: Meşhur.
3: Meşhur boğa güreşçisi ha?
0: Evet.
3: Ben hiç boğa güreşi seyretmedim.
0: Valla ben de abi.
3: Bu pazar güreşiyorsun değil mi?
0: Evet, yağlı.
1: Evet, evet, evet. Baksana, afişte ismi var.
3: Öyleyse gelip seni seyredeceğim.
4: Hayır anneciğim, hayır. Sevmediğim, beğenmediğim bir insanla nişanlanamam ben.
5: Sus! Nişanlanamam ben ne demek? Ha, ne demek? Hançodan iyisini mi bulacaksın? Hala o şarkıcıyı düşünüyorsan boşuna, ben şarkıcıya kız vermem!
4: O şarkıcı değil ki anne!
5: Ya ne?
4: Hem şarkıcı, hem besteci.
5: Sus! O daha kötü ya, olmaz dedim. Hadi şimdi doğru odana! Neredeyse misafirler gelir.
4: Peki anneciğim, peki.
5: Bana bak herif!
6: Buyur karıcığım!
5: Hadi sen de hazırlan!
6: Başlığına karıcığım!
5: Ne bekliyorsun daha?
6: Bir öpücük bekliyorum!
5: Olmaz!
6: Olur, olur!
5: Olmaz dedim!
6: Da olur be!
5: Ay ama!
6: Hadi, olur,
5: hadi öp bakayım!

0: mı abici?
1: Evet, burası turist. Yalnız Manoli'yi göremiyorum. Şimdi sen burada dalganı geç, ben de gidip ona tamam. Ayıp bulayım ha.
0: Tamam abi, tamam. Ben geçerim dalgamı, sen merak etme. Bak bizimkiler buradaymış be. Helal olsun.
1: Canım benim, bir tanem.
2: Gel, gel.
0: Be, yok abicim, işim var be.
2: Gel biraz, gel. Geliyorum sana.
0: Vallahi işim var, dans ediyorum abi, baksana ya.
2: Gel baksana, ne göstereceğim.
3: Size son olarak şunu söyleyebilirim ki... ...kızınızı benimle nişanladığınız için pişman olmayacaksınız Signorina. Pancho kızınız Manoli'ye aşkını verdi.
4: Duyuyor musun herif?
3: Pancho Manoli'ye kalbini verdi.
4: Duyuyor musun herif?
3: Pancho Manoli'ye malını ve mülkünü verdi.
4: Duyuyor musun herif?
3: Pancho Manolya'ya gerekirse canını bile verir.
4: Ah, duyuyor musun herif?
3: Adios.
4: Ah, adios muchachos.
5: Adios.
3: Adios Ricardo'dan Galatya.
4: Bak, duydun mu herif?
5: Duydum karıcığım, duydum. Duydum.
4: Pancho kızımıza neler yapacakmış? Sen hiç bana böyle güzel şeyler söyledin mi?
5: Söyleyeceğim karıcığım, söyleyeceğim. Ama sen insana laf ettirmiyorsun ki. Ver elini bak. Bir de yanak ver.
4: Hadi oradan.
5: Al, ver, ver.
0: Siz burada ana oğul ne yapıyorsunuz be?
4: Ne arıyorsun burada, kimsin sen?
0: Benim, ya sen kimsin?
4: Ben Dolores del Rio El Manuel Rossi Alberto del Mendoza Pedro.
0: Ya dur be, ya dur be, yavaş kardeşim. İsmini sorduk ya, sen sülaleni sayıyorsun cife.
4: İsmim bu işte.
0: Kokana. Sen bizim memlekette olsaydın sana ne derlerdi biliyor musun?
4: Ne derlerdi bakayım?
0: Meşini eskimiş kenef takunyası. Allah canım.
4: Duydun değil mi kocacığım?
5: Duydum karıcığım, duydum. Duymaz olur muyum hiç? Şey, ne dedi?
4: Ne diyecek, bana hakaret etti kocacığım.
5: Ay bu mu?
0: Ay bu senin kocan mı?
4: Tabii ya, o benim sevgili kocam.
0: Yok ya, kaç aylık bu be, kaç aylık?
4: Ay sus! Kocam yetişmiş ve gelişmiş, olgun bir erkekti.
0: Hadi be, deme. Bana bak, bunun dişleri çıktı mı dişleri?
6: Hı. Gelsene sen buraya.
0: Yok ya! Oha! Say mı? Koca karı, tebrik ederim yani. Vallahi bu yaşta böyle kısmete ermişin, kıymetini bil yani
4: ha. Terbiyesiz, hadi oradan. Duydun değil mi kocacığım?
5: Duydum, duydum. Ne dedi?
4: Bana hakaret ediyor, şuna haddini bildir kocacığım.
5: Bir çarparsam afiş gibi duvara yapıştırırım ha!
0: Ya akranına çatsana be!
5: Karıcımdan özür dile bakayım, hadi! Hadi!
0: Mı?
5: Yürü! Yürü de ense tıraşını görelim!
0: Kokana, nasıl ağzının tadını biliyorsun? Bulmuşsun yer fıstığı gibi adamı, ye bakalım! Sen de orada sepet gibi durma da, büyük annenden aşka başla hadi!
5: Gördün mü bak! Hadi başlayalım aşka, ver elini! Bir yanak ver! Ay bir kere daha ver!
0: Senin aşkın bu kadarcık mı be?
5: Ne kadar olursa olsun, sen benim hususi hayatıma nasıl karışırsın be? Lan bir kere seyret ben ayıp be!
0: Başını seyrettik ayıp ya, al şu herif üstünden ya! İspen çorosu gibi baksana!
7: Bir dakikanızı rica ediyorum!
0: Eyvah, burada da geldi!
8: Merhaba!
5: Merhaba!
8: Sen ne arıyorsun burada?
5: Sen ne arıyorsun burada?
8: Özür dilerim senyor! Ben sadece bu beye pazar günkü güreşi için aldığım biletleri göstermeye gelmiştim. Tekrar özür dilerim! Biletleri gördün değil mi?
0: Gördüm, gördüm!
8: Allah'a ısmarladık! Allah'a ısmarladık El Cordobeslerin ikincisi! Pazar günü görüşürüz!
0: Evet, ikincisi!
4: Ne, El Cordobes?
0: Evet!
4: El Cordobes, boğa güreşçisi! Babanız benim en iyi arkadaşımdı!
0: Senin baban da benim yanımda çalışırdı!
5: Dur! Utanmıyor musun el alemin herifine elini
4: atmaya? O El Cordobes'miş!
5: Ne? El Cordobes mi?
0: Siz sinyor, ikincisi! Bir kıyak arasın, bir tavla var mısın?
5: Var, var! Üçünüm!
0: Seviştik ha!
5: Önce boğalar mı görmeye
0: gidelim? Ama kokana sen de gel!

0: İşte boğalarım burada.
1: Bu boğa, Isolder Dores'i öldüren boğaydı, bu. Öyle değil mi?
0: Evet karıcığım.
1: Bu boğa, Don Carlos'u öldüren boğaydı.
2: Yok be.
1: Öyle değil mi?
0: Evet karıcığım.
1: Bu boğa da, ah, senin babanı öldüren boğaydı.
2: Benim babamı boğa öldürmedi, benim babam sefaletten öldü be, ne konuşuyorsun sen ya? Öyle değil mi baba?
0: Evet karıcığım.
2: Terbiyeli konuş, bir tane patlatırım boyun uzar vallahi. Bana bak, buraya neden hep boğa kafası koydunuz da bir inek kafası koymadınız?
0: Nereden bulayım?
2: Ayıp ettin ya! Baksana karı burada duruyor, kes kafasını as duvara!
1: Bana hakaret etti kocacığım!
2: Şimdi bırak hakareti makareti de, siz Osme davanıza devam edin, ben de buradan voltalayayım, hadi bakalım eyvallah!
0: Bir anak bakayım!
1: Az!
0: Allah! Ay bir daha ver be!
1: Allah'ım!
0: Hadi şimdi gidelim.
1: Ah! Aşk bu, aşk! Başka bir şeye benzemez.
3: Canım sevgilim, ne olur bana anlayış göster. Bu nişanı ben istemedim, hep annemin zoruyla. Ben şarkıcıya kız vermem diyor da başka bir şey demiyor. Ne olur Rodriguez, kaçır beni.
4: Ah Manolyam, senin için her şeyi yaparım.
3: Ben de Rodriguez, senin için her şeyi yapmaya hazırım.
4: Manolyam, öyleyse bekle beni. Bu gece gelip seni kaçıracağım.
3: Bu gece mi?
5: Eğer Rosalie benim için böyle bir şey söylemiş olsaydı, onu parçalardım. Hem de herifi de beraber.
4: Bekle beni bu gece.
6: Boşuna söz verme Rodriguez, bu sesini tutamayacaksın. Beni iyi dinle Rodriguez, dikkat et. Biliyorsun ki Manolya benim nişanlımdır. Ve yakında karım olacak.
3: Bekliyorum sevgilim.
4: Geleceğim Manolyam. Geleceğim. Şunu iyi bil ki Panço, Manolya seni değil, beni seviyor.
6: Ne? Defol git buradan.
5: Bırak Panço, bırak! Bu işi polis halletsin! Polis, polis!
4: Bırakın beni canım, ben kendim giderim ha.
6: Ben bu adamdan davacıyım. Derhal karakola götürün, hapsetsinler. Panço öyle istiyor.
4: Şunu iyi bil ki Panço, bu yaptıklarınıza pişman olacaksınız.
5: Panço hiçbir şeye pişman olmaz. Götürün.
4: Bırakın ben kendim giderim.
2: Nereye götürüyorsunuz arkadaşımı ya?
7: Hapse götürüyoruz.
2: O bunu, olur mu?
5: Neyi hapse götürüyoruz?
2: Nereye götürüyorsunuz?
5: Şikayetçi var ama.
2: Bırak şikayeti falan, bu benim arkadaşım bir kere
5: i̇şte
2: ya.
5: İşte bak şu bey şikayetçi.
2: Ne şikayetçisi ya? Bırak şimdi davayı da bırak götüremezsin.
5: Götürürüz.
2: Onu. Vallahi götüremezsin, olur mu öyle
5: şey? Götürürsem ne yaparsın?
2: Ne mi yaparım? Gırtlağını sıkar hadi!
5: Sen de yürü bakalım karakola.
2: Tabii ya, yürü. Ben de gideceğim ya, arkadaşımı yalnız bırakır mıyım ben?

0: değil. İdamda verdiler bana, anladın mı? Ben verim oldum yar yol.
1: Turist ne yapıyorsun öyle?
2: Mapushane müziği yapıyorum, dramatik, öyledir adeti.
1: Benim burada ne kadar kalacağım belli değil, fakat seni muhakkak çıkaracağım.
2: Yok ya!
1: Sen çıkar çıkmaz Manoli'yi kaçıracaksın.
2: İyi ama ben onu tanımıyorum ki abicim. Yalnız istersen sen onu bana bir tarif et, tamam.
1: Nasıl söyleyeyim, nar tanesi dişleri, üzüm gibi gözleri, elma gibi yanakları, kiraz gibi dudakları.
2: Dur ya, dur! Sen kızı mı tarif ediyorsun, manav dükkanını mı anlatıyorsun ya? Ya bir mesele daha var bak abicim. Şimdi o kızı ben nasıl kaçıracağım, evinin önüne gidip böyle... Pişt, Manoli'ye atlat aşağı mı diyeceğim yani?
1: Yok canım, yok. Mesela çaktırmadan şarkı söylersin.
2: Aa, şarkı tamam, o zaman oldu. Mesela şöyle derim. İspanya'nın taşına bak, taşına... Gözlerimin yaşına bak, yaşına bak. Kıyak mı, kıyak mı? Bir de böyle yaparım. Oley derim.

0: Manyak mısın nedir ne gırnatası be, şarkı söylüyoruz burada ya. İspanya'nın taşına bak, İspanyol abimin gözünün yaşına bak.
1: Allah Allah.
0: Ya sus be kardeşim ya. Allah Allah. İspanya'nın taşına
1: bak.
0: Ya sussana be kardeşim ya.
1: Neden susacakmışım?
0: Manyamış bu herif ya. Abi bu demirler sağlam mıdır demirler?

0: Sinirler mi? Çok sağlamdır.
1: Tamam
0: çocuk.
1: Bak şimdi sen bana bırak onu. Bak bak ne yapacağım. Bana bak, ben adamı böyle çiğ çiğ yerim.
0: Ne? Ne
1: ya? Vururum! Orasını burasını kopar, atamaz yerim ulan yerim. Hadi! Hadi! Gebertirim ulan ben adamı. Abi ya, hadi saatten köstek. Yarabbi şükür de ulan! Yarabbi şükür de! Türkçe bilmiyorsun ki, git! Bariz bir vaziyet. Gel. Gebertirim ulan adamı ben. Sinirlendirme beni, yiyerim Allah canına.
2: Bir elime geçirsem seni!
1: Ben seni geçirsem yerim be! Sonra devam ederiz, sonra!
3: Hey, bana bak, seni buradan çıkaracağız!
1: Aa! Abi, talih oluyorum galiba, ha! Ver! Sen merak etme, ben be diye şarkı dümeniyle manolyeyi ayar vaziyeti!
3: Bu tarafa, seni Morris'in yanına koyacağız!
1: Aa, katil!
3: Gel buraya!
1: Yok! Yok! Aman abicim ben! Abi bir şey yap.
4: Şimdi durup dururken onun yanına neden götürüyorsun?
3: Karışmayın beyefendi, öyle hemen alacak.
1: Abicim beni o zibidinin yanına götürmesinler.
4: Yürü.
1: Abi koyma o zibidinin yanına beni ya.
3: Sallanma.
1: Allah aşkına abicim ya.
3: Nasıl konuşuyorsun?
1: Ya bu zibidi beni keser öldürür ya.
3: Hadi gir içeri. Yürü.
1: Abi be.
3: Git.
1: Zibidi.
5: Gel.
6: Gel.
5: Tamam.
6: Şimdi yanımdasın. Gel.
1: Abi.
6: Gel de şöyle seni bir sevivereyim. Gel.
1: Zibidi. Gelme. Gelme Zibidi, gelme. Gelme. Gelme ya.
5: Seni ellerimle boğayım.
1: Abi sakın ha, abicim ellerinden boğma be. En iyisi beni ayaklarımla boğ. Sustum abicim be.
5: Gel buraya.
1: Geldim abicim, geldim.
5: Otur oraya.
1: Oturdum abicim, oturdum.
5: Ben neymişim bakayım söyle!
1: Sen zibidisin abiciğim.
5: Zibidi. Zibidi ne demek?
1: Zibidi demek, böyle zibidi kahraman demek. Yani zibidi Zapata'nın kibarı.
5: Ben kahraman! Zapata, viva Zapata!
1: Abiciğim sen tabii kahramansın. Hem de kahramanların en kralı, en büyüğü, en böyle Zapata'sın.
5: Gel buraya seni, seveceğim.
1: Ah! Abi be! Bak kahraman abi, sana bir söyleyeceğim. Benim birine lazım, yani yardım etmem lazım da... ...bugün dışarıda olmam icap ediyor yani, dışarı çıkıyor.
5: Ne, birine yardım mı edeceksin?
1: Evet, evet abi be.
5: Öyleyse üzülecek bir şey yok. Ne? Çünkü ben bugün tahliye oluyorum, dışarı çıkıyorum. Bu şapka senin, bu şapka benim. Bu yelek senin, bu yelek de benim.
1: Yani yelek ben vermeyeceğim, sen bana yeleği vereceksin. Sen bana şapkayı vereceksin, ben vermeyeceğim. Ben senin yerine dışarıya... Sen benim yerimde içeriye. Çok keriz adamsın be vallahi.
5: Ne? Keriz ne demek?
1: Keriz demek şey demek yani... ...kahramanın dişisi demek.
7: Sevgili Rodriguez.
1: Sen hiç merak etme Rodriguez. Ben kızı kaçıracağım, hiç merak etme. O biçim kaçıracağım yani ha.
8: Hey Morris, hadi gel çıkıyorsun.
9: Ha, geliyorum. Adios, turistos. Ve Hristos ve bilumum gariban abilerim, adios muchanchos.
10: Daha yatmamışsın Manolya. Seni burada bulacağımdan emindim.
7: Henüz uykum gelmedi.
10: Rodriguez'i bekliyorsan boşuna. O bu akşam gelemeyecek.
7: Sen alçak bir adamsın Pancho. Onun hiçbir suçu yokken hapse attırttın. Senden nefret ediyorum.
10: Benim bildiğim bir şey var, o da sana olan aşkımdır. Yalnız dikkat et, benim aşkım çok tehlikelidir.
7: Bırak beni, bırak, senden nefret ediyorum.

Kaçırsam kızar mısın? Ama ben seni Manolya, Manolya kaçıracağım. Hazır mısın? Manolya, adam Manolya kaçıracağım, hazırlan mısın?

0: manço.
1: Kızları kaçırmak istiyorlar. Yürü arayalım.
2: Yüzünü çıkarırsan yakarım Allah canım
3: aslına. Eğer para istiyorsanız orada çantamın içinde.
2: Yok ya, ne parası be! Ben buraya para mara için gelmedim yani. Ben şeyim, sen tanımıyorsun. Ben El Cordobes'im. İkincisi yani, ikincisi.
3: Kim olursanız olun, pencereden girmeye hakkınız yok.
2: Ya ben buraya seni dünyanın en güzel mesut kızı yapmaya geldim. Hadi giyin ya, giyin ya, giyin.
3: Giyinmeyeceğim işte.
2: Giymiyor musun? Allah canımasın, en sertimi yapıp böyle yani zorla götürürüm ben adamı. Yürü! Korkuyor musun? Korkuyor musun?
3: Evet!
2: Ya sus, ben de korkuyorum Allah canımı alsın be! Hadi giyin ya, giyin, uzatma be!
4: Böyle piyade gibi mi kaçıracağız yani seni? He?
3: Al bunu!
2: Bu da ne?
3: Arabamın anahtarı! Arabamla kaçır beni!
2: Yürü! Ama şoförlük ücretimi alırım ha!

0: teşekkür ederim. Burası ne kadar güzel. Şu mehtabın güzelliğine bak.
1: Hani mehtap ya? Hoş. Karanlık mehtap.
0: El Cordobes, beni öp, beni istiyorum. Ama tıpkı boğayla dövüştüğün gibi.
1: Aman, boğa lafı etme bana, etme.
0: Evet, boğayla dövüştüğün gibi öp beni.
1: Yok, öpmem, öpemem, öpemem. Bak, bu İspanyol abimin hoşuna gitmez sonra.
0: Aa, ama benim çok hoşuma gidecek. Hadi, hadi sarıl bana. Hadi,
1: yap, yapma ya, yapma. Çekse ellerini ya, yapma be. Ceryan çarpar sonra ya. Ceryan çarpınca da akü boşalır, anladım. Kimi seviyorsun peki? Oha, kimi kimi?
0: Seni.
1: Hadi ya, yapma be. Yalan da olsa hoşuma gidiyor ama. Şişt, bak, vallahi yani ayıp ettin çünkü sen İspanyol abimin aşkına hürmet etmelisin. Vallahi bile. Çünkü bu yaptıkların doğru değil Manolya.
0: Ne dedin, ne
1: Manolya dedin? Manolya dedim, Manolya.
0: Ben Manolya değilim.
1: Aa, sen Manolya değil misin?
0: Hayır, benim ismim Rosalie.
1: Senin ismin Rosalie mi? Yani sen Manolya değil misin şimdi?
0: Hayır.
1: Eyvah, şimdi yedik mi ayvayı?
0: Eyvah mı dedin? Ne oldu, ne oldu?
1: Oğlum ben yanlış karı kaçırmışım be. Ben gidiyorum.
0: Aa, dursana dur. Nereye gidiyorsun?
1: Karının doğrusunu kaçırmaya, nereye?
0: Aa, dur dedim, dur bir dakika.
1: Ne var be?
2: Benim Rosalie'mi kimse öpemez.
1: Kocan geldi, kocan.
0: Ben de seni yerim.

0: Rodriguez. Babamın ve annemin yardımıyla seni hapishaneden kurtarıyorum. Ama saadetimi düşünüyorsan bir daha beni arama. Elveda.
1: Hadi bakalım Rodriguez, serbestsin.
2: Ya manyak mıdır nedir be? Abicim be, bu işin sonu ne olacak ya? Herif kene gibi yapıştı peşimi bırakmıyor. Şimdi ya boğayla güreşmeli, yahut da 20 seneyi göze almalı. Bak düşün bir kere abicim, pazar günü herif lojada olacak, pazartesi de ben Karacaahmet'te.
3: Evet, haklısın, bütün kabahat bende.
2: Ya kabahati mabahati bırak be abicim şimdi. Şimdi bak, ben boğanın karşısına çıktım mı öldüm demektir ya. Bak bu boğaların bir para yiyeni yok mudur abi ya?
3: Yoktur. Ha,
2: mesela şike yapalım şike, maçlardaki gibi.
3: Olur mu?
2: Ha buldum! Ben keçiyle güreşeyim abi. Keçi çıkarsınlar karşıma, keçiyle güreşeyim, vallahi.
3: Hay Allah, olur mu öyle şey?

0: Elif senin kıza asılıyor galiba.
1: Sinyor Panço, bu pazar günkü güreşte El Cordobesler'in ikincisi güreşecekmiş, doğru mu?
2: Evet. Aa, doğru anneciğim. Hem bu El Cordobesler'in ikincisi birincisinden daha iyiymiş.
1: Aa, kim söyledi kız?
2: El Cordobesler'in ikincisi daha iyiymiş. Aa, ya. Kendisi de burada, Rodriguez'le birlikte oturuyor.
1: Ya. Gördüm, hadi eline bak bakayım.
0: Ah, sorma turist. Manolya'ya baktıkça kalbim çiçekler üzerinde uçuşan kelebekler gibi küt küt atlıyor.
3: Yok ya! Ya sen bu ıspanaklı lafları nereden buluyorsun be?
0: Manolya'ya baktıkça içimden geliyor,
3: içimden. Ya ne garip dalgadır abi be! Sana garip bir şey söyleyeyim mi? Bu İspanya çok acayip bir yer ya! Bak ben İstanbul'dayken hiç bu çeşit davalarım yoktu. Fakat bu Roseli dalgasına benim de diyorum kalbim böyle yani o biçim takır takır takır takır takır ediyor böyle.
0: Güzel kız ama.
4: Sayın misafirler, şimdi aramızda meşhur bir şarkıcı, Signor Rodriguez bulunmaktadır.
3: Çok teşekkür ederim arkadaşlar!
0: Otur, sen değilsin!
4: Aa, değil, bize değil. Bir şarkı lütfeder misiniz acaba? Evet, alkışlarınızla, huzurlarınızla Signor Rodriguez!
0: Muchas gracias, muchas gracias! Madem istediniz, sizlere en çok sevdiğim bir aşk şarkısını söyleyeyim. Şarkımın ismi Manolya! Bu şarkımı Manolya kadar güzel olan, Manolya kadar hassas olan, Manolya kadar sevimli olan ve Manolya kadar aşk kokan bir sevgiliye ithaf ediyorum. Manolya!

0: Kızınızı seviyorum sinyora. Aşka biraz hürmet edin, ne olur.
1: Bana bak, o aşktan anlamaz be. Eğer aşktan anlasaydı o kızların babasını boşayıp bu mikroskobik herifi almazdı.
2: Ayol sen ne anlarsın aşktan? Biz sevişerek evlendik, öyle değil mi kocacığım?
3: Öyle karıcığım,
1: İyi
3: öyle.
1: İyi ki sevişerek evlenmişsiniz. Ya sevişmeseydin, sen bunun yerine fındık faresi alacaktın yatağına be.
2: Hah, yatağıma kimi alacağım ya, ben bilirim ayol.
1: Yatağına kimi alacağını bir sen bilirsin, bir de İspanyol ordusu bilir.
2: Ordu bile olsa gençliğimle, güzelliğimle iftihar ederim.
1: Sen güzel misin be?
2: Elbette güzelim.
1: Senin suratın neye benziyor biliyor musun?
2: Neye benziyormuşum bakayım?
1: İspanyol boğalarının... benziyor.
2: Aa, kocacığım!
3: Buyur yavrum.
2: Bana boğa diyor.
3: Biraz da doğru söylüyor.
2: Allah kahretsin seni herif!
1: Gel ya, ben bu adamı çok sevdim ya! Bırak da bunun sünnetini ben yaptırayım be!
2: Hadi oradan, gel buraya, kenara sıcak!
1: Yok, bırakmam!
2: Benim kocam ayol!
1: Ay, benim kocam!
2: Ha, bırak sana kocam adam!
1: Bana bak, herifin şeyini yaptır da öyle yatır ha!
2: Yürü!
0: Ne yaptım turist? Kadını büsbütün kızdırdım. Kızları hiç vermeyecekler şimdi bize.
1: İyi, daha iyi abicim be, keşke vermese.
0: Ya ama ben çok seviyorum.
1: Yok, olmaz. Bu işten hayır yok abicim. Ben o kızdan, sen de o kızdan vazgeçeceksin.
0: Niye?
1: Çünkü onlarda böyle ana. Bu kadarcık da baba varken hayır gelmez abi.
0: Canım korkacak bir şey yok. Boğa ile güreşeceksin, olacak bir
1: şey. Yok abicim, ben güreşemem canım. Ya. Yok.

Sana da inşallah öyle sokarlar.

0: yapamam be abi ya.
1: Sen de herkesi bekliyor.
0: Sıra bendeyse o zaman bir kutu iğnesi yaptırayım kendime. Ama sen de gel, gel. Abicim ben, şimdi ben ne diyecektim o boğaya?
1: Pakadopoulos diyeceksin, duracak.
0: Ben Pakadopoulos diyeceğim, duracak. Ha. Peki, ya durmazsa?
1: Duracak be kardeşim, ha. Bana inanmıyor musun? Duracak. Duracak.
0: Bak, o durmazsa ben de durmam, kaçarım. Allah canımı alsın, durmam ha.
2: El Cordobes, dışarıda herkes sizi sabırsızlıkla bekliyor.
0: Adımı doğru söyle, ikincisi
2: biraz çabuk diyeceksin. Ol lütfen.
1: Geliyor, i̇kinci, geliyor, ikinci. Geliyor. Ben onu hazırlarım. Hadi. Hadi, sen de çabuk ol biraz.
0: Abi, abicim. Hadi. Şey, abi be. Hakkını helal et çünkü ya Niyazi olacağım ya şeytan.
1: Helal olsun, helal olsun. Hem biz arkadaşız, tabii arkadaş. Bir şey yok, yok. Değil mi ya? Kaybetsem de olur, kazansam da.
0: Kaybetsem ne olur, kazanmak kaybetme. En iyisi beni berabere ilan etsinler abi ya.
1: Olmaz öyle şey. Ya kazanılır ya da kaybedilir. Ha, ama... Hadi bakayım aslan.

0: Arkadaşım göreyim seni ha.
1: Kaçta görürsün beni? Bana bak, kaybetme kazan.
0: Allah Allah.
1: Kaybetmek mi? Ben? Kaybedersem ölürüm, o zaman da üzülürüm ben.

0: dek şımartmi ya, şımartmi, şımartmi. Teşekkür ederim anladım. Merci, çok güzel ederim. Merci. Pantolonu unuttuk ulan. İyi ki donu unutmadım, dua edin mi?
1: Ayol, birinci el kordobeste böyle ikincisi gibi çok şakacı.
0: Pantolonu idare ettim pantolonu ha. Selamun aleyküm aleyküm selam. Hey oley. Oğlum ver tenti, ver tenti. Tentesiz boğa güreşçisi olur mu lan? Oley. Ey yavrum ey. Lan şimdi hepiniz alkış tutun ulan Kasımpaşalı İspanyol kardeşim. Şimdi de bütün boğaları açın bakayım üstüme üstüme. En hızlısı gelsin. Kim açtı kapıyı bunu demedim. Kim? Gelme! Gelme! Gelme! Dur!
2: Ha! Ha! Bana bak!
0: Sen dua et! Dua, dua! Ya! En merhametli matadora çattırdın kendini gene! Ne dersen bunu yap! Ha! Şimdi bak kardeşiz! Ön ayağından bir selam ver oğlum bakayım! Aferin lan koçum benim! Danam, danam! Kör müsün? Vurup vurup kaçıyorsun lan erkek diye sen mi? Ah! Şuna bir şey yapın be, durdurun şunu ya! Oku, pakada kolos, kolos! Mektubum var lan, okusana ya! Ah! Ah! Ah! Donu yırtacağım lan! Ah! Ah! Yaptığın insanlığa sığar mı? Allah müstakını versin. Pakada kolos deyince durun!
1: Eyvah!
0: İnsan kendinden büyüğüne çatar mı be, ayıp be! Geliyor, geliyor, kaç, kaç, kaç! Durma, heykel gibi durma burada! Geliyor bak! Oh! Oha, yavaş! Bak, buraya hiç korkma, burada giremez buraya, giremiyor yani, giremiyor! İçinde kalınca... Oh! Taca çıkarttınız ulan beni, hakem! Hakem! Burası baş matadorun yeri lan! Allah'ım yarabbim, estağfurullah yarabbim, estağfurullah!

0: Kaç oğlum kaç, sen de kaç kaç. Eyvah!
1: Abi motor komple gitmiş.
2: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala, hesap kurdu. Karar anında yanında.
3: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen top

0: koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Abi, ne yapıyoruz şu an?
3: Kuryeleri takip ediyoruz, yemeklerin hepsini bırakmıyoruz.
4: Bu da hala peşimde.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
0: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Bu kadar gecikmemesi lazımdı. Ben de merak etmeye başladım.
7: Kendine geliyor işte.
8: Yazık ki bana bahsettiğiniz torununuz Kezban'ı tanıyamadan gidiyorum.
9: Tam istediğim gibi bir kız bulmuşsun.
7: Anlamadım.
8: Bütün istediğim ölmek üzere olan bir adamı son dakikalarında mutlu etmek.
10: Size kesin dedim. Kalbinizi görüyorsunuz.
11: Baş tatma şimdi kalbinden. Sen de oyna.
7: Öyleyse benimle evli kalmakta neden bu kadar ısrar ediyorsunuz?
8: Haklısın. Bu zoraki evliliğe devam etmenin manası yok. İlk uçakla İstanbul'a dönüyorum.
12: Kezban Paris'te, birazdan TV4'te.
13: Ve pit kararı geldi. Dolutos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
14: Bu fiyatları gören herkes şokta. Cumartesiden salıya yerli muzun kilosu 94 lira 90 kuruş yerine 69 lira 90 kuruş. Kaçmayacak fırsat, hem şokta hem cepte şokta.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
0: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
15: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
16: Dağ taş kurumuş, rahmetin eseri yok.
17: Yaz geliyor, takım elbiseye kim bakar? Bir gömlek, bir pantolon tamam.
7: Habibe, Cemile'ye mukayyet oluyorsun he mi?
18: Merak etme, gözümden ayırmıyorum.
17: Kaça mal oldu?
19: Vallahi takım taklavat falan 17.000.
16: Sana bir kız vereceğim, ehli namus bizden.
7: Doğurmadım ama ben anayım, hepsinin anası.
17: Gayrı İstanbul kazan, ben kapça.
20: Dayım razı oldu, gelip görecek sizinkileri.
7: Ağlarım razı gelmez.
20: Buz gelir ağlarım.
7: Tövbe de.
16: Habibe'sin Cabbar daha münasiptir. O büyük. Onda para çok, mal çok.
20: Duyduydum geldiğini.
19: Ben de sizin habersiz gidişinizi duyduydum.
20: Hesap verecek kimsemiz yoktu.
7: Yok. Bu düğün olmayacak hal.
16: Düğünümüze hoş geldin Zelha bacı.
7: Bilemedin Cebbar'a. Bu düğün bildiğin düğünlerden değil.
12: Düğün yarın 16.15'te TV4'te.
13: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
21: Vay, baloncuklu Lipton mu?
22: Çok lezzetli.
13: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
14: Bu fiyatları gören herkes şokta. Cumartesiden salıya yerli muzun kilosu 94 lira 90 kuruş yerine 69 lira 90 kuruş. Kaçmayacak fırsat. Hem Şok'ta hem cepte Şok'ta.
15: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal Çamlıca
1: Gazoz. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
0: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.

0: Ve Pepsi'niz.
1: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
2: Bu fiyatları gören herkes şokta. Cumartesiden salıya yerli muzun kilosu 94 lira 90 kuruş yerine 69 lira 90 kuruş. Kaçmayacak fırsat. Hem şokta hem cepte şokta.
3: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Bu fiyatları gören herkes şokta. Cumartesiden salıya yerli muzun kilosu 94 lira 90 kuruş yerine 69 lira 90 kuruş. Kaçmayacak fırsat. Hem şokta hem cepte şokta.
4: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili

0: tepkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action Kireç Karşıtı Çamaşır Suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı 139 lira.

0: diyorsun ha? Kim vurduya gitti Niyaz ya, pisi pisine.
1: Klorformu verin bana. Acele bayıltmamız lazım. Dozunu fazlalaştıralım klorformun. Hastaneye kadar ayılmaması lazım. Tamamdır. Götürebilirsiniz.
0: Kloroform bayılmak. Mağrur olma Boğazretleri. Senden büyük kloroform var ha. Oley! Ya şimdi anlayacaksın ananın aile mezarlığı neredeymiş. Oley! Yaşa! Oley! Oley! Hey, hey! İşte burada biter o kadar.
2: Yaşa turist, yaşa! Başardın bu işi.
0: Ayıbettin abi, Azmin elinden ne kurtulur ya? Şunun haline bak. Benim ben, bir resim çeksene bana burada fotoğrafı.
2: Bırak şimdi, halkı selamla.
0: Oley! Oley!
2: Bu tarafa da, bu tarafa da.
0: Bu tarafa da oley! Fenerbahçeli'm bunlar abi. Kaldırın şu leşi şuradan. Abi, sucukhaneye götürüyorlar, sucukhaneye.
3: Tebrik ederim.
0: Teşekkür ederim. Sen korkudan büsbütün ufalmışım be.
1: Tebrik ederim El Cordobeslerin ikincisi.
0: Eyvah!
1: Tebrik ederim.
0: Hazırım abi, gidelim.
1: Yo, buna lüzum kalmadı. Niye? Çünkü senin suçsuz olduğunu telgrafla bana bildirdiler.
0: Öyleyse niye koştun peşimde?
1: Boğanın karşısında ne halt edeceğini merak etmiştim. Alasman!
0: Ne müteces bir çocuksun be!
4: Ne istiyor bu be?
0: Çok iyi çocuktur kendi ha! Yavaş, yavaş, yavaş!
2: Hadi duruş, söyle!
0: Ha! Bana bak, kokana! Şimdi sen buradaki kızı bana, oradaki kızı da buna veriyor musun?
3: Verdim, gitti be!
0: Hey! Öyleyse film de burada bitti!

0: onlar da nerede kaldı? Halbuki programımdan evvel geleceklerdi de hemen Antalya'ya hareket edecektik.
1: Ha, işte geliyor.
0: Ayhan nerede?
2: Çok gerilerde.
0: Çok mu gerilerde?
2: Beğenmediği külüstür

0: Ayhan'ı fena ekti.
1: Anlamadım.
0: Yavaş yavaş merasime hazırlanalım.
1: Ne merasimi?
0: Araba yakma merasimi. Biraz sonra Ayhan burada arabasını kendi eliyle yakacak. Çünkü yarışı kaybetti.
2: Çabuk olun. Odaya götürün.

0: Varsa boşuna bekliyoruz. Yarışı kaybettiğini anlayınca İstanbul'a dönmüştür o.
1: Aman, senin bu soğuk şakalarından da sıkılmaya başladım artık. Ayhan öyle şey yapmaz.
2: Başını bir yere vur. Durumu tehlikeli olabilir. En iyisi ben kasabaya kadar inip doktoru bulayım. Biz gelene kadar siz onu hiç kımıldatmayın. Ara sıra başına bir ıslak bez koyun yeter.
0: Yolda bir ara onu geçtim. Bir daha da görmedim.
1: Aklıma kötü kötü ihtimaller geliyor. Allah'ım! Onu sen yaratmışsın. Baksana ne kadar genç. Onu öldürme Tanrım. Belki annesi babası vardır. Allah'ım ne olur, benim hatırım için bırak da yaşasın.
0: Bu kadar gecikmemesi lazımdı. Ben de merak etmeye başladım.
1: Beklemenin hiçbir faydası yok. Onu aramamız lazım.
0: Jandarmaya haber verdim.

0: Ne yapıyorsun kızım? Nedir o delikanlının göğsüne taktığın?
1: Uğur yapıyorum dedeciğim. Kendi uğur patiklerimden birini ona verdim. Onu kötülüklerden korur, hemen iyi eder.
0: Yavrum neredeyse gün doğacak. Bütün geceyi onun başucunda geçirdin. Hadi biraz uzan, ben beklerim.
1: Yo, hiç yorgun değilim dedeciğim. Doktordan bir haber yok mu?
0: Sağlık memuru gideli kaç saat oldu? Bilmem ki nerede kaldılar. Ben gidip yola bir bakayım.

0: Herhalde sağlık memuru kasabada doktoru bulamadı. Hiçbir haber yok.
1: Kendine geliyor işte. Eyvah! Hiçbir şey de hazırlamadı.
0: Ne hazırlayacaktık ki?
1: Belki bir şey yemek ister. Ben ona hemen taze süt sağarım.
0: Dur kızım! Adam kendine gelir gelmez sütünü yapsın.
1: Olsun! Süt ona kuvvet ver. Şimdi gelirim.
0: Geçmiş olsun delikanlı.
2: Neredeyim ben?
0: Seni ormanda baygın buldum. Araban devrilmişti.
2: Evet, hatırlıyorum.
1: Hadi bakayım kara kız, göreyim seni. Bugün bol bol süt vermelisin. Senin sütün şifalıdır. Onu hemen ayağa kaldırır. Bir ayağa kalksın, sana teşekküre geliriz.
3: Ayhan, bir şeyin yok ya.
2: Hayır, çok iyiyim.
3: Bizi öyle korkuttun ki.
4: Ayhancığım, arabanı ormanda devirmene lüzum yoktu. Onu motelin önünde yakacaktık.
3: Aman, soğukluk yapmadan da duramazsın.
4: Şaka bir yana, hepimizi çok korkuttun. Büyük geçmiş olsun.
2: Eksik olma. Yaptıklarınız için size de teşekkür ederim. Yazık ki bana bahsettiğiniz torununuz Kezban'ı tanıyamadan gidiyorum. Söyleyin ona, bütün gece başucunda bekleyen o küçük kızı hiç unutmayacağım. Ve bu patiyi de ömrüm oldukça saklayacağım.
0: Tabii, tabii söylerim.

0: sütü sağdım, kaynatıp bir bardak içirdim mi bak nasıl iyi gelecek.
1: Dur yavrum, dur telaş etme. Delikanlı iyileşti.
0: Aa, sahi mi? Sahi iyileşti mi?
1: Koşma yavrum, burada değil, gitti.
0: Gitti mi? Nereye?
1: Arkadaşları gelip aldılar. Sana da çok selam bıraktı.

0: neden beni beklemedin?
1: Kolay gelsin çocuklar. Korkarım Keziban bu delikanlıya fena tuturdu. Eğer unutamazsa sonu kötü olur. Hay Allah'ım şu işe bak.
2: Sami baba dikkat geliyor.

0: Dedem nerede? Dede! Dedeciğim!
1: Yavrum, sen bize Sami dedenin yadigarısın. Hiç üzülme, sana gül gibi bakarız.
0: Sağ olun, ama artık buralarda duramam. Nereye baksam dedemi görüyorum. İstanbul'a Kazım amcamın yanına gideceğim.
2: Aa, bak bu iyi akıl! Kazım efendi seneler önce köyü bırakıp İstanbul'a yerleşti. Sonra mal mülk sahibi çok zengin bir adam olmuş diye haberi geldiydi.
0: Uzun zaman ne biz onu arayabildik, ne de o bizi. Dedem zengin adam, bizim gibi fakir akrabayı ne yapsın derdi. Ama böyle bir günde onu ararsam herhalde beni geri çevirmez.
2: Elbette çevirmez.
1: Ona haber saldın mı?
0: Evet. Kendisiyle görüşmek için İstanbul'a geleceğimi bildiren bir mektup yazdım.
3: Bin kaçtı be Kazım amca, yoksa mektupta kötü bir haber mi var?
4: Kezban geliyor.
5: Kezban da kim?
4: Yeğenim, rahmetli abimin kızı. Hem öksüz hem de yetimdir biçare. Köyden ayrıldığımda şu kadarcıktı. Onu anacığının babası Sami efendi büyüttü.
0: Vah yavrucak vah!
4: Sami efendi de geçenlerde bir kazada ölmüş. Kızcağız ortada kalınca bir müddet için buraya gelmek istiyor.
1: Ne çıkar bundan? Bırak gelsin!
4: Gelmesine gelsin, vaziyet bildiğin gibi değil. Kız beni bu evin hizmetkarı değil, sahibi sanıyor. Aa.
5: Allah Allah! Nasıl oluyor bu iş?
4: Benim halt etmem. Köyden gurbete çıkınca ele güne gitti de uşak oldu dedirtmemek için kendimi zengin tanıttım. Şimdi Kezban gelir de köşkün sahibi sandığı amcasını uşak olarak görürse ne derim?
0: Doğru. Kız kim bilir ne hayallerle geliyor, bütün dünyası yıkılır.
5: Sahi be, çok zor bir durum. Peki ne yapabiliriz?
4: Bilmem. Bu işin çaresi yok galiba.
5: Bir çare var. Büyük bey Avrupa'da tedavide. Küçük bey de o şarkıcı kızın peşinden Antalya'ya gitmiş. İkisinin de ne zaman dönecekleri belli değil.
3: Tamam, ben ne demek istediğini anladım. Onlar gelinceye kadar Kazım amca evin efendisi olacak.
5: Aferin be Cevat! Sana salak derler ama hepsinden akıllı çıktın.
4: Ya birden geliverirlerse ne olacak?
1: Aa, sen merak etme, onlar gelinceye kadar Kezban da geri dönmüş olur. Böylece kızcağıza birkaç güzel gün yaşatmış oluruz.
6: Bana kalırsa hata edersiniz. Bir aksilik olursa kız fena yıkılır.
5: Ne aksilik olacak be profesör? El ele verdik mi nasılsa vaziyeti idare ederiz. Ne dersiniz çocuklar?
1: Doğru, bana bakın benim aklım yattı bu işe.
3: Ben de varım. Onu prensesler gibi ağırlarız.
6: Siz bilirsiniz ama tehlikeli bir oyun oynuyorsunuz.
1: Ona mavi odaya hazırlarız değil mi?
5: Mavi oda!
1: Ne zaman geliyor Kazım amca?
4: Mektuba göre treni yarın öğle vakti burada olacak.
5: Onu arabayla kardan sen karşılarsın profesör.
4: Tamam!

0: Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş geldiniz.
2: Hoş geldiniz küçük hanım.
3: Hoş geldiniz efendim.
4: Nasıl? Odanı beğendin mi?
1: Kendimi bir rüyada sanıyorum amcacığım. Gözlerime inanamıyorum. Böyle bir odam olacağını rüyamda bile görsem inanmazdım.
4: Sen çok daha iyi şeylere layıksın yavrum. Şimdi seni yalnız bırakacağım.

0: herhalde yorgunsundur, biraz istirahat et. Şimdi bavulunu getirirler. Akşam yemekte buluşuruz, olur mu?
1: Olur amcacığım.
0: Biraz daha tatlı ister miydin?
1: Teşekkür ederim amcacığım, çok doydum.
0: Ben de öyle ama bu köfte horun tatlısına dayanamıyorum. Şimdiye kadar tanıdığım ahçıların en yamanıdır. Bunun pişirdiği yemek adama alimallah parmaklarını bile yedirir. Hepsi de benim can dostlarımdır. Ha işte profesör de geldi, kadro tamamlandı.
2: Efendim dışarıda şey...
0: Arabayı söyleyeceksen onu garaja çekebilirsin profesör. Bu gece bir yere gidecek değiliz.
2: Şey, hayır onu demek istemedim ben.
0: Oğlum söylesene ne var? Ne? Hani onlar Antalya'daydı? Ne alt edeceğiz şimdi? Allah kahretsin! Kızım meyve... Husru tut be!
1: Teşekkür ederim amcacığım, istemem.
0: Yemek bitti, artık yatabiliriz. Gel kızım seni odana çıkarayım.
1: Hemen mi? Daha çok erken amcacığım, biraz konuşurduk.
0: Olmaz, olmaz! Konuşamayız, hem sen yoldan geldin yorulmuşsun. En iyisi yatmak,
3: hadi bak ya! En iyisi yatmak, hadi bakalım! Ne yapacağız şimdi, biliyor musun aksiliği? Sen de dur be, fırsat bu fırsat bana sarılıyorsun. Çekil yanına, dur bakayım.
4: Bütün gece direksiyon kullanmaktan kollarım koptu.
1: Ben de çok yorgunum, bu gece seninle köşkte kalabilir miyim şekerim?

0: işte kızım, burası da banyo. Ama beni dinlersen sen yıkanmayı falan bırak da hemen yatmaya bak.
1: Amcacığım, ne oldu birdenbire? Neden bu kadar telaşlısın?
0: Kim? Ben mi? Ha. Ben mi telaşlıyım? Telaşlı olmam için bir sebep var mı?
2: Ne oldu, ne oldu?
3: Şekerim, ben yatmaya gidiyorum.
2: Yatmaya mı gidiyorsun?
3: Evet.
2: Bana bak. Ya yemek yemeyeceğim diyorsun, bizler diyorsun. Karnı aç değilmiş ki, Allah Allah. Olur mu böyle şey canım?

0: de kimsin? Ne işin var bu odada?
1: Burası benim odam. Amcam benim için hazırlattı.
0: Amcan mı?
1: Evet. Bu köşkün sahibi Kazım Bey'in yeğeniyim ben.
0: Kazım Bey'in yeğeni misin? İşte buna bayıldım. Demek hepsinin şaşkınlığı bu yüzdenmiş. Ayhan gel bak, seni kiminle tanıştıracağım. Bu kız kimmiş biliyor musun? Ev sahibi Kazım Bey'in yeğeniymiş.
2: Hangi Kazım Bey'in?
1: Kendisi aşağıda.
2: Aa, bizim Kazım Efendi olacak. Kuzum, neler dönüyor bu evde, şunu bir anlayalım. İçeride ev sahibinin yeğeni olduğunu söyleyen bir kız var. Bu ne demek oluyor Kazım Efendi?
3: Efendim, size her şeyi anlatacaktım, fırsat olmadı.
1: İnanın ki ortada kötü niyetle yapılmış hiçbir şey yok efendim. Onlar kısa bir süre içinde olsa, zavallı bir köylü kızına güzel bir rüya göstermek istediler. Sizin birdenbire döneceğinizi sanmıyorlardı.
4: Ama geldik işte, insan haddini bilmeli.
1: Haklısınız. Böyle bir odada yatmak hiçbir zaman benim haddim olamazdı. Bunu bilmem lazımdı. Hepsinin adına sizden özür dilerim. Ne olur onları affedin efendim.
3: Profesör haklıydı. Bu oyuna hiç başlamamak lazımdı. Yavrum, seni üzdüğüm için beni affet.
1: Asıl ben sizi üzdüm amcacığım. Benim yüzümden az daha hepinizin başı derde giriyordu.
5: Boş verin, her şey olacağına varır.
1: Doğru. Artık burada kalamam herhalde.
6: Nereye? Köye mi döneceksin?
3: Hayır, seni bir yere bırak.

0: mı yavrum?
1: Bırakmayız tabii.
2: Burada kalması için herhalde her çareye başvuracağız.
3: Canım, bu o kadar güç bir mesele değil ki. Kazım baba gider Ayhan Bey'le konuşur.
0: Tabii, tabii, kalabilir. Orta işlerine falan bakar. Evde bir hizmetçi fazla olsa ne olur?
4: Sağ olun küçük bey.
1: Şişt, bana bak! Bunlar yıkanıp ütülenecek, akşama lazım. Hadi şekerim.
0: Ha, bir dakika. Akşam bahçede arkadaşlarla bir toplantımız var. Kazım efendi biliyor ama sen gene bir hatırlatıver, hazırlık yapsın.
4: Ah, çok ömür kızsın valla.
3: Doğrusu şaşıyorum Ayhan Bey'e. Büyük Bey Avrupa'da ağır bir hastalıkla pençeleşirken o burada danslı eğlenceler yapıyor. Aslına bakarsan kabahat onun değil. Eğlenceye meraklı olan Sevda Hanım'la annesi. Ayhan Bey'i onlar bu hale getirdi.
1: Profesör! Profesör, Kazım amca seni çağırıyor.
3: Geliyorum.
1: Neden herkes size profesör diyor?
3: İçlerinde mektep yüzü gören bir ben varım da ondan galiba.
1: Talebe misiniz?
3: Evet, bu sene ziraat fakültesini bitireceğim. Burada çalışarak kazandığım paranın bir kısmı ile okuyor, bir kısmını da köye karıma gönderiyorum.
1: Ya, evlisiniz demek.
3: Bir senedir evliyim. Yazık ki karımla senede ancak birkaç ay beraber olabiliyoruz. Ne yapacaksınız? Fakülteyi bitirip bir meslek sahibi olmak için buna katlanmam lazım.
1: Fakültenin bitmesine bir şey kalmamış. İnşallah diplomanızı alır, bundan sonra da karınızdan hiç ayrılmazsınız.
3: İnşallah bacım. İyi geceler.
5: Telgraf efendim.
1: Kötü bir haber mi?
0: Dedem yarın 12 uçağıyla geliyormuş.
1: Atina'ya gitmiyor muyuz?
0: Bu durumda ben herhalde gelemem. Sen yalnız gideceksin.
6: Şimdi hepiniz dışarı çıkın bakalım. Yalnız kalmaya ve istirahata ihtiyacı var hastanın. Ayhan Bey, lütfen dışarıda bekleyin.

0: Ayhan Bey, dedeniz sizi görmek istiyor.
1: Geldin mi Ayhan? Seninle konuşmak istiyorum.
2: Kendinizi yormayayım dedeciğim.
1: Ziyanı yok. Beni iyi dinle. Ölmek üzere olduğumun farkındayım oğlum.
2: Dedeciğim.
1: Gözlerimi kapamadan evvel senin iyi bir kızla evlendiğini görmek istiyorum.
2: Tabii. Tabii göreceksiniz dedeciğim. Zaten ben de çok iyi bir kızla nişanlanmak üzereydim.
1: Ya.
2: Ya.
1: Buna memnun oldum. Kimmiş bu kız? Zıpırın biri değil ya inşallah.
2: Yo. Çok aklı başında hanım hanımcık. Görünce bayılacaksınız.
1: İyi bir evlilik yaptığını görürsem bütün mirasımı sana bırakacağım.
2: Allah size uzun ömür versin dedeciğim.
1: Aksi halde hiçbir şey bırakmam. Nerede? Burada mı şimdi kız?
2: Kim? Kız mı? Evet, burada.
1: Getirsene göreyim.
2: Burada olmasına burada da...
1: Oğlum anladık. Madem burada çağır. Sağır mısın? Çağır.
2: Fakat dedeciğim siz şimdi hasta orada...
1: Kızı getirecek misin? Yoksa...
2: Tabii tabii. Bakayım. Hala dışarıdaysa...
1: Getir, getir.
2: Getir, getir. Hay Allah, ne yapayım?
3: Alo? Evet. Ayhan sen misin?
2: Dinle Sevda. Dedem hemen senden tanışmak istiyor. Derhal dönmen lazım.
3: Şekerim dönmeme imkan yok. Festival bu akşam başlıyor. Organizatörler sesimi çok beğendiler. Bana büyük şans tanıyorlar. Muhakkak bir derece alacağım.
2: Sevda beni dinle. Vaziyet bildiğin gibi değil. Dedem hemen seni görmezse her şey mahvolur. Bütün projeler suya düşer. Ona senin burada olduğunu söyledim.
3: Gelmeme imkan yok.
2: Gelmene imkan yok mu? Bak dinle. Alo, alo, alo! Kesildi. Allah kahretsin. Ayhan Bey, dedeniz sizi bekliyor.
1: Hani nerede gelinim?
2: Geliniz değil mi? İşte ben de onu çağırıyordum.
1: Hadi, ne kadar uzun sürdü çağırmak.
2: Bakın dedeciğim ben...
1: Oğlum laf istemem! Git şu kızı getir bana!
2: Peki peki, siz yormayın kendinizi. Bir kere daha deneriz ne yapayım. Ne yapacağız? Atina'dan gelmek istemiyor işte. Hemen görmek istermiş. Ben sana iki dakika içinde bir gelin nereden bulup çıkarırım ya?

0: Gel benden.
1: Ne oluyor? Nereye götürüyorsunuz beni?
0: Bana bak, ne dersem onu yapacaksın. İtiraz istemem. Ne yapalım? Başka çarem kalmadı. Yürü.
1: Beyefendi, ne oluyor? Söylesenize, nereye gidiyoruz?
0: Şşt, sus bakayım. Birazdan her şeyi anlayacaksın. Yürü.

0: Şey, dedeciğim.
1: Fakat...
2: Gel. Gel bakayım yavrum. Yaklaş şöyle. Aferin. Tam istediğim gibi bir kız bulmuşsun.
1: Anlamadım.
0: Dedeciğim, beğeneceğinizi söylemiştim.
1: Fakat şey...
2: Otur yavrum.
0: Otur.
2: Seni görür görmez sevdim. Bu haytayı adam edebilirsin sen. Ölmeden şu mesut dakikaları bana gösterdiği için... Tanrı'ya çok şükürler olsun.
1: Fakat efendim...
0: Şşt! Şşt! Tamam, bak, beyefendi! Heyecandan biraz halsiz düştü. Ha. Onu yalnız bırakın da lütfen istirahat etsin.
3: Peki, peki, peki. Yürü, yürü.
1: Oynadığınız oyunun sebebini bilmiyorum ama... keşke beni alet etmeseydiniz.
0: Ne yapayım? Çaresiz kaldım. Evleneceğin kızı görmek istiyorum diye tutturdu.
1: Neden sevgiliniz Sevda Hanım'ı çağırmadınız?
0: Çağırdım ama gelmedi ki. Canım, sen de bu meseleyi bu kadar büyütme. Bütün istediğim ölmek üzere olan bir adamı son dakikalarında mutlu etmek.
4: Ayhan Bey doğru söylüyor. Hastanın saatleri sayılı. Her an ölebilir. Onu memnun etmek için söylenen böyle masum bir yalan günah sayılmaz ki. Biraz kendine geldi, sizi istiyor.
0: Dedeciğim, sizi yormayalım.
2: Hayır, hayır. Demin biraz fenalaştım ama geçti. Gel şöyle yanıma. Yavrum. Ne kadar temiz bir yüzüm var. Ben... İnsanları çok iyi tanırım. Böyle temiz bir yüzün altında hiçbir günah gizlenemez. Ayhan'ı çok mesut edeceğini biliyorum. Şimdi Tanrı'dan bir tek dileğim var. Düğününüzü göreceğim güne kadar bana ömür versin. Ondan sonra ölsen de gözüm arkada kalmaz.
1: Allah korusun efendim. Siz ölmeyeceksiniz ki. Daha çok güzel günler göreceksiniz.
2: Gelemedi, yerine seni gönderdi. Ah! Ah! Ah! Ah be! Dünya varmış!
5: Sakin olun!
2: Çekilsene tependim be!
5: Hemen ilacınızı almanız lazım diyorum!
2: İlaç filan istemem, karnım aç benim, karnım!
5: Hayır efendim, olmaz! Yataktan kalkamazsınız!
2: Bırak beni, cadı karı!
5: Hayır, bırakmam efendim! Hayır efendim!
2: Bırak oğlum! Ulan bırak beni, cadı karı!
5: Bilemezsiniz! İlacınızı almanız lazım diyorum. Hayır! Hayır!
6: Dede bu! Dede! Dede! Dede! Dede çalıyor bu zili!
2: Neredesiniz be? Ulan öldünüz mü be? Ulan neredesiniz? Öldünüz mü be?
1: Bizi istiyor!
7: Bir mucize oldu. Kurtuldu galiba.
2: Orada kim varsa yukarı çıksın!
7: Dede kurtuldu! Kurtuldu dede!
6: Hadi yürü!
2: Hadi be çabuk olun! Kurtarın beni bu cadolusun elinden!
5: Yataktan kalkamazsınız sakın! Dur! Bırak!
6: Ne yapıyorsunuz? Çıldırdınız mı? Bu yataktan çıkamazsınız! Size tıp adına bu yataktan çıkmamanızı rica ediyorum! Size bu yataktan çıkmamanızı rica ediyorum!
2: Tıp! Ulan başlarım senin şimdi tıbbından!
6: Rica ediyorum! Rica ediyorum! Lütfen! Rica ediyorum! Lütfen! Lütfen!
2: Hey aslanları bey! Gel kalsın! Çok şükür kefeni yırttık!
7: Beyefendi, sizi böyle ayakta görünce sevinçten ne söyleyeceğimi bilemiyorum.
6: Kurtuldu!
7: Tabii, ne de olsa eski toprak!
2: Bana bakın! Benim yaşamamı istiyor musun?
7: Hayır, beyefendi.
2: O halde karnımı doyurun. Hastalığı atlattık, bu sefer açlıktan ölmek üzereyim. Mutfakta ne varsa getirin. Bana bak. Kuru fasulye var mı?
3: Var ya, dün akşam bir tencere yaptım.
2: Allah! Etli mi, etli mi?
3: Elbette, hem de böyle kuşbaşı.
2: Böyle iri taneli, bol salçalı.
3: Tamam, iri taneli, bol salçalı, halis lobya.
2: Allah! Çabuk getir, tabak silahı. Tencereyle getir, tencereyle.
6: Ne? Kuru fasulye mi yiyeceksiniz? Aman Allah'ım, intihar bu!
2: İntihar mı intihar? Sana ne ulan? Keyif benim değil mi?
6: Diyamaz, tıp!
3: Hadi çocuklar, elinizi çabuk tutun biraz.
5: Beyefendi, derhal yatağa girmeniz lazım.
4: Yoksa yatağı çok fena olacak.
5: Evet, yatağa.
2: Ulan Azrail Yama, eğer yakamı bırakmazsan asıl senin için fena olacak. Ulan sen de benden dayak yiyeceksin. Ben kefeni yırttım, onu kutlayacağım.
5: Ay Yaman efendim.
2: Kimse bana mani olamaz. Çekin ulan! Biraz su ver!
5: Verin!
3: Su verin, dur!
4: Müsaade edin, müsaade edin de şu iğneyi yapayım!
2: Yetişin!
3: Afiyet olsun beyefendiciğim, malum haliniz soğan her derde şifadır derler.
2: Şifadır ya, şifadır.
3: Bilhassa soğanın cücüğü.
2: Yavrularım, ben de şimdi sizi çağırtacaktım. Sevgili gelinim, gelinim benim. Gelinim benim, gelinim.
4: Dede, ama...
2: Gelinim. Allah dualarımı kabul etti çocuklar. Sizi görmek nasip oldu. Bu Azrail Yama bile benim canımı alamadı.
4: Düğün mü dediniz dedeciğim? Fakat nasıl düğün yaparız?
2: Ne demek nasıl düğün yaparız? Oğlum sen bu kızla evlenecek değil misin?
4: Kim, ben mi? Tabii dediciğim ama...
2: O halde hemen düğünü yapıyoruz.
4: Ama dedeciğim beni dinleyin.
2: Ya şimdi başlatma dedenden. Düğün hemen yapılacak işte o kadar. Hem de öyle züppe işi filan değil. Babadan görme eski usul, davullu zurnalı bir düğün yapacağız.
4: Fakat dediciğim bilen...
2: Kes ulan!

0: de damatla gelin oynamadı mı, o düğünün tadı çıkmaz. Hadi bakalım siz de ortaya.
1: Ama dedeciğim, ben bu oyunları beceremem, yapamam.
0: Ne demek beceremem? Sen benim torunum değil misin? Aslını inkar mı ediyorsun? Hadi hep beraber kalkıyoruz.
2: Ama, ne? Oyun mu oynayacaksınız? Dünyada olmaz. Gördünüz kalbiniz mi? Nasıl dayanır?
1: Ya?
0: Bak oynayayım da kalbim nasıl dayanır mı seyret? Cadı!
2: Aaa!

Hadi bakalım. Bu iş bitti. Artık evli evine, köylü köyüne. Siz de odanıza.

0: 5 yıldır hep seninle.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at. Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
5: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
0: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
6: Geleceği düşle, sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
7: Festçiler geldi.
8: Cappuccino, latte. Cappuccino, latte. Cappuccino, latte, latte. Cappuccino.
7: Lezzeti de.
8: Ha?
7: Bravo, bravo.
9: Italiano.
7: Festi.
8: En festi.
5: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
10: Türkiye Sigorta, gücü adında.
6: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
0: Süper Kumbara başlıyor.
11: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
12: Ben.
13: Kral Şakir.
14: Armut piş ağzıma düş.
11: Dört arkadaşımızla birlikte...
14: Ne diyor? Ay dilimin ucunda!
11: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
14: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
11: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
14: Ben!
13: Botanik!
14: Abacus!
13: Kasa!
14: Marul! Kumbara!
11: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
15: Süper Kumbara!
0: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
16: Günlünün 24 saati. Ünlümüz evden çıktı, kastıma bindi, kastımla da gitti, kahvesini içti. Kastıma bindi, alışverişe gitti. Ne var ne yok aldı, alışveriş bitti. Ünlümüz en şık yerde yemeğe gitti. Paparazileri şaşırtmak için iki kastım daha geldi. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: İkisi birlikte çok iyi.
1: Tıpkı bizim gibi.
2: Pepsi ile hepsi güzel.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
4: Bu fiyatları gören herkes şokta. Cumartesiden salıya yerli muzun kilosu 94 lira 90 kuruş yerine 69 lira 90 kuruş. Kaçmayacak fırsat. Hem şokta hem cepte şokta.
5: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Sizi ses yıldızı yapmaya karar verdim.
7: İmkansız bir şey. Çünkü evlenmek üzereyim.
6: Bas bakalım şuna Nuri. Basıyorum abi, çalışmıyor.
7: Kemal'in Almanya dönüşünde hem paramız hem de arabamız olacak anneciğim.
6: Acaba şununla benim yerime kendinize uygun bir hediye alır?
7: Aman efendim, estağfurullah.
6: Rica ederim.
7: Evet dersen araba alman için Almanya'ya gitmene lüzum kalmayacak. Hemen evlenebileceğiz.
8: Beni ne sandın sen?
7: Şu Faruk Bey bulunmaz insan.
6: Zehir gibi oynuyor. Ne kazandı? 500 binin üstünde. Kemal Bey müthiş bir insan. Üstelik kumarda böylesine şanslı birini görmedim daha.
8: Anlat bakalım arkadaş.
7: Bana arkadaş dediğini.
6: O şoför parçası yerine ihanetinin kiniyle taş olmuş biri var karşında.
9: İntizar yarın 18'de TV4'te.
10: Ama ne otel?
11: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
10: Trivago'ya bakmadın mı?
12: Ben 4200'e buldum.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
10: Trivago'ya bakmamış.
13: Otel mi? Trivago.
14: Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.
15: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
16: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
15: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
17: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
3: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
18: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
19: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
0: İkisi birlikte çok iyi.
1: Tıpkı bizim gibi.
2: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
10: Ama ne otel?
11: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
10: Trivago'ya bakmadın mı?
12: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
11: Gerçekten mi? Kanıtla.
12: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
10: Favori sitendekini bile.
12: Aynı otel. Yarı fiyatına.
10: Trivago'ya bakmamış.
11: Trivago'ya bakmadım.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi keşfetmeyi sevenlere Kart Door'dan bir dünya tatlılık.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya

0: bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
1: Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
2: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
3: Bu fiyatları gören herkes şokta. Cumartesiden salıya yerli muzun kilosu 94 lira 90 kuruş yerine 69 lira 90 kuruş. Kaçmayacak fırsat, hem şokta hem cepte şokta.
2: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
4: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
5: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
6: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
4: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
7: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
8: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
7: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini

0: fiyatları gören herkes şokta. Cumartesiden salıya yerli muzun kilosu 94 lira 90 kuruş yerine 69 lira 90 kuruş. Kaçmayacak fırsat, hem şokta hem cepte şokta.
1: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Tatlı yiyelim.
3: Tatlı konuşalım.
4: Nesildi festi?
2: Enfesti. Sana çekersin videonu. Şu kekten ye bak. Enfes kahveyle çok güzel gidiyor.
5: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
6: Baloncuk mu, Lipton mu?
7: Çok lezzetli.
5: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
8: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
9: Türkiye Sigorta, gücü adında.
10: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Bingo sıvı çamaşır deterjanı 129 lira, Bingo soft konsantre yumuşatıcı 89 lira 50 kuruş.
11: Ama ne otel?
12: Değil mi? Üstelik favori sistemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
11: Trivago'ya bakmadın mı?
13: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
12: Gerçekten mi? Kanıtla.
13: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
11: Favori sitendekini bile.
13: Aynı otel. Yarı fiyatına.
11: Trivago'ya bakmamış.
12: Trivago'ya bakmadım.
14: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Bu evlilik konusunda herhalde boş ümitlere kapılmazsın.
1: Ne münasebet.
0: Biraz evvel düğünde pek neşeliydin de. Halbuki seninle evli kalmaya hiç de niyetli değilim. Her şey senin yüzünden oldu zaten.
1: Beni neden suçluyorsunuz? Dedenize nişanlım diye tanıtmak sizin fikrinizdi.
0: Evet, benim fikrimdi. Ama böyle birden iyileşeceğini nereden bilebilirdim? İlk fırsatta bu maskaralığa bir son vermenin çaresini arayacağım. Gerekirse her şeyi anlatırım.
1: Nereye gidiyorsunuz?
0: Geceyi beraber geçirecek değiliz herhalde.
2: Ha? Bir şey mi istedin?
0: Yok, biraz hava alayım dedim.
2: Hadi içeri gir bakayım, içeri. Yeni evli adam ilk geceyi karısının yanında geçirir. İçeri. Heyecanlanma.
0: Öyle ya, karısının yanında geçirir. Kapıdan çıkar çıkmaz dedemle karşılaştım. Çaresiz geceyi burada geçireceğim. Yarından itibaren kendime yatacak bir yer bulurum elbet.

0: Sen daha uyu. Festivalde şarkı söyleyecekmiş de ses yıldızı olacakmış. Hah, bir derece bile alamadın. Öbür tarafta oğlan da elden gitti işte.
1: Dur bakalım, henüz her şey bitmedi. Ayhan'ı o kıza kolay kolay bırakmam. Hemen İstanbul'a dönüyoruz.
2: Koyalar onu yerine.
0: Hayır, koyamam. Nargile içmek sizin için intihar demektir.
2: Lüleyi yerine koymazsan bu da senin için ölüm demektir. Bastonu kafana indiririm.
0: Kahve de mi içeceksiniz?
2: Elbette! Eğer odana çıkmazsan üstüne de senin kanını içeceğim, evet. Defol!
0: Sizi doktora şikayet edeceğim!
2: Babana şikayet et! Gel bakayım yavrum, gel! Bizim Ayta kalkmadı mı daha?
1: Kalktı.
2: Peki nerede?
1: Mühim bir randevusu varmış da yetişmek için hazırlanıyordu.
2: Ya bu oğlan hiç evde oturmaz mı? Siz ne biçim yeni evlisiniz? Bakıyorum da hiç seninle meşgul olduğu yok. Çağır şuna bakayım bana ya.
1: Çağıramam efendim.
2: Neden?
1: Biraz evvel gitmek için bahçede arabasını hazırlatıyordu.
2: Anlamadım. Ayhan! Çabuk buraya gel!
3: Dedeciğim hiç vaktim yok, mühim bir randevum var.
2: Başlatma şimdi randevundan, gel diyorum, seninle konuşacaklarım var.
3: Peki dedeciğim, peki, geliyorum.
2: Oğlum, adam sabah sabah bir merhaba demeden evden fırlar mı?
3: Mühim bir randevum vardı da dedeciğim.
2: O mühim randevuyu iptal edeceksin.
3: Ha, iptal mi edeceğim? Neden?
2: Karını çok ihmal ediyorsun da ondan. Onu gezmeye götüreceksin.
3: Ne? Gezmeye mi götüreceğim?
2: Evet, hemen, hemen şimdi.
3: Ama dedeciğim
2: nasıl olur? İtiraz istemem!
3: İşte tam sana göre bir yere geldik. Burada iyice eğlenirsin artık. Kusura bakma, ben senden kalamayacağım. Çünkü çok mühim bir işim var. Ha. Al, sana para da vereyim, kuşlara yem atarsın. Karnın acıkırsa simitçi de var. Sakın uzaklaşayım deme, kaybolursun ha! Akşama dönerken uğrar alırım seni.
4: Kuzum, nedir bu evlilik hikayesi?
3: Sorma başıma gelenleri. Dedem öyle bir emri vaki yaptı ki, düşün, o köylü kızıyla evlenmek zorunda kaldım. Ama herhalde uzun sürecek değil. Bir çaresini bulup bu saçma evlilikten kurtulacağım.
5: Kezban! Bacım, ne işin var burada, ne bekliyorsun?
1: Ayhan Bey'i bekliyorum. Gelip seni alırım dediydi ama gideli 3 saat oldu.
5: Seni bırakıp nereye gitti?
1: Mühim bir işi varmış.
5: Anlıyorum. Ben de köyden bir mektup aldım.
1: Gözün aydın, karın nasıl, iyi miymiş?
5: İyiymiş ya! Senden bahsettiğimde selam yazıyor. Bak, bir de resim göndermiş.
1: Pek güzel kadın. Allah ikinizi de mesut eder inşallah.
5: Amin bacım. Ayhan Bey gelmez artık herhalde. İstersen seni eve götüreyim ben.
1: Gidelim ya Ömer. Burada çok sıkıldım.

0: seninki adamını bulmuş. Bırak rahatlarını bozma. Nasılsa akşam eve dönerler.
1: Kezban!
0: Ah, dedeciğim!
1: Bak!
0: Nedir o dedeciğim?
1: Bizim kulübün balo davetiyesi. Bu sene balo maskeli kıyafet balosu. Kurucularından olduğum için her yıl beni şeref misafiri olarak davet ederler. Ama bu yıl gidemeyeceğim. Beni baloda Ayhan'la ikiniz temsil edeceksiniz.
0: Ben de mi gideceğim? Ben nasıl giderim baloya?
1: Neden?
0: Bilmem. Bir kere baloda tuvalet giymek lazım. Benim yok ki.
1: Onu da düşündüm yavrum. Gel benimle. Bu odaya senelerden beri benden başkası girmedi Kezban. Benim için kutsal bir değeri vardır. Her köşesinde sayısız hatıra yaşar. Zaman zaman yaşamaktan yorulduğumu hisseder ve gelip burada o hatıralarla baş başa birkaç saat geçiririm. Ben bu odada evlendim Kezban. Karımla en güzel günlerimiz bu odada geçti. Sonra karımı gene bu odada kaybettim. Onun ölümüyle hayatım bomboş kaldı. Ta ki seni tanıyıncaya kadar. Bana senin gibi bir evlat verdiği için Tanrı'ya daima şükrederim. Bir dakika. Bak karım. O da tıpkı senin gibi ruhunun güzelliği yüzünde şekillenmiş bir kadındı. Bir saniye. İşte seni bu odaya getirişimin sebebi. Bu tuvalet rahmetli karımındı. Seni tanıyıncaya kadar ondan başka birinin üzerinde güzel duracağını sanmazdım. Ama sana yakışacağına eminim. Baloda bu tuvaleti giymeni istiyorum.
0: Hayır. Hayır. Ben buna layık değilim. Çünkü ben bir sahtekarım. Hiçbir zaman sizin gelininiz olmadım. Olamadım. Alelade bir köylü kızıyım ben. Ayhan Bey, sevdiği ve evlenmeyi düşündüğü Sevda Hanım'ı karşınıza çıkaramayınca sizi daha fazla üzmemek için beni çıkardı. Bu işe bir oyun gibi başladık. Çünkü sizin...
1: Çünkü benim öleceğimi sanıyordu, değil mi?

Biliyorum. Beni hiç affetmeyeceksiniz. Benim gibi bir sahtekarın sizin evinizde yeri yok. Onun için gideceğim. Ama inanın bana, sizi gerçekten çok sevmiştim. Bu şekilde ayrılmak istemezdim.

0: Hiçbir yere gidemezsin. Benim için hiçbir şey değişmedi. Sen gene benim tek ve sevgili gelinim olarak kalacaksın. Ayhan'ı seviyor musun? Söyle bakayım, seviyor musun?
1: Evet. Hem de çok seviyorum.

0: aşık olacaktır.
1: Nasıl olur?
0: Göreceksin bak. Ben o hergeli dize getirmesini bilirim. Bu işe şu andan itibaren el koydum.
2: Dede, dede bizi istiyor.
3: Gene mühim bir şey oldu galiba.
0: Hepiniz beni iyi dinleyin. Kurmay heyeti çabuk toplansın. Birazdan aşağı iniyorum. Muharebe başlıyor. Anlaşıldı mı? Şimdi beni dinleyin. Hepiniz vaziyeti öğrendiniz. Büyük bir taarruz harekatına başlıyoruz. Harekatımızın adı bir hergeliği tuşa getirme harekatı.
1: Sakin olun rica ederim.
0: Çek elini be.
1: Oturun öyleyse.
0: Pekala, pekala, oturuyoruz işte. Hedefimiz bizim haytayı bu altın gibi kıza sırılsıklam aşık etmektir. Hadi tekliflerinizi bildirin.
4: Ayhan Bey'i o Sevda denen kızdan vazgeçirme kolay değil. Mesela evden çıkmasına, onunla buluşmasına mani olsak?
0: Olmaz! Herifi zorla zapt edebilirim. Susun!
1: Ama Sevda denen o kızı pekala eve sokmayabilirim.
0: Bir faydası olmaz, dışarıda buluşurlar.
2: Bu Sevda hanıma bir koca bulsak?
0: Ulan sen p***sin be, uzatma öyle şey! Susun!
5: Beyefendi, zorla güzellik olmaz. Siz Ayhan Bey'i karşınıza alıp ağzını arasanız, önce bir fikrini alsak...
0: Hergelenin fikri meydanda, onu bu işe mecbur edeceğiz.
1: Evet, mecbur etmeliyiz.
0: Kezban'a sırılsıklam aşık olması lazım.
4: Doğru, aşık olması lazım.
0: Ama nasıl?
4: Ama nasıl?
0: Ulan ben de onu soruyorum be! Profesör, sen hiçbir şey söylemiyorsun. Senin bir fikrin yok mu?
6: Ne söyleyeyim, bunların hepsi deminden beri saçmalıyorlar.
0: Sen benim kurmay heyetime saçmalıyorlar diyemezsin! Seni kovuyorum!
1: Bağırmak yok! Oturun, tansiyon gene çıkacak!
0: Bırak kolumu be!
1: Oturun diyorum size!
0: Seni de kurtar Allah!
1: Peki,
0: oturuyorum. Nereye gidiyorsun?
6: Beni kovdunuz ya!
0: Hayır, vazgeçtim, otur! Önce fikrini söyle! Toplantıdan sonra belki kovarım.
6: Bana kalırsa yanlış bir yoldasınız. Ayhan Bey değil, Kezban Hanım'ı değiştirip, onu kocasının beğeneceği bir hale getirmek lazım.
0: Doğru! Doğru! Bu oğlan haklı! Tamam, karar verildi! Ses be, ses! Kezban'ı Ayhan'ın aşık olacağı bir hale getireceksiniz. Herkes bu işte vazifelidir. İlk taarruza baloda başlayacağız. Kezban bu baloya, Ayhan'ın hayran olacağı biri olarak gidecek.
4: Fena fikir değil, ama... Baloda Sevda Hanım da olacağına göre, Ayhan Bey'in Kezban'la ilgilenmesine müsaade etmeyecek.
0: Siz ne güne duruyorsunuz be? Siz o karının Ayhan'dan uzaklaşmasını temin edeceksiniz.
2: Biz de mi baloya gideceğiz?
0: Tabii! Hepiniz o gece baloda vazifelisiniz! Sus be! Sus diyorum! Sus! Sus! Sus! Evet. Lan,
7: böyle bir baloya senin yanımda karım diye götüremeyeceğimi takdir edersin herhalde. Ama dedem bunu mesele yapabilir. Kendisine hasta olduğun için baloya gitmek istemediğini söylersin.

0: Ne olduğunu merak mı ettin? Bende eski bir hatırası vardır bu patiğin. Uzun zamandan beri üzerimde taşırım.
1: Tamam! He? Tamam! Ayhan Bey evden çıktı!
2: Dikkat! Harekat başlıyor! Herkes vazife başına! Ayhan biraz evvel evden ayrıldı. Kezban hazırlansın.
3: Emredersiniz, biz hazırız kumandanım.
4: Hazır! Gene kafese kapatılmış bir aslan gibi ne dolaşıp duruyorsunuz? Kendinizi yormasanız olmaz mı?
2: Karışma be! Kapa çeneni! Aferin be çocuklar! İyi becermişsiniz. Kezban nerede?
3: Şimdi geliyorum. İşte Kezban.

0: 40 sene evvelki gençlik günlerim karım gözlerimin önüne geldi. Bu halinle ona o kadar benziyorsun ki. Çok güzelsin yavrum. Zaten seni gördüğüm gün bu güzel yüzün altında tertemiz bir ruhun gizli olduğunu anlamıştım. Bu gece baloda yalnız Ayhan değil, herkes sana hayran kalacak.
1: Her şeyi size borçluyum dedeciğim. Eğer siz olmasaydınız...
0: Şu son günlerimde hayatıma bir renk, bir yaşama gücü getirdiğin için... ...asıl ben sana çok şey borçluyum kızım.
1: Dedeciğim.
0: Hadi bakalım bu kadar hisli laf yetişir. Şimdi işimizi düşünelim. Harekatımızın birinci kısmı başlıyor. Profesör, onları baloya sen götüreceksin. Her şey talimata göre yapılacak. İçinizden biri falso yaparsa kafasını patlatırım alimallah. Hadi bakayım yavrum.
2: Hadi bakalım, bir numaralı planla başlıyoruz.
3: Oy, oy, oy.

0: sana, sana bir şey söyleyeceğim. Ay, hiç bizi dinlemiyorsun.
1: Vallahi hiçbir şey anlamadım ki ben!
2: Alo!
3: Ne haber?
2: Birinci raundu kazandık!
3: Ay. Harekata devam edin! Unutmayın, sizden zafer bekliyorum! İşler yolunda! Harekatın bundan sonrası Kezban'a ait, o da yapacağını bilir!
2: Borcumu ödeyebilir miyim?
0: Borcunuzu mu?
2: Evet! Biraz evvel içkinizi bana bırakmıştınız.
0: Mersi! Arkadaşınız gitti galiba.
2: Evet! Burada olsaydı belki de sizinle tanışmak fırsatını bulamazdım.
0: Benle tanışmak o kadar önemli mi?
2: Hem de çok! Sizi gördüğüm an gözlerimi üzerinizden ayıramadım. Salon güzelliğinizle aydınlanmış gibi geldi bana.
0: Kadınlarla hep böyle mi konuşursunuz?
2: Hepsiyle değil tabii. İçlerinde sizin kadar güzeli o kadar nadir ki belki de hiç yok. Gelin, beni çok mutlu eden bu beraberliği değerlendirelim. Sizi bir ömür boyu kollarımın arasında tutmak isterdim.
0: Yorulurdunuz.
2: Asla! Bu benim için mutlulukların en büyüğü olurdu. Size sarılmak, nefes almak, yaşamak kadar güzel bir şey. Henüz yaşamaktan yorulacak kadar ihtiyar değilim.
0: Burası biraz sıcak oldu galiba.
2: Haklısınız. Hem sıcak hem de çok kalabalık. Gelin, baş başa olabileceğimiz başka tenha bir yer bulalım.

0: Burası daha güzel değil mi?
1: Evet, daha serin.
0: Ve daha tenha.
1: Tenha olması önemli değil.
0: Benim için çok önemli.
1: Neden?
0: İnsan güzellik karşısında korkmaz. Olsa olsa heyecanlanır.
1: Pekala. Madem istiyorsunuz, görün yüzümü.

0: Sen, sen ha? Olamaz.
1: Güzelliğimin sizi bu kadar heyecanlandıracağını sanmıyordum
0: ama
1: doğrusu.
0: Ama imkansız o. Allah.
1: Suda fazla kalmanızı tavsiye etmem, üşütebilirsiniz.
0: Kesmem, kesmem de dur bir dakika, dur.

0: Demek şaşkınlıktan havuza düştü
1: ha! Allah'tan havuz fazla derin değil.
2: Doğrusu suya düşmesini istemezdim. Üşüyüp hasta olabilir.
0: O domuza bir halt olmaz. Bana bak, sakın gevşemeye kalkma. Bu işe o hayta tuşa gelinceye kadar devam edeceğiz.
3: Geldi, geldi! Ayhan Bey geldi.
2: Eyvah!
0: Sen hemen odana git. Siz de ışıkları söndürün, peki, sessizce dağılın.
4: Hadi, hadi koş!

0: Gecikmedim ya. Kim bu dünya güzeli? Bir yerden tanıyacağım ama.
1: Karım Kezban.
0: Şu Anadolu Dilber'e. Ayol bu ne değişiklik.
1: Ben de buradaydım.
0: Bizim kulüp de panayır yerine döndü artık. Anadolu'dan her gelen köylü rahatça girip çıkabiliyor. Kırıcı sözleri öyle ustalıkla bulup söylüyorsunuz ki... ...şimdiye kadar hiçbir erkeğin size evlenme teklif etmeyişinin sebebini çok iyi anlıyorum.
1: Ne demek istiyorsun? Eğer Sevda isteseydi...
0: Aa, merak etmeyin, o çok istemiştir ama peşinde koştuğu erkekler istememişlerdir. Niyetin beni kızdırmaksa boşuna yorulma. Ciddiye almadığım insanların sözlerine kızmam. Ayhan, şekerim Paris'e giderken neden Kezban'ı yanımıza almıyoruz? Orada çok işimize yarardı. Mesela mükemmel gömlek ütülüyor.
1: Nereye gidiyorsun?
0: Canımın istediği yere.
1: Hayır, eve gidiyoruz.
0: Mersi, çok naziksiniz ama henüz eve gitmek istemiyorum. Gideceğim zaman size haber veririm. Şurada oturup beni bekleyebilirsiniz. bakar mısınız? Şu B'ye iki götürün lütfen. Benim hesabıma yazın. Mektebi bitirdiğine sevindim Ömer. Demek artık köye dönüyorsun. Seni çok arayacağım.
1: Sağ ol bacım. Bilirim beni seversin. Ben de seni çok arayacağım. Bizim köy, karım... ...nasıl gözümde tutuyor bilemezsin.
0: İnsanın sevdiğinden ayrı yaşaması ne zor şeydir bilmez miyim?
1: Göreceksin bak, Ayhan Bey de senin kıymetini anlayacak. Çok mesul olacaksınız.
0: Anlayacak mı dersin?
1: Elbette.
0: Hiç olmazsa ara sıra dertleşiyorduk. Şimdi sen de gidiyorsun. Çok yalnız kalacağım.
1: Unutma, her zaman için senin dostunum. İhtiyacın olduğu an beni ara. İki satır yaz, hemen gelirim.
0: Tabii Ömer, ondan hiç şüphem yok.
1: Allah'a ısmarladık Kezban.
0: Güle güle. Güle güle Ömer. İnşallah hayatta çok muvaffak olursun.
1: Senden bazı şeyleri konuşmak istiyorum.
0: Eğer çok mühim değilse daha sonra konuşsak. Berbere randevu verdim, şimdi dinleyecek vaktim yok.
1: Şoförle çene çalmaya vaktim var ama.
0: Ne o, yoksa kıskandınız mı?
1: Ben mi? Daha neler? Seni ne diye kıskanacakmışım? Ama ne de olsa benim adımı taşıyorsun. Basit bir şoförle aşırı samimiyet kurmaman icap eder.
0: Ben istediğim insanla samimiyet kurarım.
1: Hayır, kuramazsın.
0: Neden? Ben sizin ahbaplarınıza karışıyor muyum?
1: Karışamazsın tabii, buna ne hakkın var?
0: Aa, ben de aynı cevabı verecektim. Sizin sinirleriniz çok bozulmuş. Herhalde Paris seyahati iyi gelecek.
1: Evet, hem de çok iyi gelecek.
0: Ne zaman gidiyorsunuz?
1: Yarın sabah.
0: Öyle mi?
1: Evet öyle, bir itirazın mı var?
0: Yo, ne itirazım olacak? Bana ne? İyi yolculuklar.

0: Birkaç saat sonra Paris'te olacağız. Benimle geldiğin için öyle sevinçliyim ki.
1: Bırak kolumu.
0: Yoksa sana sarılmamı istemiyor musun?
1: Yok, ama bir gören olabilir. Unutma ki ben evli bir adamım.
2: Bu sefer hata ettim galiba. Onu o kadar kızdırdım ki Paris'e gitmesine sebep oldum. Korkarım artık yapacak bir şey kalmadı.
3: Kim demiş? Bu keratanın senden kaçışı seni sevdiğine alamettir.
2: Öyle midir dersiniz?
3: Elbette! Fakat gene de elimizden kurtulamayacak. Onu tuşa getireceğiz, tuşa!
2: Burada olmadığına göre ne yapabiliriz?
3: Sen de peşinden Paris'e gideceksin.

0: beni plak şirketinin kapısında bekleyecektin?
1: Yarım saat bekledim, bir türlü çıkmadan canım sıkıldı.
0: Paris'e geldiğimizden beri keyfin yok. Ben yanında var mıyım, yok muyum farkında bile değilsin.
1: Canım, ne yapmamı istiyorsun?
0: Biraz benimle meşgul olmanı istiyorum. Hiçbir yere götürmedin. Heh, bu akşam bir gece kulübüne gideceğiz.
1: Fakat Sevda...
0: Hayır, itiraz dinlemem.
1: Olur, bir şey düşünürüz.
0: Bir yerin mi ağrıyor kuzum?
1: Benim mi? Yok.
0: Hadi gel öyleyse dans edelim.
1: Yok, şimdi canım istemiyor. Biraz sonra.

0: Vay canına!
1: Kezban!
0: Hayır! Hayır olamaz! Herhalde hayal görüyorum.
1: Gidelim mi artık?
2: Hayır, iyi.
0: Kezban nereye?
1: Siz de arkadaşınızı daha fazla yalnız bırakmayın. İyi eğlenceler.
0: Kezban! Kezban!
1: Herhalde peşlerinden gidecek değilsin.
0: Nasıl gitmem? Vaziyeti görmüyor musun?
1: Kibar bir erkek yanındakini bırakıp başka bir kadının peşinden gitmez.
0: Hangi başka kadın? Karım o benim yahu, karım!
1: Ayhan, eğer böyle davranacaksan Paris'te daha fazla kalmam. Seni bırakır İstanbul'a dönerim.
0: Vallahi doğrusunu istersen iyi edersin.
3: Vıy vıy! Dur, acele etme bakalım. Sana 500, yani 80 frank elden verdik. Bu akşamki masraf, yani l'argent 300 frank, 100 frank da senin ücretin.

0: alıyorsun? 100 frangı ver bakalım.
1: Mais pourquoi? L'essence pour la voiture?
0: Oo, herif esans parasını da bizden alacak. Ah! Esansa sürmeyi ver, ne yapalım?
1: Non, non, yok esans sürmek. Benzin, benzin.
0: Ah oui, benzin, oui, ah, esans.
1: Mais, qu'est-ce que vous dites?
0: Ha, dinle. Yarın sabah Kezban'ı otelden alıp şuradaki kahveye götüreceksin. Anladın mı Nesba?
1: Oh, le demago!
0: Ah, oui, le demago! paranı da yarın akşam alırsın. Yani l'argent, oh, akşama,
1: bon,
0: akşama.
1: Bon, bon, bon!
0: Kezban! Seninki her sabah bu kahvede kahvaltı ediyormuş. Yarın işe oradan başlıyoruz.
1: Oo, güzel madamın kocası. Oh.
2: Alo.
1: Oh la la. Suivez cette voiture.

0: benim adamın kocası. Bonjour, monsieur.
1: Bonjour, bonjour. Bana bak Kezban, bu herifi defet buradan, seninle konuşmam lazım.
2: Aa, ne ayıp! Böyle kibar bir insana nasıl çekilgit derim? Pierre bütün Paris'te resimlerimi çekecek. Artık gidelim mi Pierre? Daha gezecek bir sürü yerimiz var.
1: Ben de sizden geliyorum.
2: Nasıl istersen.

0: on a dansé et l'on a
1: même... Monsieur, biliyor musunuz sizi madam? Çok güzel. Ne zaman o geldi, Paris oldu, daha güzel.
2: Çek elini karımın omzundan Zübbe!
1: Monsieur Jalou!
3: Kıskançlık size hiç yakışmıyor.
2: Kim demiş kıskandım diye?
3: Yeah! Benim burada bir resmimi çeker misiniz?
1: Oui, madame.
3: Merci.
2: Ver şu makineyi be! Ben çekerim.
1: Mon Dieu!
3: Pierre, gelin yanıma lütfen.
1: Cher.
3: Bugün epey dolaştık, çok yoruldum ben. Artık otelime dönmek istiyorum. Hadi gidelim Pierre.
1: Oh, hadi gidelim madam.
2: Ne sinir herif be! Durun, beni almadan nereye gidiyorsunuz?

0: Artık veda etme zamanı geldi, otelime dönüyorum.
1: Otelini mi? Dur bakayım bir dakika, hangi otelde kalıyorsun?
0: Size ne? Ben sizin kaldığınız yeri merak ediyor muyum?
1: Ya bak, Kesmam!
0: Gidelim Pierre!
1: Bak! Kesmam! Ay Allah kahretsin!
0: Biraz bekleyin, elbisemi değiştirip geleceğim.
2: Tamam, servis madam.
0: Merci.
2: Un moment, s'il vous plaît.
0: Sizin ne işiniz var burada?
1: Ya işte gene buluştuk, benden kolay kolay kurtulamazsınız.

0: Bu işi bitirmenin zamanı geldi artık. Benden gelecek ve söyleyeceklerimi sonuna kadar dinleyeceksin.
1: Ama Pierre'e ayıp oluyor.
0: Şimdi başlatma Pierre'inden, yürü!
1: Bırakın, kolumu acıtıyorsun.
2: Oh, no, no, çok ayıp. Sen aşık. Bir centilmen kadınlara böyle yapmaz.
0: Kapar mısın çeneni be?
1: Bak, Pierre, bir de Mario, kolumu acıtıyor. Dinlemeyiniz,
2: madamı bırakın, monsieur.
1: Ne yaptın zavallı adama?
0: Bunu çoktan hak etti. Yürü, gidiyoruz.
2: Ah, mon dieu.
1: Zavallı adamdan ne istediniz?
0: Kabahat sende. Bir yabancıyla bu kadar samimi olmaya ne lüzum vardı?
1: Ben sevgiliniz Sevda Hanım'a itiraz ediyor muyum?
0: O benim sevgilim değil.
1: O halde aranızdaki samimiyetin manası nedir?
0: Seni ilgilendirmez.
1: Pierre'le samimiyetim de sizi ilgilendirmez.
0: İlgilendirir.
1: Neden? Beni kıskandığınız için mi?
0: Hayır. Kıskanmak için sevmek lazım. Evli olmasak istediğini yap. Vız gelir.
1: Öyleyse benimle evli kalmakta neden bu kadar ısrar ediyorsunuz?
0: Haklısın. Bu zoraki evliliğe devam etmenin manası yok. İlk uçakla İstanbul'a dönüyorum. Dedeme her şeyi anlatıp senlere ayrılmak istediğimi söyleyeceğim. Allah'a ısmarladık.
2: Oh, ama madem bu çok fazla oldu. Bizim anlaşmada yok dayak yemek. Bu kadar az para için olmaz böyle yumruk yemek.
1: Alın, hepsi sizin olsun.
2: Merci madam.
1: Artık size ihtiyacım kalmadı. Allah'a ısmarladık.
2: Merci. Mil merci madam. Merci. Mil merci.

0: Evet. Size yalan söyledim. Hiçbir vakit evlenmeyi düşünmediğim bir kızı karşınıza nişanlım diye çıkardım. Dedeciğim, ne olur beni affedin.
1: İyi yapmadın. Böyle bir oyuna kalkmakla hem beni aldattın, hem de günahsız bir kızın hisleriyle oynadın.
0: Hisleriyle oynanan kim acaba?
1: Ne demek istiyorsun?
0: Hiç dedeciğim. Size her şeyi anlattığıma göre bu saçma evliliğe bir son vermeme hayır demezsiniz herhalde.
1: Madem ayrılmak istiyorsun, sen bilirsin. Yalnız sana bir şey soracağım. Ama doğru cevap isterim. Kezban'ı seviyor musun?
0: Evet. Hem de çok.
1: Peki, o halde neden ayrılmak istiyorsun?
0: Yalnız benim sevmem neye yarar? O benden nefret ediyor. Neyse, bu konuyu kapatalım artık dedeciğim. Zaten bundan sonra hayatımda hiçbir kadına yer vermek niyetinde değilim. Yalnız işlerimizle meşgul olacağım.
1: Sen bilirsin. Madem çalışmaya karar verdin, şirketin işleri için seni yarın İzmir'e gönderirim.
0: Öbür meseleye gelince...
1: Döner dönmez de ben o işi Kezban'la konuşurum.
0: İyi olur dedeciğim.
2: Kızım sende hiç akıl yok. Ayol insan evleneceği erkeği Paris gibi yerde o kızla baş başa bırakıp döner mi?
3: Ne yapayım anne?

0: Beni çok kızdırdı.
1: Böyle aptalca bir öfke yüzünden milyonları kaçır elinden öyleyse.
0: Henüz elimden kaçırdım sayılmaz. Köşke gidip Ayhan'la konuşacak, onu yeniden elde edeceğim.
2: Demek nihayet beni sevdiğini itiraf etti.
3: Evet. Baktım da bu sefer burnu iyice sürtmüş. Bayağı acıdım. Ona daha fazla çektirmemize lüzum kalmadı. İzmir'den döner dönmez her şeyi anlatır, bu sefer sahici bir düğün yaparız.
2: Ne oldu dedeciğim? Neniz var?
3: Mühim bir şey değil yavrum. Geçti. Son günlerde kendimi biraz yordum galiba.
4: Uyuyup istirahat etmesi lazım.
2: Tabii.
5: Kezban yavrum, demin vermeyi unuttum. Ömer sana bir mektup bıraktı.
2: Ömer mi?
5: Paris'teyken seni birkaç defa aradı. Son gelişinde de bu mektubu bıraktı.
6: Bacım, doktorlar karım için çok güç doğum yapabilir dediler. Ben de kalktım İstanbul'a geldim. İlk aradığım insan sen oldun. Ama ne yazık ki Paris'teymişsin. Doktorların yazdığı ilaçları ben bulamadım. İsimlerini sana yazıyorum. Eğer sen bulabilir veya Avrupa'dan getirtebilirsen çok sevineceğim. Karım da çok sevinecek tabii. Ona senden o kadar bahsettim ki, senden tanışmak için can atıyor. Hürmetler, selamlar Ömer.

0: İstediğiniz ilaçlar telsizle pilota bildirildi. Öğleden sonra saat 14'te Almanya'dan gelecek uçakla elinize geçecektir.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Estağfurullah.

0: Alo, alo, ben Kezban. Kimsiniz?
1: Bir şey mi vardı? Buyurun Kezban Hanım, ben Ayşe.
0: Ah, Ayşe sen misin? Beni iyi dinle. Havaalanından telefon ediyorum. Ömer'in karısı ağır hastalanmış. İstediği ilaçları ancak Almanya'dan getirtebiliyoruz. Saat 14'te elime geçecek. Bursa'ya hareket edip kendilerine götürüp bırakacağım. Herhalde yarın dönerim. Dedeme haber ver de beni merak etmesin. Anladın mı?
1: Tabii efendim, hiç merak etmeyin. Uyandıkları zaman haber veririm.

0: Procúrase.
1: Buyur kızım, birini mi aradın?
2: Evet efendim, Ömer burada mı acaba? Kezban geldi deyin lütfen.
3: Kezban, bacım, hoş geldin.
2: Daha önce burada olmak isterdim Ömer. Ama ne yazık ki Paris'ten yeni geldim. İstediğin ilaçları da Almanya'dan ancak getirtebildim, al.
3: Sağ ol bacım.
2: Ömer, yoksa çocuğa mı bir şey oldu?
3: Çocuğum hamdolsun sağ bacım. Ama ne yazık ki anasını, karımı kaybettim.
2: Başın sağ olsun. Çok, çok üzüldüm Ömer.
3: Tek tesellim bundan sonra kızım ve senin göstermiş olduğun bu dostluk olacak. Karım, kızımız olursa adını Kezban koymamızı isterdi. Yavrumun adını Kezban koydum bacım.
4: Kezban nerede olabilir?

0: Bilmem.
1: Ziyaretine falan gelen oldu mu?
0: Hayır. Aa, birkaç gün önce Ömer uğramıştı ama Kezban evde yoktu. Bir mektup bırakıp gittiydi. Başka arayan da olmadı.
2: Kezban, sevgilim. Artık beklemeye tahammülüm kalmadı. Kocana aramızdaki her şeyi anlatıp bana geleceğini vaat etmiştin. İnan hasretine dayanamıyor, seni kollarımın arasına alacağım günü sabırsızlıkla bekliyorum, Ömer.

0: Ne haber Ömer?
1: Çok kötü bacı. Sular tahta köprüyü götürmüş. Köyden çıkmanın imkanı yok. Muhtarın oraya gidip köşke telefon edeyim dedim. Direkler de devrilmiş, telefon da işlemiyor. Yağmur durana kadar çaresiz burada kalacaksın.
0: Bu çok fena oldu Ömer. Merak edecekler beni.
2: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
7: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
8: Türkiye Sigorta, gücü adında.
9: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
11: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
12: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
13: Bu fiyatları gören herkes şokta. Cumartesiden salıya yerli muzun kilosu 94 lira 90 kuruş yerine 69 lira 90 kuruş. Kaçmayacak fırsat, hem şokta hem cepte şokta.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
11: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
14: Emanet tutuyor.
15: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
14: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
16: Bitti diyeceksin. Lan nasıl, hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
14: Nasıl, yakışıyor mu bana?
15: Sünger çok iyi kullanıyorsunuz.
17: Ne yapıyorsun? Hava asacağız bu sırada.
14: Eyvah, yakalandım.
18: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
19: Bu var ya, blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
20: Yok, ben doyamalık takılıyorum.
19: Bir şey diyeyim mi?
21: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
19: Abi bu adam ne yiyor ya?
20: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
21: Son düzlükte muazzam bir mücadele. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
22: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
23: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal Çamlıca
24: gazoz. Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
13: Bu fiyatları gören herkes şokta. Cumartesiden salıya yerli muzun kilosu 94 lira 90 kuruş yerine 69 lira 90 kuruş. Kaçmayacak fırsat, hem şokta hem cepte şokta.
25: Siparişiniz
26: ve Pepsi'niz.
27: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
24: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
28: En sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
29: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
28: Türev Uğda mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
29: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
18: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
7: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
8: Türkiye Sigorta, gücü adında.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
30: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
31: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da Lastik yeni paketlerinde.
32: Festçiler geldi.
33: Bu cappuccino latte. Cappuccino bu latte. Cappuccino latte latte cappuccino.
32: Lezzeti de.
33: Ha? Bravo! Bravo!
32: Italiano.
33: Festi.
32: En festi.
34: Festi festi.
35: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
24: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
36: Cüzdanı bulan gazeteyi okur. Mükafat olaraktan beni İspanya'ya getiriyorsun ha?
37: Evet.
36: Bu İspanyol abim de beni yürüte yürüte ayaklarımın altına su toplattırdı be.
38: Rodriguez geldi İstanbul'dan. Ya gelmiş ya.
39: Ben
0: satıcıya kız vermem.
1: Ben sana yolu söylerim hadi.
2: Bankayı soydular.
9: Yakalayıp söyletirler.
10: Şoförü teşhis etti.
11: El Cordobeslerin ikincisi. Pazara görüşeceğiz El Cordobeslerin ikincisi.
12: Küçük arenaya orada boy ile çalışacak.
14: O istemez.
0: Kızla.
15: Bu annem mi?
6: Turist Ömer Boğa Güreşçisi birazdan TV4'te.
7: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
8: Türkiye Sigorta, gücü adında.
3: Ama ne otel?
4: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
4: Gerçekten mi? Kanıtla.
5: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
3: Favori sitendekini bile.
5: Aynı otel. Yarı fiyatına.
3: Trivago'ya bakmamış.
4: Trivago'ya bakmadım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
16: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
13: Bu fiyatları gören herkes şokta. Cumartesiden salıya yerli muzun kilosu 94 lira 90 kuruş yerine 69 lira 90 kuruş. Kaçmayacak fırsat. Hem şokta hem cepte şokta.
22: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
17: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
19: Baloncuklu Lipton mu?
17: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
24: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
20: Dağ taş kurumuş, rahmetin eseri yok.
21: Yaz geliyor, takım elbiseye kim bakar? Bir gömlek, bir pantolon tamam.
25: Habibe. Cemile'ye mukayyet oluyorsun he mi?
26: Merak etme, gözümden ayırmıyorum.
21: Kaça mal oldu?
20: Vallahi takım taklavat falan 17.000.
21: Sana bir kız vereceğim, ehli namus bizden.
25: Doğurmadım ama ben anayım, hepsinin anası.
21: Gayrı İstanbul kazan, ben kapça.
20: Dayım razı oldu, gelip görecek sizinkileri.
25: Ağlarım razı gelmez.
20: Buz gelir ağlarım.
25: Tövbe de.
20: Habibeysin Cabbar daha münasiptir. O büyük, onda para çok, mal çok. Duyduydum geldiğini. Ben de sizin habersiz gidişinizi duyduydum. Hesap verecek kimsemiz yoktu.
25: Yok. Bu düğün olmayacak Halil.
20: Düğünümüze hoş geldin Zelha bacı.
25: Bilemedin Cebbar'a. Bu düğün bildiğin düğünlerden değil.
6: Düğün yarın 16.15'te TV4'te.

0: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş. İkisi birlikte çok iyi.
1: Tıpkı bizim gibi.
2: Pepsi ile hepsi güzel. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Bu fiyatları gören herkes şokta. Cumartesiden salıya yerli muzun kilosu 94 lira 90 kuruş yerine 69 lira 90 kuruş. Kaçmayacak fırsat, hem şokta hem cepte şokta.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.
7: Ama ne otel?
8: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
7: Trivago'ya bakmadın mı?
9: Ben 4200'e buldum.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
7: Trivago'ya bakmamış.
10: Otel mi? Trivago.
11: Hayır. Hayır, olamaz. Kezban böyle bir şey yapmaz.
12: Mektubu okudunuz dede. Bu işin şüphe edilecek tarafı yok. Çok adi bir mahlukmuş meğer. Benim aşkımla eğlendiği yetmezmiş gibi senin gösterdiğin sevgiyi de içe saydı. Ömer denen o adamla aralarında baştan beri bir yakınlık seziyordum ama öyle olacağı aklıma gelmemişti. Artık yapacak başka bir şey kalmadı dede. Hemen mahkemeye müracaat edip boşanma kararı alacağım.
13: Ömer, beni Bursa'ya kadar götürmene lüzum yok. Sana zahmet olacak.
14: Zahmet ne demek bacım? Kucağımda götürsem senin hakkını ödeyemem ben.
13: Üzüntünü anlıyorum sevgilim. Ama bunların hepsi geçecek. Bak, ilerideki mutlu günlerimizde sana bunları nasıl unutturacağım? Bak sevgilim, sana ne anlatacağım?
12: Kezban! Nereye gidiyorsun?
13: Siz burada mıydınız? Başıma öyle şeyler geldi ki, dedeme anlatacağım.
12: Sen artık dedeme hiçbir şey anlatamazsın.
13: Yoksa ona bir şey mi oldu? Dede! Dedeciğim!
12: Sen zannettiğimden daha da iğrenç bir mahlukmuşsun. Bu eve gelmekle gösterdiğin cüret yetmiyormuş gibi bir de o büyük insanın ismini ağzına mı alıyorsun?
13: Ne demek istiyorsun? Dedem nerede? Ne oldu söylesenize?
12: Senin yüzünden kalp krizi geçirdi, Londra'ya gönderdik. Sayende hayatı tehlikeye girdi. Belki şu anda hayatta bile değil. Neden geri geldin? Bunu öğrenip iftihar etmek için mi? Ha söyle! Yoksa dostun senden bıktı da kovdu mu?
13: Dostum mu? Neler söylüyorsun Ayhan? Hiçbir şey anlamıyorum.
12: Hadi git artık! Eğer seni kolundan tutup dışarı atmamı istemiyorsan çık buradan!
13: Sen çıldırmışsın!
12: Defol! Bu evde yerin yok artık! Defol! Defol!

0: kimi kovuyorsunuz? Ben daha ölmedim. Bu adamlar uşak değil. Her biri bu evin bir parçası. Benim can yoldaşlarımdır. Ha, kovulma işine gelince. Evet. Bu evden birileri kovulacak ama onlar değil. Siz kovulacaksınız!
1: Ama Şeri dedeciğim, siz bizi yanlış anladınız.
2: Evet, yanlış anladım.
0: Ha, kesin sesinizi! Çocuklar, hanımlara çıkış kapısını gösterir misiniz?
3: Tabii, buyurun, sokak bu tarafta efendim.
1: Buyurun efendim! İnanın ki bize
2: evet,
1: bu işi...
2: çok yanlış anladınız.
0: Ulan daha hala burada mısınız? Hayır!
4: Ne oluyor Kazım efendi? Bu gürültü ne böyle? Dedeciğim, döndünüz demek. Sizi böyle sıhhatli görmek beni çok sevindirdi. İyi ki Londra'ya gidip de doktorlara...
0: Ne Londra'sı be? Ben başka yerden geliyorum.
4: Başka yerden mi?
0: Ne sandın ya? Bu işte bir bit yemiği olduğunu anladım, doğru Bursa'ya gittim.
4: Bursa'ya mı? Neden?
0: Şimdi anlayacaksın.
4: Ne diyorsun?
0: Ömer! Ona öyle düşman gibi bakma da anlatacaklarını dinle.
5: Emine teyze, ne bu kalabalık? Ne oluyor?
6: Aşağı yolda bir araba kazası olmuş da yaralıyı sizin eve getirmişler.
7: Yaralıyı senin yatağına yatırdık Kezban. Ben kasabaya varıp doktoru bulacağım.

Bu patiklerin sahibi çok iyi kalpli bir kızdır. Kocasının yaptığı hatayı affeder dediler. Sahiden affedecek mi?

0: Dedeciğim. Kazım amca. Ömer.
1: Hadi bakalım çocuklar, hazırlanın. Asıl düğün şimdi başlıyor.
2: Kalbinizi görüyorsunuz.
1: Başlatma şimdi kalbinden. Sen de oyna. Oyna oğlum.
2: Ay peki.

pişman olur bakmayanlar dedim aman ey. Sabahları bir kadeh, akşamları beş kadeh. Neşemi de bulunca dalgama da bakarım aman ey. Sokaklarda aylak aylak gezerim, gezerim. İzmarit'in kralını seçerim aman ey. Trafikten çakarım, kıyafoto yıkarım.

Omar, Omar, paracı parça binme amane. Turist dönmez diyorlar, dinbirler ne yiyorlar, tatlım canım.

ömer derler benim adıma. Pişman olur bakmayanlar tadıma. Sabahları bir kadeh, akşamları beş kadeh. Reşemi de bulunca da.

0: son yılların en heyecanlı boks maçını seyrediyoruz. Abdi hayatının maçını çıkarıyor. Abdi'nin sağ kroşesi, Abdi'nin sol aparkütü, Abdi saldırıyor, hasmını yiyor. Abdi'nin sağı, Abdi'nin solu, Abdi'nin sağı. Şimdi birbirlerine girdiler. Mülayim ile Abdi birbirlerine girdi, boğazlarını sıkıyorlar. Şimdi ayrıldılar, Abdi'nin sağı, Abdi'nin solu, Mülayim yerde. Şimdi Abdi sol göz üzerine çalışıyor, sağ göz üzerine çalışıyor, burada aparkütünü devirdi. Abdi azdı, Abdi kudurdu. Şimdi Abdi saldırıyor ama kime? Hakeme! Hakeme vurdu, Abdi kudurdu, şimdi halka saldırıyor. Halkın üzerine gidiyor Abdi, vurdu sağına halka!
1: Sayın baylar, bayanlar, şimdi memleketimizde bulunan İspanya'nın ünlü şarkıcısı Señor Rodríguez ve arkadaşları.

0: merak etmeyin. Merak etmeyin. Hepinize verecek resim. Merak etmeyin. Yok o kadar. Yok sıkmayın kendisini. Sesi kısılırsa.
1: Geçse de geçtik canım. Boş kalsa da kucağım. Açık sana canım. Amanın.
0: Sıkmayın şarkıcıyı. Bir dakika.
1: Abi ne oluyor burada, ne
2: anlıyor musun?
1: Meşhur İspanyol şarkıcısı imza dağıtıyor. Bize de dağıtır mı istesek yani, verir mi bize de? Bu şapkaya bak, beyaz giymiş be! Abi be, bu ne satıyor dedin, ne satıyor?
3: Şarkı satıyor, şarkı.
1: Peki, sen ne satıyorsun?
3: Lahmacun satıyorum.
1: Versene kardeşine bir yarım lahmacun.
3: Yarım lahmacun olur mu?

0: koşa dolu bir cüzdan buldun. Artık lahmacun yerine onu ye. Yok, yok. Yeme, yeme. Belki zavallı lahmacuncudan düştü be. Sakla, sakla da götür ver. Ver, ha, yeme, yeme. Ama sen de açsın, yesene. Ye. Yok be, belki zavallının çoluk çocuğu vardır, onun ilaç parasıdır be. Turist adam olmazsın sen, yürü!
1: Lahmacun sıcağı!
2: Lahmacuncu! Lahmacuncu!
0: Abicim, cüzdanını düşürdün abicim orada.
1: Alay mı ediyorsun be, bu cüzdan benim olsa lahmacun satar mıyım hiç?
0: Sahibi senin cüzdanın değil mi ya?
1: Hayır dedik ya be adam.
0: Sen de tok gözlüymüşsin madem.
1: Lahmacun sıcak! Lahmacun
0: sıcak! Ey turist, ulan düştün gene dört ayak üstüne yana, helal olsun ama... Fakat... sen vicdanlı herifsin, bunu götür sahibine toka et yani bir kere. Fakat nerede bulursun diyorsun değil mi? Ara bul oğlum, ara bul, sahibini bul.
1: Lahmacun sıcak!
0: Cüzdan üstü. Hadi pek.
1: Lahmacun sıcak!
0: Doğru konuş, istiyor musun üste? İstemiyorsun, tamam sen bilirsin.
1: Lahmacun sıcak!
0: Ver mi? Hadi buradan!
3: Ağzımızın önü kördüm kürdüm, bir güzela ban vuruldum. Ağzımızın önü kördüm kürdüm, bir güzela ban vuruldum. Ağzımızın önü kördüm kürdüm, bir güzela...
4: Ne oluyor lan?
0: Yok, bir şey oldu yok yani, şarkı dinliyordum da.
4: Ben radyo mu yok mu lan, şarkı dinleymiş?
0: Radyo değilsin de ne kafa şişiriyorsun peki? Şu adresi soracaktım be. Adresi sorma mi? Gel hani burası mı?
4: Bakalım hele bir. Ha, ne olacak?
0: Ne olacak, var mı? Adresi soruyoruz ya.
4: Bu adresi, 13. kat, 14 numara. Çabuk, çabuk!
0: Anladık. Ha, demek benim aradığım adres burası ha?
4: Ya hemşerim, sen bana 13. kat, 14 numarayı evet. Sormuyor musun? Tövbe estağ, ya yukarıdadır, çabuk olsana hemşerim ya.
0: Ne diyorsun be?
4: Ulan deli olacağım, gidecekler, çabuk ol hemşerim.
0: Ne diyorsun ya?
4: Ya hemşerim, kurbanın olmuşum senin. Ben bu apartmanda kapıcıyım. Ben 13. katta 14. dairenin olduğunu bilirim. Sana diren ki çıkacaksan yukarıda, sen hala cevazalık edip dır dır dır konuşuyorsun. İnsanlar konuşa konuşa, hayvanlar koklaşa koklaşa.
0: Abicim, tabii ben değil mi? Kaçıncı kata çıkacağım?
4: 13. kat, 14 numara çıkacaksın.
0: Ha, onu söyle bana.
4: Allah Allah! Abimizin...
0: Abi, kaçıncı kata çıkacaksın?
4: Elinin körüne çıkacaksın! Ulan deli olmak işten değil.
0: Hadi lan!
4: Kaç defa anlattım sana ulan, ne laf anlamaz adama şartlık ya be biraz! Çabuk sus, çabuk!

0: Dürdem.
1: Ah, affedersin hemşerim ya. Sen bana kaçıncı kat kaç numara dedin ya?
0: Yok hemşerim, ha. Sen bana 13. kat 14 numarayı sormadın mı baba? Ben de sana 13. katta 14 numaralı daireye çıkacaksın diye söyledim. Sen şimdi benim karşıma gelmişsin, diyorsun ki ben hangi kata çıkacağım? Olmaz ki ya!
1: Bir dakika ya! Şimdi ben hangi kata çıkacağım, onu söylesene bana!
0: Sen de kafa yok mu bak? Bir daha soracak olursan bozuşuruz
1: namusun. Peki abicim, peki. Ben şimdi hangi kata çıkacağım?
2: Sen benden alay mı ediyorsun lan?
0: Hemşerim, sen bana biraz evvel geldiğin zaman bir adres sordun. Ve dedin ki bu apartmanda 13. katın 14 numaralı dairesi var mı? Evet. Ben sana dedim ki bu daire yukarıdadır. Sen evet. Hala konuşuyorsun bana.
2: Tövbe estağfurullah.
1: Abiciğim dur ya.
0: Sen bilirsin.
1: Öyle mi sinirlenme ya.
0: Anlıyorum ama olmuyor.
1: Şimdi ben
0: ya.
1: çabuk çıkacağım.
0: Çabuk çıkacaksın.
1: Yukarı çıkacağım.
0: Çabuk çıkacaksın.
1: Tamam.
0: Çabuk çıkacaksın.
1: Tamam abiciğim de. Şimdi ben kaç numaraya çıkacağım?
0: Sen benim başıma sabah sabah ceza olarak mı? Ulan ben bu sanmıyım bu basma. Ah ulan seni valla abi. Aynen ya ben çabuk. Hemşerim 13 numaralı daire 14 numaralı kata çıkacaksın.
1: Tamam abiciğim tamam.
0: Hadi çık yukarı.
1: Yukarıya çıkacağım.
0: Evet.
1: Yukarıya çıkacağım. Kaç numaraya?
0: Ah hemşerim, ulan sen beni deli et, bak içime! Oh beni yapma, seni öldüreceğim! Vallahi ulan, yürü ulan yukarıya! Yürü ulan, ulan!
1: Yürü!
0: Çabuk!
3: Kapıyı aç!
1: Açıyorum abi, açıyorum!
3: Kapıyı aç!

0: kardeşim şu adres.
1: Afiyet.
0: Abi adres davası var ya ben onun.
1: Afiyet.
0: Abla şu adresi çıkar. Abicim şu adresi söyledim. Bir dakika beni dinleyin. Ya bir dakika bir şey sor, şu adresi soracağım ya, biliyor musun?
1: Bilmiyorum.
0: Abicim şu adresi sen biliyor musun moruk abi?
1: Bilmiyorum.
0: Abla sen çakıyor musun?
2: Bilmiyorum.
0: O halde Allah'a ısmarladık.
1: Kabiyat.
0: Siz manyak mısınız?
1: Bıraktın.
0: Peki bu adresi nereden bulacaksın ya?
3: Abimizin onu
0: gördüm ki. Abicim, hani ben adres davasına sen beni yukarı kata gönderdin ya.
3: Ha.
0: Onların hepsi manyak abi, manyamışlar be.
3: Sen kaçıncı kata çıktın?
0: Ha? Abicim bu adresi sen bana tarif etmedin mi yukarı?
3: Ha, tamam ben sana bu adresi tarif ettim yukarıda.
0: Ben de yukarı çıktım.
3: Çıktın ama kaç numaralı kata çıktın?
0: Senin söylediğin numaraya.
3: Peki ben sana kaç numaralı kat demiştim?
0: Abi kaç numaralı demiştin?
3: Ulan ben sana 13 numaralı kat 14 numaralı daire demedim mi yahu? Şimdi sen 13 numaralı katta 14 numaralı daire çıkıp kapıyı çalacaksın.
0: Kaçı?
3: Alenin körü ulan benimle alay mı çıkartıyorsun hemşerim? Gözünü sanmayacağım seni, yapma. Yahu işim gün senden mi uğraşıyorsun?
0: Anladık baba.
3: Açık yukarı.
0: Çıkacağım da kaç numaraya çıkacağım?
3: Sana açık Türkçe konuşuyorum, anlamıyorsun lan.
0: Açık Türkçe anladık da numaraları anlamadık deve.
3: 14'ünü beri hadi bakalım. Tamam mı, anladın mı?
0: Anladım da, ben kaç yürü numaraya çıkacağım onu anlamadım.
3: Ulan bana bak, sana Türkçe konuştum, İngilizce, Kürtçe konuştum, anlatamadım lan, yürü!

0: Acaba benden evvel gelen var mı? Neresiydi burası be ulan? Orası mı, burası mı?
1: Aa, gel! Gel yaklaş bana! Gel!
2: Geldim abi!
1: Gel!
2: Geldim abi!
1: Otur!
2: Oturdum abicim!
1: İşin ne burada senin, söyle!
2: Şey abicim, ben bu adresi arıyordum da bir yerden...
1: Sus!
2: Sustum abicim!
1: İsmin ne bakayım?
2: Turist Ömer abi!
1: Hokus! Hokus! Hokus! İnanma açız! Ver 10 lira!
2: Peki... Neden abi?
1: Böyle dedi.
2: Kim dedi abi?
1: O!
2: Aa, o dediyse tamam, vereyim abicim, buyur.
1: Fokus! Fokus! Fokus! Fokus!
2: Şimdi ne dedi abi?
1: Senin adın Turist Ömer dedi.
2: Yok ya! Benim adımı nereden çaktı be? Vay anasını!
1: Şimdi sen niçin gelmiştin buraya?
2: Abicim, ben bu adresi aramakta var.
1: Fokus! Fokus! Fokus! Kokus! Ver 10 lira daha!
2: Tabii vereceğiz, buyur abicim!
1: Fokus! Fokus! Fokus! Kokus!
2: Ne dedi abi, ne dedi?
1: Sen bir adres arıyormuşsun, öyle dedi!
2: Yok ya! Nereden de çaktı be? Abi, o adresin nerede olduğunu davasını sorsana, hokus pokus pokus diye böyle...
1: Dur! Hokus! Pokus! Fokus! Çokul!
2: Şimdi ne dedi abi?
1: 10 lira daha versin, söyleyeyim dedi!
2: Ama 10 liram yok abi be, 5 kağıt versem olmaz mı?
1: Ver! Al! Hokus! Pokus! Fokus! Yokuş!
2: Şimdi ne dedi abi?
1: O adresi bilen birine sorsun dedi!
2: İyi alt etti be! Ulan bizim... bizim 25 kağıt ne oluyor ya?
1: Hadi! Okus pokus bu! Fokus!
2: Senin okus pokusuna başlardım ya! Abi affedersin be! Sen bu apartmanda mı oturuyorsun? Şu adres davasını bana bir müstecap et bakayım ben!
3: Bunların taşınmaları bir yıl oldu kardeşim!
2: Buradan taşındılar mı?
3: Evet!
2: Yani başka yere mi gitti, evet, bu herif? Vay anasını be! Sen de eyvallah, içeri git abi, içeri git, vazifene devam et! Kapıcı, yedim seni, yedim!
4: Abimizin önü, çaredi mi çurda?
2: Bana bak, evimizin önü, gel bakayım buraya!
4: Gel bakalım!
2: Sen beni nereye gönderdin?
4: 13. kata yukarı gönderdim!
2: Peki, bu apartmanda 13. kat var mı?
4: Ben 8 seneden beri bu apartmanda kapıcılık yapıyorum, 13 numaralı kat olmaz mı?
2: Ne bağırıyorsun ya, bağırın. Sual soracağız be!
4: Ben de dinlerim, sor bakalım!
2: Ya bu apartmanda 14 numara var mı?
4: Bu apartmanda 14 numaralı daire olmazsa, ben aybaşı geldiği zaman aylıkımı kimden alırım lan? Öldürecek misin sen beni, deli etmek için mi kalktın geldin buralara lan?
2: Ölmüyorum, sinirlenme, yürüyemeyecek
4: be! Ben sakin konuşuyorum ya, sinirlenmiyorum ki ya!
2: Sakin konuşman buysa sinirin ne olacak be?
4: Sen anlamıyorsan kabahat benden
2: mi? Kim anlamıyor be ya, kim anlamıyor?
4: Ne biçim adamsın sen lan, benden zevklenir misin yahu sen Allah'ını seversen? Allah'tan ki sakin adamım da hiç sinirlenmeden sana teker teker
2: anlattırayım. Peki bu herif bu evde oturuyor mu?
4: Oturuyor işte.
2: Oturmuyor. Oturuyor.
4: Oturuyor işte. Ne? Peki ben her gün ekmeği alıp hangi kata götürüp teslim ederim? Sıra bakalım şimdi.
2: Peki öyleyse sen bu adamın evine çıkabilir misin?
4: Çıkarım tabii.
2: Çıkamazsın.
4: Çıkarım.
2: Vallahi çıkamazsın.
4: Çıkarım lan.
2: Çabuk.
4: Çabuk.
2: Hızlı.
4: Hızlı.
2: Çabuk.
4: Yukarı kadar.
2: Çıkamazsın!
4: Yürü Allah, bismillah!
2: Ya anca gidersin, inek incik bakalım da... ...sonra şarkı söylersin, evlerin önü kerimede kürler!
5: Geliyorum efendim!
6: İnşallah... ...cüzdanı bulan gazeteyi okur.

0: kastın benim.
1: Ne oluyor ya, gazeteme vereyim lan, gazeteme.
0: Yaşa be abi. Demek mükafat olaraktan beni İspanya'ya götürüyorsun ha?
2: Evet.
0: Helal olsun be.
2: Gazeteye ilan verdiğim gibi İspanya'ya götürmek istiyorum seni. Hı. Yoksa ailen müsaade etmez mi sana?
0: Yok ya. Bende ne ana, ne baba, ne kardeş, ne karı, ne çoluk, ne çocuk, hiçbir şey yok abi. Onun için bana turist Ömer derler yani, ha. Vallahi.
2: Turist Ömer çok güzel bir isim.
0: Güzeldir abi de, affedersin İspanyol abi, senin ismin ne?
2: Benim ismim Rodriguez.
0: Nerede gezersen gez.
2: İspanya'ya geldiğinde göreceksin. Meşhur şarkıcı Rodriguez.
0: Rodriguez ha? Ya bu şarkıcılık kıyak dalga galiba değil mi? Böyle büyüğü diyorsun, kaç para varsa alıyorsun cebine değil mi? İspanya ne zaman gidiyoruz abi?
2: Aa, hemen gideceğiz.
0: Hemen. Hı hı. Bana bak, neşeli yer midir İspanya, güzel midir yani ha?
2: Ah, ne diyorsun turist? İspanya!
0: Beş kuruş yapan İspanya!

0: Ya hayat İspanya, evime kavuştum.
1: Çok güzel be, üf, şuraya bak.
0: Nasıl buldun?
1: Harika abi, harika. Vergisini veriyor musun bunu? Şey... O ne ya, mandıra mı burası?
0: Bekle.
1: Allah! Siyor.
0: Öp bakalım. Şapkama da al şimdi, tamam.
1: Beni de, beni de!
0: Sinyor, sen de hakkını al şuradan. Şimdi de çantamı.
2: Sinyor!
1: Sinyor ana! Beni de, beni de!
0: Üç numara sende bakalım.
1: Yavrum! Lan maşası oynuyorsunuz be!
0: İnsanın evine alıştığı şeylere kavuşması ne kadar güzel!

0: Dördüncü zilde sen mi geliyorsun be? Her zil bir öpücük.
1: Bu İspanyol abim de beni yürüte yürüte ayaklarımın altını su toplattırdı be. Fakat şöhret ne güzel dava. Karşıdan karşıya geçerken bütün arabalar durdu, bana yol verdi arkadaş değil mi? Biliyorum İspanyol abi, yorulduk, bir kahveye oturalım. Oturalım dedi ama öyle bir kahve gösterdi ki anam lüküs lüküs. Bizi açmaz. Abicim diyorum, bize böyle bir kahve ki düz ayak yani kendi halinde. Çayımız, mayımız, nargilemiz, kaşar peynirimiz, simidimiz, pişpirimiz, 66'mız yani o biçim. Olur olur diyor bana, yürü diyor hala ya. Yürüdük yürüdük akşama kadar, yetmez mi? Geldik sokak ortasına, buraya oturalım diyor. Caddeye masa iskemle koymuşlar, kaldırıma. Memlekette kaldırıma, masa değil, araba koyarlar, yayalar geçmesin diye. Neyse baktım sevmedim, kalk abi dedim, kalk bir hammal kahvesi bulalım. Zorla kaldırdım ama itiraz etti. Dedim eğer itiraz edersen hayatıma kıyarım, anladın mı? Vallahi bir turist daha eksik olur memleketten, yazık olur yani ha. Ya bu İspanyollar çok tembel adamlarmış be. Kendileri duruyor, merdivenleri yürütüyorlar. İnsan merdivende durur mu ya? Merdiven demek yürüyeceksin arkadaş, yürüyeceksin. Ben de öyle yaptım, yürüdüm abicim. Merdivene karşı insanlık vazifeni yapacaksın. Ama merdiven yukarı çıkarmış, sen aşağı inermişsin. Sen aşağı inermişsin, merdiven yukarı çıkarmış. Ayıp ettin, aranızda teklif mi var ya? Bu İspanyol abi de musallat oldu, bırak yürüyeyim diyorum, anlatamıyorum ya. Yani bir bıraksa akşama kadar duracağım orada, yürüyeceğim. Merdiven duracak, ben yürüyeceğim ha. Bir de baktım böyle giderken bizim Fahri Hanım teze turist olarak gelmiş. Ama beni tanımadı ha. Zenginlik gözünü buruşturmuş çiğfenin.

Bu turistik çok kral dalga, insan neler görüyor be, heykeller meykeller. Ha, ben heykele bayılırım ha. Heykel çünkü ekmek istemez, su istemez. Hele bu Don Kişot heykeli Sancho Pancho'yla yanında. Bizim devlet operasında da vardı bunlar. Çok kavgacı herifmiş bu. Bu şeye saldırırmış değirmenlere. Ben de o herife saldırayım dedim, ona imrendim. Fakat İspanyol abim bırakmadı. İstanbul'da olsam yerdim ben bu herifi be.

0: Hadi bakalım kalkın, kanepede yatılmaz. Bu kanuni bir suçtur. Dışarı, baktan dışarı.
1: Bir tane patlatırım.
0: Dışarı şimdi. Efendim, dışarı. Ben söylüyorum dışarı.
2: Boş ver seni, yat turist ya. Kim oluyorsun sen?
0: Ben kanepeler müdürü, yani umumi müdür.
2: Affedersiniz sinyör. Kalk turist, bu herif mühim bir şey galiba.
0: Şimdi dışarı bakalım.
2: Mühim bir adam.
1: Mühimse yağımızı çekelim ulan, elini...
0: Kim bu? Rica ederim, rica ederim. Dışarı efendim, dışarı, dışarı. Müdür numarasını gene yedirdik.
3: Hey, turist ne yapıyorsun orada?
1: Görmüyor musun, palamut tutuyorum be.
3: Burada palamut olur mu ya?
1: Olmadığını ben de biliyorum ama ya olursa diyorum yani.
3: Bırak, bırak hadi.
1: Nereye gidiyoruz?
3: Bırak şimdi palamutu da oraya gel.
1: Nereye? Areneye gideceğiz. Ne yapacağız orada ya?
3: Boğa güreşlerini seyredeceğiz.
1: Boş ver be abi, çingene palamutundan iki kadeh içelim daha ya, Allah çarpmasın.

0: Bu boğa değil, tank abi, tank. Bu İspanyol abim iyi çocuk, hoş çocuk ama biraz gaddar çocuk ha. Akşamlara kadar dolaştığımız yetmiyormuş gibi bir de beni sandala bindirdi, kürek çektirdi, değil mi? Ben de inadıma ters ters çektim arkadaş. Forsa mıyım neyim ya, koftiden bir tane yerli sandalı. Hayır, maksadı şehri dolaştırmak, memleketi gezdirmek ama ben de diyorum ki arkadaş ya böyle kuru kuruya olmaz. Bir günde sinemaya gidelim abi dedim. Olmaz dedi, niye dedim. Oğlum dedi, o dedi benim hayatımın hikayesi. Ben o filmi gördüm, gitmeyelim sonra ben sana anlatırım dedi, değil mi? Bu Rodriguez her yolu, her davayı iyi biliyor. Asabım bozuldu. Dedim bir gün bir sualde ben sana tevcih edeyim bakayım biliyor musun? Nedir dedi, İspanyollar neden kırmızı kuşak takarlar abi dedim. Gül rengidir de ondan dedi. Yok dedim, boğaların davasına takarlar dedi. Olmaz. İspanyollar dedim kırmızı kuşağı bellerine pantolonları düşmesin diye takarlar, değil mi? Ya ama bunlar başka, bunlar beyefendi adamdır, takmazlar kırmızı kuşak. Bu İspanya İspanya davasına da kıyak eğlendik ha. Şişt, abi haremin de çok neşeli, Allah canımasın vallahi. Ya bana bak be, bunların içinde yani en çok hangisini seviyorsun abicim?
1: Hiçbirini.
0: Aa.
1: Ya bunlarla alakam yok benim.
0: Niye?
1: Ah turist, benim bir aşkım var ki buramı acıtıyor.
0: Yok ya.
1: Kalbimi küt küt attırıyor ya.
0: Ne diyorsun?
1: Ya.
0: O acıtan aşkının ismi ne abicim, ismi?
1: Ah. Manolya.
0: Manolya, ne kral çiçek. Abicim bir de benim aşkım var, o da benim canımı acıtıyor.
1: Adı ne?
0: Katır tırna.
1: Katır tırna, çok hoşsun. Hadi gevesiliği bırak, gidiyoruz.
0: Nereye gidiyoruz abicim?
1: Bankaya.
0: Banka.
1: Para.
0: Haa tabii paraya, bu hareme para mı dayanır ya?
1: Tabii para. Ya, Manoli'ye hediye alacağım.
0: Hediye al bakalım.

0: Güneş, sen beni burada bekle, ben parayı alıp gelirim.
1: Ama gecikme de burada saksı gibi kalmayalım diyorum sen lütfen yani. Evimizin önü kerim idi kürdan. Evimizin önü kerim idi kürdan. Evimizin
0: önü... Hadi bakayım, hiç sesini çıkartma, ben yürürüm.
1: Yürüyeyim abicim.
2: Dur bakalım. Gel otur bakayım buraya.
1: Oturum oturum, sen onu içeri girdit abicim.
2: Tamam. Ben hadi gazla.
1: Ne tarafa gazlayacağım, söylesene.
2: Ben sana yolu söylerim, hadi sen gazla.
3: Polis! Polis! Bankayı soydular, bankayı soydular! Polis! Bankayı soydular! Üç kişiydiler, silahlı üç kişi bankayı soydular. Bu tarafa doğru kaçtılar. Üç kişiydiler, üçü de silahlı. Bir arabayla bu tarafa kaçtılar.
4: Banka soyuldu. Biliyorum. Soyguncular da kaçtılar efendim.
5: Onu da biliyorum. Ne tarafa gittiler?
4: Şu tarafa efendim.
5: Ben şoförü teşhis ettim.
6: Ha diyoruz, sallanma.
1: Ya biraz daha kibar davranamaz mısınız yani be? Hı? Ya başına acıtıyorsun.
6: Açık gözün birine benziyor şef.
7: Demedim mi?
6: Evvela bağlayalım.
1: Durun bakayım. Ay. Acele etmeyin. Her hayvanın eti yenmez adi haydutlar sizi. Sizi kanunun şiddetli pençesine teslim edeyim de... cezanızın kıymeti neymiş görün o zaman. Kımıldama lan! Karnını duman doldururum vallahi adamım ben. Ay. Alo! Alo! Alo karakol! Allah Allah, bozuk ses
7: ver,
1: vermiyor
7: şunu be. Ver.
1: Dur oğlum, sıranı bekle ya.
7: Ver bakayım.
1: Ulan biz konuşuyoruz.
7: Ver.
1: Konuşursun. Adana, çık aradan, Adana, Adana!
7: Ver.
1: Adana!
7: Ver!
1: Bozuk galiba, ses vermiyor. Ha.
7: Bana bak, İspanya'yı terk edeceksin.
1: Abicim ben buraya gelmişim bir kere, niye gidiyorum ya?
7: Polis seni tanımıştır, yakalayıp söyletirler. Sonra hem biz hem de sen kodesi boylarsın.
1: Abicim ben acemi bir çocuğum, tek başıma gidemem ki ya.
7: Öyle bir gidersin ki... hem hududu ben geçirteceğim ya sana.
1: İstemem ben, ne münasebet?
5: Seni temizlerim yoksa.
1: Kese istemem abi, iki sabun sür kâfi.

0: Peki karıcığım.
1: Teyitleri gönder.
0: Peki karıcığım.
1: Benim elbiselerimi ötüle.
0: Peki karıcığım.
1: Sonra da beni bahçede bekle.
0: Peki karıcığım, hemen gidiyorum. Allah'a ısmarladık karıcığım.
1: Bu ne dalgınlık? Ne düşünüyorsun böyle?
2: Hiç anne, hiçbir şey düşünmüyordum. Piyano dinliyordum ya, piyano.
1: Hiçbir şey düşünmüyordum ne demek? Kızım, senin gözlerin bir başka bakıyor. Ben anlamaz mıyım? Aşık mısın nesi?
2: Evet anne.
1: Ne demek evet?
2: Yani hayır demek istemiştim.
1: Ne demek hayır?
2: Hayır demek, hayır demektir anneciğim.
1: Sakın gene o şarkıcı Aylaz'ı düşüneyim deme. Biliyorsun artık ben söylemiş anlamayacaksın.
2: Hayır anne.
1: Ne demek hayır?
2: Evet demek istemiştim.
3: Ha şöyle.
1: Herif! Sen ne çalıyorsun böyle?
4: Signoretti istedi efendim.
1: Bırak şimdi sen onu! Bizim hepimizde İspanyol kanı vardır. Ben gençliğimde dans ettiğim zaman herkesi fıkır fıkır oynatırdım. Çal, ateşli şeyler çal!

0: 있어요.
1: 마마오야, 안님, 자복기 차례. 내일 다 하세니 물어봐라, 겨울민.
2: 이게 젤랄, 시요 로드리게스. 이게 젤랄, 안님.
1: 시제 젤린제, 시요 로드리게스. 물어 이달 하타케든, 내 그즘을 라핫 브라큰.
0: 시요라. Kızınızı deli gibi seviyorum ve onunla en kısa zamanda evlenmek istiyorum.
1: Ha, şunu bilmenizi isterim Señor Rodriguez. Ben şarkıcıya kız vermem. İşte bu kadar. Güle güle.
0: İyi geceler Señora.
1: Hmm, kızımı alacakmış.
3: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
4: Her katı katı, bambaşka tadı. Her katı katı, Volcano.
5: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
7: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
8: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
9: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
10: Bakın.
11: Sevgiyle büyütülen

Algoritmanı yaz. Oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yaz.

0: Süper Kumbara başlıyor.
1: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
2: Ben.
3: Kral Şakir.
4: Armut piş ağzıma düş.
5: Dört arkadaşımızla birlikte.
4: Neydi ya?
6: Ay dilimin ucunda.
5: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
7: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
5: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
8: Ben.
9: Botanik.
8: Abacus.
4: Kasa.
10: Marul.
4: Kumbara.
5: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
11: Süper Kumbara.
0: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
12: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
13: Türkiye Sigorta, gücü adında.
14: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
15: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
16: Her yerde bir el olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
17: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
18: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin tepsisi bırakmıyoruz.
19: Bu da hala peşimde.
20: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
21: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
22: Günlünün 24 saati. Ünlümüz evden çıktı, kastıma bindi, kastımla da gitti, kahvesini içti. Kastıma bindi, alışverişe gitti, ne var ne yok aldı, alışveriş bitti. Ünlümüz en şık yerde yemeğe gitti, paparazileri şaşırtmak için iki kastım daha geldi. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti, hazırlandı dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi, ödül törenine gitti.

Algoritmanı yaz. Oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

0: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
1: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
2: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
3: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
4: Orijinal Çamlıca gazoz.
5: Bu fiyatları gören herkes şokta. Cumartesiden salıya yerli muzun kilosu 94 lira 90 kuruş yerine 69 lira 90 kuruş. Kaçmayacak fırsat. Hem şokta hem cepte şokta.
6: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
7: Baloncuk mu, Lipton mu?
8: Çok lezzetli.
6: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
0: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
4: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
3: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
5: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
6: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
7: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
5: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
8: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
9: Affedersiniz, numaranızı alabilir miyim?
10: 112 112.
9: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz.

0: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
1: Tatlı yiyelim.
2: Tatlı konuşalım.
3: Nesildi festi?
1: Enfesti. Sana çekersin videonu. Şu kekten ye bak. Enfes kahveyle çok güzel gidiyor. Sohbette lezzetlerin enfesti festi.
4: Abi ne yapıyoruz şu an?
5: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
6: İkisi birlikte çok iyi.
7: Tıpkı bizim gibi.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcı ile efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
11: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
12: Servis geldi. Çantam hazır mı?
13: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurdu karar anında yanında.
14: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
15: Sizi ses yıldızı yapmaya karar verdim.
16: İmkansız bir şey. Çünkü evlenmek üzereyim.
15: Bas bakalım şuna Nuri. Basıyorum abi, çalışmıyor.
16: Kemal'in Almanya dönüşünde hem paramız hem de arabamız olacak anneciğim.
15: Acaba şununla benim yerime kendinize uygun bir hediye alır?
16: Aman efendim, estağfurullah.
15: Rica ederim.
16: Evet dersen araba alman için Almanya'ya gitmene lüzum kalmayacak. Hemen evlenebileceğiz.
17: Beni ne sandın sen?
16: Ah şu Faruk Bey bulunmaz insan.
15: Zehir gibi oynuyor. Ne kazandı? 500 binin üstünde. Kemal Bey müthiş bir insan. Üstelik kumarda böylesine şanslı birini görmedim daha.
17: Anlat bakalım arkadaş.
16: Bana arkadaş dediğini.
15: O şoför parçası yerine ihanetinin kiniyle taş olmuş biri var karşında.
18: İntizar yarın 18'de TV4'te.
19: Şuraya bakın. Koskoca bankayı güpegündüz soymuşlar.
20: Allah Allah. Acaba çok para çalmışlar mı?
19: Evet. Bankanın bütün kasalarını boşaltmışlar.
21: Yenge bir dakika versene, bir fırt versene gazete. Yürüyelim arkadaşlar.

0: ne kadar kuş misali olmuşum abicim ya. Geldim geldim.
1: Burada duracaksın.
0: Nerede duracağım?
1: Burada.
0: Hayır.
1: Burada.
0: Sen söyledin diye de burada duracağım ben.
1: Sana ne oluyor böyle?
0: Bana ne oldu da ben bilemem. Onlar, al bak şimdi, ben buradan yürüdüm. He. Onlar da yürüdü, ben yürüdüm, onlar yürüdü. Sen bizi buraya çağırdın. Ben de buraya park ettim.
1: Bana bak, sen kaçırıyor musun?
0: Yok, sen kaçırıyor musun?
1: Hayır.
0: Ben de kaçırmıyorum.
1: Söyler misin bana, İspanya'dan neden gidiyorsun?
0: Abicim, buradan gitmezsem gelemem, gelirsem de gidemem. Gidersem yaşayamam, yaşamazsam da gelemem, tamam mı abicim?
1: Tamam, haklısın. Peki sana kim söyledi bunu, doktor mu?
0: Yok ya, doktorlar neden anlar ya? Ben kendi hassasiyetimin vicdanına karşı
2: arayacağım. Laubalilikten hoşlanmam!
0: Ben de öyle söyledim!
2: Ne dedin?
0: Laubalilikten hoşlanmam dedim.
2: Peki ben ne dedim?
0: Sen de hoşlanmam dedin.
2: Öyle mi dedim?
0: O zaman oradan tanışıyoruz.
2: Olabilir.
3: Merhaba.
1: Merhaba.
3: Banka soyguncularını arıyorum. Galiba buraya gelmişler.
1: Onları tanıyor musunuz?
3: Hepsini değil, yalnız bir tanesini tanıyorum. Hudut kapısından kaçma ihtimalleri kuvvetli. Otomobili kullananın bende eşkali var. Ben görür görmez tanırım. Onları burada bekleyeceğim. Huduttan geçerken yakalayacağım. Adios.
1: Adios.

0: Hadi geçsene be, ne duruyorsun?
1: Görmüyor musun, önümde vatandaş
0: sen
1: var ya.
0: Sen geç!
1: Sırasına karşı razı olmuş herkes ya. Sen de bir... Allah Allah!
0: Sen geç!
2: Ne oluyor burada, ne oluyor burada?
1: Hakkı tecavüzüme karşı bağlantı yapıyor be!
2: Lütfen şöyle geçer misiniz bu tarafa?
1: Hadi geç hadi. Bakayım! Hadi lan! Abi o anlamaz anlamaz, hadi de!
2: Hadi, hadi, hadi!
1: Hadi yürü de!
2: Hadi yürü!
1: İşte o kadar!
0: Allah kahretsin!

0: sana bak, bak sana. Ben Rodriguez.
1: Ay ya bizim be.
0: Bu halinle böyle bu kılık kıyafetle nereden çıktın? Ha,
1: hani o gün sen beni bankanın önünde arabada bıraktın ya. Ha? İşte ne olduysa o zaman oldu. Haydutlar meğer bankayı soymuşlar, arabaya geldiler. İyi şoförüm diye çek dediler. Tam hududu geçeceklerdi. Geçitmedim ama onları atlattım. Bu abi, bu herif, bu herif takıldı peşime ha. Geliyor mu, geliyor mu? Antre.
2: Merhaba, turist Ömer, ne haber?
1: Ha. Turist Ömer diyor, manyak mısın oğlum sen?
2: Sen turist Ömer değil misin?
1: Yok ya, ben annemin oğluyum, anladın mı?
2: Bırak numarayı şimdi. Söyle bakalım sen kimsin?
1: Abicim ya.
0: Tanımıyor musun?
1: Hayır, beni tanımıyorsun ha. Ya ne, ne adam be, şimdi bak sen beni tanımıyorsun değil mi?
2: Ben seni gayet iyi tanıyorum.
1: Hadi ya, palavracı. Anlatsana, anlatsana ben kim
0: tanıyorum oldum? Diyorum. Peki kimmiş yani?
1: Niçin tanıyorum diyorsun?
2: Tanıyorum da onun için.
1: Nereden tanıyorsun kardeşim ya?
2: Sen turist Ömer'sin.
1: Hayır, ben bir kere ondan teşerrüf etmiyorum. Hem bir kere el peçe
0: de. Ben anlatayım bak. Telaşlanmayın, anlatayım. Bu benim arkadaşımdır. Meşhur boğa güreşçisi El Cordobesler'in ikincisi. Arenaya çıktığı zaman bütün boğalar ondan korkar kaçar.
2: Demek boğa güreşçisi ha?
1: Evet, evet. Ben arenaya çıktığım zaman bütün boğalardan korkarım. Böyle yürürüm, kılıçları alır tak atarım. Bir de böyle yaparım. Oley derim. Ne dermişim? Söylesene, ne dermiş abi?
0: Oley dermişsin El Cordobes.
1: Oley dedi mi?
2: Demek El Cordobeslerin ikincisisin.
1: Evet, benim o.
0: Meşhur.
2: Meşhur boğa güreşçisi ha?
1: Evet.
2: Ben hiç boğa güreşi seyretmedim.
1: Vallahi ben de abi.
2: Bu pazar güreşiyorsun değil mi?
1: Evet, yağlı.
0: Evet, evet, evet. Baksana afişte ismi var.
2: Öyleyse gelip seni seyredeceğim.
3: Hayır anneciğim, hayır. Sevmediğim, beğenmediğim bir insanla nişanlanamam ben.
4: Sus! Nişanlanamam ben ne demek? Ha, ne demek? Pançodan iyisini mi bulacaksın? Hala o şarkıcıyı düşünüyorsan boşuna, ben şarkıcıya kız vermem!
3: O şarkıcı değil ki anne!
4: Ya ne?
3: Hem şarkıcı, hem besteci.
4: Sus! O daha kötü ya, olmaz dedim. Hadi şimdi doğru odana! Neredeyse misafirler gelir.
3: Peki anneciğim, peki.
4: Bana bak herif!
5: Buyur karıcığım!
4: Hadi sen de hazırlan!
5: Başına karıcığım!
4: Ne bekliyorsun daha?
5: Bir öpücük bekliyorum.
4: Olmaz!
5: Olur, olur.
4: Olmaz dedim!
5: Da olur be!
4: Ay ama!
5: Hadi, olur,
4: hadi
5: olur.
4: Öp bakayım!

0: Şey abi burada ne oluyor abi be? Ha?
1: Ben de bilmiyorum turist.
0: Şey burası senin büyük aşkın Manolya'nın evi mi abici?
1: Evet burası turist.
0: Ha.
1: Yalnız Manolya'yı göremiyorum. Şimdi sen burada dalganı geç. Ben de gidip ona tamam. Ayıp bulayım ha.
0: Tamam abi tamam. Ben geçerim dalgamı sen merak etme. Bak bizimkiler buradaymış be. Helal olsun.
1: Canım benim bir tanem.
2: Gel gel.
0: Be, yok abicim işim var be.
2: Gel biraz gel. Gel diyorum sana.
0: Vallahi işim var dans ediyorum abi baksana ya.
2: Gel baksana ne diyorsun?
3: Size son olarak şunu söyleyebilirim ki kızınızı benimle nişanladığınız için pişman olmayacaksınız Signorina. Panço kızınız Manolya'ya aşkını verdi.
4: Duyuyor musun herif?
3: Panço Manolya'ya kalbini verdi.
4: Duyuyor musun herif?
3: Panço Manolya'ya malını ve mülkünü verdi.
4: Duyuyor musun herif?
3: Panço Manolya'ya gerekirse canını bile verir.
4: Ah, duyuyor musun herif?
3: Adios.
4: Ah, adios muchachos.
5: Adios.
3: Adios Ricardo'dan Galatya'o.
4: Bak, duydun mu herif?

0: ettirmiyorsun ki? Ver şeyini bak. Bir de yanak ver.
1: Hadi oradan.
0: Ver de.
2: Siz burada ana oğul ne yapıyorsunuz be?
1: Ne arıyorsun burada, kimsin sen?
2: Benim, ya sen kimsin?
1: Ben Dolores del Rio Emanuele Rossi Alberto del Mendoza Pedrosa.
2: Ya dur be yavaş kardeşim, ismini sorduk ya, sen sülaleni sayıyorsun cife.
1: İsmim bu işte.
2: Kokana, sen bizim memlekette olsaydın sana ne derlerdi biliyor musun?
1: Ne derlerdi bakayım?
2: Meşini eskimiş kenef takunyası. Allah canım.
1: Duydun değil mi kocacığım?
0: Duydum karıcığım, duydum. Duymaz olur muyum hiç? Ne dedi?
1: Ne diyecek, bana hakaret etti kocacığım.
0: Ay bu mu?
2: Ay bu senin kocan mı?
1: Tabii ya, o benim sevgili kocam.
2: Yok ya, kaç aylık bu be, kaç aylık?
1: Ay sus! Kocam yetişmiş ve gelişmiş, olgun bir erkekti.
2: Hadi be, deme. Bana bak, bunun dişleri çıktı mı dişleri?
0: Gelsene sen buraya.
2: Yok ya! Oha! Say mı? Koca karı, tebrik ederim yani. Vallahi bu yaşta böyle kısmete ermişin, kıymetini bil yani he.
1: Terbiyesiz, hadi oradan. Duydun değil mi kocacığım?
0: Duydum, ne dedi?
1: Bana hakaret ediyor, şuna haddini bildir kocacığım.
0: Bir çarparsam afiş gibi duvara yapıştırırım ha!
2: Ya akranına çatsana be!
0: Karıcımdan özür dile bakayım, hadi! Hadi! Yürü! Yürü de ense tıraşını görelim!
2: Kokana, nasıl ağzının tadını biliyorsun? Bulmuşsun yer fıstığı gibi adamı, ye bakalım! Sen de orada sepet gibi durma da, büyük annenden aşka başla hadi!
0: Gördün mü bak! Hadi başlayalım aşka, ver elini! bir yanak ver! Ay bir kere daha ver!
2: Senin aşkın bu kadarcık mı be?
0: Ne kadar olursa olsun, sen benim hususi hayatıma nasıl karışırsın be? Ulan bir kere seyret ben ayıp be!
2: Başını seyrettik ayıp ya, al şu herif üstüne ya! İspanç orası gibi baksana!
3: Bir dakika hızı rica ediyorum!
2: Eyvah, burada da geldi!
4: Merhaba!
0: Merhaba!
4: Sen ne arıyorsun burada?
0: Sen ne arıyorsun burada?
4: Özür dilerim senyor! Ben sadece bu beye pazar günkü güreşi için aldığım biletleri göstermeye gelmiştim. Tekrar özür dilerim. Biletleri gördün değil mi?
2: gördüm!
4: Allah'a ısmarladık! Allah'a ısmarladık El Cordobeslerin ikincisi! Pazar günü görüşürüz!
2: Evet, ikincisi!
1: Ne, El Cordobes? Evet! El Cordobes, boğa güreşçisi! Babanız benim en iyi arkadaşımdı!
2: Senin baban da benim yanımda çalışırdı!
0: Dur! Utanmıyor musun el alemin herifine elini
1: atmaya? Kocacığım, o El Cordobes'miş!
0: Ne? El Cordobes mi?
2: Siz sinyor, ikincisi! Ne kıyak arasın, bir tavla var mısın?
0: Var, var! Üçünüm!
2: Seviştik ha!
0: Önce boğalar mı görmeye gidelim?
2: Ama Kokana, sen de gel!
0: İşte boğalarım burada!
1: Bu boğa, Isolder Dores'i öldüren boğaydı, öyle değil mi?
0: Evet karıcığım!
1: Bu boğa, Don Carlos'u öldüren boğaydı!
2: Yok be!
1: Öyle
0: evet,
1: değil mi?
0: Evet karıcığım!
1: Bu boğa da, senin babanı öldüren boğaydı!
2: Benim babamı boğa öldürmedi, benim babam sefaletten öldü be, ne konuşuyorsun ya! Öyle değil mi baba?
0: Evet karıcığım!
2: Terbiyeli konuş, bir tane patlatırım boyun uzar vallahi! Bana bak, buraya neden hep boğa kafası koydunuz da bir inek kafası koymadınız?
0: Nereden bulayım?
2: Ayıp ettin ya! Baksana karı burada duruyor, kes kafasını as duvara!
1: Bana hakaret etti kocacığım!
2: Şimdi bırak hakareti makareti de, siz Osme davanıza devam edin, ben de buradan voltalayayım, hadi bakalım eyvallah!
0: Bir yanak bakayım.
1: Allah!
0: Ay bir daha ver be.
1: Allah!
0: Hadi şimdi gidelim.
1: Aşk! Aşk! Başka bir şeye benzemez!
5: Canım sevgilim, ne olur bana anlayış göster. Bu nişanı ben istemedim, hep annemin zoruyla. Ben şarkıcıya kız vermem diyor da başka bir şey demiyor. Ne olur Rodriguez, kaçır beni.
6: Ah Manolyam, senin için her şeyi yaparım.
5: Ben de Rodriguez, senin için her şeyi yapmaya hazırım.
6: Manolyam,

0: Öyleyse bekle beni. Bu gece gelip seni kaçıracağım.
1: Bu gece mi?
2: Eğer Rosalie benim için böyle bir şey söylemiş olsaydı... ...onu parçalardım. Hem de herifi de beraber.
0: Bekle beni bu gece.
3: Boşuna söz verme Rodriguez, bu sesini tutamayacaksın. Beni iyi dinle Rodriguez, dikkat et. Biliyorsun ki Manolya benim nişanlımdır... ...ve yakında karım olacak.
1: Bekliyorum sevgilim.
0: Geleceğim Manolya'm. Geleceğim. Şunu iyi bil ki Pancho... ...Manolya seni değil, beni seviyor.
3: Ne? Defol git buradan!
2: Bırak Pancho, bırak! Bu işi polis halletsin! Polis, polis!
0: Bırakın beni canım, ben kendim giderim ha!
3: Ben bu adamdan davacıyım. Derhal karakola götürün, hapsetsinler. Pancho öyle istiyor.
0: Şunu iyi bil ki Pancho, bu yaptıklarınıza pişman olacaksınız.
2: Pancho hiçbir şeye pişman olmaz. Götürün!
0: Bırakın, ben kendim giderim.
4: Nereye götürüyorsunuz arkadaşımı ya?
5: Hapse götürüyoruz.
4: O bunu,
2: olur mu? Beyi hapse götürüyoruz.
4: Nereye götürüyorsunuz?
2: Şikayetçi var ama.
4: Bırak şikayeti falan, bu benim arkadaşım bir kere
2: i̇şte
4: ya.
2: İşte bak şu bey şikayetçi.
4: Ne şikayetçisi ya? Bırak şimdi davayı da bırak, götüremezsin.
2: Götürürüz.
4: Onu. Vallahi götüremezsin, olur mu öyle şey?
2: Götürürsem ne yaparsın?
4: Ne mi yaparım? Gırtlağını sıkarım,
2: hadi! Sen de yürü bakalım karakola.
4: Tabii ya, yürü. Ben de gideceğim ya, arkadaşımı yalnız bırakır mıyım ben?

0: meydanda verdiler bana anladın mı? Ben verim oldum yar yol.
1: Turist ne yapıyorsun öyle?
0: Mapushane müziği yapıyorum, dramatik, öyledir adeti.
1: Benim burada ne kadar kalacağım belli değil, fakat seni muhakkak çıkaracağım.
0: Yok ya!
1: Sen çıkar çıkmaz Manoli'yi kaçıracaksın.
0: İyi ama ben onu tanımıyorum ki abicim! Yalnız, istersen sen onu bana bir tarif et, tamam!
1: Ah, nasıl söyleyeyim, nar tanesi dişleri... ...üzüm gibi gözleri... ...elma gibi yanakları... ...kiraz gibi dudakları...
0: Dur ya, dur! Sen kızı mı tarif ediyorsun, manav dükkanını mı anlatıyorsun ya? Ya bir mesele daha var bak abicim! Şimdi o kızı ben nasıl kaçıracağım, evinin önüne gidip böyle... ...pişt, Manoli'ye atlat aşağı mı diyeceğim ben?
1: Yok canım, yok şey... mesela çaktırmadan şarkı söylersin.
0: Aa, şarkı tamam, o zaman oldu! Mesela şöyle derim... İspanya'nın taşına bak taşına... ...Gözlerimin yaşına bak yaşına bak... Kıyak mı, kıyak mı? Bir de böyle yaparım... Oley derim!

0: manyak mısın nedir ne gırnatası be, şarkı söylüyoruz burada ya. İspanya'nın taşına bak, İspanyol abimin gözünün yaşına bak.
1: Allah Allah.
0: Ya sus be kardeşim ya. Allah Allah. İspanya'nın taşına
1: bak.
0: Ya sussana be kardeşim ya.
1: Neden susacakmışım?
0: Ya manyamış bu herif ya. Abi bu demirler sağlam mıdır demirler?
2: Demirler mi? Çok sağlamdır.
0: Tamam bak şimdi sen bana bırak onu. Bak bak ne yapacağım. Bana bak, ben adamı böyle çiğ çiğ yerim.
1: Ne?
0: He ya? Vurru! Orasını burasını kopar, atar seni buradan ya! Gebertirim ulan ben adamı! Abi ya, hani saatten köstek! Yarabbi şükür de ulan! Yarabbi şükür de! Türkçe bilmiyorsun ki! Bariz bir vaziyet. Gel. Bıraktırım lan adamı lan. Sinirlendirme beni, yiyirim Allah canım.
1: Ah, bir elime geçirsem seni.
0: Ben seni geçirsem yerim be. Sonra devam ederiz, sonra.
3: Hey, bana bak, seni buradan çıkaracağız.
0: Aa! Abi, talih oluyorum galiba, ha, ver! Sen merak etme, ben be diye şarkı dümeninle manorliği ayar vaziyeti...
3: Bu tarafa, seni Morris'in yanına koyacağız.
0: Aa, katil!
3: Gel buraya!
0: Yok, yok! Aman abicim ben! Abi bir şey yap!
4: Şimdi durup dururken onun yanına neden götürüyorsun?
3: Karışmayın be, ben öyle hemen alacak!
0: Abicim, abicim, abicim, beni o zibidinin yanına götürmesinler!
4: Yürü, yürü, yürü!
0: Abi, koyma o zibidinin yanına beni ya!
3: Sallanma!
0: Allah aşkına abicim ya!
3: Nasıl konuşuyorsun?
0: Ya bu zibidi beni keser, öldürür ya!
3: Hadi gir içeri! Yürü!
0: Abi be!
3: Gir!
0: Zibidi!
1: Gel, gel, gel, gel! Gel, gel, gel, gel, gel, gel! Tamam,
0: şimdi yanımdasın, gel, gel! Abi!
1: Gel de şöyle seni bir sevivereyim, gel!
0: Zibidi! Gelme! Gelme Zibidi, gelme, gel, gelme! Gelme ya!
1: Seni ellerimle boğmayayım!
0: Abi sakın ha, abicim ellerinden boğma be! En iyisi beni ayaklarımla boğ! Sustum abicim be!
1: Gel buraya!
0: Geldim abicim, gel, geldim!
1: Otur oraya!
0: Oturdum abicim, oturdum!
1: Ben neymişim bakayım söyle!
0: Sen zibidisin abicim!
1: Zibidi! Zibidi ne demek?
0: Zibidi demek, böyle zibidi, kahraman demek! Yani zibidi, Zapata'nın kibarı!
1: Ben kahraman! Zapata, viva Zapata!
0: Abicim, sen tabii kahramansın! Hem de kahramanların en kralı, en büyüğü, en böyle Zapata'sı...
1: Gel bu yesiniz, sevişim, sevişim, sevişim!
0: Ah! Abi, bak kahraman abi, sana bir söyleyeceğim. Benim birine lazım, yani yardım etmem lazım da... ...bugün dışarıda olmam icap ediyor yani, dışarı çıkmam.
1: Ne, birine yardım mı edeceksin?
0: Evet, evet abi be.
1: Öyleyse üzülecek bir şey yok! Çünkü ben bugün tarihi oluyorum, dışarı çıkıyorum. Bu şapka senin, bu şapka benim! Bu yelek senin, o yelek de benim!
0: Yani yelek ben vermeyeceğim, sen bana yeleği vereceksin... ...sen bana şapkayı vereceksin, ben vermeyeceğim... ...ben senin yerine dışarıya, sen benim yerimde içeriye! Çok keriz adamsın be, vallahi!
1: Ne? Keriz ne demek?
0: Keriz demek şey demek, yani... ...kahramanın dişisi demek!
5: Sevgili Rodriguez!
0: Sen hiç merak etme Rodriguez! Ben kızı kaçıracağım, hiç merak etme, o biçim kaçıracağım yani ha!
6: Hey Morris, hadi gel çıkıyorsun!
7: Ha, geliyorum! Adios, turistos! Ve Hristos! Ve bilumum gariban abilerim, adios muchanchos!
8: Daha yatmamışsın Manolya! Seni burada bulacağımdan emindim!
5: Henüz uykum gelmedi.
8: Rodriguez'i bekliyorsan boşuna, o bu akşam gelemeyecek.
5: Sen alçak bir adamsın Pancho! Onun hiçbir suçu yokken hapse attırttın. Senden nefret ediyorum.
8: Benim bildiğim bir şey var, o da sana olan aşkımdır. Yalnız dikkat et, benim aşkım çok tehlikelidir.
5: Bırak beni, bırak, senden nefret ediyorum!

Kaçırsam kızar mısın? Ama ben seni Manolya, Manolya kaçıracağım, hazır mısın? Manolya, adam Manolya kaçıracağım, hazırlan mısın?

0: Pancho. Kızları kaçırmak istiyorlar. Yürü arayalım.
1: Yüzünü çıkarırsan yakarım Allah canım
2: aslına. Eğer para istiyorsanız orada çantamın içinde.
1: Yok ya, ne parası be. Ben buraya para mara için gelmedim yani. Ben şeyim, sen tanımıyorsun. Ben El Cordobes'im. İkincisi yani, ikincisi.
2: Kim olursanız olun, pencereden girmeye hakkınız yok.
1: Ya ben buraya seni dünyanın en güzel mesut kızı yapmaya geldim. Hadi giyin ya, giyin ya, giyin.
2: Giyinmeyeceğim işte.
1: Giymiyor musun? Allah canımasın, en sertimi yapıp böyle yani zorla götürürüm ben adamı. Yürü! Korkuyor musun? Korkuyor musun?
2: Evet!
1: Ya sus, ben de korkuyorum Allah canımı alsın be! Hadi giyin ya, giyin, uzatma be!
3: Böyle piyade gibi mi kaçıracağız yani seni? He?
2: Al bunu!
1: Bu da ne?
2: Arabamın anahtarı! Arabamla kaçır beni!
1: Yürü! Ama şoförlük ücretimi alırım ha!

0: Teşekkür ederim. Aa, burası ne kadar güzel. Şu mehtabın güzelliğine bak.
1: Hani mehtap ya? Hoş. Karanlık mehtap.
0: El Cordobes, beni öp, beni istiyorum. Ama tıpkı bu hale dönüştüğün gibi.
1: Aman, bu hale lafı etme bana, etme.
0: Evet, bu aile dövüştüğün gibi öp beni.
1: Yok, öpmem, öpemem, öpemem. Bak, bu İspanyol abimin hoşuna gitmez sonra.
0: Aa, ama benim çok hoşuma gidecek. Hadi, hadi sarıl bana. Hadi öp beni.
1: Yapma, yapma ya, yapma. Çekse ellerini ya, yapma be. Ceryan çarpar sonra ya. Ceryan çarpınca da akü boşalır, anladım. Kimi seviyorsun peki? Ha, kimi kimi?
0: Seni.
1: Hadi ya, yapma be. Yalan da olsa hoşuma gidiyor ama. Bak, vallahi yani ayıp ettin, çünkü sen İspanyol abimin aşkına hürmet etmelisin. Vallahi bile. Çünkü bu yaptıkların doğru değil Manolya.
0: Ne dedin, ne
1: Manolya dedim, Manolya.
0: Ben Manolya değilim.
1: Aa, sen Manolya değil misin?
0: Hayır, benim ismim Rosalie.
1: Senin ismin Rosalie mi? Yani sen Manolya değil misin şimdi?
0: Hayır.
1: Eyvah, şimdi yedik mi ayvayı?
0: Eyvah mı dedin? Ne oldu, ne oldu?
1: Oğlum ben yanlış karı kaçırmışım be. Ben gidiyorum.
0: Aa, dursana dur. Nereye gidiyorsun?
1: Karının doğrusunu kaçırmaya, nereye?
0: Aa, dur dedim, dur bir dakika.
1: Ne var be?
2: Benim Rosalie'mi kimse öpemez.
1: Kocan geldi, kocan.
0: Ben de seni yerim.

0: Rodriguez. Babamın ve annemin yardımıyla seni hapishaneden kurtarıyorum. Ama saadetimi düşünüyorsan bir daha beni arama. Elveda.
1: Hadi bakalım Rodriguez, serbestsin.
2: Ya manyak mıdır nedir be? Abicim be, bu işin sonu ne olacak ya? Herif kene gibi yapıştı peşimi bırakmıyor. Şimdi ya boğayla güreşmeli, yahut da 20 seneyi göze almalı. Bak düşün bir kere abicim, pazar günü herif lojede olacak, pazartesi de ben Karacaahmet'te.
3: Evet, haklısın. Bütün kabahat bende.
2: Ya kabahati mabahati bırak be abicim şimdi. Şimdi bak, ben boğanın karşısına çıktım mı öldüm demektir ya. Bak bu boğaların bir para yiyeni yok mudur abi ya?
3: Yoktur. Ha,
2: mesela şike yapalım şike, maçlardaki gibi.
3: Olur mu?
2: Haa buldum! Ben keçiyle güreşeyim abi. Keçi çıkarsınlar karşıma, keçiyle güreşeyim vallahi.
3: Hay Allah, olur mu öyle şey?
2: Olur ya.
3: Hadi arenaya gidiyoruz, küçük arenaya. Orada boğa ile çalışacaksın.
2: Boğa istemez, keçiyle daha orijinal buluş derler.

0: herif senin kıza asılıyor galiba.
1: Sinyor Pancho, bu pazar günkü güreşte El Cordobesler'in ikincisi güreşecekmiş, doğru mu?
2: Evet. Aa, doğru anneciğim. Hem bu El Cordobesler'in ikincisi birincisinden daha iyiymiş.
1: Aa, kim söyledi kız?
2: El Cordobesler'in ikincisi daha iyiymiş. Aa, ya. Kendisi de burada, Rodriguez'le birlikte oturuyor.
1: Ya. Gördüm, hadi önüne bak bakayım.
3: Ah, sorma turist. Manolya'ya baktıkça kalbim çiçekler üzerinde uçuşan kelebekler gibi küt küt atlıyor.
0: Yok ya! Ya sen bu ıspanaklı lafları nereden buluyorsun be?
3: Manolya'ya baktıkça içimden geliyor,
0: içimden. Ya ne garip dalgadır abi be! Sana garip bir şey söyleyeyim mi? Bu İspanya çok acayip bir yer ya! Bak ben İstanbul'dayken hiç bu çeşit davalarım yoktu. Fakat bu Roseli dalgasına benim de diyorum kalbim böyle yani o biçim takır takır takır takır takır ediyor böyle.
3: Güzel kız ama.
4: Sayın misafirler, şimdi aramızda meşhur bir şarkıcı Signor Rodriguez bulunmaktadır.
0: Çok teşekkür ederim arkadaşlar.
5: Otur sen değilsin.
4: Aa, değil, bize değil. Bir şarkı lütfeder misiniz acaba? Evet, alkışlarınızla huzurlarınızda Signor Rodriguez.
5: Muchas gracias. Muchas gracias.
4: Madem istediniz, sizlere en çok sevdiğim bir aşk şarkısını söyleyeyim. Şarkımın ismi Manolya. Bu şarkımı Manolya kadar güzel olan, Manolya kadar hassas olan, Manolya kadar sevimli olan ve Manolya kadar aşk kokan bir sevgiliye ithaf ediyorum. Manolya!

0: Kızınızı seviyorum sinyora. Aşka biraz hürmet edin, ne olur.
1: Bana bak, o aşktan anlamaz be. Eğer aşktan anlasaydı o kızların babasını boşayıp bu mikroskobik herifi almazdı.
2: Ayol sen ne anlarsın aşktan? Biz sevişerek evlendik, öyle değil mi kocacığım?
3: Öyle karıcığım,
1: İyi
3: öyle.
1: İyi ki sevişerek evlenmişsiniz. Ya sevişmeseydin, sen bunun yerine fındık faresi alacaktın yatağına be.
2: Yatağıma kimi alacağım mı ben bilirim ayol.
1: Yatağına kimi alacağını bir sen bilirsin, bir de İspanyol ordusu bilir.
2: Ordu bile olsa gençliğimle, güzelliğimle iftihar ederim.
1: Sen güzel misin be?
2: Elbette güzelim.
1: Senin suratın neye benziyor biliyor musun?
2: Neye benziyormuşum bakayım?
1: İspanyol boğalarının benziyor.
2: Kocacığım!
3: Buyur yavrum.
2: Bana boğa diyor.
3: Biraz da doğru söylüyor.
2: Allah kahretsin seni herif!
1: Gel ya, ben bu adamı çok sevdim ya! Bırak da bunun sünnetini ben yaptırayım be.
2: Hadi oradan, gel buraya kenara sıcak.
1: Yok bırakmam.
2: Benim kocam ayol.
1: Ay benim kocam.
2: Ha, bırak sana kocam adam.
1: Bana bak, herifin şeyini yaptır da öyle yatır ha!
2: Yürü!
0: Ne yaptım turist? Kadını büsbütün kızdırdım. Kızları hiç vermeyecekler şimdi bize.
1: İyi, daha iyi abicim be, keşke vermeseydi.
0: Ama ben çok seviyorum.
1: Yok, olmaz! Bu işten hayır yok abicim. Ben o kızdan, sen de o kızdan vazgeçeceksin.
0: Niye?
1: Çünkü onlar da böyle ana. Bu kadarcık da baba varken hayır gelmez abi.
4: Canım korkacak bir şey yok, boğa ile güreşeceksin, olacak bir
1: şey. Yok abicim, ben güreşemem canım, ya!
4: Yok!

Sana da inşallah öyle sokarlar.

0: cashiers.
1: Yapamam be abi ya.
2: Sen de herkesi bekliyor.
1: Sıra bendeyse o zaman bir kuduz iğnesi yaptırayım kendime. Ama sen de gel, gel. Abicim ben, şimdi ben ne diyecektim o boğaya?
2: Pakadopoulos diyeceksin, duracak.
1: Ben Pakadopoulos diyeceğim, duracak. Ha. Peki, ya durmazsa?
2: Duracak be kardeşim, ha. Bana inanmıyor musun? Duracak. Duracak.
1: Bak, o durmazsa ben de durmam, kaçarım. Allah canımı alsın, durmam ha.
3: El Cordobes, dışarıda herkes sizi sabırsızlıkla bekliyor.
1: Adımı doğru söyle, ikincisi
3: biraz çabuk diyeceksin. Olun lütfen.
2: Geliyor, i̇kinci, geliyor, ikinci. Geliyor. Ben onu hazırlarım. Hadi. Hadi, sen de çabuk ol biraz.
1: Abi amcim, hadi. Şey, abi be. Hakkını helal et çünkü ya Niyazi olacağım ya şeytan.
2: Helal olsun, helal olsun. Hem biz arkadaşız.
1: Tabii arkadaş.
2: Bir şey yok, yok. Değil mi ya? Kaybetsem de olur, kazansam
1: da. Kaybetsem ne olur, kazanmak kaybetme. En iyisi beni berabere ilan etsinler abi ya.
2: Olmaz öyle şey. Ya kazanılır ya da kaybedilir. Ha, ama... Hadi bakayım aslan arkadaşım, göreyim seni ha.
1: Kaçta görürsün beni? Bana bak, kaybetme kazan. Allah Allah. Kaybetmek mi? Ben. Kaybedersem ölürüm, o zaman da üzülürüm ben kendime.

0: দেখ, রান্না দেখ, শিমটমি শিমটমি শিমটমি শিক্ষরে দেরে মারাতে।
1: Ay olur, birinci el kordo beste böyle, ikincisi gibi çok şakacı.
0: Pantolonu idare ettim, pantolonu ha. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Hey oley. Oğlum ver tenti, ver tenti. Tentesiz boğa güreşçisi olur mu lan? Oley. Ey yavrum ey. Lan şimdi hepiniz alkış tutun ulan Kasımpaşalı İspanyol kardeşim. Şimdi de bütün muhaları aç.

0: Şimdi bakayım üstüme, en hızlısı gelsin.
1: Daha taş kurumuş, rahmetin eseri yok.
2: Yaz geliyor, takım elbiseye kim bakar? Bir gömlek, bir pantolon tamam.
3: Habibe, Cemile'ye mukayyet oluyorsun he mi?
4: Merak etme, gözümden ayırmıyorum.
2: Kaça mal oldu?
5: Vallahi takım taklavat falan 17.000.
2: Sana bir kız vereceğim, ehli namus bizden.
3: Doğurmadım ama ben anayım, hepsinin anası.
6: Gayrı İstanbul kazan, ben kapça.
1: Dayım razı oldu, gelip görecek sizinkileri.
3: Ağlarım razı gelmez.
1: Buz gelir ağlarım.
3: Tövbe de.
2: Habibeysin Cabbar daha münasiptir. O büyük, onda para çok, mal çok.
1: Duyduydum geldiğini.
5: Ben de sizin habersiz gidişinizi duyduydum.
1: Hesap verecek kimsemiz yoktu.
3: Yok, bu düğün olmayacak Halil.
2: Düğünümüze hoş geldin Zelha bacı.
6: Bilemedin Cebbar'a. Bu düğün bildiğin düğünlerden değil.
7: Düğün yarın 16.15'te TV4'te.
8: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
9: Ve yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
10: Katı katı, bambaşka tadı. Her katı katı, Volcano.
11: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
12: Geleceği düşle, sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
13: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
12: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
14: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: Abi ne yapıyoruz şu an?
1: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri hep siz bırakmıyoruz.
2: Bu da hala peşimde.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla.

0: Çevreni tamamla.
1: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
2: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
1: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
2: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
1: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.

0: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
2: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
3: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

0: Abi ne yapıyorsun biz şu an?
1: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
2: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Bu fiyatları gören herkes şokta. Cumartesiden salıya yerli muzun kilosu 94 lira 90 kuruş yerine 69 lira 90 kuruş. Kaçmayacak fırsat. Hem şokta hem cepte şokta.
6: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

0: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir

0: sürmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.
1: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
2: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Abi motor komple gitmiş.
4: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap! Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
5: kurdu. Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
6: Bu kadar gecikmemesi lazımdı. Ben de merak etmeye başladım.
7: Hah, kendime geliyor işte.
8: Yazık ki bana bahsettiğiniz torununuz Kezban'ı tanıyamadan gidiyorum.
9: Tam istediğim gibi bir kız bulmuşsun.
7: Anlamadım.
8: Bütün istediğim ölmek üzere olan bir adamı son dakikalarında mutlu etmek.
10: Size kesin dedim. Kalbinizi yoruyorsunuz.
11: Baş tatma şimdi kalbinden. Sen de oyna.
7: Öyleyse benimle evli kalmakta neden bu kadar ısrar ediyorsunuz?
8: Haklısın. Bu zoraki evliliğe devam etmenin manası yok. İlk uçakla İstanbul'a dönüyorum.
12: Kezban Paris'te. Birazdan TV4'te.
13: Kim açtı kapıyı? Bu ne demedim? Kim? Gelme! Gelme! Gelme! Dur! Bana bak! Bana bak! Sen dua et! Dua, dua! Ya bu en merhametli matadora çattırdın kendini gene. Ne dersen bunu yap. Şimdi bak kardeşiz, öne yandan bir selam ver oğlum bakayım. Aferin lan koçum benim, danam, danam! Sen ne baksana, kör müsün? Vurup vurup kaçıyorsun lan erkek diye, sen mi? Şuna bir şey yapın be, durdun şunu ya! Oku, pakada kolos, kolos! Mektubum var, onu okusana! Onu yırtacağım lan! Yaptığım insanlığa sarma, Allah müstakını versin. Pakadopulos deyince durun!
7: Eyvah! Kulağı azdı, çok fena!
13: İnsan kendinden büyüğüne çatar mı be, ayıp be! Geliyor, geliyor, kaç! Kaç, kaç! Durma, heykel gibi durma burada! Geliyor bak! Oha yavaş! Bak buraya hiç korkma, burada giremez buraya, giremiyor ya, giremiyor. İçinde kalınca... Kaça çıkarttınız ulan beni, hakem! Hakem! Çekil, burası boş matadorun yeri lan! Allah'ım yarabbim, estağfurullah yarabbim, estağfurullah!

0: Acolo kaç, sen de kaç, kaç! Eva!
1: Ah, ah! Kim vurduya gitti Niyaz ya, pisi pisine!
2: Klor formu verin bana. Acele bay-

0: yapmamız lazım. Dozunu fazlalaştıralım kloroformun. Hastaneye kadar ayılmaması lazım. Tamamdır. Götürebilirsiniz.
1: Kloroform bayılmak. Mağrur olma bu hazretleri. Senden büyük kloroform var ha. Oley! Ya şimdi anlayacaksın ananın aile mezarlığı neredeymiş. Oley! Yaşa! Oley oley! Bu işte burada biter o kadar!
2: Yaşa turist, yaşa! Başardın bu işi!
1: Ayıbettin abi, Azmin elinden ne kurtulur ya? Şunun haline bak! Benim ben! Bir resim çeksene bana burada fotoğraf!
2: Bırak şimdi, halkı selamla!
1: Oley! Oley!
2: Bu tarafa da, bu tarafa da!
1: Bu tarafa da oley! Fener başlayalım bunlar abi! Kaldırın şu leşi şuradan! Abi, sucukhaneye götürüyorlar, sucukhaneye!
3: Tebrik ederim!
1: Teşekkür ederim! Sen korkudan büsbütün ufalmışım be!
0: Tebrik ederim, El Cordobesler'in ikincisi!
1: Eyvah!
0: Tebrik ederim!
1: Hazırım abi, gidelim!
0: Yo, buna lüzum kalmadı! Niye? Çünkü senin suçsuz olduğunu telgrafla bana bildirdiler!
1: Öyleyse niye koştun peşimde?
0: Boğanın karşısında ne halt edeceğini merak etmiştim! Alasman!
1: Ne mütecessis çocuksun be!
4: Ne istiyor bu be?
1: Çok iyi çocuktur kendi ha! Yavaş, yavaş, yavaş!
2: Hadi turist söyle!
1: Ha! Bana bak kokana! Şimdi sen buradaki kızı bana, oradaki kızı da buna veriyor musun?
3: Verdim, gitti be!
1: Hey! Öyleyse film de burada bitti!

0: Mayhanlar da nerede kaldı? Halbuki programından evvel geleceklerdi de hemen Antalya'ya hareket edecektik.
1: Ha, işte geliyor.
0: Ayhan nerede?
2: Çok gerilerde.
0: Çok mu gerilerde?
2: Beğenmediği külüstür Ayhan'ı fena ekti.
0: Anlamadım.
2: Yavaş yavaş merasime hazırlanalım.
0: Ne merasimi?
2: Araba yakma merasimi. Biraz sonra Ayhan burada arabasını kendi eliyle yakacak. Çünkü yarışı kaybetti.
3: Çabuk olun. Odaya götürüp yatırın.
4: Ne oldu dedeciğim? Kim bu adam?
3: Ben de tanımıyorum yavrum. Orman yolunda buldum. Otomobili devrilmiş. Görünürde bir yarası yok ama bir türlü kendine gelemedi. Sen onlara yardım et, ben sıhhat memurunu bulayım. Hadi kızım.
2: Bana olursa boşuna bekliyoruz. Yarışı kaybettiğini anlayınca İstanbul'a dönmüştür
0: onu. Aman, senin bu soğuk şakalarından da sıkılmaya başladım artık. Ayhan öyle şey yapmaz.
5: Başına bir yere vur. Durumu tehlikeli olabilir. En iyi...

0: öyleyse ben kasabaya kadar inip doktoru bulayım. Biz gelene kadar siz onu hiç kımıldatmayın. Ara sıra başına bir ıslak bez koyun yeter.
1: Yolda bir ara onu geçtim. Bir daha da görmedim.
2: Aklıma kötü kötü ihtimaller geliyor. Allah'ım! Onu sen yaratmışsın. Baksana ne kadar genç. Onu öldürme Tanrım. Belki annesi babası vardır. Allah'ım ne olur, benim hatırım için bırak da yaşasın.
1: Bu kadar gecikmemesi lazımdı. Ben de merak etmeye başladım.
2: Beklemenin hiçbir faydası yok. Onu aramamız lazım.
1: Jandarmaya haber verdim.

0: Ne yapıyorsun kızım? Nedir o delikanlının göğsüne taktığın?
1: Uğur yapıyorum dedeciğim. Kendi uğur patiklerimden birini ona verdim. Onu kötülüklerden korur, hemen iyi eder.
0: Yavrum neredeyse gün doğacak. Bütün geceyi onun başucunda geçirdin. Hadi biraz uzan, ben beklerim.
1: Yok, hiç yorgun değilim dedeciğim. Doktordan bir haber yok mu?
0: Sağlık memuru gideli kaç saat oldu? Bilmem ki nerede kaldılar. Ben gidip yola bir bakayım.

0: Herhalde sağlık memuru kasabada doktoru bulamadı. Hiçbir haber yok.
1: Kendine geliyor işte. Eyvah! Hiçbir şey de hazırlamadım.
0: Ne hazırlayacaktık ki?
1: Belki bir şey yemek ister. Ben ona hemen taze süt sağarım.
0: Dur kızım! Adam kendine gelir gelmez sütü ne yapsın?
1: Olsun! Süt ona kuvvet ver. Şimdi gelirim.
0: Geçmiş olsun delikanlı.
2: Neredeyim ben?
0: Seni ormanda baygın buldum. Araban devrilmişti.
2: Evet, hatırlıyorum.
1: Hadi bakayım kara kız, göreyim seni. Bugün bol bol süt vermelisin. Senin sütün şifalıdır, onu hemen ayağa kaldırır. Bir ayağa kalksın, sana teşekküre geliriz.
3: Ayhan, bir şeyin yok ya.
2: Hayır, çok iyiyim.
3: Bizi öyle korkuttun ki.
2: Ayhancığım, arabanı ormanda devirmene lüzum yoktu. Onu motelin önünde yakacaktık.
3: Aman, soğukluk yapmadan da duramazsın.
2: Şaka bir yana, hepimizi çok korkuttun. Büyük geçmiş olsun.
4: Eksik olma. Yaptıklarınız için size de teşekkür ederim. Yazık ki bana bahsettiğiniz torununuz Kezban'ı tanıyamadan gidiyorum. Söyleyin ona, bütün gece başucumda bekleyen o küçük kızı hiç unutmayacağım. Ve bu patiyi de ömrüm oldukça saklayacağım.
0: Tabii, tabii söylerim.

0: Sütü sağdım, kaynatıp bir bardak içirdim mi bak nasıl iyi gelecek.
1: Dur yavrum, dur telaş etme. Delikanlı iyileşti.
0: Aa, sahi mi? Sahi iyileşti mi?
1: Koşma yavrum, burada değil, gitti.
0: Gitti mi? Nereye?
1: Arkadaşları gelip aldılar. Sana da çok selam bıraktı.

0: Korkarım Keziban bu delikanlıya fena tuturdu. Eğer unutamazsa sonu kötü olur. Hay Allah'ım şu işe bak.
1: Sami baba dikkat geliyor!

0: Dedem nerede? Dede! Dedeciğim!
1: Yavrum, sen bize Sami dedenin yadigarısın. Hiç üzülme, sana gül gibi bakarız.
0: Sağ olun, ama artık buralarda duramam. Nereye baksam dedemi görüyorum. İstanbul'a Kazım amcamın yanına gideceğim.
2: Aa, bak bu iyi akıl! Kazım efendi seneler önce köyü bırakıp İstanbul'a yerleşti. Sonra mal mülk sahibi çok zengin bir adam olmuş diye haberi geldiydi.
0: Uzun zaman ne biz onu arayabildik ne de o bizi. Dedem zengin adam, bizim gibi fakir akrabayı ne yapsın derdi. Ama böyle bir günde onu ararsam herhalde beni geri çevirmez.
2: Elbette çevirmez.
1: Ona haber saldın mı?
0: Evet. Kendisiyle görüşmek için İstanbul'a geleceğimi bildiren bir mektup yazdım.
3: Kim kaçtı be Kazım amca? Yoksa mektupta kötü bir haber mi var?
4: Kezban geliyor.
5: Kezban da kim?
4: Yeğenim, rahmetli abimin kızı. Hem öksüz hem de yetimdir biçare. Köyden ayrıldığımda şu kadarcıktı. Onu anacığının babası Sami efendi büyüttü.
0: Vah yavrucak vah!
4: Sami efendi de geçenlerde bir kazada ölmüş. Kızcağız ortada kalınca bir müddet için buraya gelmek istiyor.
1: Ne çıkar bundan? Bırak gelsin!
4: Gelmesine gelsin, vaziyet bildiğin gibi değil. Kız beni bu evin hizmetkarı değil, sahibi sanıyor. Aa.
5: Allah Allah! Nasıl oluyor bu iş?
4: Benim halt etmem. Köyden gurbete çıkınca ele güne gitti de uşak oldu dedirtmemek için kendimi zengin tanıttım. Şimdi Kezban gelir de köşkün sahibi sandığı amcasını uşak olarak görürse ne derim?
0: Doğru. Kız kim bilir ne hayallerle geliyor, bütün dünyası yıkılır.
5: Sahi be, çok zor bir durum. Peki ne yapabiliriz?
4: Bilmem. Bu işin çaresi yok galiba.
5: Bir çare var. Büyük bey Avrupa'da tedavide. Küçük bey de o şarkıcı kızın peşinden Antalya'ya gitmiş. İkisinin de ne zaman dönecekleri belli değil.
3: Tamam, ben ne demek istediğini anladım. Onlar gelinceye kadar Kazım amca evin efendisi olacak.
5: Aferin be Cevat! Sana salak derler ama hepsinden akıllı çıktın.
4: Ya birden geliverirlerse ne olacak?
1: Aa, sen merak etme, onlar gelinceye kadar Kezban da geri dönmüş olur. Böylece kızcağıza birkaç güzel gün yaşatmış oluruz.
3: Bana kalırsa hata edersiniz. Bir aksilik olursa kız fena yıkılır.
5: Ne aksilik olacak be profesör? El ele verdik mi nasılsa vaziyeti idare ederiz. Ne dersiniz çocuklar?
1: Doğru, bana bakın benim aklım yattı bu işe.
3: Ben de varım. Onu prensesler gibi ağırlarız.
6: Siz bilirsiniz ama tehlikeli bir oyun oynuyorsunuz.
1: Ona mavi odayı hazırlarız değil mi?
5: Mavi oda!
1: Ne zaman geliyor Kazım amca?
4: Mektuba göre treni yarın öğle vakti burada olacak.
5: Onu arabayla kardan sen karşılarsın profesör.
4: Tamam!

0: Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş geldiniz.
2: Hoş geldiniz küçük hanım.
3: Hoş geldiniz efendim.
4: Nasıl? Odanı beğendin mi?
1: Kendimi bir rüyada sanıyorum amcacığım. Gözlerime inanamıyorum. Böyle bir odam olacağını rüyamda bile görsem inanmazdım.
4: Sen çok daha iyi şeylere layıksın yavrum. Şimdi seni yalnız bırakacağım, herhalde yorgunsundur, biraz istirahat et. Şimdi bavulunu getirirler. Akşam yemekte buluşuruz, olur mu?
1: Olur amcacığım.
4: Biraz daha tatlı ister miydin?
1: Teşekkür ederim amcacığım, çok doydum.
4: Ben de öyle ama bu köfte horun tatlısına dayanamıyorum. Şimdiye kadar tanıdığım ahçıların en yamanıdır. Bunun pişirdiği yemek adama alimallah parmaklarını bile yedirir.

0: gidecek değiliz.
1: Şey, hayır, onu demek istemedim ben.
0: Oğlum, söylesene, ne var? Ne? Hani onlar Antalya'daydı? Ne halt edeceğiz şimdi? Allah kahretsin! Kızım meyva, husuru tut be!
2: Teşekkür ederim amcacığım, istemem.
0: Yemek bitti, artık yatabiliriz. Gel kızım, seni odana çıkarayım.
2: Hemen mi? Daha çok erken amcacığım, biraz konuşurduk.
0: Olmaz, olmaz! Konuşamayız, hem sen yoldan geldin, yorulmuşsun. En iyisi yatmak, hadi gel!
3: En iyisi yatmak, hadi bakalım! Ne yapacağız şimdi, biliyor musun aksiliği? Sen de dur be, fırsat bu fırsat bana sarılıyorsun. Çekil lan, dur bakayım.
4: Bütün gece direksiyon kullanmaktan kollarım koptu.
2: Ben de çok yorgunum, bu gece seninle köşkte kalabilir miyim şekerim?

0: İşte kızım burası da banyo. Ama beni dinlersen sen yıkanmayı falan bırak da hemen yatmaya bak.
1: Amcacığım ne oldu birdenbire? Neden bu kadar telaşlısın?
0: Kim? Ben mi? Ha. Ben mi telaşlıyım? Ha, telaşlı olmam için bir sebep var mı?
2: Ne oldu, ne oldu?
1: Şekerim, ben yatmaya gidiyorum.
2: Yatmaya mı gidiyorsun?
1: Evet.
2: Bana bak! Ya yemek yemeyeceğim diyorsun, isterliyorsun. Karnı aç değilmiş ki, Allah Allah! Olur mu böyle şey canım?

0: de kimsin? Ne işin var bu odada?
1: Burası benim odam. Amcam benim için hazırlattı.
0: Amcan mı?
1: Evet. Bu köşkün sahibi Kazım Bey'in yeğeniyim ben.
0: Kazım Bey'in yeğeni misin? İşte buna bayıldım. Demek hepsinin şaşkınlığı bu yüzdenmiş. Ayhan gel bak, seni kiminle tanıştıracağım. Bu kız kimmiş biliyor musun? Ev sahibi Kazım Bey'in yeğeniymiş.
2: Hangi Kazım Bey'in?
1: Kendisi aşağıda.
2: Aa, bizim Kazım Efendi olacak. Kuzum, neler dönüyor bu evde, şunu bir anlayalım. İçeride ev sahibinin yeğeni olduğunu söyleyen bir kız var. Bu ne demek oluyor Kazım Efendi?
3: Efendim, size her şeyi anlatacaktım, fırsat olmadı.
1: İnanın ki ortada kötü niyetle yapılmış hiçbir şey yok efendim. Onlar kısa bir süre içinde olsa zavallı bir köylü kızına güzel bir rüya göstermek istediler. Sizin birdenbire döneceğinizi sanmıyorlardı.
0: Ama geldik işte, insan haddini bilmeli.
1: Haklısınız. Böyle bir odada yatmak hiçbir zaman benim haddim olamazdı. Bunu bilmem lazımdı. Hepsinin adına sizden özür dilerim. Ne olur onları affedin efendim.
3: Profesör haklıydı. Bu oyuna hiç başlamamak lazımdı. Yavrum, seni üzdüğüm için beni affet.
1: Asıl ben sizi üzdüm amcacığım. Benim yüzümden az daha hepinizin başı derde giriyordu.
4: Boş verin, her şey olacağına varır.
1: Doğru. Artık burada kalamam herhalde.
4: Nereye? Köye mi döneceksin?
3: Hayır, seni bir yere bırakmam yavrum.
5: Bırakmayız tabii. Burada kalması için herhalde her çareye başvuracağız.
4: Canım, bu o kadar güç bir mesele değil ki. Kazım Baba gider Ayhan Bey'le konuşur.
2: Tabii tabii, kalabilir. Orta işlerine falan bakar. Evde bir hizmetçi fazla olsa ne olur?
3: Sağ olun küçük bey.
5: Şişt, bana bak, bunlar yıkanıp ütülenecek, akşama lazım. Hadi şekerim.
2: Ha, bir dakika. Akşam bahçede arkadaşlarla bir toplantımız var. Kazım Efendi biliyor ama sen gene bir hatırlatıver, hazırlık yapsın.

0: Çok ömür kızsın valla.
1: Doğrusu şaşıyorum Ayhan Bey. Büyük Bey Avrupa'da ağır bir hastalıkla pençeleşirken o burada danslı eğlenceler yapıyor. Aslına bakarsan kabahat onun değil. Eğlenceye meraklı olan Sevda Hanım'la annesi. Ayhan Bey'i onlar bu hale getirdi.
2: Profesör! Profesör! Kazım amca seni çağırıyor.
3: Geliyorum.
2: Neden herkes size profesör diyor?
1: İçlerinde mektep yüzü gören bir ben varım da ondan galiba.
2: Talebe misiniz?
1: Evet. Bu sene Ziraat Fakültesini bitireceğim. Burada çalışarak kazandığım paranın bir kısmı ile okuyor, bir kısmını da köye karıma gönderiyorum.
2: Ya, evlisiniz demek.
1: Bir senedir evliyim. Yazık ki karımla senede ancak birkaç ay beraber olabiliyoruz. Ne yapacaksınız? Fakülteyi bitirip bir meslek sahibi olmak için buna katlanmam lazım.
2: Fakültenin bitmesine bir şey kalmamış. İnşallah diplomanızı alır, bundan sonra da karınızdan hiç ayrılmazsınız.
1: İnşallah bacım. İyi geceler.
4: Telgraf efendim.
2: Kötü bir haber mi?
5: Dedem yarın 12 uçağıyla geliyormuş.
2: Atina'ya gitmiyor muyuz?
5: Bu durumda ben herhalde gelemem. Sen yalnız gideceksin.
6: Şimdi hepiniz dışarı çıkın bakalım. Yalnız kalmaya ve istirahata ihtiyacı var hastanın. Ayhan Bey, lütfen dışarıda bekleyin.

0: Can Bey, dedeniz sizi görmek istiyor.
1: Geldin mi Ayhan? Seninle konuşmak istiyorum.
2: Kendinizi yormayın dedeciğim.
1: Ziyanı yok. Beni iyi dinle. Ölmek üzere olduğumun farkındayım oğlum.
2: Dedeciğim.
1: Gözlerimi kapamadan evvel senin iyi bir kızla evlendiğini görmek istiyorum.
2: Tabii. Tabii göreceksiniz dedeciğim. Zaten ben de çok iyi bir kızla nişanlanmak üzereydim.
1: Ya.
2: Ya.
1: Buna memnun oldum. Kimmiş bu kız? Zıpırın biri değil ya inşallah.
2: Yo. Çok aklı başında hanım hanımcık. Görünce bayılacaksınız.
1: İyi bir evlilik yaptığını görürsem bütün mirasımı sana bırakacağım.
2: Allah size uzun ömür versin dedeciğim.
1: Aksi halde hiçbir şey bırakmam. Nerede? Burada mı şimdi kız?
2: Kim? Kız mı? Evet, burada.
1: Getirsene göreyim.
2: Burada olmasına burada da...
1: Oğlum anladık. Madem burada çağır. Sağır mısın? Çağır.
2: Fakat dedeciğim siz şimdi hasta orada...
1: Kızı getirecek misin? Yoksa...
2: Tabii tabii. Bakayım. Hala dışarıdaysa...
1: Getir, getir.
2: Getir, getir. Hay Allah'ım ne yapayım?
3: Alo? Evet. Ayhan sen misin?
2: Dinle Sevda. Dedem hemen senden tanışmak istiyor. Derhal dönmen lazım.
3: Şekerim dönmeme imkan yok. Festival bu akşam başlıyor. Organizatörler sesimi çok beğendiler. Bana büyük şans tanıyorlar. Muhakkak bir derece alacağım.
2: Sevda beni dinle. Vaziyet bildiğin gibi değil. Dedem hemen seni görmezse her şey mahvolur. Bütün projeler suya düşer. Ona senin burada olduğunu söyledim.
3: Gelmeme imkan yok.
2: Gelmene imkan yok mu? Bak dinle. Alo, alo, alo! Kesildi. Allah kahretsin. Ayhan Bey, dedeniz sizi bekliyor.
1: Hani nerede gelinim?
2: Geliniz değil mi? İşte ben de onu çağırıyordum.
1: Hadi ne kadar uzun sürdü çağırmak.

0: Bakın dedeciğim ben
1: sağlıyım. Oğlum laf istemem, git şu kızı getir bana.
0: Peki peki, siz yormayın kendinizi. Bir kere daha deneriz ne yapayım? Ne yapacağız? Atina'dan gelmek istemiyor işte. Hemen görmek istermiş. Ben sana iki dakika içinde bir gelin nereden bulup çıkarırım ya?

0: Gel benden.
1: Ne oluyor? Nereye götürüyorsunuz beni?
0: Bana bak, ne dersem onu yapacaksın. İtiraz istemem. Ne yapalım? Başka çarem kalmadı. Yürü.
1: Beyefendi, ne oluyor? Söylesenize, nereye gidiyoruz?
0: Şşt, sus bakayım. Birazdan her şeyi anlayacaksın. Yürü.

0: Şey, dedeciğim.
1: Fakatım.
2: Gel. Gel bakayım yavrum. Yaklaş şöyle. Aferin. Tam istediğim gibi bir kız bulmuşsun.
1: Anlamadım.
0: Dedeciğim, beğeneceğinizi söylemiştim.
1: Fakat şey...
2: Otur yavrum.
0: Otur.
2: Seni görür görmez sevdim. Bu haytayı adam edebilirsin sen. Ölmeden şu mesut dakikaları bana gösterdiği için... Tanrı'ya çok şükürler olsun.
1: Fakat efendim...
0: Şşşt! Tamam, bak, beyefendi! Heyecandan biraz halsiz düştü. Ha. Onu yalnız bırakın da lütfen istirahat etsin.
3: Peki, peki, peki. Yürü, yürü.
1: Oynadığınız oyunun sebebini bilmiyorum ama... keşke beni alet etmeseydiniz.
3: Ne yapayım? Çaresiz kaldım. Evleneceğin kızı görmek istiyorum diye tutturdu.
1: Neden sevgiliniz Sevda Hanım'ı çağırmadınız?
3: Çağırdım ama gelmedi ki. Canım, sen de bu meseleyi bu kadar büyütme. Bütün istediğim ölmek üzere olan bir adamı son dakikalarında mutlu etmek.
4: Ayhan Bey doğru söylüyor. Hastanın saatleri sayılı. Her an ölebilir. Onu memnun etmek için söylenen böyle masum bir yalan günah sayılmaz ki. Biraz kendine geldi, sizi istiyor.
0: Dedeciğim, sizi yormayalım.
2: Hayır, hayır. Demin biraz fenalaştım ama geçti. Gel şöyle yanıma. Yavrum, ne kadar temiz bir yüzün var. Ben insanları çok iyi tanırım. Böyle temiz bir yüzün altında hiçbir günah gizlenemez. Ayhan'ı çok mesut edeceğini biliyorum. Şimdi Tanrı'dan bir tek dileğim var. Düğününüzü göreceğim güne kadar bana ömür versin. Ondan sonra ölsem de gözüm arkada kalmaz.
1: Allah korusun efendim. Siz ölmeyeceksiniz ki. Daha çok güzel günler göreceksiniz.
2: Seni gönderdi. Oh! Oh! Oh be! Dünya varmış!
5: Sakin olun!
2: Çekilsene tependim be!
5: Hemen ilacınızı almanız lazım diyorum!
2: İlaç filan istemem, karnım aç benim, karnım!
5: Hayır efendim, olmaz! Yataktan kalkamazsınız!
2: Bırak beni cadı karı!
5: Hayır, bırakmam efendim! Hayır efendim!
2: Bırak lan!
5: Ulan
2: bırak beni cadı karı!
5: Bilemezsiniz! İlacınızı almanız lazım diyorum. Hayır, hayır.
6: Dede bu, dede, dede, dede, dede çalıyor bu zili.
2: Neredesiniz be? Ulan öldünüz mü be? Ulan neredesiniz, öldünüz mü be?
1: Bizi istiyor.
7: Bir mucize oldu, kurtuldu galiba.
2: Orada kim varsa yukarı çıksın.
7: Dede kurtuldu, kurtuldu dede.
6: Hadi yürü!
2: Hadi be çabuk olun! Kurtarın beni bu cadolusun elinden!
5: Dur diyorum, yataktan kalkamazsınız sakın! Dur! Bırak!
6: Dede ne yapıyorsunuz? Dede çıldırdınız mı? Bu yataktan çıkamazsınız! Size tıp adına bu yataktan çıkmamanızı rica ediyorum! Size bu yataktan çıkmamanızı rica ediyorum!
2: Tıp, tıp! Ulan başlarım senin şimdi tıbbından!
6: Rica ediyorum! Rica ediyorum! Lütfen! Rica ediyorum! Lütfen! Lütfen!
2: Hey aslanları bey! Gel kaldım! Çok şükür kefeni yırttık!
7: Beyefendi, sizi böyle ayakta görünce sevinçten ne söyleyeceğimi bilemiyorum!
6: Kurtuldu!
8: Tabii, ne de olsa eski toprak!
2: Bana bakın! Benim yaşamamı istiyor musunuz?
7: Söz beyefendi.
2: O halde karnımı doyurun. Aynen. Hastalığı atlattık, bu sefer açlıktan ölmek üzereyim. Ya, ya, ya. Mutfakta ne varsa getirin. Bana bak. Kuru fasulye var mı?
8: Var ya, dün akşam bir tencere yaptım.
2: Allah! Etli mi, etli mi?
8: Elbette, hem de böyle kuşbaşı.
2: Böyle iri taneli, bol salçalı.
8: Tamam, iri taneli, bol salçalı, halis lobya.
2: Allah! Çabuk getir, tabak bile istemez. Tencereyle getir, tencereyle.
6: Ne? Kuru fasulye mi yiyeceksiniz? Aman Allah'ım, intihar bu!
2: İntihar mı intihar? Sana ne ulan? Teyip benim değil mi?
6: İyi ama tip!
9: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
10: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
9: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
11: Platin, Ağustos ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. 2030'a doğru Türk turizminin değer haritası. 60 duayenden küresel rekabette öne geçirecek yol haritası. Türkiye'nin turizmde büyüme stratejileri. Türkiye'de turizmin yeni değer haritası. Platin Ağustos sayısı tüm bayilerde.
10: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
12: Sizi ses yıldızı yapmaya karar verdim.
13: İmkansız bir şey. Çünkü evlenmek üzereyim.
12: Bas bakalım şuna Nuri. Basıyorum abi, çalışmıyor.
13: Kemal'in Almanya dönüşünde hem paramız hem de arabamız olacak anneciğim.
12: Acaba şununla benim yerime kendinize uygun bir hediye alır?
13: Aman efendim, estağfurullah.
12: Rica edin.
13: Evet dersen araba alman için Almanya'ya gitmene lüzum kalmayacak. Hemen evlenebileceğiz.
12: Beni ne sandın sen?
13: Şu Faruk Bey bulunmaz insan.
12: Zehir gibi oynuyor. Ne kazandı? 500 binin üstünde. Kemal Bey müthiş bir insan. Üstelik kumarda böylesine şanslı birini görmedim daha.
14: Anlat bakalım arkadaş.

0: şoför parçası yerine ihanetinin kiniyle taş olmuş biri var karşında.
1: İntizar bugün 18'de TV4'te.
2: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler, makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
3: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

0: Gerçeği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ağustos sayısıyla yayında. Türk Deniz Kuvvetleri'nde modernizasyon ve yeni tersane stratejisi. Savunmada yeni dönem. Katsa ve ötesi. Mavi imtihan. Çeşme ve Navarin. Motorda bağımsızlık yolu. Kristal, Örs ve Dilek. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
0: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

0: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Kara dut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma.

0: zadok ti to mi raz.
1: Beyefendi, derhal yatağa girmeniz lazım.
2: Yoksa çok fena olacak.
1: Evet, yatağa.
3: Ulan Azrail yama. Eğer yakamı bırakmazsan asıl senin için fena olacak. Ulan sen de benden dayak yiyeceksin. Ben kefeni yırttım, onu kutlayacağım.
1: Ay aman efendim.
3: Kimse bana mani olamaz.
1: Ama.
0: Fasulye geldi.
1: Allah. Ay olmaz.
3: Çekin ulan.

0: afiyet olsun beyefendiciğim. Malum halini soğan her derde şifadır derler.
1: Şifadır ya şifadır.
0: Bilhassa soğanın cücüğü.
2: Ah yavrularım. Ben de şimdi sizi çağırtacaktım. Ah sevgili gelinim. Gelinim benim. Ha? Gelinim benim. Gelinim.
3: Dede. Ama.
2: Gelinim. Allah dualarımı kabul etti çocuklar. Sizi görmek nasip oldu. Bu Azrail yamağı bile benim canımı alamadı.
3: Düğün mü dediniz dedeciğim? Fakat nasıl düğün yaparız?
2: Ne demek nasıl düğün yaparız? Oğlum sen bu kızla evlenecek değil misin?
3: Kim, ben mi? Tabii dediciğim ama şey...
2: O halde hemen düğünü yapıyoruz.
3: Ama dediciğim beni dinleyin
2: bakalım. Ulan şimdi başlatma dedenden. Düğün hemen yapılacak işte o kadar. Hem de öyle züppe işi filan değil. Babadan görme eski usul, davullu zurnalı bir düğün yapacağız.
3: Fakat dediciğim bilen...
2: Kes ulan!

0: de damatla gelin oynamadı mı, o düğünün tadı çıkmaz. Hadi bakalım siz de ortaya.
1: Ama dedeciğim, ben bu oyunları beceremem, yapamam.
0: Ne demek beceremem? Sen benim torunum değil misin? Aslını inkar mı ediyorsun? Hadi hep beraber kalkıyoruz.
2: Ne? Oyun mu oynayacaksınız? Dünyada olmaz.
1: Gördünüz
2: kalbiniz
1: mi?
2: Nasıl dayanır?
1: Ya.
0: Bak oynayayım da kalbim nasıl dayanır mı seyret? Cadı!
2: Aaa!

Hadi bakalım. Bu iş bitti. Artık evli evine, köylü köyüne. Siz de odanıza.

0: bu evlilik konusunda herhalde boş ümitlere kapılmazsın.
1: Ne münasebet.
0: Biraz evvel düğünde pek neşeliydin de. Halbuki seninle evli kalmaya hiç de niyetli değilim. Her şey senin yüzünden oldu zaten.
1: Beni neden suçluyorsunuz? Dedenize nişanlım diye tanıtmak sizin fikrinizdi.
0: Evet, benim fikrimdi. Ama böyle birden iyileşeceğini nereden bilebilirdim? İlk fırsatta bu maskaralığa bir son vermenin çaresini arayacağım. Gerekirse her şeyi anlatırım.
1: Nereye gidiyorsunuz?
0: Geceyi beraber geçirecek değiliz herhalde.
2: Ha? Bir şey mi istedin?
0: Yo, biraz hava alayım dedim.
2: Hadi içeri gir bakayım, içeri. Yeni evli adam ilk geceyi karısının yanında geçirir. İçeri. Heyecanlanma.
0: Öyle ya, karısının yanında geçirir. Kapıdan çıkar çıkmaz dedemle karşılaştım. Çaresiz geceyi burada geçireceğim. Yarından itibaren kendime yatacak bir yer bulurum elbet.

0: Sen daha uyu. Festivalde şarkı söyleyecekmiş de ses yıldızı olacakmış. Hah, bir derece bile alamadın. Öbür tarafta oğlan da elden gitti işte.
1: Dur bakalım, henüz her şey bitmedi. Ayhan'ı o kıza kolay kolay bırakmam. Hemen İstanbul'a dönüyoruz.
2: Koyular onu yerine!
3: Hayır, koyamam! Nargile içmek sizin için intihar demektir!
2: Lüleyi yerine koymazsan bu da senin için ölüm demektir! Bastonu kafana indiririm!
3: Kahve de mi içeceksiniz?
2: Elbette! Eğer odana çıkmazsan üstüne de senin kanını içeceğim, evet. Defol!
3: Sizi doktora şikayet edeceğim!
2: Babana şikayet et! Gel bakayım yavrum! Gel! Bizim Ayta kalkmadı mı da?
1: Kalktı.
2: Peki nerede?
1: Mühim bir randevusu varmış da yetişmek için hazırlanıyordu.
2: Ya bu oğlan hiç evde oturmaz mı? Siz ne biçim yeni evlisiniz? Bakıyorum da hiç seninle meşgul olduğu yok. Çağır şunu bakayım bana.
1: Çağıramam efendim.
2: Neden?
1: Biraz evvel gitmek için bahçede arabasını hazırlatıyordu.
2: Anlamadım. Ayhan! Çabuk buraya gel!
4: Dedeciğim hiç vaktim yok, mühim bir randevum var!
2: Başlatma şimdi randevundan, gel diyorum, seninle konuşacaklarım var!
4: Peki dedeciğim, peki, geliyorum!
2: Oğlum, adam sabah sabah bir merhaba demeden evden fırlar mı?
4: Mühim bir randevum vardı da dedeciğim...
2: O mühim randevuyu iptal edeceksin!
4: Ha, iptal mi edeceğim, neden?
2: Karını çok ihmal ediyorsun da ondan! Onu gezmeye götüreceksin.
4: Ne? Gezmeye mi götüreceğim?
2: Evet, hemen, hemen şimdi!
4: Ama dedeciğim nasıl
2: olur? İtiraz istemem!
4: İşte tam sana göre bir yere geldik. Burada iyice eğlenirsin artık. Kusura bakma, ben senden kalamayacağım. Çünkü çok mühim bir işim var. Ha? Al, sana para da vereyim, kuşlara yem atarsın. Karnın acıkırsa simitçi de var. Sakın uzaklaşayım deme, kaybolursun ha! Akşama dönerken uğrar alırım seni.
5: Kuzum, nedir bu evlilik hikayesi?
4: Sorma başıma gelenleri. Dedem öyle bir emri vaki yaptı ki... ...düşün, o köylü kızıyla evlenmek zorunda kaldım. Ama herhalde uzun sürecek değil. Bir çaresini bulup bu saçma evlilikten kurtulacağım.
6: Kezban! Bacım! Ne işin var burada? Ne bekliyorsun?
1: Ayhan Bey'i bekliyorum. Gelip seni alırım dediydi ama... ...gideli 3 saat oldu.
6: Seni bırakıp nereye gittin?
1: Mühim bir işi varmış.
6: Anlıyorum. Ben de köyden bir mektup aldım.
1: Gözün aydın! Karın nasıl, iyi miymiş?
6: İyiymiş ya! Senden bahsettiğimde selam yazıyor. Bak, bir de resim göndermiş.
1: Pek güzel kadın! Allah ikinizi de mesut eder inşallah!
6: Amin bacım! Ayhan Bey gelmez artık!

0: seninki adamını bulmuş. Bırak rahatlarını bozma. Nasılsa akşam eve dönerler.
1: Kezban!
0: Ah, dedeciğim!
1: Bak!
0: Nedir o dedeciğim?
1: Bizim kulübün balo davetiyesi. Bu sene balo maskeli kıyafet balosu. Kurucularından olduğum için her yıl beni şeref misafiri olarak davet ederler. Ama bu yıl gidemeyeceğim. Beni baloda Ayhan'la ikiniz temsil edeceksiniz.
0: Ben de mi gideceğim? Ben nasıl giderim baloya?
1: Neden?
0: Bilmem. Bir kere baloda tuvalet giymek lazım. Benim yok ki.
1: Onu da düşündüm yavrum. Gel benimle. Bu odaya senelerden beri benden başkası girmedi Kezban. Benim için kutsal bir değeri vardır. Her köşesinde sayısız hatıra yaşar. Zaman zaman yaşamaktan yorulduğumu hisseder ve gelip burada o hatıralarla baş başa birkaç saat geçiririm. Ben bu odada evlendim Kezban. Karımla en güzel günlerimiz bu odada geçti. Sonra karımı gene bu odada kaybettim. Onun ölümüyle hayatım bomboş kaldı. Ta ki seni tanıyıncaya kadar. Bana senin gibi bir evlat verdiği için Tanrı'ya daima şükrederim. Bir dakika. Bak karım. O da tıpkı senin gibi ruhunun güzelliği yüzünde şekillenmiş bir kadındı. Bir saniye. İşte seni bu odaya getirişimin sebebi. Bu tuvalet rahmetli karımındı. Seni tanıyıncaya kadar ondan başka birinin üzerinde güzel duracağını sanmazdım. Ama sana yakışacağına eminim. Baloda bu tuvaleti giymeni istiyorum.
0: Hayır. Hayır. Ben buna layık değilim. Çünkü ben bir sahtekarım. Hiçbir zaman sizin gelininiz olmadım. Olamadım. Alelade bir köylü kızıyım ben. Ayhan Bey, sevdiği ve evlenmeyi düşündüğü Sevda Hanım'ı karşınıza çıkaramayınca sizi daha fazla üzmemek için beni çıkardı. Bu işe bir oyun gibi başladık. Çünkü sizin...
1: Çünkü benim öleceğimi sanıyordu, değil mi?

Biliyorum. Beni hiç affetmeyeceksiniz. Benim gibi bir sahtekarın sizin evinizde yeri yok. Onun için gideceğim. Ama inanın bana, sizi gerçekten çok sevmiştim. Bu şekilde ayrılmak istemezdim.

0: Hiçbir yere gidemezsin. Benim için hiçbir şey değişmedi. Sen gene benim tek ve sevgili gelinim olarak kalacaksın. Ayhan'ı seviyor musun? Söyle bakayım, seviyor musun?
1: Evet. Hem de çok seviyorum.

0: Ama bunun ne değeri var? Benim gibi zavallı bir köylü kızının aşkı Ayhan Bey'i ilgilendirmez ki.
1: İlgilendirecek.
0: Bunu hayal etmek bile imkansız. Zaten ondan böyle bir şey beklemeye hakkım yok ki.
1: Kim demiş hakkın yok diye? Sen onun karısısın ve Ayhan sana aşık olacaktır.
0: Nasıl olur?
1: Göreceksin bak. Ben o hergeliği dize getirmesini bilirim. Bu işe şu andan itibaren el koydum.
2: Dede, dede bizi istiyor.
3: Gene mühim bir şey oldu galiba.
1: Hepiniz beni iyi dinleyin. Kurmay heyeti çabuk toplansın. Birazdan aşağı iniyorum. Muharebe başlıyor. Anlaşıldı mı? Şimdi beni dinleyin. Hepiniz vaziyeti öğrendiniz. Büyük bir taarruz harekatına başlıyoruz. Harekatımızın adı bir hergeliği tuşa getirme harekatı.
4: Sakin olun rica ederim.
1: Çek elini be.
4: Oturun öyleyse.
1: Pekala, pekala, oturuyoruz işte. Hedefimiz bizim haytayı bu altın gibi kıza sırılsıklam aşık etmektir. Hadi tekliflerinizi bildirin.
5: Ayhan Bey'i o Sevda denen kızdan vazgeçirmek kolay değil. Mesela evden çıkmasına, onunla buluşmasına mani olsak?
1: Olmaz! Herifi zorla zapt edebilirim! Susun!
4: Ama Sevda denen o kızı pekala eve sokmayabilir.
1: Bir faydası olmaz, dışarıda buluşurlar.
2: Bu Sevda hanıma bir koca bulsak?
1: Ulan sen p***sin de, olur mu öyle şey? Susun!
6: Beyefendi, zorla güzellik olmaz. Siz Ayhan Bey'i karşınıza alıp ağzını arasanız, önce bir fikrini alsak...
1: Hergelenin fikri meydanda, onu bu işe mecbur edeceğiz.
4: Evet, mecbur etmeliyiz.
1: Kez bana sırılsıklam aşık olması lazım.
5: Doğru, aşık olması lazım.
1: Ama nasıl?
5: Ama nasıl?
1: Ulan ben de onu soruyorum be! Profesör, sen hiçbir şey söylemiyorsun. Senin bir fikrin yok mu?
7: Ne söyleyeyim, bunların hepsi deminden beri saçmalıyorlar.
1: Sen benim kurmay heyetime saçmalıyorlar diyemezsin! Seni kovuyorum!
4: Bağırmak yok! Oturun, tansiyon gene çıkacak!
1: Bırak kolumu be!
4: Oturun diyorum size!
1: Seni de kurtar Allah!
5: Peki,
1: oturuyorum. Nereye gidiyorsun?
7: Beni kovdunuz ya!
1: Hayır, vazgeçtim, otur! Önce fikrini söyle! Toplantıdan sonra belki kovarım.
7: Bana kalırsa yanlış bir yoldasınız. Ayhan Bey değil, Kezban Hanım'ı değiştirip, onu kocasının beğeneceği bir hale getirmek lazım.
1: Doğru! Doğru! Bu oğlan haklı! Tamam, karar verildi! Ses be, ses! Kezban'ı Ayhan'ın aşık olacağı bir hale getireceksiniz. Herkes bu işte vazifelidir. İlk taarruza baloda başlayacağız. Kezban bu baloya, Ayhan'ın hayran olacağı biri olarak gidecek.
5: Fena fikir değil, ama... Baloda Sevda Hanım'da olacağına göre, Ayhan Bey'in Kezban'la ilgilenmesine müsaade etmeyecek.
1: Siz ne güne duruyorsunuz be? Siz o karının Ayhan'dan uzaklaşmasını temin edeceksiniz.
2: Biz de mi baloya gideceğiz?
1: Tabii! Hepiniz o gece baloda vazifelisiniz! Susun be! Sus diyorum! Sus! Sus! Sus! Lan sus!
8: Böyle bir baloya senin yanımda karım diye götüremeyeceğimi takdir edersin herhalde. Ama dedem bunu mesele yapabilir. Kendisine hasta olduğun için baloya gitmek istemediğini söylersin.

0: Ne olduğunu merak mı ettin? Bende eski bir hatırası vardır bu patiğin. Uzun zamandan beri üzerimde taşırım.
1: Tamam! Tamam! Ayhan Bey evden çıktı!
2: Dikkat! Harekat başlıyor! Herkes vazife başına! Ayhan biraz evvel evden ayrıldı. Kezban hazırlansın.
3: Emredersiniz. Biz hazırız kumandanım.
4: Hazır! Gene kafese kapatılmış bir aslan gibi ne dolaşıp duruyorsunuz? Kendinizi yormasanız olmaz mı?
2: Karışma be! Kapa çeneni! Aferin be çocuklar! İyi becermişsiniz. Kezban nerede?
3: Şimdi geliyor. İşte Kezban.

0: 40 sene evvelki gençlik günlerim karım gözlerimin önüne geldi. Bu halinle ona o kadar benziyorsun ki. Çok güzelsin yavrum. Zaten seni gördüğüm gün bu güzel yüzün altında tertemiz bir ruhun gizli olduğunu anlamıştım. Bu gece baloda yalnız Ayhan değil, herkes sana hayran kalacak.
1: Her şeyi size borçluyum dedeciğim. Eğer siz olmasaydınız...
0: Şu son günlerimde hayatıma bir renk, bir yaşama gücü getirdiğin için... ...asıl ben sana çok şey borçluyum kızım.
1: Dedeciğim.
0: Hadi bakalım, bu kadar hisli laf yetişir. Şimdi işimizi düşünelim. Harekatımızın birinci kısmı başlıyor. Profesör, onları baloya sen götüreceksin. Her şey talimata göre yapılacak. İçinizden biri falso yaparsa... ...kafasını patlatırım alimallah. Hadi bakayım yavrum.
2: Hadi bakalım, bir numaralı planla başlıyoruz.
3: Oy, oy, oy.

0: Kalksana, sana bir şey söyleyeceğim. Ay, hiç bizi dinlemiyorsun.
1: Vallahi hiçbir şey anlamadım ki ben!
2: Alo!
3: Ne haber?
2: Birinci raundu kazandık!
3: Ay. Harekata devam edin! Unutmayın, sizden zafer bekliyorum! İşler yolunda! Harekatın bundan sonrası Kezban'a ait, o da yapacağını bilir!
2: Borcumu ödeyebilir miyim?
0: Borcunuzu mu?
2: Evet! Biraz evvel içkinizi bana bırakmıştınız.
0: Mersi! Arkadaşınız gitti galiba.
2: Evet! Burada olsaydı belki de sizinle tanışmak fırsatını bulamazdım.
0: Benle tanışmak o kadar önemli mi?
2: Hem de çok! Sizi gördüğüm an gözlerimi üzerinizden ayıramadım. Salon güzelliğinizle aydınlanmış gibi geldi bana.
0: Kadınlarla hep böyle mi konuşursunuz?
2: Hepsiyle değil tabii. İçlerinde sizin kadar güzeli o kadar nadir ki, belki de hiç yok. Gelin, beni çok mutlu eden bu beraberliği değerlendirelim. Sizi bir ömür boyu kollarımın arasında tutmak isterdim.
0: Yorulurdunuz.
2: Asla! Bu benim için mutlulukların en büyüğü olurdu. Size sarılmak, nefes almak, yaşamak kadar güzel bir şey. Henüz yaşamaktan yorulacak kadar ihtiyar değilim.
0: Burası biraz sıcak oldu galiba.
2: Haklısınız. Hem sıcak hem de çok kalabalık. Gelin, baş başa olabileceğimiz başka tenha bir yer bulalım.

0: Burası daha güzel değil mi?
1: Evet, daha serin.
0: Ve daha tenha.
1: Tenha olması önemli değil.
0: Benim için çok önemli.
1: Neden?
0: İnsan güzellik karşısında korkmaz. Olsa olsa heyecanlanır.
1: Pekala. Madem istiyorsunuz, görün yüzümü.

0: Sen ha? Olamaz.
1: Güzelliğimin sizi bu kadar heyecanlandıracağını sanmıyordum
0: ama
1: doğrusu.
0: Ama imkansız o. Allah.
1: Suda fazla kalmanızı tavsiye etmem, üşütebilirsiniz.
0: Kesmem, dur bir dakika, dur!

0: Demek şaşkınlıktan havuza düştü ha!
1: Allah'tan havuz fazla derin değil.
2: Doğrusu suya düşmesini istemezdim. Üşüyüp hasta olabilir.
0: O domuza bir halt olmaz. Bana bak, sakın gevşemeye kalkma. Bu işe o hayta tuşa gelinceye kadar devam edeceğiz.
3: Geldi, geldi! Ayhan Bey geldi!
2: Eyvah!
0: Sen hemen odana git! Siz de ışıkları söndürün, peki, sessizce dağılın!
4: Hadi, hadi koş!

0: Gecikmedim ya. Kim bu dünya güzeli? Bir yerden tanıyacağım ama.
1: Karım Kezban.
0: Şu Anadolu Dilber'e, ayol bu ne değişiklik.
1: Ben de buradaydım.
0: Bizim kulüp de panayır yerine döndü artık. Anadolu'dan her gelen köylü rahatça girip çıkabiliyor.
2: Kırıcı sözleri öyle ustalıkla bulup söylüyorsunuz ki... ...şimdiye kadar hiçbir erkeğin size evlenme teklif etmeyişinin sebebini çok iyi anlıyorum.
1: Ne demek istiyorsun? Eğer Sevda isteseydi...
2: Aa, merak etmeyin, o çok istemiştir ama peşinde koştuğu erkekler istememişlerdir.
0: Niyetin beni kızdırmaksa boşuna yorulma. Ciddiye almadığım insanların sözlerine kızmam. Aha! Şekerim Paris'e giderken neden Kezban'ı yanımıza almıyoruz? Orada çok işimize yarardı. Mesela mükemmel gömlek ütülüyor.
1: Nereye gidiyorsun?
2: Canımın istediği yere.
1: Hayır, eve gidiyoruz.
2: Mersi, çok naziksiniz ama henüz eve gitmek istemiyorum. Gideceğim zaman size haber veririm. Şurada oturup beni bekleyebilirsiniz. bakar mısınız? Şu B'ye iki götürün lütfen, benim hesabıma yazın. Mektebi bitirdiğine sevindim Ömer. Demek artık köye dönüyorsun. Seni çok arayacağım.
1: Sağ ol bacım. Bilirim beni seversin. Ben de seni çok arayacağım. Bizim köy, karım... ...nasıl gözümde tutuyor bilemezsin.
2: İnsanın sevdiğinden ayrı yaşaması ne zor şeydir bilmez miyim?
1: Göreceksin bak, Ayhan Bey de senin kıymetini anlayacak. Çok mesul olacaksınız.
2: Anlayacak mı dersin?
1: Elbette.
2: Hiç olmazsa ara sıra dertleşiyorduk. Şimdi sen de gidiyorsun. Çok yalnız kalacağım.
1: Unutma, her zaman için senin dostunum. İhtiyacın olduğu an beni ara. İki satır yaz, hemen gelirim.
2: Tabii Ömer, ondan hiç şüphem yok.
1: Allah'a ısmarladık Kezban.
2: Güle güle. Güle güle Ömer. İnşallah hayatta çok muvaffak olursun.
3: Senden bazı şeyleri konuşmak istiyorum.
2: Eğer çok mühim değilse daha sonra konuşsak. Berbere randevu verdim, şimdi dinleyecek vaktim yok.
3: Şoförle çene çalmaya vaktim var ama.
2: Ne o, yoksa kıskandınız mı?
3: Ben mi? Daha neler? Seni ne diye kıskanacakmışım? Ama ne de olsa benim adımı taşıyorsun. Basit bir şoförle aşırı samimiyet kurmaman icap eder.
2: Ben istediğim insanla samimiyet kurarım.
3: Hayır, kuramazsın.
2: Neden? Ben sizin ahbaplarınıza karışıyor muyum?
3: Karışamazsın tabii, buna ne hakkım var?
2: Aa, ben de aynı cevabı verecektim. Sizin sinirleriniz çok bozulmuş. Herhalde Paris seyahati iyi gelecek.
3: Evet, hem de çok iyi gelecek.
2: Ne zaman gidiyorsunuz?
3: Yarın sabah.
2: Öyle mi?
3: Evet öyle, bir itirazın mı var?
2: Yo, ne itirazım olacak? Bana ne, iyi yolculuklar.

0: Birkaç saat sonra Paris'te olacağız. Benimle geldiğin için öyle sevinçliyim ki.
1: Bırak kolumu.
0: Yoksa sana sarılmamı istemiyor musun?
1: Yok, ama bir gören olabilir. Unutma ki ben evli bir adamım.
2: Bu sefer hata ettim galiba. Onu o kadar kızdırdım ki Paris'e gitmesine sebep oldum. Korkarım artık yapacak bir şey kalmadı.
3: Kim demiş? Bu keratanın senden kaçışı seni sevdiğine alamettir.
2: Öyle midir dersiniz?
3: Elbette! Fakat gene de elimizden kurtulamayacak. Onu tuşa getireceğiz, tuşa!
2: Burada olmadığına göre ne yapabiliriz?
3: Sen de peşinden Paris'e gideceksin.
2: Paris'e mi gideceğim?
3: Elbette!

0: hani beni plak şirketinin kapısında bekleyecektin?
1: Yarım saat bekledim, bir türlü çıkmadan canım sıkıldı.
0: Paris'e geldiğimizden beri keyfin yok. Ben yanında var mıyım, yok muyum farkında bile değilsin.
1: Canım, ne yapmamı istiyorsun?
0: Biraz benimle meşgul olmanı istiyorum. Hiçbir yere götürmedin. Heh. Bu akşam bir gece kulübüne gideceğiz.
1: Fakat Sevda...
0: Hayır, itiraz dinlemem.
1: Olur, bir şey düşünürüz.
0: Bir yerin mi ağrıyor kuzum?
1: Benim mi? Yo.
0: Hadi gel öyleyse, dans edelim.
1: Yo. Şimdi canım istemiyor. Biraz sonra.

0: Vay canına!
1: Kezban!
0: Hayır! Hayır, olamaz! Herhalde hayal görüyorum.
1: Gidelim mi artık?
0: İyi, iyi. Kezban, nereye?
1: Siz de arkadaşınızı daha fazla yalnız bırakmayın. İyi eğlenceler.
0: Kezban! Kezban!
1: Herhalde peşlerinden gidecek değilsin.
0: Nasıl gitmem? Vaziyeti görmüyor musun?
1: Kibar bir erkek yanındakini bırakıp başka bir kadının peşinden gitmez.
0: Hangi başka kadın? Karım o benim yahu, karım!
1: Ayhan, eğer böyle davranacaksan Paris'te daha fazla kalmam. Seni bırakır İstanbul'a dönerim.
0: Vallahi doğrusunu istersen iyi edersin.
2: Vıy vıy! Dur, acele etme bakalım. Sana 500, yani 80 frank elden verdik. Bu akşamki masraf, yani l'argent 300 frank...

0: gideceğim o çocuğu.
1: Ha, dinle. Yarın sabah Kezban'ı otelden alıp şuradaki kahveye götüreceksin. Anladın mı Nesma?
2: Oh, le demago.
1: Le demago. paranı da yarın akşam alırsın. Yani lakja akşama, akşama.
2: Bom, bom,
1: bom. Kezban. Seninki her sabah bu kahvede kahvaltı ediyormuş. Yarın işe oradan başlıyoruz.
2: Oo, güzel madamın kocası. Oo. Oh la la.
3: Suivez cette voiture.

0: adamın kocası, bonjour monsieur.
1: Bonjour, bonjour. Bana bak Kezban, bu herifi defet buradan, seninle konuşmam lazım.
2: Aa, ne ayıp! Böyle kibar bir insana nasıl çekil giderim? Pierre bütün Paris'te resimlerimi çekecek. Artık gidelim mi Pierre? Daha gezecek bir sürü yerimiz var.
1: Ben de sizden geliyorum.
2: Nasıl istersen.

0: on a dansé et l'on a
1: même... Monsieur, biliyor musunuz sizi madam çok güzel. Ne zaman o geldi Paris oldu daha güzel.
2: Çek elini karımın omzundan Zübbe!
1: Monsieur Jalou!
3: Kıskançlık size hiç yakışmıyor.
2: Kim demiş kıskandım diye?
3: Yeah! Benim burada bir resmimi çeker misiniz?
1: Oui madam.
3: Merci.
2: Ver şu makineyi be! Ben çekerim.
1: Mon Dieu!
3: Pierre, gelin yanıma lütfen.
1: Cher.
3: Bugün epey dolaştık, çok yoruldum ben. Artık otelime dönmek istiyorum. Hadi gidelim Pierre.
1: Hadi gidelim madam.
2: Ne sinir herif be! Durun, beni almadan nereye gidiyorsunuz?
3: Artık veda etme zamanı geldi, otelime dönüyorum.
2: Oteli mi? Dur bakayım bir dakika, hangi otelde kalıyorsun?
3: Size ne? Ben sizin kaldığınız yeri merak ediyor muyum?
2: Ya bak, Kesman!
3: Gidelim Pierre!
2: Bak! Kesman! Ay Allah kahretsin!

0: Biraz bekleyin, elbisemi değiştirip geleceğim.
1: Tamam, servis madam.
0: Merci.
1: Un moment, s'il vous plaît.
0: Sizin ne işiniz var burada?
2: Ya işte gene buluştuk. Benden kolay kolay kurtulamazsınız.

0: Bu işi bitirmenin zamanı geldi artık. Benden gelecek ve söyleyeceklerimi sonuna kadar dinleyeceksin.
1: Ama Pierre'e ayıp oluyor.
0: Şimdi başlatma Pierre'inden, yürü! Of!
1: Bırakın, kolumu acıtıyorsunuz.
2: Oh, no, no! Çok ayıp!
1: Sen aşık!
2: Bir centilmen kadınlara böyle yapmaz!
0: Kapar mısın çeneni be?
1: Bak, Pierre, lütfen Mario! Kolumu acıtıyor! Dinle beni,
2: sonuna kadar! Bırakın, monsieur!
1: Ne yaptın zavallı adama?
0: Bunu çoktan hak etti. Yürü, gidiyoruz.
2: Ah, mon dieu!
1: Zavallı adamdan ne istediniz?
0: Kabahat sende. Bir yabancı ile bu kadar samimi olmaya ne lüzum vardı?
1: Ben sevgilini Sevda Hanım'a itiraz ediyor muyum?
0: O benim sevgilim değil.
1: O halde aranızdaki samimiyetin manası nedir?
0: Seni ilgilendirmez.
1: Pierre'le samimiyetim de sizi ilgilendirmez.
0: İlgilendirir.
1: Neden? Beni kıskandığınız için mi?
0: Hayır. Kıskanmak için sevmek lazım. Evli olmasak istediğini yap. Vız gelir.
1: Öyleyse benimle evli kalmakta neden bu kadar ısrar ediyorsunuz?
0: Haklısın. Bu zoraki evliliğe devam etmenin manası yok. İlk uçakla İstanbul'a dönüyorum. Dedeme her şeyi anlatıp senlere ayrılmak istediğimi söyleyeceğim. Allah'a ısmarladık.
2: Oh! Oh ama madem bu çok fazla oldu. Bizim anlaşmada yok dayak yemek. Bu kadar az para için olmaz böyle yumruk yemek.
1: Alın, hepsi sizin olsun.
2: Merci madam.
1: Artık size ihtiyacım kalmadı. Allah'a ısmarladık.
2: Merci. Mil merci madam. Merci. Mil merci.

0: Evet. Size yalan söyledim. Hiçbir vakit evlenmeyi düşünmediğim bir kızı karşınıza nişanlım diye çıkardım. Dedeciğim, ne olur beni affedin.
1: İyi yapmadın. Böyle bir oyuna kalkmakla hem beni aldattın, hem de günahsız bir kızın hisleriyle oynadın.
0: Hisleriyle oynanan kim acaba?
1: Ne demek istiyorsun?
0: Hiç dedeciğim. Size her şeyi anlattığıma göre bu saçma evliliğe bir son vermeme hayır demezsiniz herhalde.
1: Madem ayrılmak istiyorsun, sen bilirsin. Yalnız sana bir şey soracağım. Ama doğru cevap isterim. Kezban'ı seviyor musun?
0: Evet. Hem de çok.
1: Peki, o halde neden ayrılmak istiyorsun?
0: Yalnız benim sevmem neye yarar? O benden nefret ediyor. Neyse, bu konuyu kapatalım artık dedeciğim. Zaten bundan sonra hayatımda hiçbir kadına yer vermek niyetinde değilim. Yalnız işlerimizle meşgul olacağım.
1: Sen bilirsin. Madem çalışmaya karar verdin, şirketin işleri için seni yarın İzmir'e gönderirim.
0: Öbür meseleye gelince...
1: Döner dönmez de ben o işi Kezban'la konuşurum.
0: İyi olur dedeciğim.
2: Kızım sende hiç akıl yok. Ayol insan evleneceği erkeği Paris gibi yerde o kızla baş başa bırakıp döner mi?
3: Ne yapayım anne? Beni çok kızdırdı.
2: Böyle aptalca bir öfke yüzünden milyonları kaçır elinden öyleyse.
3: Henüz elimden kaçırdım sayılmaz. Köşke gidip Ayhan'la konuşacak, onu yeniden elde edeceğim.
4: Demek nihayet beni sevdiğini itiraf etti.
1: Evet. Baktım da bu sefer burnu iyice sürtmüş. Bayağı acıdım. Ona daha fazla çektirmemize lüzum kalmadı. İzmir'den döner dönmez her şeyi anlatır, bu sefer sahici bir düğün yaparız.
4: Ne oldu dedeciğim? Neniz var?
1: Mühim bir şey değil yavrum. Geçti. Son günlerde kendimi biraz yordum galiba.
2: Uyuyup istirahat etmesi lazım.
4: Tabii, tabii.
5: Kezban yavrum, demin vermeyi unuttum. Ömer sana bir mektup bıraktı.
4: Ömer mi?
5: Paris'teyken seni birkaç defa aradı. Son gelişinde de bu mektubu bıraktı.
6: Bacım, doktorlar karım için çok güç doğum yapabilir dediler. Ben de kalktım İstanbul'a geldim. İlk aradığım insan sen oldun. Ama ne yazık ki Paris'teymişsin. Doktorların yazdığı ilaçları ben bulamadım. İsimlerini sana yazıyorum. Eğer sen bulabilir veya Avrupa'dan getirtebilirsen çok sevineceğim. Karım da çok sevinecek tabii. Ona senden o kadar bahsettim ki, senden tanışmak için can atıyor. Hürmetler, selamlar Ömer.

0: İstediğiniz ilaçlar telsizle pilota bildirildi. Öğleden sonra saat 14'te Almanya'dan gelecek uçakla elinize geçecektir.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Estağfurullah.

0: Alo, alo, ben Kezban. Kimsiniz?
1: Ah, bir şey mi vardı? Buyurun Kezban Hanım, ben Ayşe.
0: Ah, Ayşe sen misin? Beni iyi dinle. Havaalanından telefon ediyorum. Ömer'in karısı ağır hastalanmış. İstediği ilaçları ancak Almanya'dan getirtebiliyoruz. Saat 14'te elime geçecek. Bursa'ya hareket edip kendilerine götürüp bırakacağım. Herhalde yarın dönerim. Dedeme haber ver de beni merak etmesin. Anladın mı?
1: Tabii efendim, hiç merak etmeyin. Uyandıkları zaman haber veririm.

0: Burası.
1: Buyur kızım, birini mi aradın?
2: Evet efendim, Ömer burada mı acaba? Kezban geldi deyin lütfen.
3: Kezban, bacım, hoş geldin.
2: Daha önce burada olmak isterdim Ömer. Ama ne yazık ki Paris'ten yeni geldim. İstediğin ilaçları da Almanya'dan ancak getirtebildim, al.
3: Sağ ol bacım.
2: Ömer, yoksa çocuğa mı bir şey oldu?
3: Çocuğum hamdolsun sağ bacım. Ama ne yazık ki anasını, karımı kaybettim.
2: Başın sağ olsun. Çok, çok üzüldüm ben.
3: Tek tesellim bundan sonra kızım ve senin göstermiş olduğun bu dostluk olacak. Karım, kızımız olursa adını Kezban koymamızı isterdi. Yavrumun adını Kezban koydum bacım.
4: Kezban nerede olabilir?
5: Bilmem.
4: Ziyaretine falan gelen oldu mu?
5: Hayır. Birkaç gün önce Ömer uğramıştı ama Kezban evde yoktu. Bir mektup bırakıp gittiydi. Başka arayan da olmadı.
6: Kezban, sevgilim. Artık beklemeye tahammülüm kalmadı. Kocana aramızdaki her şeyi anlatıp bana geleceğini vaat etmiştin. İnan hasretine dayanamıyor, seni kollarımın arasına alacağım günü sabırsızlıkla bekliyorum, Ömer.

0: Ne haber Ömer?
1: Çok kötü bacı. Sular tahta köprüyü götürmüş. Köyden çıkmanın imkanı yok. Muhtarın oraya gidip köşke telefon edeyim dedim. Direkler de devrilmiş, telefon da işlemiyor. Yağmur durana kadar çaresiz burada kalacaksın.
0: Bu çok fena oldu Ömer. Merak edecekler beni.
2: Hayır. Hayır, olamaz. Kezban böyle bir şey yapmaz.
3: Mektubu okudunuz dede. Bu işin şüphe edilecek tarafı yok. Çok adi bir mahlukmuş meğer. Benim aşkımla eğlendiği yetmezmiş gibi senin gösterdiğin sevgiyi de içe saydı. Ömer denen o adamla aralarında baştan beri bir yakınlık seziyordum ama öyle olacağı aklıma gelmemişti. Artık yapacak başka bir şey kalmadı dede. Hemen mahkemeye müracaat edip boşanma kararı alacağım.
0: Ömer, beni Bursa'ya kadar götürmene lüzum yok. Sana zahmet olacak.
1: Zahmet ne demek bacı? Kucağımda götürsem senin hakkını ödeyemem ben.
0: Üzüntünü anlıyorum sevgilim. Ama bunların hepsi geçecek. Bak, ilerideki mutlu günlerimizde sana bunları nasıl unutturacağım? Bak sevgilim, sana ne anlatacağım?
3: Kezban! Nereye gidiyorsun?
0: Siz burada mıydınız? Başıma öyle şeyler geldi ki, dedeme anlatacağım.
3: Sen artık dedeme hiçbir şey anlatamazsın.
0: Yoksa ona bir şey mi oldu? Dede! Dedeciğim!
3: Sen zannettiğimden daha da iğrenç bir mahlukmuşsun. Bu eve gelmekle gösterdiğin cüret yetmiyormuş gibi bir de o büyük insanın ismini ağzına mı alıyorsun?
0: Ne demek istiyorsun? Dedem nerede? Ne oldu söylesenize?
3: Senin yüzünden kalp krizi geçirdi, Londra'ya gönderdik. Sayende hayatı tehlikeye girdi. Belki şu anda hayatta bile değil. Neden geri geldin? Bunu öğrenip iftihar etmek için mi? Ha söyle! Yoksa dostun senden bıktı da kovdu mu?
0: Dostum mu? Neler söylüyorsun Ayhan? Hiçbir şey anlamıyorum.
3: Hadi git artık! Eğer seni kolundan tutup dışarı atmamı istemiyorsan çık buradan!
0: Sen çıldırmışsın!
3: Defol! Bu evde yerin yok artık! Defol! Defol!

0: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
2: Katı katı, bambaşka tadı. Her katı katı, Volcano.
3: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
6: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
7: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirir.

0: edebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Dağ taş kurumuş, rahmetin eseri yok.
4: Yaz geliyor, takım elbiseye kim bakar? Bir gömlek, bir pantolon tamam.
5: Habibe, Cemile'ye mukayyet oluyorsun he mi?
6: Merak etme, gözümden ayırmıyorum.
4: Kaça mal oldu?
7: Vallahi takım taklavat falan 17.000.
3: Sana bir kız vereceğim, ehli namus bizden.
5: Doğurmadım ama ben anayım, hepsinin anası.
4: Gayrı İstanbul kazan, ben kapça.
8: Dayım razı oldu, gelip görecek sizinkileri.
5: Ağlarım razı gelmez.
8: Buz gelir ağlarım.
5: Tövbe de.
9: Habibeysin Cabbar daha münasiptir. O büyük, onda para çok, mal çok.
10: Duyduydum geldiğini.
11: Ben de sizin habersiz gidişinizi duyduydum.
10: Hesap verecek kimsemiz yoktu.
5: Yok, bu düğün olmayacak Halil.
12: Düğünümüze hoş geldin Zelha bacı.
13: Bilemedin Cabbar'a. Bu düğün bildiğin düğünlerden değil.
14: Düğün bugün 16.15'te TV4'te.
15: Var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
16: Atıştırmalık?
15: Yok, ben doymalık takılıyorum.
16: Bir şey diyeyim mi?
17: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
16: Abi bu adam ne yiyor ya?
18: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
19: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
20: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
21: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
20: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
22: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
20: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
2: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
20: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma.

0: emanet tutuyor.
1: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysan.
2: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
3: Bitti diyeceksin lan. Nasıl hani daha neyi bitti ya?
2: Nasıl yakışıyor mu bana?
1: Sünger çok iyi kullanıyorsunuz.
4: Ulan ne yapıyorsun?
1: Hava asacağız
2: mı buraya daha? Eyvah
5: yakalandım. Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
6: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
7: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
8: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
9: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
11: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
9: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
12: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
13: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
12: Türev Uludağ mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
13: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
5: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
8: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
11: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
14: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
15: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
5: Süper Kumbara başlıyor.
0: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
16: Ben.
17: Kral Şakir.
18: Armut piş ağzıma düş.
0: Dört arkadaşımızla birlikte.
18: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
0: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
18: Zaten benim ilgi alanımdı sandviç.
0: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
17: Ben.
19: Botanik.
18: Abacus.
20: Kasa.
18: Marul. Kumbara.
0: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
21: Süper Kumbara.
5: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
11: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
14: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
22: Schwarzkopf Kliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Kliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Kliss, her sen için.
11: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
23: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
24: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
25: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
23: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
11: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
14: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: kimi kovuyorsunuz? Ben daha ölmedim! Bu adamlar uşak değil. Her biri bu evin bir parçası. Benim can yoldaşlarımdır. Ha, kovulma işine gelince. Evet, bu evden birileri kovulacak. Ama onlar değil, siz kovulacaksınız!
1: Ama Şeri dedeciğim, siz bizi yanlış
2: anladınız. Evet, yanlış anladım.
0: Ha, kesin sesinizi! Çocuklar, hanımlara çıkış kapısını gösterir misiniz?
3: Tabii, buyurun, sokak bu tarafta efendim.
1: Buyurun efendim! İnanın ki bize
2: evet,
1: bu işi...
2: Evet, çok yanlış anladınız.
0: Ulan daha hala burada mısınız?
4: Ne oluyor Kazım efendi? Bu gürültü ne böyle? Dedeciğim, döndünüz demek. Sizi böyle sıhhatli görmek beni çok sevindirdi. İyi ki Londra'ya gidip de doktorlara...
0: Ne Londra'sı be? Ben başka yerden geliyorum.
4: Başka yerden mi?
0: Ne sandın ya? Bu işte bir bit yemeği olduğunu anladım, doğru Bursa'ya gittim.
4: Bursa'ya mı? Neden?
0: Şimdi anlayacaksın.
4: Ne diyor?
0: Ömer! Ona öyle düşman gibi bakma da anlatacaklarını dinle.
5: Emine teyze, ne bu kalabalık? Ne oluyor?
6: Aşağı yolda bir araba kazası olmuş da, yaralıyı sizin eve getirmişler.
7: Yaralıyı senin yatağına yatırdık Kezban. Ben kasabaya varıp doktoru bulacağım.

Bu patiklerin sahibi çok iyi kalpli bir kızdır. Kocasının yaptığı hatayı affeder dediler. Sahiden affedecek mi?

0: Ömer.
1: Hadi bakalım çocuklar, hazırlanın. Asıl düğün şimdi başlıyor.
2: Size kesin dedim! Kalbinizi görüyorsunuz!
1: Başlatma şimdi kalbinden! Sen de oyna! Oyna oğlum!
2: Ay peki!

0: Aman Allah'ım, aman Allah'ım. Yarışmamızın üçüncü gününde yine sizlerleyiz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk şefim.
0: Sen yanıma bir gel. Hayırdır, moda programına mı geldin?
1: Yok şefim.
0: Şöyle bir dönüver şöyle bir.
1: Sizin
0: dönüver.
1: İçin hazırlandım.
0: Allah'ım, burası yemek programı.
1: Ben yaşım uygun
0: çok giyiniyorum. Zarif ve şık.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Az solistimizi bir alkışlayabilir miyiz? Hale bir bakar mısın
1: ya? Gala mı vardı
0: bakar
1: şefim?
0: Mısın ya?
1: Gala mı vardı acaba?
0: Ben de evet. O yüzden galaya mı geldik?
1: Evet.
0: Ben şefim. Cuma günü bekliyordum böyle bir sürpriz senden.
1: Cuma günü yapıyoruz şefim.
0: Öyle mi? Evet. Saffet, nasıl buldun?
2: Şefim, ben bir şey söyleyeyim. Hakikaten bak, bu Türkiye Cumhuriyeti en büyük hayranım Bülent Ersoy. Hani siz aynı ben Bülent Ersoy'u görmüş gibi.
3: Geçen sefer var ya Rafet Şef de demişti. Bülent Hanım, canımsınız.
2: Yani Lady Gaga mı desem?
0: O kim? Sen Lady Gaga'dan mı biliyorsun?
3: Lady Gaga metal takılır.
0: Bak
2: evet,
0: bak bak.
2: Ersoy'a.
0: İçeride konuşacağız.
3: Tamam şefim.
0: Emin, nasıl buldun rakibini?
4: Şefim, ben çok güzel buldum da zaten hanımefendi dedi ki yaşıma göre giyiniyorum. Ne demek yani? Şefim, yaşlı mı görüyorsunuz?
1: Yani bilemedim yani şu kıyafeti yani bilemedim.
3: Ha, kaç yaş giyer?
2: Aha.
1: Bilemedim yani. Ay. Demek seni yaşlar giyiyormuş. İlk defa gördüm.
0: Şefim, şey söyleyeceğim.
3: Şefim, dejavu yaşıyorum. Birden Deniz'i hatırlattı bana.
0: Bir tarafta Deniz, bir tarafta Figen. Burada bir şey...
3: O da bana annelikten vurmuş ya, dejavu yaşattı şimdi. Yaştan vurmaya çalışıyor. Bu gençler şefim niye bu kadar yaşa takılı?
0: Bilmem. Sormak
1: korkuyor
0: lazım.
1: Bak, tatlım, ben şu anda yaş söylemedim. Herkes yaşına uygun giyiniyor.
3: 50'li yaşlar, çok güzel yaşlar.
0: Şu programı bir açalım da seninle ilgili aklımda bir soru işareti kaldı. Soru işareti noktası kaldı, onu soracağım. Benim yemeğim. Süre 35 dakika.
5: Amanın üzmeye gelmez.
0: Abi şarkı söylemeni istemiyorum. Bana yemek yap.
1: Ayten abla, bence yaşına uygun giyinmemiş.
4: Yaşlılık psikolojisi çökmüş hanımefendiye.

0: İnanmıyorum.
1: Sana az solis dedik. Bülent Ersoy seni görse yemin ederim yemek yapmaktan vazgeçer ya.
2: Tabii be, burada bir şey unuttun. O hatanı telafi et, önünde duruyor.
3: Burada yarışmacı mı var benden başka?
0: Şovmen diyorsan doğru. Senden hala şovmen yok burada.
4: Şef bütün gün karşı tarafta.
2: Evet değil? Ya. İkiniz koalisyon oldunuz galiba. Muhteşem bir kabak beğendi üzerinde tavuk sote hazırladık.
5: Kabak beğendi de tat var. Ne tavuk sotede?
6: Yemi olabildiğince ezdin.
7: Tuz oranı çok az şefim. Böyle kabak da pişmemiş gibi böyle.
5: Direkt tabağa gömdü.
8: Ya bunda tadı tuzu yok. Bu da aynı.
5: Çok mutluyum.
2: Aten abla.
6: Allah iyiliğini versin bunu kim yaptıysa.
8: Rezil oluyor şu anda halka.
6: Tavuk tavukluğundan çıkmış. Kabak kabaklığından utanmış.
7: Safet abi sen nasıl doğradın bu kabakları ya?
8: Ben de bütün attım. Ona aldandım.
2: Kimin olabilir?
7: Benim değil.
5: Safet abinin olduğunu düşünüyorum.
8: Bu yemek benim işte.
6: Olsa olsa Habibe'nindir.
7: Ya benim de olabilir şefim ya.
2: Puanın gelsin. Benim yemeğim. Ne yapacağınız biliyorsunuz herhalde.
6: Ne yapacağız?
2: Ne yapacaktınız? Emin ne yapacaktık?
8: Şefim.
2: Evet. Emin üçten geriye say.
8: Üç. He. İki. Bir. Sıfır.
2: Neyi bekliyorsunuz? Kaldırırsana. Senin çok kolay yapabildiğin bir yemek. Emin'in de kolay yapabileceği bir yemek.
8: Vallahi mı?
2: Ne olabilir? Sor Emin'e.
6: Yumurta kırmak diyecek.
2: Dur.
7: Hayır bu rondodan geçecek.
8: Emin! Ne olabilir canım benim?
7: Şefim bu rondodan geçip böyle bir saracak
2: mı? Abi yemeğin ismini söyler misin?
7: İsmini hatırlıyorum ben. Bir ara yapmıştık herhalde bu yemeği.
5: Ben sanki hatırladım ama değişik ya bu değil.
2: Ne olabilir?
5: Ya biz bundan bir tavuk sarma mı yapmıştık? Öyle bir şey yapmıştık ama
2: ne olabilir Ayten Hanım?
6: Tavuk. Tavukla her şey olur.
2: Ne olabilir?
6: Tavuk olabilir. Kabak var. Sebzeli, arpacık, soğan.
2: Ne beğendi olabilir? Ne beğendi olabilir?
5: Ne beğendi? Hünkar beğendi mi? Ama şey yapılır. O patlıcanla yapılır.
6: Kırmızı etle.
2: Ha, kabakla yapılmaz yani.
5: Yapılır mı? O zaman hünkar beğendi.
6: Sizden bir şey
2: bugün
6: öğrendiniz o zaman.
2: Bugün sizlere ekonomik, pratik, lezzetli, muhteşem bir yemek geliyor. Kabak beğendi üzerinde tavuk sote yapıyoruz. Tamam. İzleyelim bakalım ne yapmışız. Benim yemeğim. Bugün günlerden kabak beğendili pirinç sote hazırlayacağım. İnanılmaz lezzetli. Hem de yaparken keyif aldığım muhteşem bir tarif. Gelsin malzemeler. 15 adet arpacık soğan, 1 adet tavuk göğsü, 1 adet Charleston biber, 1 tatlı kaşığı domates salçası, 1 çay kaşığı kırmızı toz biber, 1 çay kaşığı tane kişniş, 3 dal taze kekik, 1 dal taze biberiye, tuz ve karabiber. Şimdi kabak beğendinin malzemeleri. 1 adet kabak, 1 yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı un, 1 su bardağı süt, tuz, karabiber, 50 gram rendelenmiş taze kaşar, 4 dal dereotu. Öncelikle tavamı ocağa koydum. İçerisine zeytinyağımı ilave ettim. Arpacık soğanlarımı zeytinyağında hafif bir karamelize edeceğim. Tavuk göğsünü ilk önce uzun uzun şerit halinde doğrayacağım. Sonra kuşbaşı haline getireceğim. Arpacık soğanla birlikte sotelemeye başlayacağım. Charleston biberimi ortadan ikiye böldüm. Çekirdeklerini çıkarttım. Şimdi tavukları doğradığım şekilde küçük küçük doğrayacağım. Diğer bir tarafta havanda kişnişleri ezeceğim. Kekik ve biberiyeyi taze baharat olarak ince bir şekilde doğrayacağım. Doğramış olduğum biberleri arpacık soğanlı tavuğun içerisine ilave ettim. Salçamı ilave ettim. Salçayla birlikte güzel bir soteleyeceğim. Kırmızı toz biberimi ilave ettim. Kişniş ve tuzlu karabiberimi ilave edeceğim. Baharatların birbirine karışması için tekrar birazcık daha soteleyeceğim. Yaklaşık 1,5 su bardağı sıcak su ilavesi yaptım. Son olarak taze kekik ve biberiyemi tavuk sotenin içerisine ilave ettim. Şimdi kabak beğendiği için öncelikle kabaklarımı rendeleyeceğim. Diğer bir tavada ise zeytinyağımı ilave ettim. Kabaklarımı sotelemeye başlayacağım. Kabaklarım tavada sotelenirken ben de diğer taraftan hemen beşamel sosuma geçiyorum. Tenceremin içerisine zeytinyağı ve tereyağını ilave ettim. Zeytinyağım ve tereyağım güzel bir şekilde eridikten sonra unumu hafif karamelize edeceğim. Sütümü ilave ettim. Daha önce tavada sotelemiş olduğum kabakları beşamel sosun içerisine takviye ettim. Beşamelle birlikte kabaklarımı hafif bir şöyle bir çektireceğim. Tuz ve karabiber ilavesi yaptım. Tekrar onu güzelce bir yedireceğim. Kaşar peynirimi şimdi rendeleyeceğim. Dereotlarını ince ince doğrayacağım. Kaşar peynirimi beşamel sosun içerisine yedireceğim. Dereotunu ilave edeceğim. Beğendim hazır. Şimdi servis zamanı. Tabağımın orta kısmına kabaklı beğendimi ilave ettim. Üzerine tavuk sotumu ilave edeceğim. Afiyet olsun, ellerinize sağlık. Benim yemeğim. Aldık mı notlarımızı?
5: Evet şef.
8: Ben alamadım, not mu alamadım.
2: Niye alamadın? Ne yaptın mesela? Yapma beni ya. İzlerken ne yaptın orada?
8: Şefim ben kafama yazdım.
2: Bak evvel geçen haftalarda kafana yazıyordun. Bugün lidersin hala. Üçüncü gün liderlik elden gitmesin. Süre 35 Allah! Dakika.
5: Günün yemeği tabii ki bugün yine benlik. Gerçekten muhteşem ve çok basit bir yemek.
6: Bu yemek benim için kolay. Arkadaşlar için bilemem. Habibe için zor olabilir.
2: Bir şey söyleyeceğim.
8: Evet, soğanları soyacağız.
2: Program başladığında bir şey dedin. Lady Gaga'ya benzettim dedin.
8: Evet,
2: Lady aynen. Gaga kimdir abi?
8: Lady Gaga şarkıcı.
2: Şarkıcı mı? Şarkıcı.
6: Tarzı ya. Nasıldır? Benim gibi mi?
8: Evet.
6: Alakası yok. Tarzı uçtur biraz. Metal daha böyle uç bir.
5: Ya Saffet abi adını duymuş işte burada söylüyor.
8: Ya Lady Gaga işte. Tarzını biliyor. Gördüm yani şarkıcı yani sizin gibi yani böyle.
2: Senin gibi şarkı mı söylüyor?
8: Şarkı söylüyor evet. Onun şey abicim pop müziği, rap böyle danslama.
6: Aynen ha, daha hareketli böyle.
7: Saffet abi Lady Gaga falan diyor ama Lady Gaga'yı tanıyorsan Ahmet. Bak tanımıyor diyorum. İnan bana da. İsmini duymuş. Lady Gaga diyor.
8: Vay şakalar bak. Lady Gaga'yı kim tanımaz ya?
2: Aa. Sen ne tarz müzikler dinliyorsun?
8: Ben hepsini seviyorum böyle.
2: Rap sever misin?
8: Rap de severim.
2: Rap kim dinliyorsun?
8: Rap mesela kimi dinliyorum? Ya ismini abi şu an hatırlayamıyorum ismini ya. İsmini hatırlayabilsem söyleyeceğim de.
2: Sagopa var.
7: Ceza.
2: Sagopa var biliyor musunuz? Sagopa.
5: Oo çok severim.
2: Söyle bakayım ya, Sagopa.
8: Sagopa bu adam bıyıklı mı?
2: Hayır. Ya bıyığından sana
8: ya arkadaş. Ya ben abi bıyıklı adam ne yapayım sen ben ama bana bıyıksızlar lazım onlar takip ediyor.
2: Niye sen bıyıklı ne ala sen de sakallısın.
8: Ya senin dediğin sakal bakadık erkek.
2: Evet.
8: E tamam ben onu diyorum işte sana.
2: Neyi
8: ben bıyıklı hani ben erkek ya.
5: Hadi bir tane şarkısını söyle.
8: Anladın mı?
2: Ha sen erkek sevmiyorsun kadın seviyorsun.
8: Ya ben öyleyim ya.
6: Kadın sanatçısın.
8: Evet aynen şefim hani burada kıvırmaca yok.
2: Sen daha rap müziği...

0: gittir.
1: Amanın üzmeye gelmez. Haydi yavrum üzmeye.
0: Yemek geçti geçti yemek.
2: İşte senin şarkın o zaten. Erik Dalı, Neriman. Bunları söylesene. Ne karıştırıyorsun Lady Gaga'yı falan da. Orada cevap veremiyorsun millete.
3: Benim müzik bilgim kendime göre çok çok güzel. Başkaları beğenir beğenmez artık ona ben saygı duyarım.
4: Sen niye eşlik etmiyorsun?
2: Ya şefim şimdi şarkıyı resmen katil etti. Böyle bir şarkı var mı? Böyle bir söyleme var mı?
4: Bir dakika.
3: Emin oğlum katili matili falan bırak şimdi burada iş yapıyoruz ya.
2: Ürektir erik dalı geürektir. Amanın da basma ya gelmez. Amanın da basma ya gelmez. Böyle söyleyeceksin.
0: Emin abi şov yapacağım diye oradan bir şeyler kırparım diye düşündü ama rezil oldu yine.
2: Şimdi benim rezil olma ihtimalim zaten sıfır bir kere dünya starıyım. İkincisi Habibe Hanım sen önce az solist'e cevap ver laflarının altında ezildin. Şu oldu

0: Ayten ablanın kıyafetine ne diyorsun bugün?
1: Ayten abla bence yaşına uygun giyinmemiş. Şık söz lafım yok kesinlikle.
2: Sana yaşlı demek istiyor, anlamıyor şıksın musun?
1: Hayır, yaşına uygun demek istiyorum.
3: Tabii canım, hangisi yaşıma uygun değil?
1: Şu anda...
3: Sen senin üstündekini de giyerim ben.
1: Tamam giy, bu güzel yani olur sana. Ya yani mor fırfırlı etekler falan, bu şapka falan, ne bileyim ben bile giymiyorum yani.
3: Sen zaten giyemezsin ki, tarzın yok. Bu
2: ben bile derken ne demek istiyor acaba?
1: Ay benim böyle tarzım olacağına, yani yemek programına galaya gelmiş gibi geleceğime...
0: Gelebilir canım.
1: Tamam gelsin ama yeri değil bence.
3: Çok gözünde büyüttü, basit bir şey, ucuz da bir şey yani, öyle hani pahalı bir şey de değil.
1: Ya parayla girmeyelim, paraya girmeyelim.
2: Demek ki daha lüks giyinsen var ya.
3: Ay ne yapacağım?
1: Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Kaçıklık
2: çatlayacak yani.
1: Moda benim için nedir biliyor musun? Fiyat falan değil. Bak dinlemiyorsun. Bak konuşuyorsun ama hiç dinlemiyorsun. Moda benim için üzerime yakışandır.
3: Bana yakışmamış mı hayatım?
1: Çok pahalı ya da bir tane X kişi vardı ya kopyaladığın, özendiğin.
0: Kim o?
1: X kişi kopyaladı. Ay Figen teyzeciğim, o da diyordu ki ben özel butiklerden giyiniyorum.
3: Ya yeter, sıkıldım
1: moda
3: ben.
1: Moda üzerine yakışandır bana göre.
3: Ha, yakışmamış mı onu söyle.
1: Yani burası yeri değil.
3: Bak şimdi hayatım, düğün dedin ya. Hani ben maddiyatı oradan vurdum, basit bir şey diye. Hani düğüne daha böyle aksesuarların belki birazcık daha...
1: Sen düğüne böyle gidiyorsan gelin yandı vallahi.
3: Ay keşke gelinim olsa.
1: Gelin yandı. Yok ben dün sahibindeki gelinden bahsettim.
3: Bir dakika, niye yandı?
1: Gelinden daha şık olmaya çalışıyorsun ya.
3: Yok
1: ya
3: canım, benim gelinim de öyle olur. Demek ki senin kayınvaliden senden şık olsa çatlayacaksın. Benim bu kıyafetimi bile çok buldu. Tarz yok bir kere Habibe'de. Giyiniyor tamam, şık olabilir ama tarz ayrı bir şeydir.
2: Ayten Hanım pardon, bir şey söyleyeceğim. Biraz yaratıcı bir şey konuşun da yani seyirci de bir şey anlasın. Nedir
3: ya? Ben
2: ne giydin, ne giymedin?
3: Emin Bey ben ne yapayım, öyle geliyor. Cevap vermeyeyim.
2: Maşallah. Ben ateş boşuna yanmıyor. Sevap orada duruyor.
3: Altı kapalı hayatım, altı kapalı.
0: Ocak yanıyor diyor, ocak ocak.
3: Altı kapalı. Tamam sen bir konu söylesene, bıraktık onu. Emin Bey rahatsız olun.
1: Yaşa verelim.
2: Rahatsız olmuyorum. Hani benim gözümle bakarsan mükemmelsin.
3: Çok sağ ol.
2: Ama o taraftan kıskanıldığının farkında değilsin. Yani karşı cevap veremiyorsun ama. Ayten ablayla Habibe bir diyaloğa girdiler. Beyin uçtu, bana şöyle yapıyor arada bir. Habibe'ye cevap böyle, bana şöyle yap. Ne koyacaktık buna? Sos mu koyacaktık buna? Ne yapacaktık buna? Yani kafa beyin uçtu şu. Yani havalarda gezmeye başladı böyle.
1: Enerjiniz çok düşük ama az biraz canlanın ya.
3: Daha yeni biraz önce
1: ya, yaş ortalamanızdan mıdır nedir anlamadım ki ya.
3: Biraz önce Saffet Bey oynattı bizi, oynaması çaldı. Daha nasıl
1: oynamadı ki?
2: Ayten Hanım bir dakika. Yaşlılık psikolojisi çökmüş hanımefendiye.
1: Kime?
2: Şu anda hep yaştan vuruyor. Ben
1: kime
2: ne demiştim size?
1: Ben 26 yaşındayım. Var ya taş çıkartırım hepinize.
2: Nasıl evet çıkart da görelim.
1: 26 yaşındayım. 26.
2: Valla ben de o kadar da yaşındayım.
1: O psikoloji, sana vurmuş belli.
2: Sen de bizim yaşlara geleceksin. Acaba senin halin nasıl olacak? Merak ediyorum desene, 26 yaşında 35 gösteriyorsa şey 50 yaşında ne gösterecek?
1: Ben 35 mi gösteriyorum? Size bir yakın gözlüğü falan lazım Emin abi. Daha önce başka arkadaşların, X kişilerin isimleri anarak benim motivasyonumu düşürmeye çalışıyorlardı. Bugün de yaştan girmeye çalışıyorlar ama ben yaşlı değilim. O yüzden benim motivasyonumu böyle bozamazsınız.
0: Beyefendi bunu böyle içinde bırakırsanız bu erir.
4: Öyle mi şefim? Pardon. O ne? Kaşık değil mi şefim?
0: Bu silikon kaşık.
4: Ha silikon kaşık.
0: Pis peçetenize atar mısınız?
4: Hemen atıyorum. Hemen atıyorum.
0: Hemen kaldır buraları.
4: Tamam.
0: Şunları da kaldır. Bunu da buradan al. Bak burada metalleri var. Tahta kaşık var. Tamam. Babayın şefim evinde silikon kaşıkla tamam mı yemek şefim yapıyordu?
4: Adamsın.
1: O neydi öyle?
3: Enerji o işte.
4: İşte bu.
1: O zaman tabii sizden de böyle bir enerji bekliyorum.
4: Anlat. Anam! Niye?
0: Abi niye bağırıyorsun?
4: Niyetin gibi bu.
0: Sulu tavanın içerisine yağ döktün
4: hadi
0: de o yüzden.
4: Hadi ya ondan mı? Allah kahretmesin ya. Anam!
1: Ya yakacaksın Saffet abi hepimizi ya.
0: Tamam
1: ya,
0: abi tavukları...
4: Benim çekim, ben bir rahat tamam, çalışayım tavukları... ya.
0: Abi, ben ne yapıyorum abi?
4: Allah
0: ben
4: Allah!
0: Durduğum yerde duruyorum. Al ben gidiyorum.
1: Ya şefim herkes size şefim bahane buluyor. Yemeğini yapamayan size bahane
0: bak,
1: buluyor şefim
0: aynen
1: ya.
0: Aynen öyle. Aynen bak. Ya.
1: Yemek yiyorum yemek.
0: Habibe bana hiçbir şekilde bir şey demiyor.
2: Saffet beyninde bir şey kuruyor. Şimdi diyor ben durduk yere bağırırsam diyor göze hoş gelir diyor. Bana çok itici geliyor.
4: Emin demek bana itici diyor. Emin seninle yarın görüşürüz.
0: Habibe 11 puan. Emin 12 puan.
1: Şefim değişecek bugün her şey.
0: Ayten Hanım 13 puan. Beğenmediniz Saffet 18 puan. Nasıl
3: şefim
0: olacak bu iş?
3: Şefim Ben tam duyamadım. Sonuncu kim? O önemli.
0: Sonuncu sensin.
1: Aa! Evet. Bir şey söyleyeceğim. Duyamıyor evet. musunuz Mümkün artık?
3: Değil. Tabii çok üzücü. Bana düşmez.
0: Senin bu yağa karşı bir alerjin falan mı var ya?
2: Çok mu olmuş?
0: Az mı olmuş? Ya bu kadar yağ ne yapacaksın abi sen? Ben...
2: Tamam, biraz boşum.
0: Bak arkadaşım bir daha söyleyeceğim. Zeytinyağı kavrulmaz.
1: Emin Bey'in iyi gittiğini düşünmüyorum. Çünkü zaten sonu yine hüsran olacak. Zaten tadımda da kendi tabağını bulamayacak.
2: Benim hüsran olma ihtimalim yok. Sabi Bey kendisine baksın bir kere. Boş

0: konuşmaktan, boş çene yapmaktan iş yapamadı zaten.
1: Emin'ciğim soğanları...
0: Tamam şefim.
1: Karamelize edelim.
2: Soğan yandı burada. Yandı, yandı. Şefim siz oraya gidin yardıma.
3: Dün de seni tarafındaydı yardımda.
1: Buraya gel, buraya gel.
4: Şefim buraya. Çok...
1: Bu ne?
4: Niye böyle çıngırdı bu, anlamadım ki ben niye?
1: Bu ne bu?
4: Soğan.
1: Arpacık soğanları soğan. Yıkadın mı sen?
4: He, ondan oldu değil mi şefim? Ben yıkadım ya.
1: Soğanlar ne olacak?
3: Şefim o soğanlar yandı, öldü artık.
1: Ondan... Soğanlar ne olacak soğanlar?
4: Ne bileyim, yıkıyordum ben soğanı soyunca
1: abi,
4: böyle.
1: Abi soğan yıkanır, sonra kurulanır, ıslak ıslak atarsan... ...soğan yanmış burada, tavukları şöyle bir karıştır bari de toparla.
3: Saffet abi soğanları yaktı. Bir şey bilmiyor zaten. Yıkamasına bağladı ama ne alakası var ya? Yanmış soğanı yıkamamakla ne alakası var?
4: Soğanlar hani hep böyle yıkıyorum ben. Hani soğanı doğradıktan sonra yıkıyordum. Onu da böyle yıkamış bulundum. Suyla yarıda karıştırınca tabii orada trafik biraz karıştı. O yüzden yani gayet güzel oldu. Bir şey de olmadı.
2: Şef bütün gün karşı tarafta.
5: Evet
2: bir...
5: ya.
2: Saffet dayı. Acım.
1: Dur.
2: Parmağını ver, parmağını. Biz yapıyoruz, götürüyoruz bu işi. Yok. Bunlar var ya, hangi yarışmaya mı gelmişler ya, gelmiş anlamadım.
0: Onlar sadece buraya biri gösterişe gelmiş. Saffet'in ne yaptığı belli.
3: Emin
0: Allah
3: Bey.
0: Aşkına bak.
3: Benim.
0: Saffet'in ne
2: şefim
0: yaptığına
2: bak. Şefim en sonunda gördük gül yüzünüzü.
1: Ah.
3: İnanmıyorum.
1: Kabak soyulur mu ya?
2: Soyulmaz mı?
1: Soyulur mu? Patlıcanın kabuğu soyulur da.
2: Tekrar yapıştırılmaz da. Alsam çöp olmaz.
3: Ayten abla her gün yemek yapmayı bilmediğini bir kez daha bize kanıtlıyor. Dün başka bir şey yaptı, bugün kabakları soyuyor.
2: Hatayı hepimiz yapıyoruz. Şef hepimizi uyarıyor. Yemek yapmayı bilmesen bu yarışmada işim ne Habibe?

0: Sana gelmek istiyorum.
1: Abi şarkı söylemeni istemiyorum. Hayır, tamam. İstemiyorum.
0: İstemiyorum.
1: Bana tamam. Yemek yap.
2: Yapıyorum şefim, yemiyorum, yapıyorum ya.
1: Bana yemek yap, yemek, yemek.
3: Ay yanlış, gitmiş.
0: Ya niye yanlış ya, Allah Allah. Of,
1: of. Ya, karabiber onlar canım, sen de adama.
0: Sen de var ya, Huriye, ortalı şey yapma şimdi, karıştırma şimdi.
3: Huriye mi?
1: Abicim, kabakların nerede?
4: Saffet Bey için üzülüyorum ama en azından iki gün yaşadı bu liderliği. Bugün liderlik bende Saffet Bey.
1: Son 20 dakika. Yanıyor, yanıyor. Evet.
3: Oradan yemek çıkmaz bugün.
4: Fener'le sen.
1: Habibe'nin soğanlar çiğ. Biberler çiğ.
3: Şefim daha pişiyor, pişiyor.
1: Soteliyorum burada.
3: Evet, soteliyorum
1: bakalım,
3: ben.
1: Bakalım Ayten Hanım ne yapmış?
4: Ay şefim geri ben böyle bir şey yaptım.
1: Biberler yanıyor burada. Şefim, çok güzel gidiyor. Bak, ya. Bak biberi at karıştırmamışsın. Yanıyor diyorum sana. Sana yardımcı oluyorum. Tamam. Ayten'ciğim lütfen. Tamam,
3: İki gündür nerede zaten senin moda yardım ediyorsunuz.
1: Aa. Çok güzel gidiyor. Hızlı. Ay bu ne bu Allah aşkına bu ne?
4: Şefim geliyorum.
1: Bu ne bu? Allah aşkına.
4: Onu unuttum biliyor musun?
1: Çorba yapmıyoruz.
4: Ay.
1: Ay. Çorba attı olmuş o. Kamera görüyor mu burayı? Bu dereotları ne yapacağız burada? Yerde dereotları. Kapatmayalım. Geç bu tarafa. Ayten ablacığım. Bu dereotlarını hani diyorum.
4: Vallahi farkında değilim ya.
1: Farkında değilsin. Bu dereotları ne yapacağız?
5: Biz de dedik yani.
1: Köpe gidecek
5: değil mi? Kleopatra dedik.
1: Bunların hepsi.
5: Lady Gaga dedik.
3: Hep strateji ya. Hep strateji. Ayten abla çok dağınık çalışıyor. Nereye laf yetiştireceğini bilmediği için kafası gerçekten allak bullak. Ve bence şef bundan puan kırmalı.
4: Ay bugün biraz kafam karıştı ama hemen topladım. İnsanız karışabilir. Benim de karıştı ama toplamak önemli geri.
1: Ben bir daha buraya geldiğimde cuma gününe kadar burada bir tane boş bir şey olursa bile bile sen

0: Ben puan kıracağım. Tamam. Ya ne kadar pasaklısın arkadaş.
1: Şefim
0: ya.
1: Neresi pasak Allah aşkına?
0: Kaldır abi bu işi. Ben bulaşık görmek istemiyorum tezgahta. Kaldır. Şunları falan. Şurayı temizle. Burayı temizle. Hızlı. Sallana sallana değil. Tempo.

0: Hep ben öyle diyenleri çok gördüm burada.
1: Evet, öyle dökülenler sizin üzerinize iftira atıyordu. Ben çok iyi hatırlıyorum.
2: Bırak. Ama bakmış değil mi? Bu sizin kılınız.
0: Kim o?
1: X kişi.
3: Habibe, bana laf yetiştirene kadar o saçlarını topla. O ne öyle? Dağınık dağınık.
1: Benim saçlarım çok kısa. O yüzden açık olması bence göze batmıyor. Ama kendisinin o gür saçlarıyla, uzun saçlarıyla açık olması göze batması gerekiyor. Kişi kendinden bilir işi.
0: Uzun rendeliyoruz, uzun. Uzun. Elimize tuttuğumuz kabağı uzun.
1: Heh. Strateji.
0: Evet.
4: Ya strateji, ne stratejisi strateji deyip duruyorsun
3: abla. Takmış bir strateji.
0: En iyi şu an Emin gidiyor ha. Vallahi.
3: Emin tebrikler.
0: Emin, liderlik bugün alacak mısın liderliği? Ya,
4: alabilirim. Şefim. Liderliği alabilirim.
0: Dün röportajda demişsin ki, alayı demişsin fasafiso.
4: Fasafiso şefim, yine yüzlerine söylüyorum.
5: İnanır mısın, rakiplerin, bayan ve erkeklerden bahsediyorum. Hiç burada şimdi bana ne laf atacak birisi var. Ne beni ne bileyim ya, lafıyla gömecek birisi var. Hepsi çöp. Burada yarışmacı mı var benden başka? Siz görüyor musunuz? Yok şefim.
1: Şovmen diyorsan doğru. Senden hala şovmen yok burada.
5: Ne alakası var şovmenliğinle ya?
1: Emin abi, laf söylemek için konuşuyorsun abi. Ben seni görü görmez rakip olarak sildim.
5: Kendisi konuşmak için konuşuyor. Yaratıcı bir konuşma değil. Sen o kadar konuştuğun zaman seyirci ne diyecek? Ay Habibe ne kadar boş konuşuyor. Biz bunu takip edek, ne kadar güzel konuşuyor mu diyecek Habibe Hanım. O neydi Allah aşkına?
0: Yanıyor.
3: Yok şefim, karıştırıyorum şefim.
0: Ya yağ erimeden un atılır mı Allah aşkına ya? Ya bir erit bir. Sana az solist dedik. Bülent Ersoy seni görse yemin ederim yemek yapmaktan vazgeçer ya. Sahneye çıkmaktan vazgeçer.
3: Yok şefim, o kadar değil.
0: Ama bak, ama Ayten abla, bu olur mu Allah aşkına?
3: Ha, ben şimdi onu karıştıra ya, yedireceğim.
0: Un yanacak, tereyağı erimedi.
1: Ayten abla çok bilgisizsin. Yağ erimeden un mu atılır?
4: Bu ne? Bunu ya? Arıyordum bir saattir. Vallahi içine taşmış ya. Şefim, onu arıyordum ya.
0: Açalım, açalım.
4: Neyi? Kaba. Pişmemiş kaba.
0: Evet. Açalım, gel.
4: Ya ben seni...
0: Ha bak, bunun içerisine koyarım. Atamazsın onu da. Şefim. Bunu da sana yediririm.
4: Kabak aşk olsun şefim, çiğ kabak.
0: Gel. Çiğ kabak ne yemesin ya? Çiğ elma yiyorsun.
4: Ya çiğ kabak yiyorum şefim. Allah
0: sen yemeyeceksin bunu.
4: Ben çiğ kabak yiyorum.
0: Benim için yemeyeceksin.
4: Ya senin için ölürüm ben. Ayıp ediyorsun ya.
0: O zaman
4: ya.
0: Ye.
3: Ben sarımsak yedi.
0: Yiyeceksin onu.
3: Şimdi ben sarımsak yedi.
0: Ye. Buraya gel. Bol yağlı yemek.
1: Asla. Bir yemek kaşığı.
0: Aferin. Bak en güzel şu an burası. Bir de şurayı temizlesem. Hadi sana yardım edeyim. Şu bulaşını da kaldırayım.
1: Ay şefim, diğer tarafta ağlarlar.
3: Şefin içinden geldiyse o kendi hareketi, bir şey diyemeyiz.
0: Kim? Ben hepinize yardımcı oluyorum.
3: Evet doğru ya.
1: Çünkü ben senin gibi yanıma çağırmıyorum. Şefim bu neydi ya? Şefim şunu nasıl yapıyorduk ya?
0: Bunu kavurmadın.
3: Kavurdum, vallahi kavurdum.
0: Ha, pembeyaz ben. Ama pembeyaz. Hayır. Bu dereotlar ne içinde?
3: Ay canım, nasıl olsa birinci olamayacağım artık. Kim diyor?
0: Hayır. Sakın. Sakın. Habibe'ye koz verme.
3: Ay evet. Evet şefim, alamaz ki. Yapamaz.
0: Ama ne dedim, ben vazgeçiyorum dedim.
1: Ayten abla, benim üzerime gelmeye çalıştıkça kafasını karma çorban yaptı, yemeği de karıştığı bir şeyler oldu. Ayten abla, yemeğine odaklan.
3: Bir ara benim hakikaten modum düştü. Nazara mı geldim, göze mi geldim, Habibe'nin bakışına mı geldim anlamadım. Ayten silkelen dedim ve topladım.

0: Abicim, tereyağı erimeden niye un koydu kullandı?
1: Attık.
0: Bunun hepsini attın mı buna? Tereyağı erimeden un konulur mu? Az önce Ayten Hanım'a söylemedin mi?
2: Evet.
0: Bu kabakları diyorum karıştırsak, şu yemeğe arasına karıştırsak.
1: Karıştırıyorum şefim.
0: Karıştırıyorum da biberler çiğ. Al bak. Biberler çiğ.
1: Pişecek şimdi.
0: Biraz altını açsan da kaynasa diyorum.
1: Açtım.
0: Zaman daraldı.
1: Açtım, tübo kadar hani, yanıyor.
0: Kısık ateşte.
1: Tereyağını erimeden koymam bir alakası yok. Koydum, zeytinyağını koydum, tereyağını da koydum, üzerine unu da koydum, eridi, karıştırdım, işte olay bitti, çok güzel oldu.
0: Un niye kavrulmadı? Un, karamelize olacak hafiften, beşamel sos yapıyoruz.
2: Ben beşamel sosunu çok güzel yapıyorum.
0: Muhallebi yapmıyoruz.

0: Hemen ver ne?
1: Şefim şey kepçeden oldu. Tamam. O, özür,
0: ben kaşık de... falan koy sen.
1: Hemen
0: Habibi burada bir şey unuttun. O hatanı telafi et, önünde duruyor.
2: Bak. Bana hata dediniz, ben hemen bildim. Bakalım bilecek mi hatasını? Evet.
1: Dereotunu soteye kullandım. Bence çok da büyük bir şey değil. Zaten diğer arkadaşlar da o şekilde yaptı. Yani çok da büyütülecek bir şey değildi.
0: Beşamel sos istedim. Ve teflona hiçbir zaman
2: metal değmez.
0: Kullanılmaz.
2: Metal
0: burada
2: değmez.
0: Bizim
2: ben de onu eritirim diye.
0: Ekip arkadaşlarımız size çırpma teli koymuşlar efendim.
2: Haklısınız, metal değmez de işte.
0: Son 5 dakika.
2: Şefim bu sefer bende.
1: Ney sizde anlamadım.
2: Şefim vereceği 5 puan bende.
0: Bilmem.
1: Ya deminden beri bir sürü hata yaptı. Gelmiş şeften 5 puan alacağım. Pardon. Yani çok komiksin.
2: Ben hata yapmadım demedim. Hata yaptım ama topladım. Evet, şeften 5 puan bekliyorum.
0: Çocuk muhallebisine benzemiş.
1: Şefim ama ben beşamel sosu hep böyle yapıyorum.
0: Bir şey söyleyeceğim. Bugün benden kim 5 puan alacak çok merak ediyorum.
2: Okey, bende. Bende. Kimse sahiplenmesin.
1: Rüyanızda falan herhalde.
0: Sende mi?
2: Yok, gerçekte.
0: Sende mi? Yanmış kabaklarla mı?
2: Bir puan kırsanız 4 olur.
0: Ben senin yerinde olsam kurtarırım onu. Hayır. Ne istiyorsun?
3: Kaşar.
0: Şu an burası güzel gidiyordu. Muhallebiden.
1: Şefim ama ben beşamel sosunu böyle yapıyorum ya.
0: Ama un hafiften kavrulması lazım.
1: Şefim bu işi niye beşte
3: kabağı unutur şimdi
1: kabağı. Ben çok yaparım beşamel sosunu.
0: Kabağı ne örüyoruz ben de bilmiyorum. Kabağı ne örüyoruz?
3: Kabağı ne örüyoruz demin. Kabağı ayrı bir şey.
1: Ben yapamadım ya şimdi göremedi o yüzden Saffet soruyor. Abi. Şefim ben yapsaydım hemen görürdü.
3: Allah'ım. Kabağı ayrı bir şey.
0: Hayır. Ne yapıyorsun ya? Abi onu essene.
3: Ha kişli şeyi.
0: Kişli şeyi ezeceksin.
1: Eyvah.
0: Ya yandı ya.
3: Ya yandı şefim, yandı şefim ya.
0: Ne vardı bunda?
3: Ne var?
0: Unu attın mı?
3: Unu atmadım, hemen attım. Bunu attım. Attım ya.
0: Hani sütünü vermeyi düşünüyor musun?
3: Süt hemen sütle veriyorum şefim.
0: Karıştır çırpma teliyle. Çırpma teli var orada.
3: Çırpma teli.
0: Habibi.
1: Efendim şefim.
0: Dereotunu nereye kullandın acaba?
1: Yemeğe şefim.
0: Nereye kullanacaktın dereotunu?
2: Evet, ben de merak ediyorum şefim. Nereye kullanmış?
3: Habibi.
1: Dereotunu nereye kullanacaktım? Yemeğe kullanacaktım. Baharatları yemeğe.
0: Nereye kullanacaktın?
2: Hangi kabağı mı?
0: Kabağı kullanmayacaktın dereotunu.
1: Ya kabağı mı kullanacaktım şefim? Yok,
2: ah şefim, şunlara puan kaybediyorum.
0: Nerede
2: ya.
0: Nerede notlarımızda yazıyor mu?
1: Şefim baharatlar demişim, bu yemeğin içine koymuşum.
0: Burada dereotu yazmıyor, biber
2: baharatlar,
0: koy, taze kekik, 1,5 su bardağı su, baharatlar, beşamel sos, tereyağı, zeytinyağı, süt, kabak koy, tuz,
1: ya,
0: karabiber, kaşar peynir. Dereotu nerede?
1: Dereotunu yazmamış.
0: Bütün lezzeti dereotu burada verecek. Bence rakiplerinden isteyebilirsin.
1: Dereotu kimde kaldı?
0: Kim? 12 çöpte.
2: O da hiç kullanmadı. Pardon, kalanı işte yardım edebilirdim. İçine attı.
0: Nereye attı?
2: Kalanı.
1: Hep çöp.
2: Buraya attı.
1: Hep çöp.
2: Kabağı
0: bir dakika, bir dakika dur.
2: Yok, oraya mı attı?
0: Bir şey söyleyeceğim sana.
2: Mı? Söyleyin.
0: Bir şey söyleyeceğim.
2: Söyleyin.
0: Bir de birazcık müsaade eder misin bana?
2: Söyleyin.
0: Kabak nerede bunun içinde?
2: Kabakla karıştıracaktım değil mi? Allah kafa gitti, susun. Susun şefim.
0: Susmaya söyledim zaten. Burada daha mı? Ne kaldı?
2: Şefim ayrı karıştırayım. Bunun içine mi karıştırayım?
1: Susmayın şefim.
0: Son 2 dakika. Emin, hatanı hemen telafi et. Emin hızlı. Hızlı. Son 1 dakika.
2: Evet, nasıl gidiyor Cemiler?
1: Ay Tenalı elini ayağını birbirine dolaştırdığı için bize acemiler diyor ama kişi kendinden bilir işi.
2: Acemiler kabul etsinler. Bak ben hata yapınca kabul ediyorum. Onlar acemilerini kabul etsin.
0: Efendim çok stabil, şık bir tabak istiyorum. Sizin gibi zarif bir tabak istiyorum lütfen.
2: Teşekkür ederim. Bak tabağı değiştirdim.
0: Son 30 saniye.
2: Şefim.
1: Hazır mı şefim?
0: 10.
2: Düştün mü? Dur şunları hemen atayım.
0: 9.
2: Aşık.
1: Ya adını bile yeni duyduğum 8, insanlara nasıl dert 8, olmuşum? Nasıl?

0: şov.
1: Ellerim 7. havada, ellerim havada şefim.
2: 6.
3: Emin nasıl bitirdin mi?
2: 5.
0: Mis.
2: 4.
3: Hızlı sayı
2: çekin. 3. İki, bir, sıfır. Kaldır elleri.
4: Şefim şuna dökeyim ya.
2: Ne yapacağız?
4: Üstüne donu koyacağım.
2: Şimdi bir puan kıracağım.
4: Ya Allah'ım, ya Rabbim, ya Resulallah'ım ya.
3: Başta bizden kırılmıştı, evet.
4: Şefim.
2: Başta onlardan kırıldı, ya. Senden kırılmamıştı.
3: Senden kırılmamıştı.
2: Ayten Hanım, sizin yağınız nerede? Ayten Hanım, Emin Bey ve Habibe Hanım, isterseniz size birer dakika.
0: Eksi bir puan karşılığında olmasın.
2: Puan verebilirim. Kabul mü?
3: Kabul.
4: Kabul.
3: Ya hazır.
2: Tezgahlar dahil.
4: Tamam.
3: Tamam şefim.
4: İlahi adalet. Tamam, o zaman koyacağız. Tam 40 şefim, koyayım mı?
5: Ya bir puana mı bakıyorsun? Abi, hiç puan alamayacaksın zaten onu korsan ya. Adam tamam, şefim ne güzel sanatları nasıl tanıyor ya.
4: Tamam şefim. Ben,
5: hani, öyle değil mi şefim?
2: Herkes yetiştirdi, o da yetiştirecek. Geçenlerde üçünüz yetiştiremediniz. Evet. O yetiştirmişti.
3: Biz hiç ağlamadık da.
5: Siz ne derseniz o, ben bir şey demiyorum.
2: O yemek öyle
5: bir
2: mi konulur?
5: Bir puan kıracağım diye şey yapıyor şefim.
4: Ya Allah Allah, yemek.
0: Ya kepçeyle alsana, biz mi öğretelim?
6: Safvet abi biz eksi bir aldık diye bayağı bir seviniyordu. Kendi de bugün eksi bir aldı ama motivasyonu yerlerde şu anda.
4: Ha, ufaktan bir moralim bozuldu öyle ama ben toparlarım kendim yani. Onda sıkıntı yok. Şefte o eksi biri nasıl hemen yani orada aklına geldi yani, mübarek adam. Nasıl gördün hemen de kestin onu yani.
3: Aa dancık kadar tamam, da
2: dök, dök, dök. Sosunu
3: sen
2: değil.
3: Orada görmüyorsun
5: yani
3: ama
5: yani gerçekten yangına körükle gidiyorsun.
4: Yemeğin kral oldu.
5: Harbi yangına tamam, körükle gidiyorsun.
3: Hadi de karıştırıyor kaşıkla.
4: Kaşılar hep şimdi.
5: Habibe Hanım olmuyor ama bak.
2: Bak gel, gel, gel, gel, gel. Arkadaşlar gel, bir sessiz gel, olabilir miyiz? 10 saniye.
4: Ya Rabbim.
2: Buraları ben mi temizleyeceğim? Bu pasaklılık ne böyle?
4: Ya niye geç kaldı?
2: Bu pasaklılık ne? Elleme bırak. Buran olacak. Yani bu adam ikili temiz de sizinki buran olacak. Bu tabağı bol böyle tencereyi boşaltma huyu sizin evde de var mı?
4: Var.
2: Yani böyle.
4: Eskiden vardı şefim, eskiden.
2: Bu eskiden de abi, şu an evde misafir geldiği zaman siz evde yemek yerken tencereyle tabağı boşaltıp mı yiyorsunuz?
4: Ben görmüyorum.
3: Ben eşinin yapacağını hiç sanmıyorum.
2: Bir dakika ya Allah'ım ya Rabbim. Bu şu an bir kişilik değil. 25 kişilik yemek var burada. Dikkat et. Bak yarın Perşembe Cuma. Bu kadar çok yemek koyma. Bir şey demiyorum, uyarıyorum.

0: Saffet abinin sunumu neydi öyle? Tencereyi bildiğiniz tabağa boşalttı. Yani Saffet abi neredesin, nerede?
1: Benim sunumum aslında berbat değildi. Biraz işte komple döktüm, biraz sulu olunca ondan dolayı biraz berbat görüntüsü vardı.
2: Evliyim, 3 çocuk annesiyim.
0: Asla evimde böyle değilim. Çok temizim.
2: İşte evinde böyle değilsin de niye burada böylesin? Burası ne olacak?
0: Şefim ama burada süreyle yaşıyoruz. Ben size güzel süreyle tabak çıkartayım.
2: Peki eve misafiri geldi.
0: Asla, tövbe. Çok güzel.
2: İşte kaynanan gelse böyle mi olacak?
0: Benim kaynanam çok gelmiyor.
3: Aynen.
0: Ama siz gelirseniz böyle olmayacak.
2: Nasıl tribünü oynuyorlar?
0: Şefim siz
2: hazırsak. Ya maşallah Allah size çene vermiş ya.
3: Şefim biz bir şey demiyoruz.
4: Siz ikiniz
2: yorum yaptık sadece. İkiniz koalisyon oldunuz galiba.
3: Hayır hayır yorum yaptık.
2: Neyse. Susalım. Hayır, şey Allah aşkına. Ya Ayten abla sen bu ikinci etapta acayip maşallah seni susturamakta zorlanıyorum ben ya.
4: Ya öyle mi?
2: Tadıma geçelim.
4: Hatta farkında değilsiniz şefim. O taraf konuşuyor da.
0: Ayten abla gerçekten sus. Artık susturun. Gerçekten başım ağrıyor ya. Çok konuşuyor. Kimseye fırsat vermiyor.
4: Ben normalde hiç konuşmam. Ama yani konuşmak zorunda kalıyorum. Hakkımı savunmayayım mı? Kendimi savunmak için, kendimi göstermek için mecburen konuşuyorum.
2: Tadıma geçelim mi?
4: Geçelim.
3: Geçelim şefim.
2: Ben tadımda size soracağım.
4: Allah yandık.
2: At gel. Benim yemeğim. Muhteşem bir kabak beğendi üzerinde tavuk sote hazırladık.
0: Kabak beğendi de tat var. Ne tavuk sotede?
4: Yemeği olabildiğince ezdi.
3: Tuz oranı çok az şefim. Böyle kabak da pişmemiş gibi böyle.
0: Direkt tabağa gömdü.
1: Ya bunda tadı tuzu yok. Bu da aynı.
0: Çok mutluyum.
2: Ayten abla.
4: Allah iyiliğini versin bunu kim yaptıysa.
3: Rezil oluyor şu anda halka.
4: Tavuk tavukluğundan çıkmış. Kabak kabaklığından utanmış.
3: Saffet abi sen nasıl doğradın bu kabakları ya?
1: Ben de bütün attım. Ona aldandım.
2: Kimin olabilir?
3: Benim değil.
0: Saffet abinin olduğunu düşünüyorum.
1: Bu yemek benim işte.
4: Olsa olsa Habibe'nindir.
3: Ya benim de olabilir şefim ya.
2: Puanın gelsin.

0: Muhteşem bir kabak beğendi üzerinde tavuk sote hazırladık. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Evet. Hazırsak bomba gibiyiz.
1: Aynen.
0: Hemen enerjimiz tükenmeden Emin Bey siz de başlamak istiyorum. Lütfen buyurun. Evet,
2: şöyle geleyim ya.
0: Gel.
1: Hadi Emin Bey, gene iyi bir performans zaten.
0: Ne yapıyorsun? Poz mu veriyorsun kameraya?
2: Şefim oturuyorum mu?
0: Niye, heyecan mı yaptın?
2: Yok, heyecan yapmadım.
0: Otur, ondan sonra tak istersen. Evet Emin'ciğim.
2: Merhaba şefim.
0: Merhabalar. Hazır mıyız?
2: Hazırım şefim, hazırım.
0: Neye hazırsın?
2: Tatmaya hazırım şimdi yemekleri.
0: Öyle mi?
2: Kendimizinkini bulmaya.
0: Hmm. Adımlarımı takip ediyorsun?
2: Evet şefim.
0: Niye?
2: Kulaklarım iyi duyuyor. Yani öyle işte, sizi yanıltmak için.
0: Ya beni yanıltacak.
2: Zor, o iş çok zor da. Ben
0: seni yanıltmayayım sonra.
2: Aynen şefim, yanılttınız herhalde beni.
0: Açalım.
2: Tuz oranı çok az şefim. Böyle kabak da pişmemiş gibi böyle. Beşamel sosu fazla pişmemiş gibi bu. Kaynatmamış.
0: Yani kabak beğendi.
2: Evet, kabak
0: beğendi. Beşamel sosla yapılıyor.
2: Beşamel sosla yapılıyor.
0: Evet.
2: Bu yemek... Yani pişmemiş, beşamel sosu pişmemiş. Onu kaynatmamış tam olaraktan. Güzelce
0: çıkmamış. Beğendisi.
2: Beğendisi evet şefim.
0: Hı hı.
2: Kabakla da az bir çiğlik hissettim ben.
0: Kimin olabilir?
2: Ayten Hanım pişirmişti, iyi pişirmişti. Bu büyük bir ihtimalle, yani tahminime Habibe Hanım'ın. Ben bu yemeğe sıfır veriyorum.
0: Sıfır?
2: Evet.

0: Açalım.
1: Safet abi, sen nasıl doğradın bu kabakları ya? Şefim, kabakta bir hırt hırt bir ses geldi. Pişmemiş gibi kabak. Evet. Hiç pişmemiş sanki.
0: Ben de duydum bundan.
1: Vallahi öyle. Beşamel sosu da işte karıştırmış öylesine. Tuz yok. Yalnız benim şöyle söyleyeyim. Tüyo versem mi acaba arkadaşlara? Benimkinde. Hı. Tuzu sonradan atmıştım ben.
0: Evet.
1: Tuzu sonradan atmıştım. Hafiften bir tuz tadı geldi ama.
0: Hepsinde var canım tuz.
1: Evet var. Ben iyi pişirdiğimi düşünüyorum. Sonradan attım ama iyi pişirdim. Ya şu anda şefim, inanır mısınız? Kafam allak bullak.
0: Neden?
1: Nedenini ben de anlamadım. Ezbere diyeceğim artık yani. Aa, burada. Harbi ya? Yani şu an kendiminkini bulamadım gibi geliyor.
0: Konsantre ol daha, dur, iki tane daha yemek var daha ya.
1: Konsantre.
0: Sen bir dünya starısın.
1: Dünya starıyım işte.
0: Sen bir gurmesin.
1: Şimdi
0: bu yemek sence
1: kim? Sevgili seyirciler, şimdi burada iddia etmeyeceğim de bu yemek benim değil diye düşünüyorum ben. Ben Saffet abinin diye düşünüyorum. O da çok ileriye gitti. Şimdi ona bir puan verir, tamam, tolerans tanırım da. Çok ileride, 18 puanda. Ben yine bu yemeğe şefim 0 veriyorum.

0: Emin buradayım, burada.
1: Burada mısın şu? Yani hiç ses gelmedi. Karşı taraftan da ses gelmiyor. He,
0: adımları yani, takip ediyorsun.
1: Yani. Yarışmacılardan da ses gelmiyor.
0: Adımları takip etme.
1: Yok, ben sizi merak ettim şefim.
0: Beni?
1: Evet.
0: Beni niye merak ediyorsun? Ben buradayım. Açalım.
1: İyi pişmiş. Tavuklar falan iyi pişmiş. Yani biraz sulu geldi. Safet abi orada şey yaparken... Dökerken böyle yağlar mağlar aşağı doğru sıktı, görmüştüm de. Hı. İnanır mısınız şefim, bu benimki bu kadar sulu değildi. Biberi koymamışım buraya, biberin hiç tadını alamadım.
0: Tavuklar gıdaklıyor mu?
1: Tavuk gıdaklıyor, gıdık gıdık daha akşam diye bu da...

0: Bir oğlum oldu, gel de bak.
1: Hey, kim olabilir?
0: Yemek iyi pişmiş, bir şey demiyorum. Ben de iyi pişirdim. Uzatmayacağım şefim de. Bu kaçıncı yemek?
1: Bu üçüncü yemek.
0: Ben buna 5 veriyorum şefim.
1: Beş.
0: Beş.
1: Peki.

0: Aç adam. Son tadım, nasıl bulduk yemeği?
1: Şefim, bu tavukları büyük doğramış. Yani bunu yapsa yanımda Ayten Hanım yapar. Pişmesi iyi, hep öbürleri gibi ama tavukların parçaları büyük geldi. Ayten Hanım yapmış diye düşünüyorum. Tabii Ayten Hanım, kusura bakmayın. Ya benim de olabilir şefim ya. Benimki bir iki tane parça büyüktü ama... Bu benim ya. Şimdi ikinci beşi versem de kimse bana bir şey demez herhalde şimdi. Hiç değilse iki kişi beş almış oluruz.
0: Puanın gelsin.
1: Sıfır. Hiç uzatmayayım şefim.
0: Millet bir heyecanlandı böyle.
1: Evet şefim, bunları ben heyecanlandırdım.
0: Ama bu senin de olabilir. Şaka.
1: Burada dünyaca ünlü star var.
0: Açalım gözümüzü.
1: Allah'ın sözü bana bakmayın. Bana bakmayın lütfen.
2: Kime bakalım?
1: Ben bakacağım.
2: Kime? Habibe'ye mi bakalım?
1: Aa, söylemeseydin keşke ya.
3: Sen nasıl bir şeysin emin ya?
2: Teşekkür ederim. Hem
4: Emin abiciğim
2: şöyle
4: sana.
2: Şöyle böyle dedim. Yemeği hayır, olabildiğince şey, ezdi.
1: Son yemek kimimiz? Son yemek kimindi?
4: Saffet abi.
1: Saffet abi.
2: Ben de mi şefim?
3: Ne olurdu? Ölür müydün Emin?
0: Abi. Sen son tadım sattın.
1: Ya ben aslında iyi oldu yani. Bu iyi oldu. Dengeledi yani.
2: Dünya starına
4: yakıştı
2: mı?
4: Teşekkür ederim.
1: Benim yemek kaçıncıydı şefim?
0: İkinci yemekti.
1: Yok, rezil oluyorsun şu anda halka.
0: Dünyaya.
1: Dünyaya rezil oluyorsun.
2: Dünyaya.
4: Dünya seni izliyor.
0: Hayranlarına ne demek istersin buradan? Dünyaca hayranlarına.
1: Sevgili hayranlarım, kusura bakmayın, özür dilerim. Yani belki de bu arkadaşlardan birinin kazanmasını istiyorum. Hani siz daha iyi tanıyorsunuz beni. Son güne bakın siz, son gün. 10 puanlık sistem var ya, son güne bakın. Son gün abinizi göreceksiniz zaten.
4: Kendinizi izleyin.
0: 5'i aldın.
4: Çok mutluyum. Ben buradan Emin Bey'in hayranlarını sesleniyorum. Emin Bey bugün bana 5 puan verdi. İnşallah böyle de vermeye devam edecek. Siz de takipte kalın.
1: Dün hayranlarımdan biliyorsunuz özür diledim. Bugün de tabii onlara tekrar mahcup oldum. Tekrar özür diliyorum. İnşallah yarın özür dilemem sizden.
0: Evet, Saffet
3: evet,
0: abi.
3: Evet şefim. Geliyorum.
0: Gel.
3: Sana gelmediğim gün öldüğüm gündür.
0: Aman Allah'ım.
2: Enerjiye.
4: Gelmedi, koştu şefim.
0: Sana bildiğin koştun yani.
3: Takabilir miyim?
0: Takabilirsin.
3: Hazırım.
0: Neye hazırsın?
3: Tatmaya hazırım şefim. Tatmak lazım, bakmak lazım diyor. O yüzden bir tadalım bakalım. İnşallah yemeğimizi buluruz.
0: Açalım. Nasıl bulduk yemeği?
3: Şefim, bunun kabağı böyle bir daha ciş ciş ediyor.
0: Ne ciş?
3: Ciş ciş.
0: O ne demek ya?
3: Ya hani çiğ yani, böyle çiğ gibi geldi bana.
0: Çiğ.
3: Tuzu yok. Hı. Baharat tadı hiç alamadım. Sadece bu kabağın ciğirsinin bir de tuzsuz olduğunu hissettim.
0: Tavuktan verdim, biberinden verdim. Soğanından verdim. Onlar nasıl?
3: Bu biraz da cıvık yani. Cıvık acaba benim olabilir mi ya? Ama sen bana cıvık yerinden vermezsin ki, onu sert yerinden verirsin.
0: Bilmem.
3: Ya bu kız Firuze senin olmasın bu? Habibe, Habibe, Habibe.
0: Puanın gelsin.
3: Sıfır şefim ya.
0: Sıfır.
3: Sıfır yani. Böyle sıfırdan gideceğim yine. Başka yapacak bir şey yok.
0: Hepsine mi sıfır vermeyeyim?
3: Ya bilmiyorum bakalım. Biraz şöyle bir...
0: Damak tadına göre puan vermen lazım değil mi?
3: Damak tadına evet benim lazım. Bunun tadını ben pek beğenmedim ya.

0: Açalım.
1: Vallahi bunu ben beğendim ya. Bunun tadı sanki güzel gibi geldi bana biraz. Şefim bunun tavuğu pişmiş. Ağzıma biber geldi. Yani biberinden tattık, kabağından tattık.
0: Kimin olabilir?
1: Ya bu benim olabilir mi?
0: Puanın gelsin.
1: Şansa yapacak bir şey yok. 5 diyorum ya. Artık kime giderse gitsin ya.
0: Benim dedin.
1: Benim dedim.
0: Seninse niye
1: ya kime içinden böyle gitsin? Bir his yani öyle bir his bilmiyorum böyle.
0: Hangi his?
1: İçgüdülerim 6. hissim sanki bu yemek benim gibi.
0: Ne diyor 6. hissin?
1: Sadbet oğlum bu yemek senin diyor.
0: Diyor.
1: Evet.
0: Açalım.
1: Ya şefim bunun hepsinin tadı aynı gibi geliyor bana ya. Hepsi.
0: Bu da mı senin?
1: Yok bu benim değil gibi ya.
0: Ayten'in mi olabilir?
1: Bu benim değil de bu Ayten'in mi olabilir? Habibe'nin olabilir mi?
0: Yemeği nasıl buldun abi?
1: Yemeğin tadı...
0: Kişnişi aldık bak en önemli bir baharat kişniş.
1: Bu kişnişi ben hiçbir tatmadım yani. Bu nedir nasıl bir şeydir onu da bilmiyorum. Ya bunda tadı tuzu yok. Bu da aynı. Hiç farkı yok öbüründe.
0: Kimin tuzu olabilir?
1: Vallahi şu anda hiç kimin olabilir buna da pek bir şey yapamıyorum. Bu acaba ince doğranmış olabilir. Bu biraz eti şey geldi. Bu şeyin olabilir ya. Habibe'nin olabilir.
0: Puanın gelsin.
1: 0.

0: 5 gitti bakalım ya, kime gitti bilmiyorum.
1: Açalım.
0: Bu yemek benim işte.
1: Hayda.
0: Ya. Derler ya, al bir kaya nereye dayarsan daya diye.
1: Gelsin puanın.
0: 5.

0: Açalım açalım, gözleri açalım.
1: Allah.
0: Saffet abi, nasılsın?
1: Şefim sağ ol, var ol. Kalkabilir miyim?
0: Oturuyorduk.
1: Merak ediyorum şimdi şu şeyi bir... Bana bir görelim bakalım nedir, neyin yesin?
2: Cenazeyi kaldırır abi.
1: Vallaha mı?
0: Şurada ne yazıyor bir bak.
1: Sıfır.
0: Şimdi kaldı iki tane sıfır, iki tane beş.
1: Vallahi
0: bir yerine bir geç yerine.
1: Yemin eğer.
0: Kaldı bir tane sıfır, iki tane beş.
2: Sen sana Saffet Bey.
3: Ne geldiyse senin yüzünden geldi demiş o da.
1: Ya ben nasıl bir aptal
2: adamım ya. İki tır beş vermeseydin iyi olurdu ama olsun.
3: Ha, ya zaten olsun. Ezbere söyledin. Senin tatbat aldığın, kendi yemeğini bildiğin falan yok Saffet abi ya.
1: İlk hangisini verdin?
3: Yok ya. İlk benimkini mi verdi şefim?
2: Hayır. Saffet Bey'inki.
0: İlk kendi tabağını. İlk
3: kendi tabağını verdi.
2: İkinci benim tabaktı. Üç. Emin Bey'in.
0: Üçüncü Emin Bey'in.
2: Tabii benim.
1: Görüyor musun? Bir çuval inciri berbat etti.
2: Yo, çok güzel oldu.
3: Yo, bitirdin. Kendini bitirdin ya.
1: Anasını.
2: Liderlik gitti mi? Devam.
0: Liderlik devam ediyor. Sıkıntı yok. Daha iki kişi daha var.
1: Ya şefim yok yok ya. Şunu, ya ben böyle bir aptal adam olması hakikaten da ya. Ne bu ya? Yani bunu var ya uğraşsan olmaz.
0: Bir de çiğ dedin. Kabaklarına çiğ dedin.
3: Madem kafan karıştı herkese sıfır ver. Zaten öndesin.
4: Sen bütün tabakları Habibe dedin biliyor musun? Bir son tabağı kendi tabağım dedi. O da benim tabağımdı. Diğer bütün tabaklar Habibe dedi.
1: Ya şu son verdiğin şefim kimin o son verdiğin bana?
0: Son verdim
1: seni,
0: Habibe.
1: Allah canına o kişniş midir nedir onu hep doldurmuşsun kızım. Ben de bütün attım. Ona aldandım.
4: Saffet abi 3 gündür beni takip ediyordu. Not bile almıyordu. Çok sinirleniyordum ama bugün bana 5 puan verdi. O yüzden onu artık affediyorum.
1: Ya ben o 2 tane 5'i verdim yani. O 5'i de nasıl verdim onu ben de anlamadım. Bir tanesi benim olur diye tutar dedim. O da tutmadı. Ya nasıl kısmet, ne yapalım? Daha önümüzde 2 gün var. Habib.

0: Be.
1: Geliyorum şefim.
0: Gel.
1: Hadi bakalım.
0: Hazır mıyız?
1: Valla hazır değilim desem de hazırım yani. Yapacak bir şey yok. Kaptık puanları.
0: Evet Habibe.
1: Efendim şefim.
0: Hazırsan?
1: Hazırım.
0: Başlayalım.
1: Başlayalım. Şefim.
0: Buradayım.
1: Ay.
0: Sen de başladın.
1: Ay evet ya.
0: Yani Saffet'in yanında dura dura.
1: Ben çok sessiz geldiniz ya o yüzden.
0: Açalım. Evet, nasıl bulduk yemeği?
1: Şefim, bu yemek pişmemiş.
0: Neyi pişmemiş?
1: Biberi pişmemiş.
0: Evet.
1: Tavuğu da. Şöyle böyle.
0: Evet, sence kimin olabilir?
1: Şefim, bunun tavuğu çok fazla pişmemişti. İç sebzeleri de çok fazla pişmemişti. Bence bu tabak Saffet abinin olduğunu düşünüyorum.
0: Puanın gelsin.
1: Bu tabağa puanım 0. Ay niye 5 yaptım? 0.

0: Açalım.
1: Tavuğu çok büyük geldi. Beşamel sosunu gerçekten kimse yapamamış. Yani o kabak beğendi, bu kimin tabağıysa güzel harmanlayamamış. Acaba Ayten abla dış kabuğunu soğuduğu için kabakların o sulandı mı? Kabak beğendi de tat var. Ne tavuk sotede çok fazla bir tat yok.
0: Kimin olabilir?
1: Bu Ayten ablan olabilir.
0: Puanın gelsin.
1: Sabah puanım 0.

0: Açalım.
1: Bunun kabuğu inanılmaz çiğ. Tavuğu güzel pişmiş. Ama kabağı çok çiğ. Ben böyle bir çiğ kabak yapmadım. Baharat mı çok alamadım şefim ya? Aslında herkes aynı eşit baharatı kullandı. Bu kimin olabilir? Bu Emin Bey'in olabilir.
0: Puanın gelsin.
1: Bu tabağa puanım 0.

0: 그렇죠.
1: 뭐 benim olabilir ya.
0: 레제트 나슬?
1: 예린데.
0: 피시미 씨.
1: Evet.
0: Sen pişirmiş miydin her şeyi?
1: Çok güzel.
0: O zaman kimin olabilir?
1: Bilemedim.
0: Lezzeti nasıl?
1: Yerindeydi şefim.
0: Baharatları aldın mı?
1: Suyu baharatları aldın aldım. Mı? Tavuk çok güzel pişmiş. Beğendi de çok güzeldi. Kabak da güzel pişmişti.
0: E geriye ne kalıyor canım?
1: Ya gerçekten.
0: Kimin olabilir?
1: Bu ya bu kadar güzel lezzetli yemeği ben yapmışımdır.
0: Puanın gelsin.
1: Ya ben buna 2 puan veriyorum.
0: Peki.
1: 2. Benimse de 2, değilse de 2.

0: bütün yarışmacılar bana birinci olamadıkları zaman kızıyorlar.
1: Ay şefim ben seni...
0: Diyorlar ki, siz beni birinci yapmadınız. Siz bana sıfır puan verdiniz. Şefim. Ben de. Kendi yemeğine sıfır veren bir insana ben de herhalde beş verecek halim yok. Kötüyse
1: ama
0: kötü.
1: Şefim bir şey söyleyeyim.
0: Senden bahsetmiyorum. Genelleme tamam. Yaptım.
1: Ben evet. Hiç size itiraz
0: genel,
1: etmedim.
0: Genel.
1: Çıkartabilir miyim artık?
0: İstiyorsan dursun.
1: Yok.
0: Konuşabiliriz.
1: Çok karanlık şefim.
0: Ah kıyamam sana. Ah. Çıkaralım. Bulduğuna inanıyor musun kendi yemeğini?
1: Ya bilmiyorum ki aslında bir şey söyleyeyim. Gerçekten tatların her biri...
0: Üçü de bak, üçü de ıslak.
1: Ama çok aynı ya. Hep aynı.
2: Sen nasıl
1: aynı
2: bir şeysin?
3: Ay Habibi ödümü patlattın. Beş vereceksin diye.
1: Saniye sakin ol arkadaşlar.
3: İki verdi.
1: Aa!
3: Ay valla en güzel yaptığın işte. Beş çıkacaktı ağzından her an.
0: Evet Habibe. Nedir?
1: Şefim çok üzgün değilim. Çünkü Saffet abi beni zirveye taşıdı. Sağ olsun Emin Bey'le beraber ortak. Ben de onu zirvede tutuyorum. Yarışa dahil ediyorum.
3: Ortak mısınız? Hani
4: bir dakika. Bir dakika.
1: Aynen, hepimiz ortak.
3: Anlamadığım bir şey ne biliyor musun?
1: Ne?
3: Saffet Bey bile, pardon Emin Bey.
4: Buyurun.
3: Saffet Bey bile kendi yemeğini yere yatırdı. Yani hiç beğenmedi. Emin Bey beğenmedin. Sen geldin.
1: Bak ben sana söyleyeyim mi?
3: Kişilişten dolayı kendini zannetti.
4: Ben hayır, senden önce sana çıkardım. 5 verdim.
1: O zaman kendi tamamını yemeyelim.
4: Bu Emin Bey'in yemeği şey, 0.
3: İkiniz de kişilik yani için koydunuz ya.
1: Ay bir şey söyleyeceğim. Hiç konuşturmuyor.
3: O yemek
1: şey.
3: Hiç güzel değildi.
4: Ben senin haklı.
3: Çok net güzel şey değildi.
4: Bence haklı yani.
3: Ay, ondan sonra bu yemek çok lezzetli. Çünkü şüphe içinde şefim.
0: Tek tek konuşabilir miyiz?
1: Kreş.
3: Biz safız Emin Bey.
0: Yani
3: ikisi de olmuyor.
0: Aytenciğim bir saniye.
3: Tamam şefim. Ben hiç konuşmuyorum zaten şefim.
0: Evet konuşturacağım bir saniye. Evet Habibe.
1: Şefim, ben evde böyle gerçekten salçalı, bol
3: evi bırakın
1: böyle...
3: diyor şefim.
1: Bir saniye, bir saniye.
3: Evi bırakın diyor. Ay, ben evde şöyle
1: artık,
3: yaparım. Ben evde
1: lütfen.
3: Zaten en az konuşan benim.
1: Saygı öğrenebilir miyiz artık?
3: Saygıyı ben çok iyi biliyorum sen rahat
1: o zaman biri konuşurken sözünü kesmeyelim. Şefim dediğim gibi benim ağız tadıma göre lezzetli geldi.
0: İkisinde de tane kişniş var diye yanıldın galiba.
1: Ama hayır şefim. Tane kişniş...
3: Numarasınız.
1: Aa gerçekten çok iyisiniz. Hadi siz de bulun şefim. O zaman vermeyin tamam mı?
4: Şefim şimdi kendisi tane tane attı. Saffet abi de baktı ona, o da tane.
1: Saffet abi
4: tane.
1: Benim de hayır,
4: şimdi burada bir dakika. Onlar ağzının içinde bekliyor ya, arıyor şeyi.
3: Taneye mi kişniş arıyor?
4: Ya hanımefendi bir saniye gerçekten çok konuşuyorsun.
3: Ay evet, anlatamıyorsunuz.
4: Anlatıyorum.
3: Ben size tercüman
4: sen
3: oluyorum.
4: Sen ne anlatıyorsun? Kendi yemeğini beğenmek
3: için. Tercüman olamıyorum.
4: Ne diyorum bak, kişnişleri tane tane ya.
3: Evet, aynen.
4: Bu arıyor yani ağzının içinde kişniş tanesi geldi mi gelmedi mi onu arıyordu orada.
3: Geldi.
4: Onu bulamadı. Kendi yemeğinde bulamadı.
1: Ayten abla lütfen artık susar mısın? İnan kendimi çok konuşuyor zannediyordum ama sen neymişsin ya, neymişsin?
3: Ben haklı olduğum konularda asla ve asla susmam Habibe. Niye kendimi sana ezdireyim? Sen yani kusura bakma.
5: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
6: Geleceği düşle, sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
7: Dağ taş kurumuş, rahmetin eseri yok.
8: Yaz geliyor, takım elbiseye kim bakar? Bir gömlek, bir pantolon tamam.
9: Habibe, Cemile'ye mukayyet oluyorsun he mi? Merak etme, gözümden ayırmıyorum.
8: Kaça mal oldu?
10: Vallahi takım taklavat falan 17.000.
7: Sana bir kız vereceğim, ehli namus bizden.
9: Doğurmadım ama ben anayım, hepsinin anası.
8: Gayrı İstanbul kazan, ben kapça.
11: Dayım razı oldu, gelip görecek sizinkileri.
9: Ağalarım razı gelmez.
11: Buz gelir ağalarım.
9: Tövbe de.
7: Abi Beysin Cabbar daha münasiptir. O büyük, onda para çok, mal çok.
11: Duyduydum geldiğini.
10: Ben de sizin habersiz gidişinizi duyduydum.
11: Hesap verecek kimsemiz yoktu.
9: Yok. Bu düğün olmayacak hayır.
7: Düğünümüze hoş geldin Zelha bacı.
9: Bilemedin Cebbar'a. Bu düğün bildiğin düğünlerden değil.
2: Düğün bugün 16.15'te TV4'te.
6: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

0: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Süper Kumbara başlıyor.
2: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
3: Ben.
4: Kral Şakir.
5: Armut piş ağzıma düş.
6: Dört arkadaşımızla birlikte.
5: Neydi ya?
7: Ay dilimin ucunda.
6: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
8: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
6: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
9: Ben.
10: Botanik.
9: Abacus.
11: Kasa.
12: Marul.
5: Kumbara.
6: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
13: Süper Kumbara.
1: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
0: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

0: günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
1: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
0: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
1: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
0: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
2: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Ayten Hanım.
3: Efendim.
1: Az solisti bekliyoruz.
4: Ayıklayın pilingin taşını.
1: Sayın Bülent Ersoy, buyurun.
3: Çok mersi. Bülent Hanım, o
1: kocaman. Koltuğunu şekerim, buyurun efendim.
3: Çok naziksiniz şefim, her zamanki gibi.
1: Çok mersi. Evet, Ayten ablacığım, hazır mısın?
3: Hazırım şefim.
1: Başlayalım mı?
3: Başlayalım şefim.
1: Kimden başlayalım?
3: Vallahi şefim, şimdi ben dersen ona şartlanırım, kendimin gibi gelir. Siz buyurun, nereden isterseniz şefim. Şefim, işte kendimi bulmak istiyorum. Bugün üçüncü gün. Hiç kendimi bulamadım.
1: Ne zaman bulacaksın?
3: Bugün inşallah siftah olur.

0: Sessiz. Biber inanılmaz büyük, neredeyse tüm 60 arkadaş. Tavuk her an ben geldim yeniden beni yemeğe alın diyebilir. Şefim çok kötü.
1: Kim olabilir?
0: Vallahi üçünden de bu performansı bekliyorum, üç arkadaşımdan da. Ay şefim, bu var ya, olsa olsa Habibe'nindir.
1: Kaç puan veriyorsun Habibe'ye?
0: 0. Ay!

0: Açalım.
1: Bu tavuk pişmiş. Canlanma ihtimali yok. Bu güzel bir yemek.
0: Güzel, tamam, güzel. Anladık, güzel. Aha. Kimin olabilir?
1: Ben güzel yemek yaparım şefe. Ay inşallah benimdir. Ay inşallah benimdir. Güzel ya bu.
0: Gelsin puanlar.
1: Ay. Ay şefim bu 4. Aslında 5 de hak ediyordu da 4.
0: Geçti artık.
1: Aynen dedim. Ağzından çıktı bir kere.
0: Aha.
1: Vallahi şefim gene gitti.
0: Gitti yine.
1: Gitti gene. Ay şefim.
0: Efendim.
1: Ses oradan geliyor mu, ben yanılmam. Çünkü siz böyle geziyorsunuz. Nereden aldığınızı hiç belli etmiyorsunuz.
0: Evet. Orada izliyorsunuz zaten nasıl,
1: evet,
0: aldığını.
1: Evet. Oradan sesiniz geliyor. Buradan alıyorsunuz.
0: İşim bu.
1: Evet şefim, ama ben böyle küçük şeylere takılmam zaten.
0: Neyle hani,
1: ne? Arkadaşlar adımınızı saymış ya zamanında.
0: Sen de sayıyorsun canım.
1: Vallahi saymam. Aç, aç. Gerek
0: aç,
1: yok.
0: Aç. Su. Buyurun. Buyurun. Ayten abla. Ayten abla.
1: Allah iyiliğini versin bunu kim yaptıysa. Ya
0: ne
1: arkadaşlar
0: oldu?
1: Yapmayın. Bu kadar da olmaz. Ya bir yemek yarışmasına geliyorsunuz. Ya hiç mi bilginiz yok ya?
0: Ya senin yemeğinse?
1: Yok şefim, mümkün değil ya. Pişmemişi geçin şefim, bu kadar mı olur arkadaşlar ya?
0: Ya ne oldu işte?
1: Berbat ötesi şefim. Tavuk tavukluğundan çıkmış, kabak kabaklığından utanmış. Ya beşamel sos mu yaptınız, suyu mu haşlayıp koydunuz?
0: Sence kimin olabilir bu?
1: Vallahi Saffet Bey sizsinizdir ya. Ay ben ilk günde Saffet Bey diye ısrar ettim, Saffet Bey'in değilmiş. Hı. Ay bilmiyorum ya. Allah iyiliğini versin bu tabağı kim yaptıysa, yani bu kadar
0: olur. Karar mı değiştirdik?
1: Karar değiştirmedim.
0: Puanın gelsin.
1: Ay gerçekten eksi olsa vereceğim 0.
0: Sıfırı çift koyabilir miyim?
1: Aa çift koyun, 3 koyun, 10 koyun şifre. Şimdi gerçekten çok kötüydü. Vallahi çıkaracaktım ya. Gerçekten oyun değil yani. Ben oyun yapmam zaten, oyundan anlamam ki.
0: Hangi oyunlardan anlıyorsunuz?
1: Ben
0: oyunlardan
1: halk oyunlarından anlarım. Yani strateji şeklindeki oyunlardan anlamam. Kişnişi tüm koymam. Ondan sonra...
0: Kim tüm koymuş?
1: İtiraf ettiler şefim. Ama gerçi siz olmasanız onu da itiraf etmezlerdi. Sağ olun, siz çok yani objektifsiniz. Siz çok şeffafsınız. Her yarışmacıya aynısınız. Allah'tan şef var da o söyledi. Tüm kişnişler atılmış.
0: Verebilir miyim? Hmm. Açalım. Beğendi, nasıl olmuş beğendi?
1: Son yediğimin bir tık üstüydü. Tat, lezzet yok. Gerçekten yok şefim ya. Tavuk hakikaten gıt gıt diyor. Gıt gıt gıdak demiyor, gıt gıt diyor. Yarım pişmiş. Kabaklar berbat şefim. Böyle rendeden geçirmiş. Yallah demiş, atmış. Şefim.
0: Efendim.
1: Kötü şefim.

0: Kötü. Ben ne yapayım? İyi yapmamışsınız.
1: Puanın gelsin.
0: Sıfır.
1: Sıfır.
0: Sıfır, sıfır şefim. Zaten bu kadar yorumdan sonra beş beklemiyorlardır.
1: On cümlenizin dokuzu şefim diyorsunuz ya.
0: Ay şefim.
1: Böyle kanatlanıp uçasım geliyor bize. Vallahi diyorum bak. Açalım gözümüzü.
0: Farkında bile değilim
2: kaç
0: şefe.
2: Kaçmak için mi şefim?
1: Açalım.
0: Açalım şefe.
1: Az solisten kaçılır mı efendim?
0: Ha, evet ya.
1: Ben şikayetçi değilim.
0: Ya kime verdim bilmiyorum da. Hiç kimse... Ay şefim. Vallahi oldu. Bir görecek gibi bakıyorlar. Çok sinirli kim? Bakıyorlar. Çok sinirli bakıyorlar.
1: Bakmazlar.
0: Çok sinirli bakıyorlar.
1: Emin, bak hemen en çok Emin gülüyor bak.
2: Konuşmaktan
0: Emin yürüyemem. Verdim puan şefi.
1: Bilmeyen bir geç bakalım.
3: Açık radyo gibi konuşuyorsun.
2: Konuşmaktan yani. Ne yapacağını unuttu, yürüyemiyor.
0: Ya işte bu.
4: Tamam yüksel saymaz.
0: Vallahi bu Allah.
4: Tamam yüksel saymaz.
0: Suratlarından anladım. Ya şefim
4: sen
0: tadacaksınız.
4: Senin yemeğinde ne var sen öyle? Yok şimdi adam sana bir kaşık verdi.
0: Ayıp yani doğru gerçekten. Doğru bildin değil mi şefim? Doğru. Bak ben var ya.
4: Gömdün resmen Safet abiyi ya.
0: Ne yapayım?
1: Böyle bir Allah şey iyiliğini ya. Versin dediğin Safet'ti.
0: Ya sen onun nesini verdin ben onu anlamadım.
2: Ya sen var ya ne yaptın biliyor musun?
0: Bir sen
2: saniye.
0: Gerçekçiyim. Ya ben doğruyu söyleyeceğim. Ben oynamıyorum. Bak tamam az solist olabilirim ama
1: gayet
0: ben orada sahneleri oynamıyorum.
1: Bir saniye yerinize bir geçer misiniz?
2: Doğruyu söyleyebilir miyim?
1: Hazır ola geçin. İşte bu. Şimdi Ayten sen de başlıyoruz.
0: Başlayalım şefim. Bakın ben daha önce eline sağlık bu arkadaş kim yaptıysa onu da söylemedim mi şefim?
1: Evet.
0: Dündü.
1: Saffet'e 5 verdin. Saffet de sana.
0: Evet. Bak güzel yapınca
1: Saffet'e 0 verdin.
0: Eline
1: Saffet
0: sağlık.
1: Sana 5 verdi.
0: Eline sağlık. Ay bir daha bakayım ya ben kendime verdim değil mi o 4'ü? Eline sağlık demesini de biliyorum. Çok güzel yapmış bu arkadaş kimse de diyorum. Evet. Değil mi? Ama kötüyse de kötü diyorum şefim. Ben netimdir, düzümdür.
1: Saffet.
3: Efendim şefim.
1: Ayten'e 5 verdin. Ayten bir de sana dedi ki ne cesaretle bu yarışmaya katıldın dedi.
0: Ya hakikaten.
2: Aa, şu anda zirvede olan Allah bir insana söylüyorsun bu kelimeyi.
3: Ayten Hanım benim... Çözemedim şimdi. Böyle oturdu oraya. Bizimle dalga geçe geçe.
0: Aa, estağfurullah. Bulundu. Asla asla. Ya.
4: Doğru söylüyor.
3: Yani dediğim ama gibi, sen... doğru
1: hepinize
3: söylüyor.
1: Söz doğru vereceğim.
3: Aynen bak Ayten Hanım hani yeteneksizle bir 8 yaşında bir çocuk çıkmıştı. Acun Bey, Acun Bey, Acun Bey diye. Aynı onun gibi benzettiniz böyle ya. Şefim, şefim, şefim diye diye. İşi götürdün vallahi helal olsun ya.
0: Şimdi şef mi dedi bana dürttün mü beni Ayten bu senin tabak diye hani şefim şefim diye.
1: Beni niye zan altında bırakıyorsun?
0: Niye şefi zan altı hadi beni bırakıyorsun onu niye bırakıyorsun?
3: Açık radyo gibi vallahi konuştun durdun götürdün işim valla buramasın Ayten.
1: Peki Habibe.
0: Allah.
2: Şefim gerçekten dedi ya kendi tabağım zannediyordum ha. Hani o ki gelmese dedi. O geldikten sonra direkt tabağa gömdü. Direkt ama yok tavuk gıdaklayacak, yok ha. Öyle olacak, yok berbat. Benim olduğunu anladı, bilerek yaptı.
0: Aa, doğru bilmiş değil mi?
2: Tamamen bilerek yaptı. Bildikten sonra yoksa dedi ki yok gelmeseydi dedi
0: şefim,
2: kendine puan verecektim dedi.
0: Ben mi yaptım onun yemeğini? Nasıl bileceğim şefim?
2: Bak, ben konuşuyorum ama sen hiç dinlemiyorsun
1: kimseyi.
2: Bir dakika
1: dur. Aynen dinleyelim.
2: O gelmeden önce ağzına, o bütün bir şekilde gelmeden önce dedi ki bu tabak dedi benim diye düşündüm dedi. Sonra baktı o geldi ya kafa rahat şimdi nasıl gömersem gömeyim en
1: evet,
2: azından.
1: Tamam.
0: Çok gömmedim.
4: Neyse Fatih abi sen dümen yapıyorum diye dur. Çiş dişleri tek tek at.
0: Ha benim günahım var.
4: Şimdi ben de çözemedim de günahını almayacağım da şefim çözecek o olayı. Bak, sen onu güzel şey deyip de hepsini evet. Yok tavuklar canlı. Yumurta pişmemiş. Bunlar bir dalga geçmemiştir.
2: Evet kesinlikle. Dalga
0: bunlar, geçti. Bizim dalga geçti.
4: Oraya geçip ben az solistim. Kleopatra'yım diyerek oturarak nazik bir şekilde.
0: Ben dünya starı değilim.
4: Buradaki yarışmacılarla dalga geçemezsin.
2: Şimdi ben bir kere dalga geçtim.
4: Bu yemeği de senin gördüğüne inanıyorum ben. Tamam mı?
0: Şef
4: kesin emin olduğun inanıyorum. Ondan sonra da emin olduktan sonra istediğim gibi oynayayım diyor şefim. Emin oldu ya şeyi buldu. Çiş dişi buldu ya. Bu benim değil. Tavuklar pişmiş gelmiş. Budu bir tarafa gitmiş. Kanadı bir tarafa gitmiş ama içini temizlememiş. Ondan sonra yumurtayı yumurtlamış. İçinde kalmış yumurta. Hepsini haşlamış.
2: Orada bir emek var.
4: Şov diyorsun şov değil bunlar.
1: Emin yeter. Ayten Hanım son bir cümle. Bir cümle.
3: Şefim.
0: Şov böyle yapılır. Atlayarak, zıplayarak yapılmaz. Dünya starıyım diyerek yapılmaz. Şov böyle
1: şimdi
0: yapılır.
1: Şimdi kişniş, bunun ikisinin içerisinde tane kişniş olduğunuzu ikiniz söylediniz. Şimdi kimin ağzına gelirse bu benim değil. Ya bu Saffet'in ya da bunu Habibe'nin derim
2: haklı.
1: Ağzıma kişniş.
2: Haklı.
1: Siz burada söylerseniz tane kişnişi.
2: Haklı ama bu şekilde yemekleri orada bir emek var. Diyor ki ben kendim zannettim.
1: Siz de ona benzer yorumlar yaptınız canım.
2: Hayır ama çok gömdü. Ayten ablanın zaten şov yaptığını biliyorduk. Bugün de kendi ağzıyla itiraf etti.
0: Şov şov şov dediler. Ben de iyi o zaman dedim. Şov dedim. Şov böyle yapılır dedim.
1: Evet.

0: gelelim kişnişli, kişnişsiz. Emin, ilk seninle başlamak istiyorum.
1: Başla şef.
0: Emin Bey, dereotunu biz nereye kullandık? Dereotu nerede?
1: Şeye kullandım.
0: Bu patlıcan şey, bu kabak beğendiğin içinde dereot olması lazım.
1: Kullanmadım mı şefim bana?
0: Nereye kullandın? Şurada görüyorum ben mesela. Tavuğun üstünde. Biz bugün kabak beğendi yaptık da bu kabak beğendinin içinde dereotları nerede? Bu da tavuk sote değil de.
1: Ne olmuş?
0: Tavuk kavurma olmuş. Salçalar, biberler. Fena değil. Sana puanım. 2.
1: Kasap sevdiği deriyi yere çarparmış. O yüzden 2 verdi. Yoksa vermezdi yani. Canı sağ olsun.
0: Saffet.
2: Evet şefim.
0: Bu biberiyeler, kekikler dallarından keşke ayıklasaydık. Sizin dereotu nerede efendim? Sizin kabak beğendinin içerisinde dereotu yok. Gayet başarılı ya. Ayten, sen bu yemeği bayağı gömmüştün.
3: Vallahi ben şaşırdım şefim ya.
4: Gerçekten ben de lezzetli bulmuştum şefi.
3: Allah Allah, bende mi bir şey var? Ben cidden beğenmedim yani, şey değil de.
0: Kişniş tadı var. Ama kişniş karabiber gibi böyle çok sert değil. Damakta komple eriyen bir şey. Şu an ben kişniş aldım. Bu yemek için sana puanımı vereceğim. Ama unutmamamız gereken bir şeyimiz vardı. Eksi birimiz vardı. Normalde bu yemeğin hakkı 4. Ama ne veriyoruz? Eksi birden 3 veriyoruz.
5: Şefim, eksi biri nasıl tutuyorsun kafanda?
0: Çünkü yemeğini ya yetiştirememiştin. Eksi'ne vermiştik. Daha öncesinde de sen yetiştirmiştin. Arkadaşların puanını kırmıştık birer puan. Değil mi?
1: Evet.
0: Şimdi gelelim Habibe.
4: Evet şefim.
0: Senin dereotu nerede? Hiçbiriniz dereotunu kullanmadınız.
4: Sanırım
0: biriniz hiç çöpe attınız.
4: Ben atmadım.
0: Seninki nerede?
4: Şey, tavukla beraber soteledim şefim.
0: Beğendi yaptık. Ben beğendiyi beğenmedim. Vallahi beğenmedim. Sana dedim ki orada, spoiler verdim orada. Sana dedim ki, bu çocuk muhallebisi gibi oldu dedim. Ununu kavur dedim.
4: Kavurdum şefim. Daha önce bozduğum için evde birkaç kere beşamel sosunu, o yüzden çok iyi kavurdum.
3: Bak, saygıdan bahsettin ya, ağzı ökenilmez böyle. O saygısızlıktır.
4: Teşekkür ederim şefim.
0: Daha ne yapayım sana ya?
3: Vallahi
4: teşekkür
3: daha
4: teşekkür ederim şefim. Şeften 3 puan aldım. Kötü bir puan değil, gayet güzel bir puan. Yarın da inşallah ve ondan sonraki günlerde yine tam puan almayı hedefliyorum.
0: Bunun içinde dereotları bütün bütün. Efendim, dalıyla birlikte niye koydunuz?
3: Unutmuşum şefim.
5: Ha, o yüzden diyor ki benim.
0: Dalıyla dereotu mu konuyor bir yemeğe?
4: Strateji.
0: Sen dalıyla da koysan ben onu sana dalıyla vereceğim falan mı düşünüyorsun?
3: Hayır, vermezsin.
0: Beğenisi muhteşem. Bu iki tabak porsiyonlaması güzel. Daha iyi olabilir miydi? Tabii güzel olabilirdi. O yüzden Ayten Hanım, size puanım.
3: Ya, vallahi mı? Tüh ya, şefimden ilk defa bir 5 alıp onu mutluluğunu yaşayacaktım. Olsun, 4'te güzel. Sağ olun şefim.
0: Saffet Bey.
2: Efendim şefim.
0: Liderlik gidiyor galiba elden.
2: Gidiyor. Baksana, o yüzden şu anda içim daralıyor.
0: Şimdi 3 günün sonunda toplamda almış olduğunuz puanlar için hazır mıyız?
3: Hazırız şefim.
0: Peki. Emin, toplamda 3 günün sonunda almış olduğun puan.